0: Nakabara bu okul satışı için parvan olarak kullanıyordu.
1: Sensei, bizim Nakabara'nın işinden haberimiz yoktu. Bunu bilsek yanında kalmazdık. Ama bu okulun çok iyi bir şöhreti var ve açık kalmalı. Nakabara'nın yaptıkları yüz karamız oldu. Bizim için bu olay hiç iyi olmadı. Sensei, okulumuza yardım ettiğin için sağ ol. Sana iyi yolculuklar.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
1: Hikayemiz John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
2: Ne tuhaf bir isim.
1: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
3: Bon eyaleti, Batı Virginia.
1: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Teffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
2: Düz mü yıldız mı?
1: Düz.
2: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
1: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
2: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
1: Bense?
2: Normal mi karga burun mu?
1: Normal.
2: Provama girecek misin?
1: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
2: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
1: Seydi böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
2: Hop, hey hop. Baba!
1: Hayır.
3: Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
0: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
0: Kel bak ben... Kel ben bir şey yapmadım.
1: Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
0: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
0: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
2: Tamam, o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
3: Tamam, bu kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört çeker.
2: Hayır.

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Moore Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan. Büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Moore Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki.

0: Didi'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
0: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Denville'e, sonra E19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve E19'da hala yol çalışması var. Bir de Julia'nın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Denville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
2: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
1: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
0: Neden beni aramadın peki?
1: Denedim ama telefonun kapalıydı.
2: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
0: onlardan
2: vardır.
0: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
2: Sen de mi o tiplerdensin?
0: Evet. Unibomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
3: Aa, bu çok güzel olacak.
0: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bugün 4'te sanıyordum.
3: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
0: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
3: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğini de söyledi
0: mi? O bizim kızımız.
3: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
0: Evet.
3: Bana öyle gülme.
0: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Moody ile yine ev mi alıyorsun?
4: Baba!
0: Merhaba. Ne yapıyorsun?
4: Hiçbir şey.
0: Vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
4: Artık dondurma yeme iznim yok.
0: Kim demiş?
4: Annem. Çok kalorileriymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
0: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
5: Hey, merhaba Jimmy.
0: Hey, merhaba. Merhaba Moody.
5: İşte alt.
4: Baba, sen de gelir misin?
5: Sadie ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
0: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
5: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
0: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey, biliyorsun. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz. Söz mü?
4: Tamam. Ama yoğurtlu olmalı çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
0: Hangi şarkı?
4: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor. Şifreli şarkı.
0: Kim söyledi bunu?
4: Herkes.
5: Hadi gidelim. Beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
3: evet,
5: annenizi öpün.
3: Evet, evet. Teşekkür ederim.
5: Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle. Hey.
0: Evet.
3: Konuşmamız daha bitmedi.
0: Peki. Bu sefer başım neden
3: belada? Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
5: Hey Jimmy, yani araban...
3: Moody, biraz izin verir misin?
5: Tamam.
0: Yasal şeyler mi?
3: Satılık tabelasını sordun.
0: Evet.
3: Moody büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
0: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz. Bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
3: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
0: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
3: Hangi parayla?
0: Ne haber Ar?
6: Merhaba Jimmy. Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra bileti kaybettiğini...
0: Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
6: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
0: Bu gece olmaz Claire.
6: Sanki bir döngü var.
0: Hayır.
6: Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması, çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
0: Peki ya Melly? Melly'e kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?

0: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
1: Bak bunları niye konuştum? Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.
2: Asıl büyük kirli sır bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
3: Evet, tam bir saçmalık.
0: Ne istiyorsunuz?
2: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
0: Bak, benim iki kolum var gibi görünse de buradan sonrası, yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
2: Benim hatam.
0: Yine de şanslıyım.
2: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
0: Olur. Sade mi, buzlu mu?
2: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oh dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok çok
2: hey,
0: ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye. İşte
3: değil
0: böyle.
3: Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel! Hey! Dikkat et!
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde
4: yangın,
0: kal!
4: Yangın.
0: Yerde kal!
4: Yangın! Yangın!
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca! Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Bön bön bakmayın öyle, telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin ha?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarınla belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?
3: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
2: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
1: oluşur. Obruklar.
2: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
2: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
2: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
2: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum. Hadi.
4: Şifre kimde? İçeri giremiyorlar.
5: Tamam, tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam.
6: Hadi.
2: Evet, bacağı buldum, tamam, bacağı buldum.
6: Hadi, hadi.
2: Tamam,
7: tamam hadi.
6: Hadi, hadi.
2: Evet.
7: Hadi bakalım.
6: Devam.
8: Hey Bobo, bu şeyler de ne?
5: Burası BBT attı.
8: Ne yani, gaz attı mı?
5: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlar dolduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
8: Yani?
5: Yapması kolay ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
8: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler
5: misin? Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
8: Bak ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kassel Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
1: Gerçek banka kasası mı?
8: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
1: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
8: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
1: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
9: Bu ne sürpriz?
8: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
9: Şey, tulum giymiş masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?

0: İyi gördüm seni.
1: Gerçekten öyle. Fitsin.
2: Çeyrekliğiniz var mı?
0: Benim yanımda var bir tane.
1: Çeyreklik olmak zorunda mı?
2: Evet. Hadi artık.
0: Buldum, evet buldum.
2: Neden şu makineye gidip J7'ye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz hadi?

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzları alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
0: Olabilir.
1: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
0: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
0: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carbon Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
0: Çelik kaplı beton mu?
1: Evet. Duvar 20 santim kalınlıkta.
0: Alarmlar. Carbon Hill'in bir kasasının 10 metre yakını hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
1: Bak, şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
0: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
1: 5 hafta içinde olmak zorunda.
0: Şu anda hapishanedeyim.
1: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
0: Hapisten kaçırmak gibi mi?
1: Evet.
0: Bu gece yarısı mı?
1: Hayır. Öğleden sonra.
0: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
1: Evet.
0: Siz Logan'lar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Kim?
0: Pekala. Ne alacağız?
1: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
0: Nasıl paylaşacağız?
2: Eşit paylaşacağız.
0: Yok, hayatta olmaz.
2: İyi de neden?
0: Bir kardeşim var, hatta 2 tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Sevdi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemez. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun?

0: Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler. Hayır, bu doğru.
1: Doğru değil.
0: Araştır istersen.
1: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
0: Hayır, düz vites kullanıyorum.
1: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
0: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: İşte bu. İşte bu.
1: Hadi hadi. Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya gel, ne yazıyor?
2: Benim sınırda değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
1: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer oğlanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git annene göster.
3: Aferin bebeğim, gel bakalım.
4: Annene gel.
2: Teşekkürler.
3: Gayet iyiydin.
5: Buldum onları.
1: Nerede?
5: Görsen iyi olur.
1: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
4: Hadi güzelim.
6: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet.
5: Konuşabilir miyiz?
7: Hey dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
1: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedi mi?
8: Joe bir kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
1: Öyle de denebilir.
5: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
7: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
1: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
7: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum. Tamam mı?
1: Öyle mi?
7: Kuşlar falan. Hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
1: Edemez misiniz?
7: Evet.
8: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
1: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
8: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
1: Grosseri kasıl otoyu soyuyor olabiliriz. Grosseri kasılda hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
7: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
5: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya, eskiden Grosseri Castle'ın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başlıyordu. Yani anlayacağınız, ailemiz Grosseri Castle'ı pek sevmiyor.
8: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
1: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
5: Aynen.
7: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
8: Evet.
7: Tamam. Bizi uyar, tamam.
8: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
7: Ha,

ormandaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçla hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydin'in yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
4: Hadi, hadi.
3: Dikkat
4: hadi
3: et.
4: Bakalım işte. Evet.
5: Solaryum mu?
3: Hı hı.
5: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
6: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
6: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
7: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
7: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
8: Merhaba. Heyecanlı mısın?
7: Evet. Kaynak.
8: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
7: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
8: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
8: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Hı-hı. Sanırım dikiş için biraz geç.
8: En son ne zaman tetanos oldun?
4: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
8: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
4: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
8: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
7: Yani biraz hibe geliyor ama
8: genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
4: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
8: Valleyview'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın.

0: İşte oldu. Ben alırım.
1: Peki Silvia. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
0: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi. Hı.
1: Garipmiş.
0: Adım mı?
1: O bilirsin sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi ne bileyim. Senin gibi birine işte bilirsin. Büyükannemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
2: Aa, kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
0: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
1: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
0: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
1: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Early bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
0: Sağ ol.
1: Rica ederim. Hey hey hey hey dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük değil mi?
0: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
1: Dur bekle hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
3: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
1: Ne olmuş?
3: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
1: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
3: Tamam.

0: Foseptik Çukuru.
1: Cemil.
0: Hey, ne haber ki?
1: Hey, nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin, yuvarlanıp
1: iyi,
0: gidiyoruz.
1: İyi, iyi, iş buldun mu?
0: Evet, birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi, iyi, bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum, takma kafana, onların yaptığını biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet, evet. Belirlenen tarihten erken bitirdik.
0: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, neredeyse. Evet, ha. Ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
0: Öyle.
4: İptal mi edelim?
0: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
0: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
0: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.
6: Glima Purdue?
5: Evet.
6: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
0: Doğum günün kutlu olsun.
5: Kimden gelmiş?
6: Bilmiyorum.

0: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
1: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
2: Belki de biri sana tutulmuştur.
1: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
3: Klima. Yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
1: Ne? Yine mi bana?
3: Pek sayılmaz.
4: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
1: Olamaz arabam.
5: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartışmayacağım. İyi misin?
1: Pastamı bitiremedim bile.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 2, 3 ve 8.
1: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
2: Merhaba Jimmy.
3: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
2: Neden?
3: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
2: Lobs'un oradayım.
3: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
2: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
3: Söyle.
2: Pembe kod durumu var.
3: Tekrar ediyorum. Pembe kod durumu var.
4: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: Sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Piş!
1: Tanrım!
0: Ki bu piyasa için oldukça önemli bir...
1: Bekle!
2: Kalkın
1: bekle. Lanet olsun. Lanet olsun. Hey, bizi korkutmana gerek yok.
3: Polis olduğunu sandık.
4: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
3: Anladık.
4: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
1: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
4: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
1: Biliyoruz dedik ya.
5: Geç kaldım.
6: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
5: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
6: Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
5: Sen sürerken geçemez.
6: Oh.
7: Nasılsın Cesco?
8: İdare ediyoruz.
7: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
8: Hayır efendim, onu hallettik.
7: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
9: İyi misin Jordan?
8: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
9: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
10: İyi hissetmiyorum.
7: Hey, lanet olsun. Şu mahkumu benden uzak tutun. Revire gel. Aman tanrım.
8: Yürü hadi. Hadi.
7: Gardiyanlar biraz saldırı getirin bana.
8: Yürü,
7: hadi.
8: Yürü dedim.
11: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
5: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
11: Söz mü?
5: Söz.
12: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi. Bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım. Yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedim ha?
2: Hey hey! Hey! Hey! Buraya gel! Seni gelersin!
3: Gel buraya!
2: Gel! Gel! Al bakalım!
3: Evet!
2: Ne oldu? Beğendin mi?
4: Çekilin! Yol verin! Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
5: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
4: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
6: Biri ikiye dön.
7: Tamam.
6: İkiyi üçe dön.
7: Evet.
6: Üçü dörde dök. Ve kaç.
7: Ne?
6: Kaç!
8: Ne oluyor burada?
9: Seninki de mi çalışmıyor?
8: Evet.
9: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.

0: Melih ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Melih.
1: Melih. Melih, Melih, Melih. Kediyle uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var, yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Melih, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
1: Bunu mu?
3: Evet efendim.

0: Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
1: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
2: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
1: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
2: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
1: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
3: Şunu gördün mü?
1: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
4: Queen'de yarış için güzel bir gün.
5: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
4: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
6: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir miyiz?
7: Asıl soruda bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
4: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
8: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki işletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlarda yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
9: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Pazarda hiçbir enerji içeceği normal boyutta değil, tamam mı? Sadece bugün için bu bebeklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce, bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı? Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Rico seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu içkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Deyten, hadi.
0: İçsene.
1: Hadi dostum. Tamam.
0: Hadi.
1: Merak etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Evet.
1: Hadi.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak. İş için.
4: Jimmy ve kardeşlerine ihtiyacım varsa getirmeyecek miydi?
3: Jimmy getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır. Olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz hayır. Vaktimiz var. Hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Şey ya, elbette isterim. Barbie bebek. İki paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum, öyle değil mi? Müdür olarak hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet.
6: Ama tek sorun şu, kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız, anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
9: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
6: Gerçek teslim tarihi bu.

0: ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
1: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen iki adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
0: Şimdi sanırım o iki mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır.
2: Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir.
1: Uç uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy'yi kapı anahtarına falan mı bıraktın?
3: Evet.
0: Buluşmamız için.
3: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
3: Dediğimi unutma, yuvarlan.
0: Hadi ama. Yuvarlan, yuvarlan. Ya. Çok kanalından bahsetmemiştin.
3: Haklısın.

0: Hey! Hey, vakit geldi.
1: Ha, ne demezsin?
0: Hadi amaco, sana her şeyi söyleyemezdim.
1: Hayır, hayır, hayır. İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerin
0: mi? İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır. Dur, bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: Ya 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim birden işte. Ne bileyim
0: bak,
1: ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca... İyonları eşit

derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısı katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime...

0: şeyim. Evet, birazcık öyle
1: evet,
0: sandım.
1: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
2: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi. Hazır mısınız?

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Kıpırdama.
3: Kıpırdamıyorum.
2: Nefes de alma.
3: Almıyorum.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borusundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de O'ya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Bunu duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi. Hadi. Hadi. İşte bu bebeğim. İşte bu. Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Daha hızlandır,
2: çıkmadık bile.
3: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
4: Hadi,
3: dur,
4: hadi,
3: dur, dur, dur, dur, geri
2: yavaş,
3: yol,
2: yavaş, yavaş, yavaş. Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
4: Yeter şunu, hadi.
2: He, yeter.
3: Geri al şunu.
2: Şu hale bak.
5: Basınç. Nöt vakum.
6: Oh Tanrım.
2: Ne? Ne oldu?
7: Kolumu çektin ama.
3: Benim değil, senin suçun bu.
2: Çalıştırmamı sen söyledin.
3: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
2: geri
3: bilmiyorsun.
2: Geri aldığımı sen söyledin.
3: Senin
2: adamın
3: suçun.
2: Adamın kolu tamam gitti be.
3: Senin. Bu senin suçun.
2: Bir dakika. İçinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
7: Hayır. Tıpte, içine girdi.

0: mı kaldı? Bakmam lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
1: Hayır, hadi.
2: O senin kolun değil. Sen kolunu Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
3: evet,
2: biliyorsun.
3: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz.
4: Clyde, hadi. Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
0: Onlarla mısın sen?
3: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
2: Abinin futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
4: Bu doğru, evet.
2: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden bir
3: Logan
2: olacaktın.
3: Logan
2: aile
3: laneti.
2: Tamam mı?
5: Kesin sesinizi. İkiniz de.
2: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
5: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Bir sorun mu var?
2: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
5: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
2: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
3: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
2: sanki,
3: gibi.
2: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
5: Sana gereksiz ihlal neymiş göreceğiz.
4: Sorun yok, tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş, hadi.
5: Bırak. Dur dostum. Hey, ben senin abinim, tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
0: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
5: Hayır,
0: gelecek.
5: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
6: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
7: Kayıyorsun.
6: Sanırım... İşledim, sistemim çöküyor.
7: Çarpacaktın.
8: Ne buldun?
9: Hiçbir şey yok.
8: B seviyesine gidelim.
9: Tamam.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik.
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır.
2: Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
3: CMC mülkünde sigara içilmez.
4: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
4: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
4: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
5: Aça basıyor musunuz?
6: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
5: Durdurun şunu.
6: Ne?
5: Durdur şunu.
6: Başlamasını istediğimizi sanıyordu.
5: Öyle ama durması gerekiyor.
7: Yani başlamamalı mı?
5: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: Hey hey hey. Hı. Duman kokusu aldın mı?
1: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
0: Tamam, teşekkürler. Devam et.
1: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
3: 3.
4: Şimdi deyince.
3: Durun.
4: Hadi. 3, 2.
1: Tamam. Aydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
2: Oo.
1: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet. Gidiyoruz. Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım
3: hadi
1: dedim ya.
3: Hadi gidelim.
5: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
3: Hadi koca adam, hadi.
1: Hadi.
6: Hey, öyle çekip gidemezsin. Bana borçlusun.
7: Direksiyon başındayken değil.
6: Sözleşmen diyor ki,
7: aşk simidi şirketi ki bu sensin, anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili, ki bu benim onun ortağı, çalışanı ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat, yoksa ben kapatırım.
6: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey! Sen o adamsın.
8: Meli şimdiye dek dönmeliydi.
9: Meli halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
10: Her şey tamam mı?
5: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
10: Kolun, yani elin nereye gitti?
4: Gidebilir miyiz artık?

0: Bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
1: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
2: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
3: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesi yemekhanesi...

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
2: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum, çalışacağını falan düşündüm.
1: Affedersen, otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: Kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Pekala. Bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum. Görüşürüz.
1: Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
0: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?
2: Hey ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii. Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kuralı.
1: Sendika kuralı mı?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık. Hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendini sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde...
3: İki kişiydiler. Bir tanesi İ-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.
2: Abin bir mi iki mi kolu var?
3: Abisinde ikisi de var.
1: Neden kavga ettiniz?
3: Hatırlayamıyorum.
1: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
3: Tabii ki kazandım.
1: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
3: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
1: Şüpheli derken?
3: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
1: Televizyonda hırsız...

0: Rızık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
1: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
1: Barmen kardeş, tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
1: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı, beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin, değil mi?
0: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
2: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için iki gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii, çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim, Monroe'da kaçma sorunu olmaz.
3: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
4: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
3: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
5: Peki araştırma ne durumda?
6: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
1: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
7: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
1: Miden rahatsız etmiyor yani.
7: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
8: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
9: Hemen.
7: Tabii.
1: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
8: Yürü.

0: Teşekkürler.
1: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abi.
2: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
1: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
2: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia güzellik yarışmasındaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı söylediniz.
2: Evet, doğrudur.
3: Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
2: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
3: algoritması
2: var. Evet,
3: karmaşık algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız, alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
2: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: My name?
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın ya.

0: Nereye gidiyoruz Bay Neyman?
1: Merhaba.
2: Merhaba. Yeni iş mi?
1: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
2: Girmek ister misin?
1: Hayır, beklerim.
3: Baba!
1: Merhaba, ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
2: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
1: Tamamdır.
3: Beni bekleme!
1: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
3: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
1: Gelato mu?
3: Evet.
1: Şık bir dondurma falan mı o? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
3: O işleri geçtim artık.

0: artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
1: Yemek ne?
0: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
1: Ciddi misin?
0: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
1: Karıştırma derecesi ha?
0: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
1: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
0: Hayır baba.
1: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
0: Ama
1: evet.
0: Onlar değildi.
1: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
0: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
1: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
2: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
1: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
2: Evet.
1: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
2: Yani?
1: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm. Bir hafta önce sonunda tamamen kapattım.
2: Gayet iyi.
1: Öyle.
2: Bunu tek başına mı düşündün?
1: Aynen öyle.
2: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.

0: Merhaba Cimri.
1: Hey. Pekala Meli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bu Clyde'ın teorisi. Hı. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Hı. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
1: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
2: Aa, tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
3: evet,
2: mi?
3: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
2: Öyle derler, doğru.
3: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
2: Bu bara daha önce gelmiş olsaydım muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
3: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
2: O zaman bir süre kalmana içelim.
4: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Değerli izleyenler, programımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda Dergah Çarşısı'ndayız. Dergah'ın hemen yanı başındayız. Burası Şanlıurfa halkının ve Şanlıurfa'ya gelen turistlerin olmazsa olmazı uğrak noktası. Her zaman çok kalabalık, her zaman çok hareketli. Efendim sizi Dergah Çarşısı'na getirdik. Bakalım burada neler var. Efendim burada kebapçılar var, ciğerciler var. Şanlıurfa'ya özgü mis gibi taze taze yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlar var. Bakırcılar var, kuyumcular var. Alan çok büyük.

0: Efendim Şanlıurfa'ya geldiğinizde dergah çarşısına mutlaka uğramalısınız. Özellikle hanımlar, sizler için burası cennet. Kuru dolmalıklar alın, isotlar alın, baharat alın, salça alın. Efendim Şanlıurfa'ya geldiğinizde zaten bunları almadan gitmek olmaz. Aynen. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar Belma Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsim nedir?
1: İsmim Sedat Kılıç.
0: Sedat Ustam, nasılsın, iyi misin?
1: Elhamdülillah, çok şükür, bereket versin.
0: Evet.
1: Yani Ramazan'ın feyzi de üzerinde maşallah.
0: Hayırlı
1: yani bereketiyle geliyor.
0: Allah evet.
1: razı tüm Türkiye'ye buradan hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
0: Evet.
1: Hani
0: kalabalık mı çarşı?
1: Güzel. Tabii son bir hafta 10 gün daha çok bayram telaşı
0: Bayrama
1: oluyor.
0: Doğru,
1: aynen.
0: Mi?
1: O daha kalabalık oluyor ama şu anda yine doluluk oranı yüksek yani.
0: Evet ustam, isot nerede isot? Şanlıurfa'nın ünlü isodu.
1: Bunların hepsi isot
0: mu? Hepsi isot,
1: evet.
0: Farkı ne?
1: Farkı mesela şu en üsttekilerden başlayalım. En üstteki mesela bizim Urfa'nın topraklarında yetişen 7-8 kıvrımlı, 3 burunlu biberlerimizdir bunlar.
0: Evet.
1: Bunlar Urfa'nın orijinal biberidir. Bunların kalite farkı da mesela güneşte kurutulması var, fırında kurutulması var. Biberin mesela harmanlama zamanı var. Mesela en üsttekiler yazın ilk biberleridir. Hı hı. El lezzetli olduğu biberlerdir. O zaman da biber biraz daha kıymetli olduğu için onların fiyatları biraz daha yüksek oluyor.
0: Tamam.
1: Aşağı doğru geldikçe işte fabrikasyonlar var. Mesela fırınlanmış ürünlerimiz var. Hı hı. Bunlar da mesela kaliteli ama yani sonuçta fırınlanmış, diğerleri gibi organik güneşte
0: onlar
1: kurutulmamış.
0: Onlar ev yapımı.
1: Aynen.
0: Tamam. He.
1: Bunlar da fabrika biberin
0: evet.
1: çeşitleridir. Bunlar da işte en alt mesela artık sezon sonundaki biberler oluyor. Hı hı. Biberin en son ucuzladığı son dönem biberler oluyor. Bunlar hı hı. da bu şekilde şöyle fiyatları da görebiliyoruz. Bu şekilde fiyatlardan satılıyor.
0: Bunların
1: zaten.
0: Hepsi isot mu?
1: Aynen isot. Zaten
0: kaç çeşit isot var?
1: Mesela isotun çeşitleri şu an buradaki çeşit olarak baktığınızda en az 18-20 çeşit var.
0: 18-20 çeşit.
1: Aynen.
0: Pul biber nedir? İsot nedir?
1: Şimdi pul biber şimdi kırmızı biberin normal tazeyken alıp parçalanıp kurutulduktan sonra işlenmesi o pul biberdir.
0: Tamam.
1: Bu pul biber kuruduktan sonra el yapımları için güneşte naylon torbaların içinde, fabrikasyon kısmında da kepertme dediğimiz makinelerin içinde sıcakta bekleterek rengi değişiyor. O hani fermante olayı oluyor. O hı-hı. renk değiştikçe, siyahlaştıkça isot evrim geçiriyor, şey pul biber evrim geçiriyor, isot oluyor. Bir de bizim isot reçelimiz var.
0: Tamam.
1: Mesela Urfa'nın şöyle ben hemen yan tezgahımıza geçelim.
0: Evet evet.
1: Şuradan mesela ben size şöyle göstereyim.
0: İsot reçeli.
1: Aynen isot reçeli.
0: Reçel midir bu?
1: Aynen reçel. Şimdi bu bizim...
0: Tatlı değil ama reçel
1: acı,
0: değil
1: tabii,
0: bu.
1: Acı.
0: Salça. Aslında
1: aynen,
0: salça.
1: Aynen biber salçası.
0: Neden ama peki biz, isot reçeli
1: biz,
0: deniyor?
1: Aynen Şanlıurfa'da biz bunu kahvaltıda yediğimiz için biz yemeklerimizde biber salçası kullanmayız. Urfa'da biz yemeklere ya isot ya da domates salçası kullanırız. Bunu kahvaltıda yediğimiz için reçel diyoruz.
2: Yöresel kumaşlar nasıldı renkli?
0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da keyifli çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Efendim, aslında çarşının her tarafında Şanlıurfa var. Çarşının her tarafında Şanlıurfa'nın gastronomisine dair, geleneğine, kültürüne dair bir detay var. Evet efendim, şimdi önünden geçerken dikkatimi çekti. İçinde bulunduğumuz dükkan ışıl ışıl, rengarenk ve Şanlıurfa kadınının giydiği kıyafetlerin dikildiği yöresel kumaşlar. İşte bu mağazada satışa sunulmuş. Efendim Şanlıurfa kadını süslü. Aslında genel anlamda Güneydoğu Anadolu kadını süslü. Şanlıurfa kadını ışıltıyı seviyor. Rengi seviyor. Efendim takıp takıştırmayı seviyor. Kısacası Şanlıurfa kadını süslü. Gerçekten süslü. Şanlıurfa'nın kadını rengarenk. Zaten efendim kumaşlardan da bunu anlıyoruz. Ama şimdi bu kumaşların verdiği bir mesaj var. Yanımızda Kerim var. Şimdi Kerim'e soracağız bakalım bu kumaşların hangisi özel günlerde giyiliyor, hangisi gündelik yaşamda giyiliyor, verdikleri mesajlar neymiş? Kerim merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Nasılsın?
3: Teşekkürler, sağ olun, hoş gelmişsiniz.
0: Hoş
3: bu arada ayağınıza sağlık.
0: Teşekkürler.
3: Şöyle genelde açık renk giyimi genelde gelinlerde oluyor. Çünkü yeni gelinler illa açık renk giyimi oluyor bizde.
0: Tabii öyle olmaz.
3: Şimdi şöyle mesela bunlar hepsi bizde giyiliyor gelinlerde. Hı hı. Şöyle mesela görüyorsunuz mesela bu yeşilimiz var.
0: Evet.
3: Bu yeşili genelde bu Araplar fazla giymiyor. Bunu genelde Kürtler fazla giyiyor.
0: Evet.
3: Hani aslında bizim bu elbiselerimizin giyimin amacı da şöyle bir şey. Mesela nasıl dersiniz hani Urfa'da çiğ köfte gibi
0: evet.
3: hani kalıcı bir
0: gelenek,
3: şey vardır. Gelenek bir şey vardır. Bizde de mesela normal kot falan giymezler burada.
0: Evet.
3: Çünkü hepsi aşirettir.
0: Evet.
3: Aşiretin olmasının sebebi de şöyledir mesela bunu illa bu giyimiz şey yaparlar yani bu. Elbiseleri takarlar.
0: Şimdi Kerem, Şanlı... Evet.

0: Kufa halkını Araplar ve Kürtler oluşturuyor.
1: Aynen doğru.
0: Şimdi Araplarla Kürtlerin giyim tarzı benziyor mu, farklı mı?
2: Ya şöyle aslında.
0: Yani Arap kadını nasıl giyinir, Kürt kadını nasıl giyinir?
2: Ya şöyle
0: İkisi
2: aslında.
0: İkisi süslü.
2: Doğrudur, aynen, ikisi de süslü de dediğiniz evet. gibi çok da güzel.
0: Kumaşlardan anlıyorsunuz zaten.
2: Doğrudur, aynen evet. dediğiniz gibi. Şöyle ikisi de benziyor aslında ama farklı yapımı var. Hani dikim farkı var biraz. Evet. Yoksa hepsi aynıdır. Mesela Kürt kadını da bunu giyer.
0: Evet.
2: Arap kadını da bunu giyer ama işte dikim farkı biraz var.
0: Evet.

0: Bakırcılık geleneksel zanaat dalımız.
1: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda Kazancı Pazarı Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Efendim, Şanlıurfa bakırın sanata dönüştüğü şehir ve her yerden çekit sesleri geliyor. Burada çok değerli ustalarımız var. İşte efendim, yıllarını bu sanata vermiş Halil ustamızla birlikteyiz. Ustam, merhabalar.
2: Merhaba efendim.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun.
1: Şimdi buraların en eski, en ünlü ustası kim dedik? Halil Çalışır Usta dediler.
2: Eyvallah.
1: Aradık, aradık, seni bulduk.
2: Teşekkür ederiz.
1: Ustam, nasılsın, iyi misin? Kaç yılını verdin?
2: 50 yıldır bu işten meşguluz.
1: Baba mesleği.
2: Dede mesleği.
1: Oo, dededen bu yana evet. Bu sanatı icra ediyorsun.
2: Aynen. 1920'den beri.
1: Evet. Şimdi bakırcılık sanatı deyince akla Gaziantep gelir, Maraş gelir, Erzincan gelir, Urfa gelir. Aslında Türkiye'nin genelinde de çok değerli ustalarımız var bu sanatı icrada. Şanlıurfa'nın bakırcılık sanatının özelliği nedir? Farkı nedir?
2: Dövme olduğundan dolayı.
1: Evet.
2: El işi dövme olduğundan dolayı.
1: İşleme var mı?
2: İşleme var. O işlediklerimiz orada var. Orada babaslarımız.
1: Evet. Neler var burada?
2: Bunlar da kapatma. Bunlar hediyeli eşya. Buraya yöresel motifleri çiziyoruz. Sipar üzerine istenen şeyleri yapıyoruz.
1: Şimdi Halil Usta, çizmesi, dövmesi, işlemesi hepsi sana mı ait?
2: Hayır. Kalfalarım var, oğlum var. Beraber çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Yeğenim var.
1: Evet.
2: Beraber çalışıyoruz.
1: Ne yapıyorsun şu anda?
2: Çiğ köfte leğeni yapıyorum.
1: Çiğ köfte leğeni. Çiğ köfte olmadan olur mu? Burası Şanlıurfa. Niye böyle burası?
2: Tırtır oluyor ki rende gibi burgulu daha çabuk rende yumuşatsın, lokum gibi olsun.
1: Bulgurun yumuşaması için evet. Böyle.
2: Evet, evet, evet. O tırtırlar kendine şey diyor.
1: Çiğ köfte önemli bir kültür. Sıra gecelerinin olmazsa olmazı.
2: Aynen.
1: Ve efendim, çiğ köftenin yoğrulduğu kazanlarda işte burada leğen, kazan değil pardon, leğen düzeltiyorum.
2: Evet.
1: Burada ustalarımız tarafından yapılıyor.
2: Daha bu yarım aşamada daha yapılacak. Ağzı sarılacak, yanları dövülecek. En sonunda da kalay olacak. Ondan sonra bir güzel çiğ köfte yapılacak içine. Öyle çeşit sayamayacağımız kadar çeşit var. Şimdi sipariş üzerine çalışıyoruz. Mesela bak, o yaptığımız da sipariş. O müşterinin siparişi.
1: Evet.
2: Sipariş üzerine çalışıyoruz. Olan siparişleri yapmaya, gücümüz ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın tarihi çarşısını keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Efendim, kıyafetler ışıltılı, yöresel eşarplar ışıltılı. Şu anda Şanlıurfa kadınının kullandığı birbirinden şık, ışıl ışıl yöresel eşarpların satıldığı bir dükkandayız. Yanımızda Mehmet Can var. Mehmet Can buralarda çok ünlü. Mehmet Can, nasılsın?
3: Evet, sağ olun, siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Bunlar nedir?
3: Bunlar başörtüler,
1: evet.
3: Yöresel başörtüler.
1: Kim takar, kim alır?
3: Tabii. Mesela şöyle burada mor olanlar var, bunlar Kürtlerin.
1: Açalım, açalım Mehmetcan.
3: Bunlar Kürtlerin.
1: Kim takıyor bunları?
3: Kürt bayanları kullanıyor.
1: Tamam. Kürtler var, Araplar var efendim bol bol Şanlıurfa'da.
3: Bunlar Kürt bayanların genç tayfası kullanır. Şunlar da orta yaş olanlar kullanır.
1: Şimdi hepsinin bir anlamı var. Tabii. Hepsinin verdiği bir mesaj var.
3: Evet.
1: Tamam.
3: Bunlar da orta yaş için, mesela yaşlı, orta yaş kesimini kullanıyor.
1: Orta yaş daha sade.
3: Evet.
1: Gençlerin da, kullandığı daha böyle.
3: Daha gençlerin. Şunlar da bizim yöresel, mesela Arap bayanların, genç Arap bayanları, gelin zamanı, evlen.

0: Evlenecek olanların, mesela genellikle evlenecek olan bayanların kullandığı bunlarda yöresel Arap örtüleridir. Tabii bunların renkleri, modelleri değişiyor. Çünkü kendilerinin elbise renklerine göre. Her birisi mesela mavi elbise giydikleri zaman mavi boncuklu başörtüsü takar.
1: Mavi elbise giyince bunu takıyorlar tabii. Böyle uyumlu kırmızı, olsun tabii. Diye.
0: Kırmızı giydikleri zaman kırmızı rengi takarlar. Mesela ondan sonra bunun ton altına şöyle yöresel bizim ipeklerimiz var. İpektir. Bunlar evet. Yöresel ipektir. Bunları da bu başörtülerin altına bağlarlar. Şöyle yöresel mesela kıyafetleri vardır mesela. Bu bir evet. Mesela paraca şeyinden kullanırlar. Onların da giysileri mantu.
1: Kim giyiyor bunları?
0: Bunları Arap bayanları.
1: Tamam. Üzerine eşarp?
0: Üzerlerine eşarp bağlıyorlar. Ondan tamam. Sonra bu şekil bu havaları kullanıyorlar.
1: Ver bir tane giyeyim Mehmetcan. Efendim valla sade eşarp yok, sade kumaş yok, sade kıyafet yok, hepsi ışıl ışıl, hepsi rengarenk. Tamam ne yapıyorsun? Ooo çok detaylı valla. Eşarp ayrı, altına bağladığı ayrı. Şimdi?
0: Şimdi onun üstüne bağlıyorum.
1: Tamam.
0: Yani bana dönün, bana dönün.
1: Sana döneyim. Uydu mu? Bu mudur bunun takımı?
0: Aa şöyle bunun takımı böyle.
1: Oldu mu?
0: Oldu ya.
1: Şahaneymiş ya. Şöyle bir çıkayım görsün tamam. İzleyenler. Geliyorum. Böyle. Geliyorum şimdi. Efendim burada da yöresel kemerler var.
0: Abi, bunlar altın değil. Bunlar...
1: İmitasyon. Bunların altını çok pahalı malum.
0: Aynen.
1: Nedir bunlar?
0: Bunlar işte imitasyon. Bunlar gümüş rengi. Gündelik kullanıyorlar işte elbiselerin üzerine. Çünkü bu altın bağlı artık kimse altın alamıyor ki normal.
1: Aa tabii o kaç gram can mı dayanır? Evet değerli izleyenler yöresel kıyafetimi giydim bakar mısınız? Evet şöyle bir yürüyeyim efendim salına. Nasıl? Vallahi şahaneymiş. İşte hep böyle efendim. Kıyafetler, eşarplar, şallar hepsi ışıl ışıl, hepsi rengarenk, hepsi çok güzel seçin, beğenin. İşte Arap kadınları, Kürt kadınları bunları giyiyor. Ve çarşıda, Urfa'nın sokaklarında işte bu kıyafetleri giyen, bu eşarpları takan kadınları bol bol görebilirsiniz. Tamamen Şanlıurfa'nın kültürünü yansıtan kıyafetler, şallar, eşarplar. Evet şöyle bir yürüyeyim, şöyle bir defile yapayım Şanlıurfa'da, tarihi çarşıda.

0: Şanlıurfa'da ciğer yapmayalım mı?
1: Değerli izleyenler, Dergah Çarşısı'ndayız. Efendim, mis gibi biberleri soluduk, salçaları soluduk, kokladık. Burası çok güzel. Mutlaka gelmelisiniz. Eğer daha önce Şanlıurfa'ya gelmediyseniz, geldiğinizde buraya mutlaka gelin, alışveriş yapın. Mutlaka çarşıyı gezin. Efendim, alışverişinizi yaptınız, çarşıyı gezdiniz, karnınız acıktı. Ne yapacaksınız Urfa'da? Tabii ki kebap yiyeceksiniz. Tabii ki ciğer yiyeceksiniz. Efendim, ciğer olmadan Şanlıurfa bölümü asla olmaz. Şu anda yine Dergah Çarşısı'ndayız. Efendim, kısa bir lezzet molası vermek istedik. Yanımızda Mustafa ustamız var. Çok güzel ciğer yapıyor. Fena ciğer yapıyor. Ustam, merhabalar.
2: Merhaba Belma Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyiyiz ustam, sen?
2: Ben de iyiyim, çok şükür.
1: Başlayalım o zaman ustam. Peki, Şanlıurfa için ciğer mi önemli, kebap mı?
2: İkisi de birbirine önemli, biliyorsunuz. Urfa'da bir tek ciğer ve kebaptan ziyade sulu yemek çeşitlerimiz, ev yemeklerimiz de ayrı yatan var. Onlarla beraber hepsi aynı kıyasla diyelim. Ortalama vermeyelim çünkü birbirinden güzeller.
1: Evet.
2: Şöyle başlayalım kuzu ciğerimizle.
1: Tabii ki ciğer, kebap Urfa'nın olmazsa olmazı.
2: Aynen öyle. Şöyle bir de üzerine.
1: Bu ne ya? Kuyruk
2: ya. Bu
1: da yağı.
2: Erkek kuzu yağı. Tamam. Kuzu kuyruğudur.
1: Tamam.
2: Bunda dediğim gibi koku falan olmaz. Çünkü erkek kuzudur. Bununla bu birleşince her birine illaki yağ değecek.
1: Tamam.
2: Ve enfes bir tat ortaya çıkacak.
1: Tamam.
2: Şu an.
1: Hadi o zaman.
2: Saplamaya geçelim.
1: Saplamaya başlayalım. Şu anda ekranlarınıza gelmeye başladı. Ustam isim ne?
3: Aziz.
1: Aziz ustam. Bu ne hız?
3: Bu 20 senedir bu işi yapıyorum. Yani dakikada 15 şiş vurabiliyorum.
1: Dakikada 15 tane şişe, aynen, ciğeri saplıyorsun.
3: Aynen.
1: Vurmak mı dedin?
3: Aynen.

0: Vurmak mı saplamak mı?
1: Saplamak.
0: Benim çok değerli arkadaşım İbrahim de buraya gelmiş Şanlıurfa'ya. Biraz önce çarşıda karşılaştık. İbrahim gel. İbrahim gel. Gel. Efendim bakar mısınız şu ustalığa hayran kalmamak mümkün değil. Burası Şanlıurfa. Çok değerli ustalarımız var. Efendim İstanbul'un en ünlü, en başarılı, en tanınan

0: Şanlıurfa'da karşılaşmaktır.
1: Ne kadar güzel tesadüf oldu. Çok mutlu oldum. Kolay gelsin ustam.
0: İbrahim, ilk defa mı geldin Şanlıurfa? İlk defa gelmemişsindir. Ne yiyorsun Şanlıurfa'ya gelince?
1: Kebap, ciğer mi, kebap? Ciğer, lahmacun. Evet. Ben kebapçıyım.
0: Kebapçısın.
1: Ama çok ciğerini de çok seviyorum, lahmacununu da.
0: Evet. En çok nesini seviyorsun Şanlıurfa'nın? Ambiyansı çok başka,
1: çok
0: değil mi?
1: Çok otantik, insanlarını çok seviyorum, sıcaklığını çok seviyorum, evet. Mutfağını çok seviyorum, her şeyini çok seviyorum.
0: Havası güzel, suyu güzel, inancı yüksek, maneviyatı yüksek, kesinlikle. Mutfağı inanılmaz lezzetli, Şanlıurfa sevilmez mi? Konser yaptın mı?
1: Çok.
0: Şimdi neden buradasın?
1: Yarın akşam Cem Adrian konseri var arkadaşlarımızın. Evet. Onun için buradayım. Daha önce de pek çok isimle Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine geldik.
0: Evet.
1: Pandemi döneminde arabalı konserleri burada yaptık.
0: Oo,
1: İmera, Selçuk Balcı, süpersin. Gece Yolcuları hepsiyle geldik. Her defasında da 10 numara 5 yıldız ağırlandık.
0: Evet, evet. Şanlıurfa halkı gerçekten misafirperver. Böyle yedirmeyi çok seviyor efendim. Kebap yemekten, ciğer yemekten bir hal oluyorsunuz. İbrahim'cim başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Seni yolluyoruz. Ustamla birlikte Şanlıurfa'nın nefis ciğerini yapmaya devam ediyoruz. Ustam ne yaptın? Durum ne?
2: Bitmek üzere.
0: Bitmek üzere.
2: Aynen.

0: şimdi pişmeye yakın olduğu için şöyle pul biber dediğimiz şu.
1: Pul
0: sadece
1: biber.
0: İçinde tuz.
1: İsot mu pul biber mi?
0: Ya biz isot diyoruz ama insanlar pul biber diyor. Biz de
1: isot diyelim. İsot burası diyelim. Urfa. Aynen. Urfa'da
0: şöyle.
1: İsot.
0: Sadece içinde biraz tuz var. Tamam. Başka hiçbir şey yok.
1: Acaba? Şöyle.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Bak aynen. İnşallah maşallah acı olmadan olur mu? Acı burası olmaz, Urfa. Olmaz. İnşallah diyor.
0: Aynen bizim hani özelliğimiz acı olmasa olmuyor. Şöyle bakın birbiriyle.
1: Nasıl karıştırıyorsun öyle ustam?
0: İşte o da yılların verdiği bir.
1: Bakın yılların ustalığı deneyimi. Ciğerle Urfa'nın isodu buluştu. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Pişti mi artık?
0: Son şöyle budur. Artık. Bitti.
1: Bunlar nedir?
0: Onlar da bizim kırmızı biber, kırmızı biberler, acıma. İsot. O da inşallah.
1: Zehir gibi.
0: Zehir gibi. Bunlar olmaz.
1: Yanar mıyız?
0: Yanarız. Ama...
1: Yanmaz mıyız? Burası Urfa. Efendim geliyor gelmekte olan işte Şanlıurfa. İşte Şanlıurfa'nın ciğeri ustam. Sen ne yaptın?
0: Vallahi çok ellerine güzel bir şey sandık. Yaptık. Afiyetleriniz olsun inşallah. Şöyle bir iki çeşidimiz var. Bir Urfa usulü böyle ekmek arasında çekiyoruz.
1: Tamam.
0: Bir de İstanbul işi dediğimiz biraz daha aslında... gelen yabancı misafirler bizim bir lavaşı bitiremedikleri için
1: tamam.
0: Tabak servisi yapıyoruz. Hem ekmek israfından kurtulmuş oluyoruz hem de onlar keyiflenince.
1: Bu ne işi?
0: Bu
1: İstanbul işi mi? Urfa işi yapalım. Urfa. Burası Urfa.
0: Şöyle Urfa işimiz hazır. Şimdi bu Urfa işinden size bir dürüm yapayım.
1: Hadi yapalım.
0: Beraber tadına bakmış oluruz.
1: Efendim kebabın ciğerin en güzel yapıldığı yerlerden birindeyiz. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dayız. Şimdi Şanlıurfa'da sofralardan salatalar, mezeler asla ve asla olmuyor. Eksik olmuyor. Bunlar
0: şöyle,
1: nedir?
0: Bu bizim mevsiminde yapıldığın Bostan'a dediğimiz şey. Bostan'da çıkan.
1: Çoban salatası aslında
0: çoban
1: bir nevi
0: salata bu. Çoban salata bu. Cevizli olunca gavurdağı salata diyor.
1: Biz
0: de bu
1: çoban salata buna deriz.
0: Aslında kaşık salata da diyebiliyorlar. Ama
1: salata.
0: Bizde Urfa ismi Bostan'a.
1: Özellikle yazın çok özellikle güzel oluyor değil mi?
0: Soğuk efsane. Soğuk. Bir de buzlu yapıyoruz bu işe. Ondan sonra bu çoban salata.
1: Tamam.
0: Bu sulucacık. Bu da Urfa soğan salatası.
1: Çok güzel.
0: Bu efsane.
1: Ben çok seviyorum onu. Çok seviyorum. İnanılmaz güzel.
0: Şimdi Urfa dürümünde de yine dediğim gibi aslında soğan ve biber.
1: Of.
0: Urfa dürümü soğan
1: of.
0: Ve biber. Ama yemek keyif işidir. Ben kendim şöyle diyorum. İsteyen istediği gibi yiyebilir, isteyen istediğini koyabilir. Ben kendim naneli, maydanozlu ve biberli seviyorum. O yüzden kendime göre biliyorum.
1: Ustamız ağzının tadını biliyor, evet.
0: Zaten biberimiz
1: olmaz. Şanlıurfa halkı yemek yemeyi seviyor. Ustam çok güzel.
0: Dürüm halinde yiyeceksek de şöyle altın şu tarafının bölümünü açıyoruz.
1: Evet.
0: Kapaklı dürüm diyoruz biz buna ki altından suya akmasın. Şöyle, şöyle efendim.
1: Tamam mıdır?
0: Afiyetleriniz olsun.
1: Artık afiyetle yenmeye hazır ciğerimiz. Ustam ellerine emeğine sağlık. Onu da bölelim şöyle. Vallahi can dayanmaz. Ustam sen çok fenasın. Sen çok fenasın. İşte Şanlıurfa, işte Şanlıurfa'nın nefis ciğeri. Mustafa ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
0: Olsun.

Değerli izleyenler, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim Şanlıurfa'nın her tarafında ayrı bir zenginlik, ayrı bir detay, ayrı bir güzellik var. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Şanlıurfa Bilim Merkezi'ndeyiz. Efendim henüz açılalı çok kısa bir zaman oldu. Ancak Şanlıurfa Bilim Merkezi büyük ses getirdi. Alan çok büyük. Bilim Merkezi 50 bin metrekare alan üzerine kurulu. 9600 metrekare kapalı alanı var. İçerisinde toplantı salonları, sergi alanları, atölyeler, derslikler gibi birçok bölüm bulunuyor. Evet, Şanlıurfa artık bilimde, ben de varım diyor. Buyurun.

Efendim şu anda Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin içindeyiz. Efendim burası çok renkli, çok eğlenceli. Aynı zamanda eğitici bir yer. Evet efendim burada eğlenceyle bilimin bir arada olduğunu, eğlenceyle bilimin burada buluştuğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok özel bir merkez. Sürekli okullar geliyor ve öğrenciler bilim merkezini çok seviyor. İlgi çok fazla. Burada bir takım deneyleri yapma imkanına sahip oluyor efendim öğrenciler. Ve burada çok keyifli deneyler var. Dediğim gibi eğlence ve bilim iç içe. Efendim bakın size bir örnek göstermek istiyorum. Burada bir düğme var. Burada da bir dünya haritası var. Şu düğmeye bastığımızda İpek Yolu üzerindeki tüm ülkeleri görme imkanına sahip oluyoruz. Hani İpek Yolu, İpek Yolu hep duyarız. Acaba İpek Yolu nereden başlar, nereye gider, hangi ülkelerden geçer? İşte efendim bilim merkezi sayesinde bu bölümde bunu öğrenme imkanına sahip oluyoruz. Bakın İstanbul'a kadar uzanıyor. Şöyle elimi kaldırdım düğmeden, tekrar basıyorum. Evet, Pekin'den başlıyor. Evet, bakar mısınız şu güzergah tamamen İpek Yolu üzerindeki ülkeleri gösteriyor. Evet efendim İpek Yolu üzerinde tabii baharatı da konuşmak lazım. Burada da çeşit çeşit baharatlar var. Yani dediğim gibi hem eğlenceli hem de eğitici bir yer. Ve bu tarafta da Sahra Ticaret Yolu ve baharat ticaretinin döndüğü güzergah var. Bakın yeşil olan ışıklar Sahra Ticaret Yolu'nu gösteriyor. Sahra Ticaret Yolu üzerindeki ülkeleri gösteriyor. Lizbon var, Venedik var. Evet gerçekten eğitici. Gerçekten eğitici. Çocuklara bir takım şeyleri öğretmek için mükemmel bir planlama yapılmış burada. Ve burada da enteresan bir bölüm var. Bakın kapaklar mevcut. Ezan sesini duymak için kapağı kaldırınız diyor. Üzerinde bir cami resmi var. Bakın ben kapağı kaldırıyorum. Evet, ezan sesini duyduk. Medresenin ne olduğunu keşfetmek için kapağı kaldırınız. Şimdi çocuklar, özellikle de küçük yaştaki çocuklar medresenin ne olduğunu bilmeyebilirler. Bakın burada genel bilgiler var. Kapağı kaldırıyorum. Evet, eskiden medreseler efendim şimdinin üniversitesiymiş, ilim ve irfan yuvasıymış, eğitim merkeziymiş. Çarşıyı duymak için kapağı kaldırınız diyor. Bakın burada bir çarşı resmi kaldırıyorum. Evet değerli izleyenler gerçekten enteresan ama bir o kadar keyifli. Yani kapağı kaldırdığınızda gerçekten ne duyacağınızı merak ediyorsunuz. Kalabalık bir çarşı ortamı bir takım seslerle, efektlerle burada canlandırılmış. Evet rengarenk, ışıl ışıl zaten cezbediyor. Girer girmez cezbediyor. Evet, çocuklara bir takım deneyleri yaptırmak, bilimsel anlamda eğitim vermek için bundan daha güzel bir yer olamaz. Bayıldım.

0: sevdiğinlerle.
1: Sıra gecesi olmadan olur mu hiç? Tabii ki olmaz.
0: Sevdiğine sadık türle, öldüm dile dile dile dile dile.
2: Değerli izleyenler, programımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şimdi müzik zamanı. Sıra gecesi olmadan Şanlıurfa bölümü asla olmaz. Peki neredeyiz? Efendim şu anda gerçekten çok özel bir ortamdayız. 2500 yıllık doğal bir mağaradayız. Aslında burası bir otel. Otelin altındaki mağarada bulunuyoruz şu anda. Değerli izleyenler, otelin inşaatı sırasında kazınca işte şu anda içinde bulunduğumuz mağara gün yüzüne çıkmış. Yani bu da neyi ifade ediyor? Şanlıurfa'nın her yerinde tarih yatıyor. Evet, Şanlıurfa buram buram tarih kokan bir şehir. Efendim bildiğiniz doğal bir mağaradayız. Birazdan ekibimizden birbirinden güzel Şanlıurfa türküleri dinleyeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'yla birlikteyiz. Çok değerli müzisyenlerimizle, sanatçılarımızla bir aradayız. Efendim sıra gecelerinin olmazsa olmazı çiğ köftemizi Selahattin ustamız yoğurmaya başladı bile. Ustam şöyle bir el sallar mısın izleyenlere? Evet efendim, lezzet var, müzik var. Evet, şimdi Şanlıurfa'nın çiğ köftesinde, aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinin genel anlamda çiğ köftesinin yoğrulması sırasında böyle buz kullanılıyor. Onun da sırrını öğreneceğiz. Efendim müzisyenlerimize hoş geldiniz diyoruz. Ayağınıza sağlık. Bu tarafımda solistimiz Bekir Bey var. Merhabalar Bekir.
3: Merhabalar,
2: Bey.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ne dinleyeceğiz?
3: Urfa'nın etrafında arkadaşlar.
2: Olmazsa birlikte, olmaz zaten. Evet. Başka?
3: Akabinde bir uzun ama hoyrat dediğimiz sıra gecesinde. Ondan sonra Karaköprünün Aralıktır hareketi bir türküyle.
2: Evet.
3: Folklor eşliğinde sizlere icra etmeye çalışacağım.
2: Müziğimiz var, oyunumuz var. Efendim diğer tarafımda da müzik topluluğumuzun şefi başı İsmail Bey var. İsmail Bey merhabalar.
4: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Şanlıurfa'da olmak her zaman çok güzel. Yani zaten merhaba. Efendim görüntüler ortada, ortam ortada. Burası Şanlıurfa, özel bir coğrafya ve sıra gecesi Şanlıurfa için önemli bir kültür, önemli bir gelenek. Ne anlama geliyor sıra gecesi?
4: Hani sıra gecesi
2: neyi temsil ediyor?
4: Evet, sıra gecesi aslında ahilik geleneğinden gelen bir gelenek, hı hı. Bize. Yani erkeklerin genelde gezdiği bir sıra gecesi. Sıra gecesi söylenmesinin sebebi, isminin sıra gecesi olmasının sebebi, evlerde sıra gezilirdi. İşte bir hafta, cumartesi hafta sonları ve pazar günleri gezilirdi. Aynı esnaftan, aynı şiir okuyanlar, şiir edebiyat yapanlar, edebiyat, müzik yapanlar, müzik toplulukları beraber sıra gezerlerdi. Her hafta sonu, işte haftanın içerisinde bir arkadaşın evinde toplandıkları için sıra sende, sıra sende. İşte bu hafta sıra bende, diğer hafta sıra sizde.
2: Ha, sıra gecesi buradan geliyor.
4: Tabii sıra gecesi ismi güzel. Bu, evet.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da türküler, oyunlar şahane, ortam şahane, çiğ köftemiz şahane. Selahattin Ustam, yoruldun mu?
1: Yok, bizde yorgunluk olmaz.
0: Oldu mu çiğ köfte?
1: Oldu.
0: Peki bir şey sormak istiyorum. İzleyenler de merak ediyor eminim, bilmeyenler. Çiğ köfteyi yoğururken içine neden buz koyuyorsun?
1: Buzla yoğurursa daha güzel olur.
0: Neden?
1: Köftemiz soğuk olur, sıcak olmaz. Bulgurumuz hamur olmaz.
0: Tamam.
1: Daha güzel olur yani. Genelde buzla yoğururuz.
0: Tamam. İçinde ne var? Çiğ köftenin.
1: Fazla kullanmayız. Bulgur var.
0: İnce bulgur.
1: İnce bulgur köfteleri.
0: Kıyma var mı?
1: Köfteli etimiz var. Dövülmüş.
0: Evet.
1: Çiğ
0: eti yoğuruyor.
1: Garet, evet.
0: Tamam.
1: Urfa isotumuz var.
0: İsot var mı isot?
1: Var var.
0: Urfa var isotumuz, tabii. Urfa bir daha soruyorum. İsot var mı isot?
1: Var.
0: İsot olmadan olur mu?
1: Olmaz.
0: Neden? Çünkü burası?
1: Burası Urfa.
0: Burası?
1: Urfa.
0: Burası?
2: Urfa.
0: Daha yüksek. Burası?
1: Urfa.
0: Burası?
1: Urfa.
0: Burası Şanlıurfa. Evet efendim, şimdi çiğ köfteye dair böyle kıpır kıpır çok güzel bir türküsü var. Şanlıurfa'nın ekibimizin yanına geçiyorum. Onu da dinleyelim. Programımız daha sonra Şanlıurfa'da yine keyifli keyifli devam etsin. Evet, şahane her şey.

0: Hadi gelin birlikte nefis bir yöresel yemek yapalım.
1: Efendim programımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa'da şimdi yöresel yemek zamanı. Efendim Şanlıurfa malum gastronomi şehri. Buram buram gastronomi kokan bir şehir ama aynı zamanda Şanlıurfa tarih şehri. Şu anda buram buram tarih kokan ortalama 600 yıllık bir konaktayız. Ve Boran'ı yapıyoruz. Efendim Boran'ı Şanlıurfa'nın olmazsa olmaz yöresel yemeği, aslında Şanlıurfa'nın milli yemeği, coğrafi işaret belgesi var. Şanlıurfa'ya geldiğinizde kebap yiyin, ciğer yiyin, ancak Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerini, özellikle Boranasını yemeden de buradan asla ayrılmayın. Efendim Boran'ı yapıyoruz. Kim yapıyor? Ali şefimiz yapıyor. Şefim merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın şefim?
2: İyidir, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Şimdi Şanlıurfa mutfağının sadece kebaptan ve ciğerden ibaret olmadığını izleyenlere göstermek istedik. Çünkü Şanlıurfa mutfağına özgü birbirinden nefis yemekler var. Onlardan biri de Boran'ı.
2: Boran'ı için öncelikle kapağımızı, tenceremizi indirip...
1: Efendim tenceremiz şahane.
2: Tenceremiz biraz ısınacak.
1: Tamam.
2: Isındığında Şanlıurfa'nın sade

0: Neyle başlayacağız?
1: Sade yağ olmazsa olmuyor.
0: Sade yağ olmazsa olmaz.
1: Değerli izleyenler, sade yağın dışında hiçbir yağ kullanmıyoruz boranı yaparken. Şimdi nohutumuz haşlanmış. Etimiz evet. Ne eti?
0: Kuzu etimiz. Erkek tokuz
1: yağ
0: kuzu
1: yok.
0: Eti.
1: Tamam. Evet.
0: Yağsız sinirsiz kuşbaşı şeklinde doğranılmış.
1: Evet.
0: Şöyle sade yağımız eridikten sonra etimizi alıyoruz.
1: Kuzu eti kullanılıyor efendim, evet. Bol bol ağırlıklı olarak. Şimdi sade yağımızla kuzu etimizi buluşturduk. Bu nedir şefim?
0: Börülce.
1: Börülce.
0: Yörede lollaz derler onu.
1: Tamam, onu da haşladım.
0: Evet.
1: Bu nedir?
0: O da pazı kökümüz.
1: Pazı
0: o da haşlanmış bir şekilde hazır. Evet.
1: Baharatımız var. Bu nedir?
0: Yuvarlağımız, evet, köftemiz.
1: Daha önceden
0: onu
1: boranı,
0: hazırladım. Evet, boranı bittikten sonra sarımsaklı yoğurtla birlikte servis edeceğiz.
1: Sarımsaklı yoğurdumuz var.
0: Evet.
1: Sevgimiz var, ustamız var, yılların ustası Ali şefimiz var. Onun el lezzeti var. Boranı yapıyoruz. Tamam şimdi.
0: Evet, suyumuz şimdi suyumuz kaynadı. Isındı, kaynadı. Evet. Nohutlarımızı ekliyoruz.
1: Evet. Malzeme adına, lezzet adına, efendim vitamin adına boranı da yok yok. Şefim, durum ne? Kaynamış.
0: Kaynamış.
1: Şimdi?
0: Şimdi de börülcemizi ekliyoruz.
1: Ay bu, ben buna demin barbunya dedim efendim. Börülce, onu da ben ekleyeyim. Benim de tuzum bulunsun şöyle. Boranı da. Oo. Nohutumuz, börülcemiz tenceremizde.
0: Şöyle
1: vallahi
0: yavaş.
1: Şenlik var. Görüntü güzelleşti.
0: Evet.
1: Çünkü malzemeyi ilave ettikçe tenceremiz zenginleşti.
0: Daha çok bu güzel. Bir daha kaynayacak, birbirini bulacak.
1: Yine
0: tamamen
1: kaynayacak.
0: Özdeşleşecek. Evet. Özel bakır tencere olduğundan dolayı zaten tüm ısısını yayıyor.
1: Evet.
0: Çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ısınıyor.
1: Evet, yine kaynadı.
0: Şimdi de pazı köklerimizi ekleyeceğiz.
1: Pazı kökümüz, evet. Efendim. Zaten bunların hepsi haşlanmıştı. Böyle teker teker ilave ediyoruz. Ay, şunu da alalım. Tamam. Vallahi yok yok. Bu oranı da. Görüntü daha da güzelleşti. Zenginleşti.
0: Evet.
1: Şefim bu ne? Şanlıurfa'nın sevdiği kadar var.
0: Bu bir atom.
1: Atom.
0: Evet.
1: Atom.
0: Kışın bunu yiyen hastalanmaz.
1: Vitamin bombası.
0: Doğruna yakalanmaz. Enerji deposu. Şanlıurfa'da besin değerleri yüksek olan tek yemek.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi şeflerimizin, ustalarımızın, burada kadınlarımızın difrizlerinde bunlar hazır oluyor. Misafirleri geldiğinde ya da böyle canları istediğinde hemen çıkarıyorlar ve bu yemekleri şipşak yapıyorlar.
0: Evet.
1: Pratik bir şekilde. Evet, karabiberimizi, tuzumuzu ilave ettik. Çünkü bunları aniden yapmaya kalkırsak gerçekten zor.
0: Zor.
1: Kaynadı mı?
0: Evet, kaynadı.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi karabiberinin tuzunu verdik. Tuzun
1: tamam.
0: Kaynadı tekrar, birbirini buldu, özdeşleşti.
1: Bu nedir?
0: Şimdi burada zerdeçalımız var.
1: Evet.
0: Az bir şey suyla karıştırdık.
1: Tamam.
0: Bu hafif böyle güzel bir aroma vermesi için ve rengini evet. Hafif bir güzelleştirmesi için kullanacağız.
1: Evet.
0: Şöyle az bir şey kullandık mı tamamdır.
1: Evet.
0: Gördüğünüz gibi böyle tatlı güzel sarardı bir renk veriyor.
1: Rengi. Evet. Evet.
0: Daha güzel bir aroma
1: katıyor.
0: Güzel
1: oldu.
0: Evet. Şimdi tamamdır. Hemen servise başlıyoruz.
1: Köftemiz var.
0: Evet, daha onu üzerine ekleyeceğiz.
1: Ha, ben zannettim ki pişerken köfteyi...
0: Yok.
1: İlave edeceğiz.
0: Yok.
1: Evet, çok enteresan, çok değişik
0: şöyle
1: yapımı, malzemesi.
0: Tamam.
1: Efendim, birçok malzemenin buluşması sonucunda yapılan yöresel yemek boranı. Ha, ben kesinlikle köfteyi de ilave edeceğiz zannettim.
0: Yok.
1: Evet, çok farklı
0: şimdi
1: sunumu.
0: Böyle...
1: Sarımsaklı yoğurdumuzu boranın üzerine döküyoruz. Ortasına döküyoruz sanırım.
0: Evet, şöyle. Tabii tercihe bağlı istediğiniz yer ama şöyle biz şöyle servis ediyoruz. Bu bizim sarımsaklı yoğurdumuz.
1: Evet. Tabağımız çok güzel.

0: artık son dokunuş. Boranı da
1: kapağını kapatıyoruz ve sofrada büyük olan kişiyi bekliyoruz. Sofrada herkes toplanacak.
2: Öyle mi?
1: Evet. Sofralarda herkes oturduktan sonra reis gelir ya sofranın büyüğü gelir, evin büyüğü gelir. O gelen kişi...
2: Reis kim? Dede, baba?
1: Yani
2: evin büyüğü kimse.
1: Kapağını açar ve yemek servisi başlar. Bugün de isterseniz siz kapağı açın ve yemek servisi başlar.
2: Ben senden büyüğüm, ben açıyorum. Tabii, buyurun. Kapağı. Evet efendim, Boran'ı Şanlıurfa'nın yöresel yemeği, nefis bir yemek. Boran'ı taşıyor, kısmetlisi var. Of of of. Hem sunum çok güzel, hem yemek çok güzel, hem şefimiz çok başarılı.
1: Teşekkürler.
2: Ali şefim, ellerine emeğine sağlık. Gerçekten hem göze hem damağa hitap eden, damak çatlatan mükemmel bir yöresel yemek.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Dünyanın kilometre taşları.
1: Burma.
0: Yoğun yağmura rağmen Japon güçleri Burma'da Şan vilayeti üstünden Mandalay'a doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Müttefik güçleri çatışmalarda özel Japon hayalet askerlerinin kullanıldığını bildiriyorlar. Zorlu orman koşullarında aylarca hayatta kalabilen bu askerler gizli taktiklerle ve ilkel silahlarla savaşı sürdürebiliyorlar. Esir olan bir şey var. O da acımasız Japon işgalci karşısında direnen Pasifik'teki müttefiklerimizi gizemli bir öldürme sanatı ustası ninja savaşçılar yüzünden çok daha zorlu bir savaşın beklediği.

0: Dikkat et!
1: Japonya, günümüz. Koga Okulu.

0: Sen o sen.
1: Hay. Yap.
0: Sen sen o sen.

0: Çatışmanın aşamaları: tepki, karşılama, önlem. Merak etmeyin, zamanı geldiğinde siz de bunların hepsini yaşayacaksınız. Özellikle de evlendiğiniz zaman.
1: En son modellerden biri. İsterseniz böyle daha sade bir modelimiz var. Bu elbise üstüne giyinmek

0: Git Cin.
1: Bunu istiyorum.
2: Bu kolyenin anlamı mutluluktur ve hanımefendi için çok iyi bir hediye olacak. İyi bir tercih yaptınız.
0: Fiyatı 30 bin yen.
1: Tamam.
2: Buyurun efendim.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz efendim.

0: Hey, korkuttun beni. Neyin var senin? Ne yapıyordun sen orada?
1: Bir şey yok.
0: Dikkatli ol, tamam mı? Çatılarda dolaşma.
2: Hey yabancı. Nereye gidiyorsun?
1: Ne var? Ne istiyorsunuz?
2: Üstünde ne varsa onu istiyorum.
1: Bunu mu istiyorsunuz? Alın. Sizin olsun. Hadi gidin artık.
2: Onu da ver.
1: Hayır. Bunu alamazsınız.
2: Biz canımız ne isterse onu alırız.

0: Polisi aramak istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim. Giden para olsun.
0: Hala dışarıdalar.
1: Hayır, sadece kolay para peşindeki iki serseri, güven bana. Çoktan gittiler. Ne var?
0: İyi olduğundan emin misin?
1: Tamam. Haklısın. Biraz üzgünüm.
0: Ne için?
1: Bunu daha önce satın almadığım için.
0: Nedir bu?
1: Aç hadi.

0: mutluluk sembolü. Casey çok güzel.
1: Evet. Senin için. Ve bebeğimiz için.
0: Casey. Casey, uyanık mısın?
1: Neyim var?

0: Hiçbir şey. Sen uyumana bak.
1: Hayır, söyle. Namiko.
0: Canım kara fırtına çikolatası çekti.
1: Aa, yine mi?
0: Çok üzgünüm.
1: Ha, gidip alayım.
0: Ha, önemli değil, gerek yok. Mecbur değilsin.
1: Hayır, sorun değil. Markete kadar gidip gelirim. Tamam mı? Hemen dönerim.
0: Gerçekten hiç gerek
1: sorun
0: yok.
1: Sorun değil. İstiyorum. Tamam mı?
0: Ah, Casey. Bu durumda... biraz da Tao Kai... Noah alabilir misin?
1: Çikolata ve yosun mu?
2: Teşekkürler.

0: Hepsi bu kadar.
1: Tamam. Şimdi bir bakalım. Bu ne kadardı?
2: 2 akşam.
1: Hoş geldiniz.
2: Özür dilerim. Namiko, nasıl bir yaptığıma... Hayır. Namiko. Hayır.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Tamam, hadi götürelim. Özür dilerim, sormam gereken birkaç soru var. Size ya da karınıza zarar vermek isteyebilecek kimse var mı? Belki bir iş anlaşmazlığı yüzünden size karşı düşmanlık besleyen biri vardır.
1: Hayır.
2: Pekala, evde eksik olan değerli bir şeyiniz var mı?
1: Evet, her şeyim.

お笹行人半夜ら見たじ証券行雲海愚路一切愚役者利子色不意国不意色色即世空。

0: Burası onun en sevdiği yerdi. Hamile olduğunu söyledikten sonra beni buraya getirmiştim.
1: Bilmiyordum. Karını olanlara çok üzüldüm.
0: Kimden duydun?
1: Tayland uygarlıktan o kadar uzak sayılmaz. O benim kız kardeşim gibiydi. Hayatım bir çiğ tanesi gibi ve öyle de geçip gidecek biliyorum. Naniva'nın hepsi rüya üstüne rüya. Peki polis ne diyor?

0: Soygun. Buralarda sık olduğunu söylediler. Bu konuda çok şüpheliyim.
1: Şüpheli misin?
0: Önemli değil.
1: İstersen Tayland'daki okuluma girebilirsin. Bu karanlık yerden biraz uzaklaşır, çalışırsın. Bu sayede içindeki üzüntüyü azaltırsın.
0: Teşekkür ederim Senpai. Ama yarım kalmış bir işim var.
1: Ne tür bir iş Casey?
0: Geldiğin için teşekkürler. Sana minnettarım.
2: Myanmar, eski Burma.

0: Gir. Gel, otur.
1: Beni görmek istemişsiniz. Efendim.
0: Evet. Lee'nin Yankin'deki deposuna en son teslimatı götüren grubun başında sen vardın, öyle değil mi?
1: Bu yaklaşık 2 yıl önceydi.
0: Doğru. Ne zaman olduğunu biliyorum. Ama götürdüğün o malın eksik olduğunun farkında mıydın? Senin bu konuda bir bilgin yoktur, değil mi?
1: Eğer bir hafiflik olmuşsa, o zaman adamlar almış olmalı.
0: Belki öyledir. Elbette içlerinde yaşayan kimse kalmadı.
1: Lütfen, ben bir şey almadım.
0: Evet. Şu anda gerçeği söylüyor olabilirsin.
1: Doğru efendim. Gorosan. Gorosan. Çok uzun zaman önceydi.
0: Evet. Çok uzun zaman önce. Ama benim hafızam güçlüdür.
2: Üçlü tek mi? Kim kullanır?
3: Kim mi kullanır?
2: Sadece sorma, cevap ver.
3: Üçlü tek mi? Bu Azimova kulu. Neden soruyorsun?

Sir!

0: Nereye gittiğini sanıyorsun sen?
1: Birini bulmak için geldim.
0: Ama burada değil.
1: Kim?
0: Aradığın kişi her kimse. Defol git.

0: Şimdi öğrenmek istediğim şeyi söyle. Konuşmaya başla hemen.
1: Tamam.

0: Efe dostum hadi.
1: Affedersiniz. Buyurun.
0: Bu da neyin nesi?
1: Bunu size dışarıda duran o yabancı gönderdi.
0: Gidelim.

Pekala, söyle bakalım. Ölmeye hazır mısın? O da hazır değildi, pislik.

0: Tayland.
1: Boş musun?
2: Evet efendim.
1: Gidelim.
2: Tamam.
3: Hoş geldin, Casey Sam.

0: Fikrini değiştirmene çok sevindim.
1: Gelmek için iyi bir zaman.
0: Kişi kaysa.
1: Ölümden uyanış. Hayata dönüş. Umarım Senpai.
0: Casey-san. Bunlar Hiroshi ve Lucas. İleri seviye öğrencilerim.
2: Beni hatırlamıyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: 10 yıl kadar önce Takeda'nın okulunu ziyaret etmiştim. Torontolu Ichido ile birlikte gelmiştim. Sen o zaman bile önemli biriydin. Hala insanlara boğla nasıl çalıştığını anlatıyorum. Muhteşemdi. Karşısında şey vardı. Adı neydi? Masazuka. İşte bu. Her neyse, Sensei gelebileceğini söylemişti. Gelmene sevindim.

0: Burada neden kalıyorsun? Yani bu ülkede.
1: Babamın dileğini yerine getirmek için.
0: Neden Tayland?
1: Savaştan sonra babam Osaka'ya döndüğünde gördüğü şey hiç hoşuna gitmedi. Japonya'nın yolunu kaybettiğini söylüyordu. Babam esnek olduğu söylenebilecek bir adam değildi. Fujita Seiko'nun özel birliğinin üyesiydi.
0: Fujita Seiko mu?
1: 1940'ta Fujita 2500 askerle birlikte Buruma ormanlarına girdi. Bu birlik başkalarına benzemiyordu. Bir ninja ordusu. Ormana 2500 asker girdi. Geriye sadece 14'ü döndü. Babam onlardan biriydi. Bahse girerim izin verilse Burma'ya kadar giderdi. Ama onun yerine buraya yerleşti. Bu dövüş sanatları okulunu kurdu. Ve tüm bu eski eserleri toplamaya başladı. İzin verir misin? İçeri gir. Ortaya bırak.
2: Tamam. Diz çök. Hazırlan. Gözlerinizi açın. Eğil.
3: Efendimiz.
2: Kuralımız ne?
3: Kural olmaması.
2: Yolumuz ne?
3: Her yol.
2: Amacımız ne?
3: Düşmanlarımız gün ışığında ölürken karanlığın gölgelerinde yaşamak.
2: İdman. Hazır. Başla!

0: Özür dilerim.
1: Casey dur! Dur Casey! Casey!

0: Herhalde böyle bir davranış için bir bahanen olduğunu sanıyorsun.
1: Özür dilerim.
0: Özür istemiyorum. Takeda Sensei'nin sana öğrettiği şey bu değildi. Onu utandırdın. Ateşte yürüme çalışmasını hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Kontrolünü kaybettin.

0: Ateş üstünde yürüme zamanı geldi. Unutma. Duygularını sen kontrol edersin. Seni kontrol etmelerine izin vermezsin.
1: Evet.

0: Hey, hey, bana bir içki daha ver. Hey, hey, ölüye ihtiyacım var.
1: Tavırlarına dikkat et.
0: Ne? Ne?
2: Hey, ne yapıyorsun?

Kalk. Vur bana. Hadi vur bana. Bir daha. Evet, bir daha.

0: Kuzum, ne oldu sana böyle? Sepeti bana ver.
1: Hayır, benim sana.
0: Bana bırak. Bana ver diyorum. Ben toplarım.
1: Neden yardım ediyorsun?
0: Önemli değil.

0: Sensei.
1: Bunu kim yapmış? Nasıl oldu bu?
0: Ne oldu? Bunu bahçede bu halde bulduk.
2: Gidelim.
3: Senpai, söylemem gereken bir şey var. Lucas'ın boynundaki yarayla Namiko'nun boynundaki yara tıpatıp. Bahçede olması gereken ben, Lucas değildi.
0: Anlıyorum. Üç arkadaşı vardı. Kayınpederin Takeda, benim babam ve Isamu adına Nagoyalı serseri bir çocuk. Koga okulunun en iyi öğrencileriydiler. Ustaları öldüğünde Isamu okulun kontrolü için Takeda'ya meydan okudu. Sert bir dövüş oldu. Takeda Isamu'yu öldürdü.
3: Öldürdü mü?
0: Artık Takeda geleneği sürdürmek için serbest kalmıştı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Isamu'nun genç bir kardeşi vardı. Goro adında bir çocuk. Ağabeyinin ölümüne tanık olan bir çocuk. Babam çocuğun sözlerini hiç unutmayacağını söylerdi.
4: Bu üçümü sürse bile demişti.
0: Birkaç yıl sonra söylentiler yayıldı. Goro büyüyüp bir gangster olmuştu. Burma'daki altın üçgeninin en büyük kartellerinden birini kurmuştu.
3: Bunları neden anlatıyorsun?
0: Çünkü Goro'nun adamlarına Maniki Gusari'yi zincir yerine dikenli tel kullanarak öldürmeyi öğrettiği biliniyor. Bu onun imzası oldu. Orada gördüğün yara o.
3: Yani demek istediğim...
0: Demek istediğim bu mümkün. Evet.
3: Peki ne? Hala intikam peşinde mi?
0: Sen Takeda'nın damadısın. Bu seni hedef yapar. Çok geç olmadan Birleşik Devletler'e dönmelisin.
3: Bana kaçmamı söylüyor.
0: Sana yaşamanı söylüyorum.
3: Bu hayat değil.

0: Peşine düşeceğim. Tam olarak nerede olduğunu öğrenmem gerek.
1: Burma'ya mı gideceksin? Bu intihar.
0: Bu adalet.
1: Bana intikam gibi göründü.
0: İstediğin adı verebilirsin.
1: Gidemezsin.
0: Başka seçeneğim yok senpai.
1: Bilinen tek şey Rangoon dışında ormanda bir yerde olduğu. Çok iyi korunan bir sır.
0: Onu bulacağım.
1: Eğer gitmene engel olamıyorsam, bunu yanında götürmelisin.
0: Nedir bu?
1: Babama aitti. Ormanda geçirdiği günlerden. Saklandığı bölge burasıydı.
0: Bunlar nedir?
1: Eski harabelerin yakınındaki küçük mezarlıklar. Babamın birliği ölülerini oraya gömermiş. Goro'nun saklandığı yerle aynı bölgede olduğu söyleniyor. Her mezarın içinde silahların saklı olduğu bir köşe varmış. Babam öyle söylemişti.

0: eski kujinin el işaretleriyle işaretli. Tıpkı bunun gibi.
1: Dostum, sana teşekkür borçluyum.

0: Casey. Unutma. İntikam peşindeki adam iki mezar kazmalıdır.
1: Bundan fazlasına ihtiyaçları olacak.
2: Myanmar, eski Burma.
3: Evet, güzel. İşte bu.
1: Taksi.
3: Ha, merhaba efendim. Lütfen girin, lütfen girin. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Ah. Ülkemize hoş geldiniz efendim. Çok sıcak bir ülkedir. Gel hele. Adın ne patron? Benim adım Mukesh Sipshaka Prasad Yongmingtan. Ama bana Mike diyebilirsiniz.
1: Mike.
3: Peki efendim, otele ihtiyacınız var mı?
1: Önce bir pazar bulmalıyız.
3: Hiç sorun değil. İyi bir pazar biliyorum. Çok lükstür. Kaliteli mallar, çok pahalı saatler, telefonlar, hesap makineleri.
1: Burada.
3: Oh, tamam. İşte geldik efendim. Efendim, paramı vermeyecek misiniz?
1: Beni burada bekle.
3: Tamam patron.
4: Ne istiyorsun?
1: Bunu istiyorum. Bunu. Ve bunu. Ne kadar?
4: 4000. Teşekkür ederim.
1: Bunlardan alabilir miyim?
5: Bundan mı?
1: Evet, 3 tane. Bir tane alacağım.
6: Elbette, buyurun.
1: Seni birkaç günlüğüne tutmak istiyorum.
3: Çok pahalıdır. 60 Amerikan doları çok iyi fiyat. Sizin için indirim yaptım.
1: 200 dolara ne dersin?
3: Tamam.
1: Öyle mi?
3: Bu benim için hiç sorun olmaz. Evet, hiç merak etmeyin. Ödemeyi ne zaman isterseniz yapın. Acele etmeyin.
1: Goro. Hakkında ne biliyorsun?
3: Kim?
1: Goro. Orman taciri. Onu herkes tanır.
3: Hayır. Üzgünüm patron. Adını hiç duymadım. Hiç.
1: Saat 7'de burada.
3: Tabii geleceğim. Teşekkür ederim patron. 5 yıldızlı Rangoon Hollywood Oteli'nden çok memnun kalacaksın.

0: İşte bar patron.
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Patron, eğer burada bulamıyorsan yok demektir.
1: Tamam, beni arkada bekle.
0: Tamam patron.
2: Merhaba yabancı. Yalnız mısın? Arkadaş ister misin?
1: Gerek yok, teşekkür ederim.
3: Nasılsın bakalım yabancı? Yoksa yolunu mu kaybettin?
1: Ya sen?
3: Ben mi? Hayır. Kaybolmadım. Neye ihtiyacın var yabancı? İster misin? Yoksa tercih edersin?
1: Benim için fazla hafif.
3: Anladım. Sert bir şey istiyorsun.
1: Belki. Ne olmuş istiyorsun?
3: Benimle gel.
1: Hayır, burada kalacağım.
3: Hayır yabancı. İstiyorsan geleceksin.

0: Dene.
1: Hayır, burada olmaz.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Hayır.
0: Ne? Polis misin yoksa?
1: Polise mi benziyorum?
0: Öyleyse denesene. Ha?
1: Evet, iyi.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: $100 Amerikan.
0: Canın çok eğlenmek istiyor olmalı.
1: Evet.

0: Burası Goron'un bölgesi değil
1: mi? Ne?
0: Goro.
1: Ne? Kimden bahsediyorsun sen?
0: Goro'yu tanıyorsun değil mi?
1: Goro mu? Bilmiyorum. Goro adını hiç duymadım. Belki de bir hata yaptım.

İnan bana pislik. Çok büyük bir hata yaptım.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Canın cehenneme pislik.
0: Ya konuşursun ya da senin o işe yaramaz kafanı keserim.
1: Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Kim olduğunu herkes bilir ama kimse görmez.
2: Oh.

0: otele.
1: Ne oldu patron?
0: Gidelim hemen.
1: Ha tabii.
0: Şimdi.
1: Tamam.

0: yerde kal. Kıvılama.
1: Barış ve Bayındırlık Konseyi karargahı.

0: Hadi. Yürü.
1: Hemen geçiyorum.
0: Yürü dedim. Hadi. Hey. Yakaladık.
2: Amerika'da. Myanmar'da ne arıyorsun?
3: Turistim.
2: Demek Myanmar'la ilgilenen bir turist. Goro'yu neden arıyorsun? Ondan ne istiyorsun ki?
3: Ya sen?

0: Demir yolu duydun mu hiç? Kendini büyük bir acıdan kurtarabilirsin. Buraya gelme sebebini ve Goro'dan ne istediğini söyle yeter.
1: Amerikan ya da Japon elçiliğiyle görüşmek istiyorum.
0: Eminim.

0: Belki artık konuşursun.
1: Ben bir turistim.
0: Sen bir casussun. Onu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kim gönderdi seni?
1: Hiç kimse.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Yalan söylüyorsun. Ona çalışıyorsun. Onu bana bu yüzden sordun. Nerede?
1: Ormanda.
0: Biraz daha ayrıntıya girmen gerekiyor. Nerede?

0: Evet, paramı istiyorum.
1: Ne parası ha?
0: Ben paramı
1: istiyorum. Ne parasından
0: istiyorum,
1: bahsediyorsun
0: tamam
1: sen? Bana bir şey söylemek
0: olmaz. Almaya
1: dur.
0: Geldim o kadar.
1: Sana para
0: bana
1: falan
0: borcun
1: veremem,
0: var.
1: Tamam. Hayır, borcu falan
0: evet.
1: Yok. Defol git buradan.
0: Size yerine para karşılığı
1: söyleyeceğim. Hadi defol
0: git
1: buradan diyorum sana.
0: Ya bana paramı
1: para falan yok.
0: Ben
1: yürü.
0: Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi beni kırma, ver şu parayı.
1: Tamam. Tamam. Al bunu, hadi git şimdi. Hadi git.
0: Teşekkür ederim.

0: patron.
1: Yola devam et.
0: Ne oldu?
1: Devam et dedim. Sen yaptın.
0: Ne?
1: Gora hakkında sorular sorduğumu sen biliyordun.
0: Patron, yemin ederim.
1: Hayır, kes.
0: Ben...
1: Tamam, kes. Hiç konuşma. Onlara çalışıyorsun.
0: Hayır, hayır. Ben kendim için çalışıyorum. Sadece hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Bak, ben sorunu istemiyorum. Ne senden sorunu istiyorum, ne de polisten. Mecbur olduğum şeyi yapıyorum.
1: Tamam. Hadi yola devam et.
0: Dikkatli ol patron. Orman Goron'un bölgesidir. Adamları her yerdedir. İyi şanslar patron. Lütfen dikkatli ol.
1: Beni oraya kadar götür.
2: Tamam, gel.

0: Casey, ben hamileyim.
1: Özür dilerim. Çok özür dilerim.

secrets.

0: Ya Çen'in yolu?
1: Haftaya bitmiş olacak.
0: Hep bir gecikme oluyor.
1: Satışlar %15 arttı. Karşı koyacak kimse yok. Düşmanların artık ortadan kalktı. Ama hala mutlu değilsin. Affet beni ama endişelerin yersiz.
0: Hayır.
1: Neden öyleyse?
0: Hiç. Sadece düşünüyordum.
1: Evet.
0: Oyunun sonu geldiğinde piyon ve şah aynı kutuya girerler.
1: Seni anlamıyorum.
0: Ben kazandım. Biraz daha

0: Hadi gidelim.
1: Sen bilirsin.
2: Yüzündeki ifadeyi görecektin, çok komikti.
3: Oh!

0: Dikkat, yanıcı sıvılar.
1: Yaz çiçekleri. Geriye sadece bir askerin rüyası kalır.

Hey!

0: Goro.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanıman gerek. Takeda'nın kızı benim karımdı.
1: Ah. Namiko bir yabancıyla evlenmiş.
0: Namiko'nun öldüğünü biliyorsun, seni lanet olsun.

Uluslararası Bujitsu Derneği.

0: Casey Sam. Hayatta olmana çok sevindim.
1: Teşekkür ederim senpai.
0: Çay?
1: Lütfen.
2: Hadi. Neler olduğunu anlat bana. İzninle.
0: Oraya bırak.
3: Tamam.

0: Ne o? Bıçağının üstündeki o simge. Söyle. Anlamı ne?
1: Neden sordun?
2: Bunun anlamı mazeret yok demektir.

0: amacımız ne? Düşmanlarımız gün ışığında ölürlerken karanlığın gölgelerinde yaşamak. O sendin.
1: Ne?
0: Her şeyi sen ayarladın. O serserileri bana saldırmaya gönderdin. Ve Namiko öldürüldükten sonra Osaka'ya gelmiştin. Lucas'ı da. Nasıl yapabildin?
1: Kişisel değildi.
0: Kişisel değil miydi?
1: Motivasyona ihtiyacın vardı.
0: Beni bir suikastçıya çevirdin.
1: Mecburdum. Goro operasyonum için büyük bir sorun olmaya başlamıştı. Foyamın ortaya çıkmasına izin veremezdim. Goro'yu bulacak ve öldürecek kadar yetenekli

0: tek kişi sendin. Her zaman özel bir savaşçı olmuştun.
1: O hamileydi.
0: Bilmiyordum. Casey-san, artık sadece iki seçenek var. Ya güçlerimizi birleştiririz ya da birimiz ölür.
1: Bir tek seçenek var.
0: Seni anlıyorum.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
13: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
14: Ama bir mucizeye gerek var.
13: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
14: İşte bu Fairy mucizesi.
13: Fairy 30 dakikada mucize.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Beyaz giymeye bayılırım.
13: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Ama bu okulun çok iyi bir şöhreti var ve açık kalmalı. Nakabara'nın yaptıkları yüz karamız oldu. Bizim için bu olay hiç iyi olmadı. Sensei, okulumuza yardım ettiğin için sağ ol. Sana iyi yolculuk.

0: Efendim günaydın herkese. Merhabalar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahveniz başladı. Harika bir gün. Çünkü Kadir kahve getiriyor bana. En sevdiğim bu Selengi'ye gelsin. Değil mi? Duyuyoruz, bak abi. Sana her zaman dedim ki şöyle uyumlu bak. Kıyafetime bak. Bak adam görüyorsun değil mi? Selengi'cim. Çok teşekkür ediyorum. Bu kahve izninle izleyicilerimize armağan etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bu kahve size geldi efendim. Siz de kahvelerinizi hazırlayın. Harika programın tadını çıkarın. Ama önce Instagram'dan sabahkahvesi.tv'yi takip etmeyi ve bizi izlemeyi unutmayın. Buyurun bekliyoruz. Tam sabah kahveniz başladı. Güzeller güzeli bir konuğum var. Çok uzaklardan geldi kendisi. Sanatçı Tuğba Duran. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizinle sohbet etmeden önce kim olduğunuzu sizden bir dinlemek isteriz. Kimdir Tuğba Duran? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Ben Viyana'da doğup büyüdüm. Orada yaşıyorum. 35 yaşındayım. Hı hı. Ve sosyal meslek lisesini bitirdim. Doktor asistanlığıyla. Hı. Okuldan sonra da anaokul asistanlığını bitirdim. Öyle şu anda da sanatsal yönlerle ilerliyorum.
0: Bir de oyunculuk eğitimi var galiba.
1: Evet, aynen oyunculuk eğitimi de aldım.
0: Peki sanat dünyasına adım atmadan önce Viyana'daki işler. Şimdi bir çağrı merkezi var.
1: Evet. Bir de o bahsettiğim okul çocuklarıyla eğitmenlik. Türkiye'de tam ne deniliyor bilmiyorum da.
0: Aa, bizde ne deniliyor ya evet. Okuldan sonra gidince? Yani öğretmensin işte.
1: Etüt merkezi mi diyorlar? Hmm. Öyle bir şey galiba. Tam emin değilim.
0: Türkiye'de. Kaç yaş aralığına baktınız o
1: dönem? İlkokul çocuklarıydı.
0: Zor mu?
1: Zor değildi de sadece bazen aralarında böyle yaramaz

0: Çocuklar oluyor tabii ki. Ama onun dışında keyifliydi yani. Çocukları okuldan alıyorduk, oynatıyorduk.
1: Peki biraz müziğe başlama hikayenizi konuşacağız. Yani sizi şarkı yapmaya yönlendiren şey ne oldu?
0: Şimdi şaşıracaksınız, size şöyle söyleyeyim. Aslında ben müzik yapmayı pek düşünmüyordum. Şöyle oldu. Murat Boz'a önceden bir hayranlığım vardı. Bilmiyorum o dönem gördünüz mü? 5 sene önceydi bu. Hayranı olarak çok farklı bir şey yapmak istedim. Yani ona bir sürpriz yapmak istedim. Diğer hayranlarından hani dikkat çekmek istedim. Çünkü onunla tanışmak istiyordum.
1: Evet.
0: O yüzden ona bir şarkı çıkarmıştım 5 sene önce.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Biz yayınladık mı magazinlerde?
0: Evet, bütün Instagram'da magazin, hatta ilk gazete magazin bana yazmıştı. Çünkü ben bir yere yayınladım. Bize yollar mısınız dediler. Onlar paylaştıktan sonra bütün magazin sitelerinde yayınlandı bu hayranından Murat Boz'a şarkı diye. Ve
1: Çok iyi.
0: bir iki gün içinde de YouTube'da 200 bin izlenmeye ulaşmıştı. Sonra ondan hiçbir teşekkür gelmedi, hiçbir şey olmadı.
1: Çok tatlısın ya.
0: Hani insan bir en
1: Gerçekten.
0: azından
1: İnsan bir teşekkür eder
0: yani
1: ya.
0: emek var ortada, kendisi de bir müzisyen
1: Pişman
0: ama
1: oldun mu yazdığına?
0: pişman olmadım ama sonra artık yani hayranlık duymuyorum yani o günden sonra birkaç ay sonra YouTube'dan sildim hatta şarkıyı.
1: Bir hayranını kaybettin böylelikle. Ve ona kadar gitmiştir mevzu, biliyor musun? Kesin gitmiştir.
0: Tabii ki duymaması imkansız yani hani görmemesi daha doğrusu. Her yerdeydi çünkü. Ama olsun, olabilir yani. Ben hani ince düşünceli davranıp bir sürpriz yapmak
1: Çünkü
0: istedim.
1: bir şey söyleyeyim mi? Çünkü Murat da ince bir adam gibi
0: İşte
1: görünüyor.
0: o, ben de onun öyle olduğunu bildiğim için burçlardan da bu arada çok iyi anlarım.
1: Öyle mi? Ne
0: Astrolo
1: burcuymuş o?
0: balık.
1: Balık bir de. Bir de
0: Evet, o
1: duygusal.
0: yüzden yani ama
1: Olmadı.
0: aynen olsun.
1: Canı sağ olsun.
0: Aynen.
1: Yani seni ilk müziğe iten şey Murat Boz'un
0: Evet, ben sadece ona
1: hayranlığındı.
0: Sürpriz şarkı yapmak istedim. Başka türlü müziği aslında yapmak istemiyordum. Hatta iş yerinde bana bir ara, ben sigortada çalışmıştım resepsiyon danışma görevlisi olarak. Orada bir sigortacı bana dedi ki bir dahaki klibinde sana arabamı vereceğim dedi. Hani klipte kullanabilirsin. Sonra dedi ki işte müziğe devam et dedi, ben bu hayranlığımı anlatınca. Ben de dedim ki ben dedim müziğe hani devam etmek istemiyorum. Sadece dedim hayran olduğum kişiye şarkı çıkarmak istedim. Düşünmüyorum dedikten 3 hafta sonra Instagram'da bir beat dinledim ve o an karar verdim. Dedim ki bu beatle şarkı çıkarmam lazım dedim. Bazen benim öyle kararlarım oluyor, böyle aniden yapıyorum, uyguluyorum. Sonra yaptıktan sonra klip çektim. Şarkı sözlerini de bu arada kendim yazıyorum hepsini.
1: Muazzam bir şey bu ya. Evet, Murat Boz'a yazdığına göre zaten kendini yazıyorsundur.
0: Çok keyif verdi, o yüzden devam ettim müziğe.
1: Peki şöyle bir şey soracağım. Bunların hepsi bir maliyet.
0: Evet.
1: Ay, çok yüksek maliyet.
0: Oraya aynen oraya
1: Neden?
0: girmeyelim.
1: Ama sormak durumundayım gerçekten. Ailen mi destek oluyor? Bu maddi külfetin altından nasıl ağlayacak?
0: Yok yok,
1: Vallahi
0: ağlamayacağım. Yok
1: ağlayacak.
0: yok, kibrim şey oldu. Yani bir şekilde üstesinden geliyorum diyeyim.
1: Hallediyoruz diyorsun.
0: Evet. Emek veriyorum. Tabii
1: Zor.
0: zorlandığım zamanlar oluyor ama yine de emek veriyorum yani. Sorun
1: Peki bir
0: yok.
1: yapım şirketiyle mi
0: Tabii
1: çalışıyorsun?
0: ki şöyle oldu. Ben oyunculuk eğitimi almıştım. Sonra oradan Instagram paylaşımından Nadir Birgüren diye sanatçı arkadaşım düet yapmayı düşünüyordu ve bana yazdı sonra Instagram'dan. Tanıştık, şarkıyla ilgili konuştuk, birlikte düet yaptık. Sonra ben ona kısa filmimden bahsettim. Hani senaryo yazıyorum, işte filmi çekmeyi düşünüyorum ama nereye başvuracağım hani bilemiyorum diye. O da benim en yakın arkadaşım yapım şirketi var dedi. Sana yardımcı olabilir dedi. Öyle tanıştım yani. Şu an aile gibiyiz. Özgür,
1: Filmler
0: Feyzoğlu.
1: de oradan artık yani. Her
0: Evet.
1: şey o medya
0: Aynen.
1: şirketiyle.
0: Evet. Bir aile olduk biz
1: Ne
0: artık.
1: kadar zamandır böyle?
0: 2-3 sene oluyor.
1: Çok güzel. Peki Murat Boz'dan sonra bir de Barış Akarsu hikayen var ki onu da merak ettik. Bizimle paylaşır mısın?
0: Barış Akarsu'nun sinema filmini izlemiştim.
1: Evet.
0: Çok etkilendim. Zaten çok seviyordum Barış Akarsu'yu,
1: Allah rahmet
0: şarkılarını.
1: eylesin.
0: Evet. Yani yaşamış olsaydı gerçekten tanışmak isterdim, konserine gitmek isterdim. Çok iyi bir insandı yani. Çok hayranları var. Ve filmi izledikten sonra ilham aldım. Dedim ki ben yani Barış Akarsu için hani şarkı yazmam lazım. Öyle bir ilham geldi. Sonra yazmaya başladım.
1: Sözlerinde Barış Akarsu'nun
0: Onu anlatıyorum evet şarkıda.
1: ya çok güzel. Yani

0: Başka bir şey soruyorum, yanlış anlaşılmasın. Yaşayan birine yazıp hiç tepki almamaktansa, vallahi bak buradan göçmüş yaşamayan ama çok kıymetli birine yazmak çok daha güzel olur. Var
1: Tabii
0: mı
1: ki.
0: daha yazacak kişi?
1: Yok.
0: Belki olur. Belli mi olur? Sen bir film izlesen, etkilensen yazarsın. Bir de yazmak da öyle kolay bir şey değil mi? Muazzam bir başarı ya.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: öyle. Peki, yurt dışında yaşayan bir Türk sanatçı olarak üretim yapmak avantajlı mı yoksa zor mu?
1: Şöyle söyleyeyim. Git gel yapmak dezavantaj gibi gözükebilir ama bu tatlı bir yorgunluk benim için. Yani güzel yani. Burayı çünkü çok seviyorum ve severek geliyorum. En büyük tutkum. O yüzden bana göre dezavantaj olarak görmüyorum ben. Ve Avrupa'da yaşayan bir sanatçı olarak Türkiye'de güzel işler yapmak ve başarılı olmak da bir avantaj bence yani. O yüzden güzel,
0: Müzik
1: keyifli.
0: sektörüyle alakalı ne düşünüyorsun? Mesela Türkiye'deki müzik sektörünü nasıl buluyorsun? Dinlediğin müzik tarzı nedir?
1: Benim dinlediğim müzik tarzı aslında değişiyor. Kulağa hoş gelen müzikleri dinliyorum. Mesela yabancı olarak dancehall çok hoşuma gidiyor. Dans etmek için. Onun dışında yani pop, slow. Normalde ben rap tarzı şarkıları çok sevmezdim eskiden ama Türklerin yaptığı bazı rap şarkılar, bu modern rap, hani onları dinliyorum. Ama Alman raplerini hiç sevmem mesela. Farklı buluyorum onu.
0: Peki, önümüzdeki dönemlerde hayranlarınız için yeni çalışmalar olacak mı? Şarkı, proje, hepsiniz bir arada soruyorum yani.
1: Tamam. Şarkıya biraz ara vermek istiyorum. Çünkü daha
0: Tamam.
1: çok oyunculuğa yönelmek istediğim için hani o benim daha çok hayalim. O yüzden o alanda ilerlemeyi düşünüyorum ve senaristlik alanında. Şu an zaten güncelde bir dizi projem var yine senaristlik olarak.
0: Yazıyorsun.
1: Evet.
0: Türkiye'de mi çekeceksin?
1: İnşallah yani o proje sunum dosyasını gereken yerlere sunacağım inşallah. Bakalım.
0: Dram
1: Ondan
0: mı?
1: sonra yok, aksiyon.
0: Vay, çok
1: Evet.
0: güzel.
1: Heyecanlı bir senaryo. Yani güzel iş yapacağına inanıyorum.
0: Valla siz Tuba Hanım çok heyecan. Bence zaten siz çok sürprizlerle dolusunuz ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok keyifli. Şarkı dinleyeceğiz sizden. Siz biraz
1: Olur.
0: ara vermek isteseniz de biz sizin sesinizi dinlemek isteriz.
1: Tabii ki.
0: Bize hangi şarkıyı söyleyeceksiniz?
1: Son Kez adlı şarkı.
0: Son kez
1: O da
0: dinleyeceğiz.
1: yapımcıma ait, Özgür Fevzioğlu'na ait sözleri. Çok güzel şarkıları var.
0: Yine aynı
1: Onu
0: yapım
1: bana
0: şirketinin.
1: hediye evet etti
0: Çok
1: şarkıyı.
0: güzel.
1: Çok
0: Siz bayağı
1: seviyorum bu
0: aile
1: şarkıyı.
0: olmuşsunuz.
1: Yani benim çıkardığım şarkılardan en güzel şarkı bu.
0: Bu mu?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse evet.
0: Bir şarkıyı dinlemeden önce bir şey merak ettim. Bir araya geldiğin ünlüler oldu mu? Senin sahnede tarzın yüksek derecede daha hareketli şarkılar galiba.
1: Evet, böyle pop tarzı. Evet.
0: Anladım. Bu her ikisi de çünkü çok daha hareketli şarkıların
1: Evet.
0: isimleri. Peki. Artık şarkı dinlemek istiyoruz. Mümkün mü müsaadenizle? Teşekkürler. Hadi şu hayatının en güzel şarkısı dediğin şarkıyı bir dinleyelim.
1: Tamam.
0: Buyursunlar.

0: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Gülçin'cim gelmiş.
1: Merhabalar.
0: Bize Haziran ayının ikinci yarısını artık bir şeyler anlat, güzel şeyler anlat.
1: Güzel şeyler
0: ki
1: var.
0: Bence öyle şeyler olacak.
1: Güzel şeyler var, çok güzel şeyler var. Oğlak yengeç aksı çok çalışıyor, direkt sizi de etkiliyor.
0: Tam, gerçekten mi?
1: Müthiş oldu aslında zamanlamamız.
0: O zaman şöyle yapalım. Bize Haziran ayının ikinci yarısında gökyüzünün ana manşetlerini bir çıkartırsanız.
1: Çıkartalım. Gökyüzünün ana gündemi ikinci yarısında Haziran'ın aslında geçtiğimiz 5 ay kadar karışık ve karmaşık değil. Geçtiğimiz 5 ayda çok gezegen geçişleri vardı çünkü.
0: Evet.
1: Yani çok büyük de olaylar yaşadık.
0: Ay bir de Dolunay'da mı denk geldi bize? Ay bir ay tut bir şey oldu.
1: Geçen programda mı?
0: Hayır hayır bu ayın başında bir Dolunay oldu mu?
1: 3 tane ay hareketimiz vardı. 2 dolunayımız bir yeni ayımız vardı. Orası çok hareketliydi.
0: Vallahi kurt adama döndüm uykusuzluktan. Gerçekten. Evet.
1: O zaman siz Oğlak Dolunay'ında.
0: Çok etkileniyorum. Yandın mı?
1: Ayın sonunda Oğlak Dolunay'ı var.
0: Ben gece uyuyamazsam ararım.
1: Orada biraz sizi sakinleştirmek için.
0: Peki neler olacak?
1: Şimdi ikinci yarısında gene karışık ama şöyle güzel geçişler de var, pozitif. Hı hı. Önce ayın tam ortasında ikizler yeni ayımız var. Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Aslında güzel geçişlerden bir tanesi. Chiron Boğa Burcu'na geçiyor. 2034'e kadar devam edecek bir gezegen geçişi. Ayın sonunda da Oğlak Dolunay'ımız var. Ayı kapatıyoruz.
0: Ayı kapatıyoruz. Peki dediniz ya işte Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Hı hı. Burada bize ne söylemek istiyorsunuz?
1: Venüs'ün aslan geçişi aslında gündeme rağmen çok güzel. Pozitif etkiler var. İlişkilerde görünür olma aslında genç bekarlar için daha bu kısım dinlesinler. Daha görünür olma işte sıcak romantik zamanlar büyük aşkların yaşanacağı.
0: Öyle
1: daha
0: mi?
1: Böyle ışıl ışıl olacakları.
0: Tam da mevsimi.
1: Tam mevsimi.
0: Değil mi?
1: Aslında evren o kadar eş zamanlı çalışıyor ki.
0: Gerçekten
1: zaten
0: öyle.
1: Venüs aslan geçişleri zaten hep bu mevsimde oluyor. Yani güzel etkiler var. Sahne, sanat, yaratıcılık, çocuklarla ilgili konular, estetik güzellikle ilgili konular ki ayın 29'una kadar estetik güzellikle ilgili işlem yaptırmak isteyenler varsa yaptırabilirler. Ekstra uygun zamanlar.
0: Öyle mi? Daha da güzel mi olur? Oturur, tam
1: daha
0: oturur.
1: Daha da güzel olur. Çok istediğiniz sonuçları elde ederseniz ayın 28'inde Merkür Duran yalnız. Oraya kadar yapalım ne yapılacaksa.
0: Ha güzel,
1: oraya
0: tamam.
1: Dikkat edelim. Onun haricinde gölge tarafları da var tabii. Hep pozitif taraflarını sayıyoruz ama ilişkilerde işte ben dili, egoyu çok yükseltmek burada ilişkileri zedeleyebilir birazcık. Oraya dikkat etmek lazım. Onun haricinde gösterişi abartabiliriz. Böyle çok
0: Aslan
1: şıkır
0: ya,
1: şıkır
0: tabii.
1: Olup. Ya böyle az önce de verdim ben bir yerde böyle bir örnek. Gelinin kız kardeşi gibi gezen modelleri çok görebiliriz burada.
0: Aa.
1: Ya abartılara dikkat. İçsel değerini fark etmeyip sahip olduğu kaynaklarla işte benim kim olduğumu biliyor musun, ben kimin biliyor musun gibi tiplerle de çok karşılaşabiliriz
0: Ya.
1: burada. Evet. Bu birazcık daha o
0: Antipatik bir söylem değil mi?
1: çok antipatik bir
0: Bilmiyorum,
1: söylem.
0: tanışalım.
1: Evet.
0: Kimsiniz?
1: Evet.
0: Çok antipatik. Hoş
1: Aynen
0: değil.
1: öyle.
0: Peki etkilenecek burçlar hangileri Venüs Aslan geçişinde?
1: Aslanlar, boğalar, kovalar, akrepler.
0: Olumlu mu olumsuz mu?
1: Olumlu.
0: Gölge tarafları dediğiniz?
1: Gölge tarafları bu abartılara dikkat edeceğiz.
0: Ha,
1: İşte
0: bunlar da
1: lüks
0: yaşanabilir. Yan
1: harcamalar,
0: etkisi.
1: yan etkisi. Mesela ekstra lüks harcamalar gözüküyor bu şeylerde.

0: gitmeden tabii ki bir evini değiştirmek istiyorsun, arabanı değiştirmek istiyorsun. Çok aşırıya kaçılıyor. Buralarda işte lüks harcamalarda dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki tam 15 Haziran'da İkizler Yeni Ayı var. Bu bize ne anlatıyor? Nasıl bir yol haritası çizmemiz lazım?
0: Şuradan bir haritamı da alayım ben.
1: Aa, hazır haritada varken.
0: Evet, haritamda var. Şimdi İkizler Yeni Ayı'nda aslında İkizler Yeni Ayı'nın mesajı bizlere dinle, az konuş, doğru bilgiyi seç olacak. Çünkü böyle iletişim çok yüksek, çok yoğun bir iletişim var. Yükselene çok yakın bir yerde olması, işte toplumda zihinsel aktivitenin çok hızlı olduğunu, önemli haber geçişlerinin çok gündemde olduğunu ve gündemin çok hızlı değiştiğini gösteriyor aslında bize. Aslında yükselene yakın bir yerde diyoruz ama an haritasında 12. evde. Venüs ile Plüto arasında bir dik açı var. Yengeç vurgusu var. Onun haricinde ay düğümleri Uranüs karesi var. Şimdi toparlayalım.
1: Evet, aslında ne demek istedik?
0: Aynen. Şimdi ayı, Türkiye'mizin de ayının üstünde tam 12. evde. Burada hastanelerle ilgili, cezaevleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Onun haricinde saklı, gizli bilgiler, işte
1: açığa
0: arkadan dönen konular açığa çıkar. Bunlar çok konuşulur.
1: Eyvah eyvah.
0: Bu tür konular.
1: İyi, bazılarına iyi bir haber bu.
0: Bazılarına iyi bir haber tabii ki. Aynen.
1: Bir kısmı da yıkacak bir haber yani.
0: Ya iyi taraftar olanlar için iyi haber.
1: Tabii tabii. Arkamızdan hiç çeviren kim varsa çıksın.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Kesinlikle öyle.
1: Gökyüzü ve evren ne kadar güzel davranıyor değil mi?
0: Evet.
1: Hak, adalet konusunda. Evet.
0: Evet. Ben ona çok inanıyorum. Hele Jüpiter Aslan geçişinde şimdi 2014-2015 ilahi adaleti var. Anlatırız az sonra.
1: Bir teslim olmak lazım.
0: Evet.
1: Nasıl olsa ilahi adalet var. Evet.
0: Aynen.
1: Gerçekten.
0: Kesinlikle öyle. Hani dedik ya, gizli bilgilerin ortaya çıkabileceği, manipülatif şeylerin de, ilişkilerin de, işte arkadan bir şeyler dönerken
1: yüzüne gülen.
0: Bir taraftan da sizi manipüle eden kişilerin de aslında yakın çevreden olduğunuzu fark edebilirsiniz bu yeni ayda. Aslında hem negatif hem pozitif bir yeni ay.
1: Yıkılabiliriz ama.
0: Aile, yakın çevre, yakın akrabalar gibi kişilerden bu şeylerin olduğunu da fark edebilirler. Evet.
1: Bu yıkım.
0: İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları özellikle etki altında. Trafikte ekstra dikkat.
1: Yani kazalar için mi? Allah korusun.
0: Evet. Uçak, aman aman. Hava yolları ile ilgili aman konular aman. Gündemde. Eyvah, eyvah. Ay düğümleri dedik şimdi Uranüs'le. Burada hava yolları, uçaklarla ilgili konular, işte hızlı tren gibi gibi konularda birazcık daha gündemde olabilir.
1: Eyvah eyvah. Peki İkizler Yeni Ayı öğrenciler ve gençler için ne ifade ediyor? Çünkü onlar için kritik bir dönem biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Sınavlar.
0: Evet.
1: Ve sonuçlar.
0: İşte lise kısmına kadar, belki üniversite kısmına da finaller falan bitmiş olabilir de artık önümüzde bir üniversite sınavı var.
1: Evet.
0: Şimdi yeni ayın yönetici gezegeni Merkür. Merkür astrolojide Hermes olarak biliniyor.
1: Hı hı.
0: Kanatlı sandaletleriyle böyle tanrılar ve insanlar arasında çok hızlı bir şekilde haber getirip götüren. Haberi verir, detay vermez, kaçar. Böyle olunca ortalık karışır. Şimdi ne oldu, ne dedi, ne anlatıldı? Bir böyle kafalar karışır. Zaten Merkür Yengeç burcunda. Odaklanmak çok zor. Artı mantıktan ziyade zihin daha çok duygularla çalışmaya başlıyor burada. Daha duygusal konulara yöneliyorlar. Burada da işte odağı sınava veya işte önündeki sorumluluklara vermek yerine oraya kayabilirler. Zihinsel odak çok önemli. Zihnimizi doğru yere odaklayalım. Şiron Boğa burcuna geçiyor.
1: Peki orada ne olacak?
0: Şimdi şöyle, Şiron'a ben hep şey diyorum. Kendi acılarını güce dönüştüren herkes hayatının simyacısıdır diyorum ben hep Şiron'u anlatırken. Gerçekten haritanın anahtarı aslında. En derin yaralarımızı, bizim nerede olduğunu, ruhsal yaralarımızı ve bunun ne yaparsak iyileşeceğini anlatan kısım. Orada onu çözdüğünüz zaman artık hayatınızda zaten ay düğümleri kadar önemli akış başlıyor. Farklı bir akış başlıyor. Haritamız da bunu anlatıyor. Kolektif olarak da toplumun yarasının nerede olduğunu ve iyileşme sürecinin nerelerde olduğunu anlatıyor.
1: Anahtar gibi mi?
0: Evet.
1: Çözümü de mi?
0: Çözümü de veriyor çok aslında.
1: Yani, simyacı derken.
0: Kesinlikle öyle. Yani aslında var böyle bir şey. Önümüzdeki, şimdi bu geçiş 2034 yılına kadar devam edecek bu arada.
1: Öyle mi?
0: Öyle hani içerideki iç gezegenler diyoruz biz. O iç gezegenler gibi değil. 2030,

0: 8 yıl kadar
1: aktif kalacak.
0: Devam edecek. Şimdi geçtiğimiz 8 yıldır Koç burcundaydı. Burada toplumun en büyük yarası öfke kontrolü, yangınlar, savaşlar malum. Bunlar da kendim işte var olma savaşı, ben kimim yarasıyla birlikte işte toplumda farklı bir şey vardı. Şu an Boğa burcuna geçmesiyle birlikte öz değerler, sahip olduğumuz değerler, maddi değerler, bir de Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle şey çok konuşulmaya başladı farkındaysanız. Astral seyahat, paralel evren, metafizik konular, işte bu dünya, farklı dünyalar falan. Aslında dünyanın %90'ı böyle bilgilere hazır değil. Yani bu kısım var ayrı ama böyle bilgilere daha dünyadaki insanlar hazır değiller. Şimdi burada köklenmek çok önemli olacak Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle. Ben bu dünyada mıyım, simülasyonda mı yaşıyorum gibi böyle insanlarda psikolojik bir şey tarafı da var aslında. Bunu da yaratabilir. Şimdi şey yapıyoruz biz, hani hep anlatıyoruz ya, tarihe geri dönüp bakıyoruz. Hangi
1: Ne olmuş?
0: tarihlerde
1: Bravo. Siz bunu
0: gerçekleşmiş, tarih
1: yapıyorsunuz. Evet.
0: tekrardan ibaret. 76 ve 84 yılları arasında daha önce Şiron Boğa geçişi yaşanmış. Burada küresel enflasyon, petrol krizleri, dünya kıtlıkları, dünya genelinde
1: Ne diyorsunuz ya?
0: kıtlık yaşanmış. Yani birebir aynısı diyemeyiz ama yani
1: Ama hazırlıklı olmakta fayda var.
0: evet, buna benzer olaylar yaşanacak gibi gözüküyor.
1: Peki ayın 21'inde bir şey olacak, Güneş'in yengeçe geçmesi değil mi?
0: Evet.
1: Orada da bir şeyler bekliyor bizi.
0: Orası güzel. Haziran ayı için, Temmuz ayı için güzel etkiler var. Şöyle şimdi Güneş'in Yengeç burcuna geçmesini sadece yengeç burçları dinlemesinler. Çünkü zodyak bir bütün ve yani hepimizin haritasında bir yengeç
1: Kolektif
0: burcu
1: bir
0: var.
1: etki var.
0: Yani hep bir de hangi evimizi kesiyorsa bizim yengeç burcu, aslında bizim ovalanımız parlıyor. Daha çok o alanlarda aktif oluyoruz. Yani yengeç denilince sadece benim burcumu ilgilendirmiyor deyip geçiyorlar ya,
1: Değil.
0: aslında değil. Öyle değil.
1: Yani Güneş'in yengece geçmesi tüm burçları nasıl etkiliyor? Aslında biz onu konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Evet,
0: Evet.
1: nasıl?
0: Ev, aile, yuva, çocuklarla ilgili konular, emlak alım satımı, ki bu dönem aldınız gerçekten
1: Öyle
0: uygun
1: mi diyorsun?
0: zamanlar emlak için. Evet. Ev değiştirilebilir, evlilik tarihi alınabilir yine ayın 28'ine kadar. Ona dikkat
1: Evet, ona
0: edelim.
1: yine
0: Merkür
1: dikkat.
0: retrosu geliyor.
1: Peki. O zaman 29 Haziran'da başlayacak bir Merkür retrosu var. Ay, geldi mi yine Merkür retrosu?
0: Ama
1: Siz
0: Merkür retrosunu
1: seviyorsunuz,
0: geçen
1: biliyorum.
0: sefer de bahsettik.
1: Biliyorum.
0: Korkmayalım
1: Ama
0: bu
1: bir ön
0: kadar.
1: yargımız var.
0: Var.
1: Tıpkı İkizler Burcu
0: Ben de
1: gibi.
0: bunu yıkmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Ya şimdi neyi düşünürsek o gerçekleşir. Bu şekil, hani geçen program aslında tamamen tesadüf şey demiştim ben size. Yengeç burcunda atıyorum Merkür retro burcunda. Burada aileyle ilgili sorunları çözmemiz gerekiyor. İşte şimdi Merkür Yengeç burcunda. Burada neyi konuşacağız biz o zaman? Mantığın birazcık daha geride kaldığını, daha çok duygularla hareket ettiğimizi. Ya işte bu şey noktalara, kilit noktalara dikkat edersek eğer, işte yine Merkür retrosu var ondan deyip Merkür'e atmayız bütün suçu. Yani aileyle ilgili konular, geçmişte yarım kalmış, kapanmamış konular, yakın çevre, duygusal bağımızın olduğu kişilerle ilgili bir sorunlar varsa burada tekrar gün yüzüne çıkabilir. Duygularımızla hareket etmemek gerekiyor. Yine elektronik aletlerle bağlı ama her Merkür retrosunda da telefonumuz bozulmuyor tabii
1: Tabii
0: ki.
1: bunu da söyleyelim.
0: Bilgisayarınız, telefonunuz falan, böyle o korkuya kapılmayalım ama şöyle bir şey var. Yengeç burcu su elementi, Merkür elektronik aletlerle alakalı. O zaman
1: Çarpar.
0: yok, şöyle olur. evde suyla çalışan elektronik aletlere dikkat edelim.
1: Tamam, bak
0: Bunlar bozulabilir.
1: bu güzel bir ipucu.
0: Bir de hani aile sülale, daha doğrusu akraba grupları vardır. Çok da sevmiyorsunuzdur ama orada durmak zorundasınızdır. O grupta bulunuyorsunuzdur falan. Ama başka bir gruba, işte o akraba grubundaki birinin gıybetini yapmak istersiniz. Yanlışlıkla
1: Yanlışlıkla gider. En
0: bunlara dikkat
1: korktuğum.
0: edelim
1: En
0: Merkür
1: korktuğum. Peki şimdi süre azaldı ama iki önemli konu var. Biri Oğlak Dolunay'ı ayın sonunda gerçekleşecek. Bir de Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişi. Bunu bir toparlarsak son 2 dakikada süper olur bizim
0: hemen
1: için.
0: toparlayalım. Oğlak Burcu'nda şöyle şu kilit noktayı vermek istiyorum. Ocak ayının 18'ine dönüp bir baksınlar. Ocak ayında ne başlattılar?
1: Allah Allah.
0: Evet, oradaki başlattığınız yapılar, konular somut adımlarını bu dolunayda göreceğiz.

0: göreceksiniz.
1: Daha meyvesini yemek gibi mi?
0: Kesinlikle.
1: Süper.
0: Normalde yeni ayların hemen yeni ay olur. Arkasından konu sonucunu alırız. Ama şimdi burada birazcık daha konu daha farklı.
1: 18 Ocak mı dediniz?
0: 18 Ocak.
1: Hemen ben storylere bakıyorum.
0: Ve devam eden 2 hafta.
1: Süper, tamam.
0: Başka ne söyleyebilirim?
1: Jüpiter'in geçişi var, çok önemli.
0: Jüpiter
1: onu da söyleyelim.
0: Geçişi de var. Şimdi Oğlak Dolunay'ında en temel konu 2-8 aksı çalışıyor. Burada ekonomiyle ilgili konular, yeniden yapılanma, kredi, işte vergiler, borçlar vesaire, bunlar çok gündemde olabilir. Oğlak dediğimiz zaman en temelinde ne var? Sorumluluk, yapı kurma, otorite figürleri, bunlar gene gündemde. Onun haricinde Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Aslanlar için altın çağı başlıyor. 2014-2015 yılları arasında sadece Aslan Burçları değil, hepimiz için geçerli. Hangi alanlarda şans elde ettik? Hangi alanlarda büyüme yaşadık, fırsatlar geldiyse 2014-2015 yılındaki yaşananların aynısı, tekrarı var burada.
1: Süpermiş.
0: Aslanlar için ekstra şanslı bir dönem. Önümüzdeki 13 ay boyunca biz aslanları konuşuyor olacağız aslında.
1: Ah süper. Aslında tabii uzun uzun çok konuşasım var ama süremiz kısıtlı. Sizi şimdilik uğurluyorum. Yine inşallah görüşmek
0: İnşallah.
1: Üzere diyorum. İyi ki geldiniz sabah kahvemize. Sizleri uğurlarken
0: Teşekkür
1: biz devam
0: ederim.
1: Ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli bir konuğum var kendisi. Naratif biyolog Ülkü Büşra Avcı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi ben bu kısmı sizden öğreneceğim ve tabii ki merak ediyorum. Heyecanlandığım bir konu oldu. Öncelikle şunu soralım. Manyoloji nedir? Yani mesela bu kelimeyi ilk duyduğumuzda ne anlamalıyız?
2: Anlam araştırma yolculuğu. Var olan her şeyin özünü sorgulamak aslında.
1: Peki anlam arama bilimi
2: evet.
1: desek doğru
2: evet.
1: mu olur?
2: Evet.
1: Günümüzde insanlar anlam aramayı bıraktı mı sizce?
2: Aslında insanlar anlam aramayı bırakmadı. Gündelik yaşamda insanların artık anlamı düşünecek fırsatları yok bence.
1: Zaman mı yok, fırsat mı yok?
2: Fırsatları yok. Çünkü sürekli bir koşuşturmaca, nereye yetişirim, nasıl yaparım, nasıl giderim derken hiç bir şeyi düşünmeye fırsatları yok bence. Tam olarak anlamlandıramıyorlar birçok şeyi.
1: Geçmişte sanki daha felsefik bir yaklaşım gibi her şeyin anlamını araştırma, her şeyin manasına gitme falan. Tabii daha geçmiş bir özellik gibi. Şimdi günümüzde bir story bile 10 saniye izleyemiyoruz bak. Zor
2: evet,
1: bir iş
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, çok yüzeysel her şey.
1: Her şey öyle. Peki var olan her şeyin ince ayrıntılarını araştırdığınızı söylüyorsunuz. Sizi buna iten şey neydi? Yani bir kırılma oldu mu?
2: Oldu evet. Zaman zaman her insanda olur bu. Zaman zaman içimizde, iç dünyamızda boşluk hissederiz hepimiz insan olduğumuz için. Hı hı. Benim de öyle bir dönemim olmuştu.
1: Ne zaman?
2: Yaklaşık bundan bir 7-8 sene önce diyebilirim.
1: Bayağı da önce.
2: O dönemde her şeyi sorgulamaya başladım. Aslında küçük yaşlardan beri sorguluyorum.
1: Ama bence siz 7-8 yaşında zaten bayağı küçüktünüz.
2: Nasıl?
1: Bayağı küçüktünüz zaten. Şu anda gencecik birinin 7-8 yıl önce bu manaya geçmesi muazzam bir şey.
2: Yani çok küçük müyüm bilmiyorum.
1: Çok tatlı, evet.
2: Yani her şeyi sorguluyorum aslında. Bunu tarih olarak düşünebiliriz, din olarak düşünebiliriz, psikoloji olarak düşünebiliriz. Yani yüzeyde var olan her şeyin anlamını sorguluyorum ve bunu bilimsel verilerle destekleyerek hikayeleştiriliyor.
1: Yani bunları farkına varıp ya da işte bilimsel bir veriye dayandırıp hikaye haline hikayeleştiriyorsunuz.
2: Evet.
1: Doğrusu bu.
2: Hikayeleştiriyorum. Tabii bilimsel verilerle destekleyerek mantığa uygun bir şekilde aslında...
1: Kanıtlıyorum da.
2: Kanıtlıyorum aynı zamanda insanlara, evet.
1: Şaşırtıcı.
2: Yani az önce burada da bir şey yaşadık.
1: Öyle mi?
2: Stüdyo arkasında da.
1: Öyle mi? Ay ben korkarım
2: sohbet
1: ben.
2: Sohbet ederken.
1: Bana söyleyin, burada bir şey var mı?
2: Ya araştırdığım bir konuyla ilgili konuşmuştuk. Sonra onu destekleyen bir olay gerçekleşti.
1: Oldu
2: öyle.
1: Mu?
2: Evet.
1: Tamam, bunu yayın sonrası öğrenmek istiyorum. Peki bu araştırmaları yaparken şöyle bir şey oldu mu? Mesela sizi çok şaşırtan bir sonuç. Bunun sonucunun hiç böyle olduğunu beklemiyordum gibi bir spesifik bir şey yaşadınız mı?
2: Kendimle ilgili olarak evet yaşadım spesifik olarak. Hayatta aslında yaşadığımız olayların birer fragman olduğunu düşünüyorum ben bir sonraki level için. Bununla ilgili bir deneyim yaşamıştım açıkçası.
1: Nasıl, anlatmak ister misiniz?
2: Şöyle 3 sene boyunca yaşadığım küçük küçük rastlantılar.

0: sanatsal olayların aslında beni 3 sene sonraki yaşamımı hazırladığını fark ettim. Geçmişe
1: Giderek.
0: dönük incelemelerimde, evet. Tabii bu biraz işte her şeyi sorgulamayla ilgili bir durum, düşünmeyle ve ayrıntıları fark etmeyle ilgili bir durum olsa gerek.
1: Peki
0: Yani
1: söyleyecek misiniz bu olayı?
0: nasıl?
1: Söyleyecek misiniz bu olayı? Küçük küçük birleştirdiğiniz puzzle parçalarının 3 yıl sonraki hayatınızı nasıl etkilediğini çok merak ettim. Çünkü belki bize de bunu yaşanıyor. Bilmiyoruz.
0: Bir yere gitmiştim. Yani gitmemem gereken bir yere gittim. Bir tanıdığımın sağlık problemi olmuştu.
1: Tamam.
0: Hastaneye gittim.
1: Tamam.
0: Sonrasında farklı bir hastaneye daha gitmek zorunda kaldım. Bunlar belirli part zaman içerisinde oluyor tabii ki. Şu anda o yani eleştirdiğim alanlarla ilgili bir alanda iş yapıyorum.
1: Ya.
0: Ve
1: Yani
0: o gittiğim yerlerde bana bağlı.
1: aa.
0: Evet.
1: Çağırmış da olabilirsiniz acaba. Bunu çağırdınız mı?
0: Bilmiyorum
1: Ya
0: tam
1: da bu
0: olarak.
1: mesaj mıydı? Ya işte bakış açısı ya. Çok tabii derin bir bakış açısı bu. Buraya da sizi belli ki bir olay itti. İlk başta. Belli ki bir kırılma oldu.
0: Ya kırılma demeyelim tam olarak. Aslında ben biyoloji okurken çok sorgulamaya başladım bazı şeyleri. Çünkü eğitim alırken tam olarak bilimsel verilerde net bir şey yok. Her şey teori üzerine kuruludur. Daha çok araştırmaya itti beni bu durum. Sonra tarihe indim, sonra mitolojiye indim, sonra astrolojiye indim, sonra din konularına indim ve hepsini harmanladım.
1: Peki bir nesnenin ya da olayın ya da bir insanın gerçek yüzüyle, görünen yüzüyle gerçek manası arasında bir fark var mı? Siz bunu anlayabiliyor musunuz?
0: Tabii ki bu anlaşılabiliyor. Şöyle örnek verebilirim. Büyük bir başarının altında bence büyük bir yalnızlık da yatıyor olabilir. Ya da birinin bir incitici davranışının altında da kötü davranışlara maruz kalmış olma olasılığı yüksektir bence.
1: Travmatik bir durum mu?
0: Evet, tabii ki.
1: Başarıda yalnızlık nasıl açıklanabiliyor ki? Hırs mı yaptı? Ben böyleydim.
0: Olabilir yani
1: Ha.
0: yaşadığı olaya, duruma bağlı.
1: Bir hırs.
0: Tabii ki.
1: Başarılı insanları düşündüm şimdi. Bir kafamdan geçirdim. Neden olmasın?
0: Evet.
1: Evet. Ya da
0: Görünenle yani yüzeydekiyle özdeki çok farklıdır bence her zaman. O yüzden manaloji.
1: biz de hep görünene inanıyoruz. Pardon, yüzeydekine inanıyoruz ya. Aslında
0: Evet.
1: mana başka çıkıyor. Hayal kırıklığı
0: Tabii
1: da
0: ki
1: var.
0: öyle.
1: Siz hayal kırıklığına da uğramıyorsunuzdur böylelikle. Her şeyin manasını bildiğinize göre.
0: Yani hangi alanda olduğuna bağlı.
1: Çok tatlı. Ah o alanlar, evet, peki. Peki sizce insanlar neden sürekli bir anlam arıyor? Bu bir ihtiyaç mı yoksa bir eksiklik mi?
0: İnsan olmanın ta kendisi bence. İnsanın yaratılışı ile ilgili bir durum bu. İnsan sadece gündelik hayattan ibaret değil. Yani bir şeyi neden yaptığını da sorgulamalı. Aynı zamanda hayatına anlam katacak şeyi de bulmalı. Ama anlam katacak şey onun gerçekten hissettiği yani kendi iç dünyasıyla örtüşen bir durum mu değil mi? İşin bu tarafı da var tabii ki. Çünkü bazen kendimizi hiç sorgulamayız ve dışarıdan gelen etkenlerle bir hayat yaratırız. Bir kişilik oluştururuz. Başkasının görüşüyle, başkasının
1: Bravo.
0: düşüncesiyle, başkasının önerisiyle. Mesela çoğu aile çocuklarını yetiştirirken bu şekilde
1: El
0: yetiştiriyor.
1: alem ne der?
0: Böyle olman gerekiyor. Bu şekilde eğitim
1: Tabii
0: alman
1: kolektif bir
0: gerekiyor.
1: kalıp var.
0: Bu alan çok iyidir senin için. Bu alanda süper olman gerekiyor. Aslında bu çok yanlış. Biz başkalarını yaşıyoruz
1: Çok
0: hayatımızda.
1: doğru. Ama ben bunu belirli bir yaşa kadar hoş görebiliyorum. Yani belki 20'li yaşların başında o farkındalık gelmeyebilir.
0: Evet.
1: Fakat hala 40 yaşına, yani bana göre kemale ermiş bir yaş. 40-45 yaşına gelip hala bir şeyin farkında olmayıp başkaları için yaşayan, kendi benliğinin ve mutluluğunun farkında olmayan o kadar insan var ki.
0: Farkında değil ki zaten ne yaptığının.
1: Asıl herhalde sıkıntı burada başlıyor. Farkında
0: Sıkıntı orada
1: olamadığı.
0: başlıyor. Evet, çünkü insanın önce kendini dinlemesi gerekiyor. Kendiyle baş başa kalması gerekiyor. Yani ben bunu seviyorum değil de beni ne canlı tutuyor hayatta? Canlı tutan şeyi bulması gerekiyor. Anlam burada yatıyor zaten. kendini tanıması gerekiyor insanın iyi bir şekilde.
1: Bu da gerçekten tecrübeyle.

0: doğru orantılı bir şey biliyorsun. Yaşayarak farkına varabiliyoruz her
1: Evet.
0: şeyin. Bazı şeyleri yaşamaktan da korkmayalım. Olumlu olumsuz her şey bizim. Maç bizim. 90 dakika.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Oyna, yaralan, düş, kalk ama tecrübe et. Sana iyi geliyor mu, kötü geliyor mu bir bak değil mi? Ben de
1: Evet.
0: bunu evlat sahibi olduktan sonra anladım. Gerçekten çok geçmişi yok. Ben de öyle ay aman ne diyecek aman falan. Bak, ak. Değil mi? Ne güzel oldu ya. Vallahi bir kendime geldim. Peki, mahaloji daha çok bilim mi, felsefe mi yoksa ruhsal bir yolculuk mu? Başta söyledim ya, sanki felsefik bir şey gibi duruyor ama.
1: Bilimle her şeyi açıklayamayız.
0: Aha.
1: Felsefeyle de tamamen yaşayamayız. Ruhu bırakırsak her şey eksik kalır. Manaloji aslında insanın aklıyla, kalbiyle ve ruhuyla çıktığı bir yolculuk diyebiliriz.
0: Bir bütün.
1: Bir bütün, evet.
0: Peki çok güzel oldu. Hayatında yönünü kaybetmiş birine anlam bulmak için ilk neyi önerirsiniz ki belki şu anda bizi izleyecek?
1: Sessizlik öneririm. Çünkü en güzel cevaplar sessizlikte başlar.
0: Ya.
1: Kendiyle baş başa kalmalı sessizlikte. Ve ben ne hissediyorum sorusunu sormalı insan kendine ilk olarak.
0: Bir kendini dinlesin mi?
1: Evet.
0: Ya ben hiç kalamam biliyor musunuz? Benim hemen dağıtmam lazım ortamı. Ya hemen konuyu dağıtmam lazım, hemen başka şeyler düşünmem lazım falan. Bu da benim kaçışım mı acaba?
1: Kaçıyorsunuz belki de.
0: Sessizlikte yani hatta yalnızlık ve sessizlikle baş ettikten sonra orada savaştan daha büyük çıkarız, güzel çıkarız. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet, ben de inanılmaz derecede sessizlikte kalabilirim.
0: Bir sabır ya bu. Mükemmel. Peki sosyal medya çağında yaşıyoruz ya, sizce bu kadar bilgi içinde gerçek anlamı kaybediyor olabilir miyiz?
1: Kesinlikle kaybediyoruz çünkü artık çok fazla bilgi var.
0: Bilgiyi almayanı dövüyorlar.
1: Ama almıyoruz işte, yüzeysel olarak alıp geçiyoruz. Hiç değerlendirmiyoruz, dikkatimizi vermiyoruz. Burada ne anlam var acaba diye. Yüzeysel oluyor o bilgilerin hepsi aslında ve bir anlamı yok. Tüketiyoruz
0: Dikkatimiz de
1: çünkü.
0: çok tüketici değil mi? Yani hemen
1: Evet.
0: bitsin gitsin izledik bitti aman tamam yenisine geçelim değil mi? Hep böyle oldu. İlişkiler de bu hale geldi.
1: Evet, bu şekilde.
0: Peki bir insanın kendini gerçekten tanımadan hayatının anlamı bulması mümkün mü?
1: Kesinlikle mümkün değil. Önce kendini tanıması gerekiyor tabii ki.
0: Buradan neyi kastediyorsunuz?
1: Biraz önce de söyledim. Kendini tanımayan bir insan başkasının önerileriyle
0: Ancak.
1: hayatını yaşar. Ne istediğini bilmez çünkü.
0: Çok acı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki, tesadüf diye bir şey yoktur diyenlerden misiniz? Yoksa yaşanan her şeyin bir anlamı, bir tesadüfü, bir mesajı olduğuna inanır mısınız?
1: Ben tesadüfe kesinlikle inanmam. Her şeyin bir sebebi olduğuna inananlardanım. Yaşanan bir olay varsa ya da güzel ya da iyi ya da kötü şekilde bizi bir yola sevk eder. Gerek kişiliğimizde, gerek yaşantımızda değişiklikler yaratır. Hiçbir şey tesadüf değildir.
0: Zaten sizin o üç tane yerle şu anda
1: Evet.
0: çalışıyor olmanız da bunlardan bir tanesi. Peki bugün burada izleyicileri ya da işte bir seyirci farklı bir bakış açısı sağlayacak olsanız ona bir tek soru sorsanız bu farkındalık için ne sorardınız?
1: Kim olduğunu sorması gerekir insanın önce
0: Kendine.
1: kendine. Evet,
0: Ben kimim?
1: özünde kim olduğunu.
0: Bunun cevabı işte ben bir cam bali. 37
1: Değil.
0: yaşındayım falan. Böyle değil, değil mi?
1: Değil. Kim?
0: Ne?
1: Kim olduğunu sorması gerekiyor. Yani burada zevklerinden,
0: Kişiliğinden.
1: hobilerinden, kişiliğinden, yaşantısından, işinden değil de asıl
0: Mutsuzluklarından.
1: özünde kim olduğunu sorması gerekiyor. Asıl cevap orada gizli zaten.
0: Peki size ne kattı manaloloji?
1: Bana çok değişik bir farkındalık kattı. Önceden olayları dış dünyaya göre değerlendiriyordum. Artık iç dünyama göre değerlendiriyorum. Yani kendi içimde sorguluyorum her şeyi. Dışarıya bağımlı kalmadan.
0: Mis. Peki insanlarda bir kavram kargaşası var. Hani başarıyla mutluluğu işte yoksa anlam mı? Bunların hepsi bir karışıyor ya. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani başarı mı, mutluluk mu yoksa anlam mı?
1: Anlam tabii ki.
0: Size tabii anlam değil mi?
1: Evet.
0: Aslında biz böyle başarıya
1: Yani
0: koşarken...
1: anlam yolculuğun kendisi. Başarıya gitseniz de, yani bir konuda başarılı olmak isteseniz de aslında sizi anlamlı kılan o başarıya giden yoldaki geçirdiğiniz süreç, yolculuğun kendisi. Bu yüzden anlam diyorum.
0: Sizi tanımak çok keyifliydi.
1: Benim
0: Bir
1: için de öyle.
0: mana yolculuğu, değil mi?
1: Evet.
0: Minik de olsa süremiz bu kadardı. En azından ben de

0: Bundan sonra acaba gerçekten bu işe farkında mıyım? Ben kimimi doğru sorup doğru cevaplar veriyor muyumu görmüş oldum. Çok teşekkür ediyorum. İlk
1: Ben
0: sabah
1: teşekkür
0: kahvesinden
1: ederim.
0: yolunuz geçti. Sizleri uğurluyorum. Lütfen rahatsız olmayın. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor ve çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Pilates eğitmeni Yağmur Yavuz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Bircan'ım.
0: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Ya sizi salonlar dışında böyle spor kıyafetler dışında görünce şaşırmıyorlar mı?
2: Bugün çıkarken hocam tanımadı beni, stüdyodaki hocam. Bakmadı bana.
0: Tanımadınız değil
2: Yani,
0: mi?
2: sürekli tatlı
0: Merhaba,
2: gördükleri
0: kimsiniz
2: için.
0: falan.
2: Bana da sürpriz oldu,
0: Ama
2: evet.
0: var ya çok güzel bir şey bu ya. Beni de makyajsız tanımıyorlar. O kadar makyajlı para
2: Beni de
0: giyene çıkıyorum ki.
2: tightsiz
0: Böyle
2: tanımıyorlar,
0: bir
2: evet.
0: durum. Siz de tightsiz tanımıyorlar değil
2: Evet.
0: mi? Peki bu omurga problemlerinden hep bahsediyorsunuz. Neden pilates bu kadar önemli bir egzersiz haline geldi omurgalar için?
2: En önemli şey denge, esneklik, koordinasyon. Çünkü ne kadar esnek olursak o kadar hayat kalitemiz de artıyor. Onun dışında biraz daha beden zihin bütünlüğü. Yani vücudumuzun farkına varıyoruz aslında günlük hayatta. Sadece orada yaptığımız pilates değil. Günlük hayatta artık siz bir yere otururken, kalkarken, yürürken, koşarken hangi kasınızı kullanmanız gerektiğini, hangi kasa yük bindirmeniz gerektiğini biliyorsunuz.
0: Günlük
2: Artık
0: hayatımızda da.
2: evet tabii ki bir şey eğilip bir yük kaldırırken artık belinizden değil dizinize yük bindirmeden o yükü vücuda yaymayı öğreniyorsunuz. Bu da sakatlıkları zaten otomatik olarak
0: Tabii ya.
2: engelliyor
0: Bu
2: tabii ki.
0: bahsettiğiniz şey fıtık ya zaten yanlış
2: Tabii
0: yapılanı.
2: ki fıtık var, boyun düzleşmeleri var, kifoz var, hiperlordoz var. Çok fazla şey var bununla
0: Var, çok
2: ilgili.
0: var evet. Peki pilatesin sağlığımıza 5 faydası desem ilk akla gelen 5 faydasını sayalım.
2: Ya yani ilk akla gelen kesinlikle doğru bir duruş. İyi duruş dediğimiz postürümüzün iyi
0: Postürün doğru
2: olması
0: olması.
2: kesinlikle öyle. Bununla beraber biliyorsunuz insanlar bir anda sakatlandığını sanıyor aslında. Bir şeyi çekerken oldu diyor, bir yere basınca oldu diyor. Ama aslında omurlarımızın arasında baskı artıyor günlük hayatta. Çünkü yer çekimine karşı duruyoruz. Bu yüzden omurlara binen baskıyı omurgaya uzattığımız için azaltıyoruz. O yüzden günlük hayattaki faydaları doğru bir duruş. Yine dediğim gibi denge, özellikle yaşla beraber yaşlılarımızda denge kaybı oluyor. Daha çok düşme oluyor. Bunları iyileştirme, bunların önüne geçme. Kor aktivasyonu, yine dediğim gibi merkez dediğimiz korun aktivasyonu. Doğru postür bu şekilde.
0: Yaşı var mı sizce? Bir yaşı olmalı mı?
2: Kesinlikle yok. Yani benim 16 yaşında üyem var, 72 yaşında
0: Ne
2: üyem var.
0: diyorsunuz?
2: Evet.
0: Ay çok
2: 20, evet,
0: tatlı.
2: 72 yaşında üyem geldiğinde eğilip bir şey alamaz, kalkamazdı. Şu an kendisi benden daha çok adım atıp benden daha çok geziyor.
0: Ya
2: Karşımda
0: ne
2: dimdik bir
0: güzel.
2: omurgaya o kadar mutlu oluyorum ki çok da severek
0: Ay ben bile
2: yapıyorum.
0: mutlu oldum ya
2: Onu
0: nedense.
2: her gördüğümde böyle bir neşe doluyorum. Öyle bir fayda sağladığı için.
0: Çok
2: O
0: güzel.
2: yüzden yaşı yok.
0: Vallahi
2: Tabii
0: bravo,
2: ki
0: onur
2: kişiye
0: duydum.
2: göre. Herkesin farklı bir postür rahatsızlığı olabilir, farklı bir ihtiyacı olabilir. O yüzden kişiye göre sadece verilmeli egzersiz.
0: Pilates hakkında her şeyi doğru mu biliyoruz? Yanlış bildiğimiz şeyler vardır.
2: Kesinlikle var. Öncelikle büyük bir kitle sadece esneklik olarak biliyor. Esneklik kazandıran bir egzersiz olarak biliyor. Ama en önemli şey derin kas gruplarını çalıştırdığı için, postürü düzelttiği için herkesin yapması gerektiği bir egzersiz aslında. Özellikle erkekler çok ön yargılı.
0: Öyle mi?
2: Evet,
0: Erkekler yapamaz gibi
2: maalesef.
0: bir algı mı var?
2: Öyle var. Hem kendi aralarında hem topluma karşı hem de gerek yok diye geliyorlar genelde. Ama şu an bir tık kırılmak üzere çünkü erkek üye sayısında bir artış var şu an. Özellikle fitness yapanlar çünkü büyük kas gruplarına çalışıyorlar. Daha fazla omuzlar biliyorsunuz kapanıyor. Boyun öne gidiyor. O yüzden şu an daha çok bilinçlendiler. Kasları uzatmak için daha uzun bir omurga için. Daha çok geliyorlar. En çok bilinen erkeklerin tercih etmemesi, bir de esneklik sanılması
0: Esneklik
2: kesinlikle.
0: sadece esneklik değil tabii ki pilates.
2: Kesinlikle değil.
0: Vücudun aklınıza gelmeyecek her kasını çalıştıran anormal bir
2: Şöyle
0: egzersiz.
2: omurganın etrafını saran tüm kasları çalıştırıyor. O
0: Muazzam bir şey.
2: yüzden evet yani bütün derin kor kaslarını çalıştırıyor. O yüzden kolay da gözükebilir ama deneyen bir kişi varsa eğer kesinlikle bunun zor olduğunu biliyordur yani.
0: Çok öyle kolay bir spor değil ya.
2: Asla değil.
0: Pilates böyle sempatik kadın sporu gibi geliyor. Sanki makyajını yapıp manikürlerinle gidecekmişsin gibi. Hiç öyle yok. Hele çok acımasız hocalar var ya. Hiç ay hocam yandık bittik. Yok yok yok
2: Aslında
0: istemiyorum.
2: onlardan biriyim.
0: Siz de mi
2: Evet,
0: öylesiniz?
2: onlardan
0: Görüyor
2: biri.
0: musunuz? Bakmıyor
2: Ama
0: acımasız
2: tabii
0: hocadan.
2: ki hepsine önce bir doğru hizalanmaya getirtip, hepsine bir nefes almayı öğretip, kaslarına

0: nasıl kullanacağını öğretip ondan sonra bunu yapıyorum. Tabii ki.
1: Tam bir yaşam tarzı gibi oluyor değil mi?
0: Evet, aslında pilates uzun dönem yapılması gereken, yani hayatın belli bir döneminde değil de eğer bu omurgayı kullanıyorsak, hala hareket ediyorsak, hala işimize gidiyorsak, yemek yiyorsak bu omurgaya bakmamız gerekiyor hayatın tüm dönemi
1: boyunca. Çok doğru
0: boyunca.
1: ya. Peki nefesin pilatesteki ya da işte günlük hayatımızdaki önemini konuşalım.
0: Tabii nefes önce vücuda giren oksijen miktarını artırdığı için en başta stres seviyesini düşürüyor. Hepimizin ihtiyacı olan şey günlük hayatın stresinden dolayı. Sonra pilates için olansa biz nefes alırken diyaframımız kasıldığı için bu kor bölgesi dediğimiz pilatesin en önemli sürekli geçen bu kor merkez nedir? Bu kasları daha çok çalıştırdığı için daha verimli geçiyor pilatesten aldığı etki kesinlikle. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırıyor.
1: Peki şimdi bu masa başı işleri ve bunun yanında hemen arkasından gelen sorun duruş bozukluğu.
0: Evet.
1: Burada boyun düzleşmesinden mi kastediyoruz?
0: Yani şöyle sadece boyun düzleşmesi
1: değil.
0: Değil. Şimdi bu şekilde durulduğu için genelde sadece masa başı da değil, insanlar artık telefon, ekran
1: Ekran tabii
0: şeklinde.
1: ya, direkt
0: Evet,
1: ekran.
0: boyun düzleşmesi, kamburluk dediğimiz kifoz, çünkü boyun öne gidince göğüs kasları kısaldıkça bu sefer kamburluk oluşuyor.
1: Oradaki kas uzuyor, doğru.
0: Aynen öyle. Yuvarlak omuz dediğimiz yine öne gittiğimiz için bu üçü en çok görülen rahatsızlıklar. Zaten önceden mesela işte karın çalışalım, kalça çalışalım gibi gelirlerdi. Şu an herkes o kadar masa
1: Omurga.
0: başı çalışıyor ki omuz sırt çalışalım hocam diye geliyorlar.
1: Ama bel ve boyun ağrılarında da tabii çok pilatesin
0: Tabii
1: rolü
0: ki,
1: çok
0: tabii ki.
1: yüksek.
0: Çünkü de günlük hayatta yer çekimine karşı şimdi omurların arasında yük bindiği için nasıl durduğumuzda kimse biz de bilemeyiz. Günlük hayatta nasıl duruyorum? Bir ayağım daha mı çok büküyorum? Bir tarafıma daha mı çok yükleniyorum? Bir kolumu daha mı çok kullanıyorum? Bunu bilmediği için günlük hayatta çok fazla yük biniyor. Bu sefer bacak arkası kaslarımız kısalıyor. Belimize ağrı biniyor. Boyun ağrıları başlıyor. Yani biz bu omurları uzatarak etrafındaki kasları da güçlendirerek bu ağrıların önüne geçiyoruz.
1: Peki daha dikkat etmemiz gereken spesifik şeyler nedir desem omurga sağlığı için günlük hayatta?
0: Aslında en önemlisi ekran süremizi azaltmak. Ekran süremizi azaltamıyorsak en azından göz hizamızda bunu kullanmak. Çünkü
1: Şu sıkıntıdır.
0: evet, yani çünkü omurga şimdi kuyruk sokumundan başlıyor, başımıza kadar devam ediyor boyun omurlarından. Buradan eğmeye başladığımızda bütün omurga yavaş yavaş ona göre şekilleniyor. En azından ilk olarak onu yaparsak omurgayı daha bir doğal pozisyonda tutmuş oluruz. Bu bence günümüz için bu kadar
1: En
0: ekran
1: önemlisi
0: süresi
1: o.
0: uzunken en önemlisi bu.
1: Peki neden herkes hayatının bir döneminde pilates yapmalıdır?
0: Öncelikle bence her döneminde yapmalıdır. Ama bir dönemde şunun için yapmalı. Beden farkındalığı. Biz orada ilk derste bile şunu öğretiyoruz. Bedenini tanımayı, zihniyle bedeni arasında bağlantı kurmayı. Bunu öğrettiğimiz için sadece o ders değil. Çünkü ben orada haftada iki ders vereceğim. İnsan haftada 7 gün var. Kendisi bunu günlük hayata adapte etmezse eğer çok fazla verim alamayacaktır.
1: Evet,
0: Bu
1: doğru.
0: yüzden derslerimde sürekli günlük hayatta da buna dikkat edin diyerek ilerliyorum ki işte eğri duruyorsanız, kambırıyorsanız aklınıza geldikçe dikleşin. Bir döneminde yapsın, çünkü benim o hizalanmalarımı hep hatırlayacaktır. En azından gelemiyorsa günlük hayatında o hizalanmalara dikkat edecektir.
1: Evde kendi kendine pilates yapıyorlar bazen.
0: Evet.
1: Sakatlık olur mu?
0: Hiç yapmayan biri için olması muhtemel. Çünkü bu fitness gibi değil. Yani eğer doğru hizalanma yapmazsak hedeflediğimiz kas grubunu çalıştırmıyoruz. O yüzden bana çok şöyle gelen üyem oluyor. Ben bu hareketleri evde de yapıyorum. Ama neden burada 3 tane yaptığımda hemen hissediyorum, evde yapıyorum hiçbir şey hissetmiyorum. 10 tekrar yapıyorum, 20 tekrar. O yüzden
1: Çalışmıyor çünkü orası.
0: çalışmıyor. Çünkü
1: Evet.
0: doğru kası çalıştırmıyor. Omurgayı bozduğun, postürün hizalanmayı bozduğun çalışmıyor o kas grubu. Biz doğru hizalandırarak zaten 3-5 tekrarda bile kası ateşleyebiliyoruz. Bunun yanında da farklı bir kas grubuna yüklendiği için bir ekleme de yüklenebilir. Bu yüzden sakatlıkların da artması riski mevcut.
1: Bir kısa ara verelim.
0: Tabii ki.
1: Sonra işin beslenme kısmına da geleceğiz
0: Tabii ki.
1: çünkü. Efendim kısacık bir araya gidiyoruz. Dönüşte buradayız.
2: Koçakla Festival şimdi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: sırrı, Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: anların dondurması Oando.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: kişiden sağlığa, aile danışmanlığından manevi sohbetlere kadar her şey, hayatta her şey Varda. Televizyonda kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız aradığınız her şey, hayatta her şey Var YouTube kanalında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugget.

0: öğle arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kısa bir aranın ardından kıymetli konuğum Pilates eğitmeni Yağmur Yavuz'la sohbetimiz devam ediyor. Pilates'in beslenmeyle ilişkisi var mı?
10: Kesinlikle var. Aslında tüm egzersiz ve spor dallarının ilişkisi var. Çünkü biz orada eğer aç gelirse üye bir kas oluşumundan ziyade kas yıkımına davetiye çıkarır. Eğer çok tok gelirse bu sefer dolaşım sisteminde bir bozukluk ortaya çıkar.
9: Öyle mi?
10: İkisinde de çünkü çok duyuyorum. Çok fazla midem bulanıyor. Bir saat önce çok fazla yemiş. Bu sefer yani refleye
9: kadar... Bir saat önce de mi olmaz?
10: Bir, minimum 1,5 saat.
9: Bir de tıka basa değil.
10: Evet, kesinlikle değil.
9: Ay ben de hep aç yaparım. O da kötü değil mi?
10: Çok fazla aç kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Dediğim gibi çünkü biz kasları burada güçlendiriyoruz, çalıştırıyoruz. Siz o kası beslemezseniz, bir gıda vermezseniz o kas büyümek yerine hiçbir şekilde çalışmadan, parçalanmadan kalacak. O yüzden beslenme... Özellikle sağlıklı karbonhidrat, sağlıklı protein almamız gerekiyor. En önemli şey çok sorulan, bir saat önce mi, iki saat önce mi, minimum 1,5 saat ama 2 saat, 3 saat en ideali. Tıka basa olmamak şartıyla bu da. Sonrasında da kesinlikle protein ve sağlıklı karbonhidrat alınmalı. Kasları beslememiz gerekiyor çünkü büyümeleri için. Yediğinizin, yani ben kilo olarak bakmıyorum, yediğinizin oranı kaliteli önemli değil, içeriği çok önemli.
9: Çok haklısınız. Peki ev hanımları günlük işlerini yaparken omurgalarını korumak için nelere dikkat etmeliler? Biliyorsunuz şöyle bir süpürge
10: evet,
9: var bizim.
10: Evet, yer süpürürüz, sileriz.
9: Silme var.
10: Aynen öyle. Evet. En önemli şey bunlar. Özellikle direkt böyle bir C pozisyonuna girip süpürmeye başlanır. Burada omurganın doğal pozisyonu nötr dediğimiz bir pozisyonumuz var. Onu koruyarak, mahvoluyor. Bir bacağı öne atarak, dizi bükerek hani... Eşit dağıtmak için kaslara, kemiklere binen yükü.
9: Allah Allah, öyle mi yapacağız?
10: Tabii ki. Yani burada eğildiğim an yine omurga bu sefer doğal pozisyonundan
9: çıkıyor. Bir bacak
10: çıkıyor.
9: Önde biraz da
10: bir
9: bükeceğiz.
10: Bir bacak önde biraz bükeceğiz ki ilk vücuda eşit yayılsın. Şimdi sürekli öne kapanıyorum. Biraz sağ lateral gitmeyeceğim, sola gitmeyeceğim. Hani eğer bir de ağrı sınırı varsa ev hanımları özellikle buna çok dikkat etmiyorlar. Artık size sinyal veriyorsa bir hareketi yaparken, bir iş yaparken orada durup en azından pozisyonunuzu değiştirin. Demek ki orada yanlış giden bir şeyler
9: ve
10: var.
9: Ve daha büyük sakatlıklar Allah korusun
10: tabii
9: olabilir.
10: Ki, çok fazla. Kalıcı hasarlar da. Çok fazla öyle gelen var. Yani bu cam silme, işte makine çalıştırma hepsinde. Zaten dediğim gibi o yüzden bir döneminde yapmalılar ki bütün günlük hayatta yürürken, evde iş yaparken, başka bir işle meşgul olurken nasıl hizalanması gerektiğini bilirse bütün hayatları boyunca onlara konfor sağlayacak.
9: Peki ileri yaşta pilates yapmanın kemik eklem ve hareket kabiliyeti üzerinde etkisi var mı?
10: Tabii ki pilates yapmışsınız siz de biliyorsunuz. Hı hı. Direnç dediğimiz yaylarımız mevcut. Pilates'te kemiklere hafif bir direnç uyguluyoruz. Kemiklerin büyümesi için jump port dediğimiz belki siz de yapmışsınız. Sıçrama hareketleri, jump port tahtamız hı hı. mevcut. Hı hı. Onlarla zıplama hareketleri yaparak kemiklerin büyümesini, yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Çünkü yaşla beraber bir kemik erimesi başlıyor.
9: Kısalmaya başlıyor kemikler.
10: Özellikle kadınlarda osteoporoz çok yaygın. O yüzden en önemlisi bunun önüne geçiyoruz. Aynı zamanda kaliteli bir yaşam. Kimseye muhtaç olmadan, kimsenin eline bakmadan hayatını sürdürebilmek. Çünkü ne kadar omurgamız gençse biz de o kadar genciz. Bunu sağlamamız için hayatımız boyunca yapmamız gerekiyor. Özellikle yaşlılık için oraya yatırım olarak gibi düşünebiliriz.
9: Peki sabah yataktan dinç kalkmanın, güne enerjik başlamanın bir püf noktası var mı?
10: Tek bir püf noktası yok maalesef ama en önemli şey uyku kalitesi. Odayı havalandırmak, uyuduğumuz saat, karanlık olması odanın, yani pilatesten bağımsız genel yaşam olarak söylüyorum. Bir de bir gün önce pilates yaptıysanız çok rahat uyursunuz kas yorgunluğundan dolayı muhtemelen.
9: Ya o kas yorgunluğu çok tatlı
10: evet,
9: bir şey
10: ya. Evet çok tatlı, o yüzden rahat diyorum.
9: Onun da tutkunu var biliyor musunuz?
10: Çok çok söyleyen var. Böyle son derse gelip buradan çıkıp uyuyacağım, gideceğim de diyenler mevcut. Onun dışında pilates hareketi, esneme hareketleri olarak sabah kalktığımızda bir anda yataktan kalkmayı önermiyoruz. Eğer ileri yaşlardaysanız zaten hiç önermiyoruz. Burada esneme egzersizlerimiz var. Zıt yön, zıt kol, zıt bacak şeklinde. Omurgayı sola eğiyorsak, bacaklarımızı kalçadan sağa. Evet, bir dakika boyunca bu şekilde egzersiz yaparsak dizleri karına çekme yine belimizi çok fazla rahatlatır. İki dizi karına çekip sarılma. Bu gibi hareketler yine bir kalkmadan şöyle omuz başlarımızı, kürek kemiklerimizi yaklaştırır.
9: Onu yapıyoruz çok evet.
10: Evet süper. Onu yapmamız çok önemli çünkü buradaki kas grubu kısaldığı için sırt kası aktif olmadığı için öne çekiyoruz.
9: Öyle öne doğru çökme oluyor.
10: Aynen. En azından bunları yaparsak çok daha aktif bir güne başlamış oluruz.
9: Peki hadi son sorum olsun. Pilates yaparken hareketlerin doğru formda uygulanması neden bu kadar kıymetli?
10: Zaten doğru formu yakalayamazsak o kası çalıştıramayız. Az önce bahsettiğimiz gibi ben eğer yan karın çalışmayı hedefliyorsam ama o hizalanmaya geçmediysem hiçbir şekilde aktif olmayacaktır. Kalça çalışmayı hedefliyorsam eğer dizlerim öne gidiyorsa, parmak uçlarımı geçiyorsa, kalça yeterli bir pozisyonda aşağıya doğru inmiyorsa, omurga öne gitmiyorsa vesaire bunları yapmıyorsa bacak çalışır ya da dize yük biner. Bu yüzden hem hareketten hiçbir verim alamıyoruz hem bunun yanında sakatlanmaya açık oluyoruz. Bir de bugün olan sakatlanma bir sporda, egzersizde. Yarın size ben sakatlandım diye çıkmıyor. Bir yıl sonra çıkıyor, iki yıl sonra çıkıyor.
9: Başka bir boyuta geliyor.
10: O yüzden bunu fark etmediğimiz için de yanlış yaptığımızı da fark etmiyoruz. Doğru formda uygulanması bunun için çok önemli.
9: Peki çok teşekkür ediyorum.
10: Ben teşekkür ediyorum sohbetiniz için.
9: Programın da böylelikle sonuna geldik.
10: Süper.
9: Çok güzel bir program oldu. Vallahi özledim şimdi pilates yapmayı da siz konuşunca.
10: Bekleriz.
9: Gelirim.
10: Süper bekliyoruz.
9: Süper olur. Peki efendim bugünlük bizden bu kadar. Hiç rahatsız olmayın, birlikte kapatalım.
10: Tamamdır.
9: Bugünlük bizden bu kadar. Sabah kahvemiz bitti. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Değerli izleyenler, Gaziantep'te gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Efendim işte şu anda onlardan birindeyiz. Burası tüm güzelliğiyle Rum Kale. Rum Kale Gaziantep'te en çok turist çeken yerlerin başında geliyor. Efendim bizim için hazırlanan tekneye bindik. Şu anda Fırat Nehri'nin üzerinde keyifli keyifli ilerliyoruz. İşte arkamda gördüğünüz yarımada Rum Kale. Efendim Rum Kale'nin tarihi antik döneme uzanıyor. Rum Kale'nin üzerinde kuyular, sarnıçlar ve manastırlar var. Efendim Rum Kale'nin üzerindeki mimari yapılarda Orta Çağ'ın ve Geç Roma döneminin izlerini görmek mümkün. Efendim Hristiyanlık anlamında Rum Kale her zaman önemli bir merkez olmuş ve tarih boyunca önemini korumuş. Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhannes, efendim rivayete göre İncil'in kopyalarını burada yazmış, bir mağaraya saklamış ve yine rivayete göre daha sonra Beyrut'a götürmüş. Evet değerli izleyenler, Hristiyanlık anlamında önemli bir yer Rum Kale. Karadan ve sudan gelen saldırılara karşı korunmak için Fırat Nehri ve Merzimen çayının kesiştiği noktada inşa edilmiş. Bulunduğumuz yerde mükemmel bir manzara, mükemmel bir tabiat var. Efendim buranın olmazsa olmazı tekne turları. Çok sayıda turist geliyor Rum Kale'ye. Değerli izleyenler, Rum Kale'ye gelenlerin olmazsa olmazı tekne turu. Efendim biz de teknemizle işte Rum Kale'nin ve Fırat Nehri'nin eşsiz güzelliğine tanıklık etmek istedik. Arkada çok sayıda tekne var. Bunların çoğu gezinti teknesi. Evet, bir saat boyunca turistler Fırat Nehri'nin üzerinde keyifli bir gezinti yapma imkanına sahip oluyorlar. Efendim bulunduğumuz yerde tarih var, doğa var. Şu

0: Şu anda adeta tarihle doğanın buluşmasına, kucaklaşmasına tanıklık ediyoruz. Lokasyon anlamında da son derece önemli bir noktadayız. Arka tarafımız Gaziantep, karşımız Şanlıurfa Halfeti. Değerli izleyenler, Rum Kale çok ama çok güzel. Efendim, tam bir doğa harikasının içindeyiz. Turistlerin olmazsa olmaz aktivitesi, tekne gezisi. Görüyorsunuz efendim, bize el sallıyorlar. Sevenlerimizle, izleyenlerimizle Fırat Nehri'nin üzerinde Rum Kale'de bile buluşuruz. Evet değerli izleyenler, son derece enteresan bir yerdeyiz. Efendim bu taraf Gaziantep, bu taraf Şanlıurfa Halfeti, bu tarafta Fırat Nehri var, bu tarafta da Merzimen Çayı var. Değerli izleyenler, Rum Kale eşsiz bir yer, müthiş bir güzelliğe sahip. Efendim yarımada şeklindeki Rum Kale'nin şu anda bir diğer tarafındayız. Burası Batı Kapısı. Şunu da söylemek istiyorum efendim, Fırat Nehri su sporları için son derece uygun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak Rum Kale Su Sporları Festivali düzenleniyor yaz aylarında. Dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda sporcu buraya akın ediyor ve festival son derece kalabalık geçiyor. Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te her şey çok ama çok lezzetli. Efendim Gaziantep lezzetin başkenti. Gaziantep sadece kebabın değil, tatlının da başkenti. Efendim Gaziantep'in baklavası var, Gaziantep'in künefesi var, Gaziantep'in katmeri var. Yılların ustası Coşkun ustamızla birlikteyiz. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim. Sizi görün, daha iyi olmuşsun. Nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Burada olmak çok güzel. Valla Gaziantep'te olunca insan bol bol kebap yiyor, tatlı yiyor. Burada yemek yemeden, tatlı yemeden olmuyor. Evet, Coşkun ustam, katmer yapmak için ne lazım?
1: Şimdi biz size katmerin aslında bizim yeni versiyonumuz olanı yapacağız.
0: Evet.
1: Nuska katmeri yapacağız.
0: Evet.
1: Bunun için ne lazım? Fıstık.
0: Evet.
1: Antep fıstığı, kaymak
0: evet.
1: Ve çikolata kullanacağız.
0: Bunlar evet.
1: Bizim muska katmeri yapacağız. Evet. Bayılacaksınız.
0: Hamurumuzda ne var?
1: Hamurumuzda tuz ve un var.
0: Evet, o kadar. O, maya başka falan hiçbir şey yok. Yok. Tamam.
1: Ama bu hamur...
0: Hamurumuz yağlı mı?
1: Yağlı.
0: Evet, tezgahımız ama yağlı.
1: Tezgahımız da yapışmasın netten. Ama bu hamurun işlemi çok fazla. İlk önce bilek gücüyle yoğrulur. Makinene yoğrulmaz.
0: Evet.
1: Ve bir günde bekletilir. Hamurun sünmesi daha iyi olsun netten.
0: Klasik bir katmer yapmıyoruz. Evet, şov başlamak üzere efendim. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Ustalarımız çok değerli. Ustalarımız kolay yetişmiyor. Eyvah, ben şöyle biraz kaçayım. Harikasın ustam. Müthişsin. Kopmasın. Maşallah, nazar değmesin. Ustam ne yaptın öyle? Harikasın. Efendim burası Gaziantep. Gaziantep'te olduğumuz nasıl belli? Evet, çok değerli ustalarımız var. Ustam korkuyorum böyle fırlayacak, gidecek ya da parçalanacak diye. İşte ustalık böyle bir şey. Yalnız saniyeler içerisinde o hamur açıldı, büyüdü, inceldi ve havada dönmeye başladı. Ben ne olduğunu anlamadım.
1: Hamur ne kadar ince olursa ürün o kadar çıtır ve lezzetli olur.

0: Evet, değerli izleyenler, hamurumuz zar gibi kocaman bir katmer hamuru şu anda tezgahımızda. Evet, çok severim efendim Gaziantep'in katmerini. Ben de eldivenimi takayım, ustama yardım edeyim. Ne yapıyorum şimdi ustam?
1: Evet, tamam, eşit bir şekilde dağıtalım.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Tamam mı? Hani ustalarımız şöyle yapar ya, onların el becerisi vardır. İşte benim de onları çok izlemişliğim var tabii çekimlerde. Şöyle estetik hareketlerle ben de Antep fıstığını hamurumuzun üzerine serp. Ay, mis gibi kokuyor. Bu nasıl bir fıstık? Efendim, ünlendiği kadar var. Mis gibi, mükemmel bir koku, mükemmel bir lezzet. Tamam mı Coşkun usta?
1: Atalım biraz daha.

0: Az mı oldu daha?
1: Biraz bonkür olalım.
0: Malzemeden çalmayalım lütfen. Evet. Evet, şimdi bildiğiniz klasik katmer yapmıyoruz.
1: Muska katmer yapıyoruz.
0: Ben de merak ediyorum. Aslında bunun yapılışını ilk kez çekiyorum. Katmerin değişik bir versiyonu. Bu nedir ustam?
1: Bu kaymak.
0: Kaymak. Evet. Tatlıların olmazsa olmazı.
1: Hafifleştirir.
0: Gaziantep'te bütün tatlarda kaymak mutlaka oluyor. Fıstık oluyor, kaymak oluyor, sade yağ oluyor.
1: Burada hemen göreceğiz bütünler.
0: Tamamen
1: bize aittir.
0: Sizin üretiminiz. Bize aittir. Evet.
1: Yok, bundan Argis de bize aittir. Bu evet, ürünü mesela ben çıkardım yine.
0: Evet. Evet değerli izleyenler. Mükemmel görüntüler Gaziantep'te. Bakar mısınız? Tam bir lezzet şöleni var burada.
1: Bir tanesini siz yapın.
0: Ne yapacağız Usam?
1: Ben size göstereyim.
0: Hamurumuz o kadar ince ki. Ha pardon, şöyle yapacağım. Çapraz. Yüzüm, evet. Bir dakika, bozmayın. Usam, buna şekil vermek çok zor, çok ince. Heh, tamam mı?
1: Bir ucu bu tarafa atacağız.
0: Tamam. Ha, muska gibi.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Adı zaten buradan gelir.
0: Bir dakika, benimki yamuk oldu. Ben şöyle belli etmeden düzeltmeye çalışayım. Evet. Tamam mıdır ustam?
1: Tamam.
0: Of of of. Ustam tamam mı şimdi?
1: İlk defa yapıyorsunuz ve çok güzel yaptınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Elinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu tamamdır. Bunu tamam. Şimdi fırına yollayalım. Bir de şu sizinkinden koyalım içerisine. Evet.
0: Onu koymayalım. Şunu kimse görmesin şuradan. Of of of. Değerli izleyenler, muska katmerimiz pişti. Efendim onu bir güzel soğuttuk. Şimdi tadım zamanı. Evet, sıcak sıcak yenmiyor. İçinde çikolata var.
1: Üzerinde
0: evet,
1: yine
0: üzerine yine bol bol çikolata döküyor Coşkun ustamız. Evet, sunum önemli, her zaman söylüyorum. Yemekler, tatlılar hem göze hem de damağa hitap etmeli. Elle mi yer ustam? Şöyle bir böl, yavaş yavaş şöyle sindire sindire. Of of of. Efendim kaymak var, Antep fıstığı var, çikolata var, hamur var. Evet, mükemmel bir lezzet. Muskamızı, muska katmerimizi bölüştük Coşkun ustamızla. Artık. Şimdi ne zamanı?
1: Muska katmer zamanı.
0: Tadım zamanı.
1: Pardon.
0: Tadım zamanı. Tadım zamanı. Evet efendim, ustamızın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. Ustam bu ne bu? Sen ne yaptın? Müthiş bir şey.
1: Gördük diyordunuz ya. Sürekli bir şey yapıyor. Bunları yiyince insan yerinde duramıyor. Hızlı bir şekilde ölüyor.
0: Duramaz efendim, insanın motivasyonu, enerjisi ustamın tatlılarını yiyince direkt yükseliyor. Yani misafirler bayram yapıyor buraya
1: bayram
0: gelince.
1: Yapıyorlar.
0: Evet, mükemmel lezzetleri tatma imkanına sahip oluyor turistler ve Gaziantep'in misafirleri. Ustam ellerine emeğine sağlık. Çok
1: sizin
0: beğendim.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Çok beğendim. İyi de öldür hakkını yeme. Gerçekten mükemmel. Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Gaziantep tam bir tarih şehri ve buram buram tarih kokuyor. Hemen arkamızda tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle tarihi Gaziantep Kalesi var. Efendim, kalenin tam olarak kaç yılında inşa edildiği bilinmiyor. Ancak şimdiki görünümüne Roma döneminde kavuştuğu düşünülüyor. Değerli izleyenler, Antep savunması sırasında Kurtuluş Savaşı'nda tarihi Gaziantep Kalesi önemli bir rol oynamış ve işlevini sürdürmüş.

Değerli izleyenler, kebap olmadan Gaziantep programı asla olmaz. Efendim, Gaziantep'in nefis mi nefis kebaplarını yemek için günübirlik buraya gelenler var. Gaziantep'te tek bir çeşit değil. Çok değerli ustalarımız birbirinden

0: Lezzetli, çeşit çeşit kebaplar yapıyor. Hepsi de mükemmel. Yanımızda yılların ustası Erkan ustamız var. Efendim dekorumuz çok güzel, manzaramız çok güzel, mangalımız yanıyor. Bu güzel Gaziantep akşamında kebap yapacağız. Arkamızda tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle Gaziantep Kalesi var. Akşam saatlerinde ışıkları içinde Gaziantep Kalesi muhteşem görünüyor. Erkan ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün mü? Manzaramız evet. Mükemmel.
1: Gurur kaynağımız.
0: Evet. Ustam başlayalım o zaman. Ne yapıyoruz önce? Şimdi
1: önce size bir halinazik yapacağız. Sizin de sevdiğiniz yapacağız.
0: Bir yemek. Balcanla yapacağız.
1: Balcanla yapacağız. Evet. Önce patlıcanımızı atacağız.
0: Evet.
1: O biraz pişerken etlerimizi hazırlayacağız.
0: Yalnız etleriniz çok güzel. Yani etlerimiz, dikkat ediyorum, etler gerçekten lokum gibi. Etlerimiz, bakar mısınız, 1 gram sinir yok, yağ yok.
1: Etlerimiz tamamen kuzu eti. Gaziantep'li sığır eti, dana eti yemez.
0: Evet.
1: Kuzu eti.
0: Kebaplarda kuzu etinden yapılıyor.
1: Tabii ki, kesinlikle.
0: Ve kuyruk yağ. Gaziantep'in olmazsa olmazı. Neden böyle kebaplarda, ciğerlerde mutlaka kuyruk yağı oluyor?
1: Aslında kuyruk yağı sadece Gaziantep'e değil Türkiye'ye mal oldu şu anda.
0: Evet.
1: Yani sığır eti yiyenler de yanında bir yağ kullanmak zorunda. Hı hı. Artık kuyruk yağını tercih ediyorlar.
0: Evet. Evet, yılların ustası Erkan ustamız Ali Nazik yapıyor. Efendim bir yandan da balcanımız burada közleniyor. Evet.
1: Biz bu eti sade yapacağız. Sadece tuz ve biraz zeytinyağıyla
0: tamam,
1: marine
0: ustam.
1: Edeceğiz. Bu kadar.
0: Usta sensin.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, dekorumuz çok güzel. Gaziantep'te aslında her şey çok güzel. Of of of, etimizi tuzla buluşturduk. Efendim havasından mı, suyundan mı, ustasından mı bilmiyorum. Burada her şey fena lezzetli.
1: Gaziantep'in has halis zeytinyağı.
0: Of of of. Yani doğal olmayan hiçbir şey yok. Vallahi Erkan ustam kilo almadan Gaziantep'ten gitmem lazım.
1: Kilo almadan gitmeniz mümkün değil ama buradan gidince bir diyet yaparsınız.
0: Yani burada diyet yapmak mümkün değil. Zaten efendim Gaziantep'e gelenler salıyor. Şimdi yiyeyim de bol bol yiyebildiğim kadar dönüşte diyet yaparım diyor. Ondan sonra işin içinden çıkamıyor. Ne yapıyoruz ustam şimdi?
1: Bu çok özel bir lezzetimiz. Kısa bel diyoruz biz bu eti. Etin en lezzetli, en yumuşak yeridir bu.
0: Ali Nazik'imizi yapmaya başlamadık.
1: Tabii Ali Nazik'imizi yapmaya başladık.
0: Başladık da şimdi Ali Nazik'imizin balcanı közleniyor. Bu ayrı bir kebap.
1: Tabii bunu
0: adı neydi?
1: Kısa bel.
0: Kısa bel. Aa, duymamıştım bu ismi. Ustalığın bir göstergesi. Bakar mısınız el becerisine? Gerçekten mükemmel. Çok güzel oldu. Atalım mı mangalımıza?
1: Az daha piştiğinde hemen atacağız.
0: Tamam. Başka ne yapacağız Erkan ustam?
1: Başka size bir de küşleme.
0: Onu da yapalım ustam.
1: Yapacağız.
0: Onu da hazırlayalım.
1: Hemen yapalım, hazırlayalım.
0: Tabii efendim ki. Bunlar kebap şişi. Çok değerli ustalarımız var. Birbirinden nefis kebaplar yapan Gaziantep'te işte o değerli ustalarımızdan, o başarılı ustalarımızdan biri de Erkan ustamız.
1: Siz daha önce geldiniz Gaziantep'e, küşlemeyi tatmıştınız.
0: Defalarca, evet. Milyon kere. Kebap deyince Gaziantep, Gaziantep deyince kebap.
1: Evet. Çok fazla bir şeyle marine etmiyoruz. Sadece biraz zeytinyağı ve tuz atıyoruz.
0: Evet, baharat falan yok.
1: Hayır, asla yok.
0: Zeytinyağımız doğal, renginden belli. Ben doğalım diyor.
1: Yani bunu da kuşbaşı şeklinde terbiyeleyebiliriz. O da ayrı bir lezzettir. Ama gerçek küşleme sade. Kendi etin kendi lezzetini almak için.
0: Közlendi mi Erkan ustam?
1: Hazır, alalım. Hazır. Bunu alalım.
0: Alalım onu. Sohbet güzel.
1: Kebabımızı atabiliriz.
0: Oh, mis gibi kısa belimizi ve küşlememizi mangalımızın üzerine attık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Bunu hazırlayacağız şimdi.
0: Tamam. Evet değerli izleyenler, bir yandan Ali Nazik'imizi yapıyoruz. Bir yandan da Erkan ustamızla keyifli keyifli Gaziantep'i konuşuyoruz. Gaziantep mutfağını konuşuyoruz. Aslında Gaziantep anlatılmaz, yaşanır. Gerçekten yaşamak lazım. Efendim bugüne kadar gelip görmediyseniz mutlaka gelin görün. Tavsiye ederim.
1: Herkesin bir Gaziantep'i gelir.

0: Değerli izleyenler, bal canımız közlendi. Kabuğunu soyduk. Ustam bir güzel doğradı. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Tuz alız. Biraz tuz
0: alalım,
1: atacağız.
0: Alalım tuzumuzu.
1: Coşkun Bey teşekkür ederiz.
0: Evet Coşkun Bey, teşekkürler yardımlarınız için.
1: Evet. Biraz sarımsak atacağız.

0: Tamam. Közlenmiş patlıcanımız sarımsaklı yoğurdumuzla buluştu. Ne yapıyoruz Erkan ustam şimdi?
1: Şimdi kebabın pişmesini bekliyoruz. Yemeğimiz hazır.
0: Of of of. Efendim ustalarımız böyle kebabı hazırlarken izlemeyi çok seviyorum. Çünkü gerçekten ellerine çok yakışıyor. Değerli izleyenler, Gaziantep'te çok değerli ustalarımız var. Ancak Gaziantep'in kadınları da çok hamarat. Öyle
1: çok
0: değil mi usta?
1: Çok fazla
0: güzel
1: hamarat.
0: Güzel yemek yaparlar.
1: Tabii ki. Ev yemeği dediğimiz bütün ürünleri kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz yaparlar.
0: Evet, gerçekten çok hamaratlar. Çok güzel yemek yapıyor Gaziantep kadını. Evet. Çok güzel oldu.
1: Kebabımız hazır olmak
0: hazır
1: üzere.
0: Mı?
1: Yağımızı, tereyağımızı atalım.
0: Doğal
1: o da eriyecek
0: onu
1: çünkü.
0: Onu da mangalda eritelim. Tamamen doğal ortam. Ustam pişti mi?
1: Etimiz hazır.
0: Of, lokum gibi. Kısa bel.
1: Kısa bel, evet.
0: Of of of. Ustam harikasın. Bu nasıl bir lezzet. Süpersin. İşte bu. Gaziantep bu. Evet, şimdi sunum zamanı. Çok güzel. Çok güzel. Can dayanmaz.

0: Evet. Mangalımızda tereyağımız eridi.
1: Evet. Küşlememiz de hazır.
0: Evet. Küşleme. O da buranın olmazsa olmazı. Evet. Çeşitler bitmiyordu. Lezzetler bitmiyordu. Gaziantep'te olunca, lezzetin başkentinde olunca lezzetler gerçekten bitmiyor. Ustam nasıl attın öyle biberi?
1: Düştü vallahi.
0: Ben özellikle öyle attım zannettim, döküldü. Evet evet, müthiş şovlar, müthiş görüntüler ve mükemmel lezzetler. Şu anda ekranlarınızda. Erkan Usta harikasın.
1: Buyurun.
0: Küşleme Ali Nazik.
1: Aynen.
0: Harikasın ustam. Erkan ustamız elleriyle yapmış, ben tadına bakmaz mıyım? Vallahi bozmaya yemeye kıyamıyorum.
1: Afiyet şifa
0: olsun. Evet. Erkan ustam ellerine sağlık.

0: kısa bel.
1: Evet. Pamuk Ali gibi nazik. Yumuşacık.
0: Evet, gerçekten pamuk gibi. Evet ustam, ellerine emeğine
1: afiyet
0: sağlık.
1: Afiyet olsun, çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ne söylemek istersin?
1: Gaziantep'e herkesi bekliyoruz.
0: Bekliyoruz efendim. Gaziantep anlatılmaz, yaşanır. Yaşanır.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftaya başlangıç yaptık. İnşallah bu hafta sağlıkla, huzurla, bereketle geçsin. Gönlünüzden hangi güzellik geçiyorsa o sizi bulsun. Güzel dualarla başladık ve tabii ki yanımda gökyüzünün rehberi var. Gökyüzüyle öyle bir birleşim içinde ki haber veriyor adeta oradan bize. Güzeller güzeli, söyledikleri çıkan Mine Ölmez. Hoş
2: çok
1: geldin Mineciğim.
2: Sen de çok güzel olmuşsun bugün, bayıldım.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. İnşallah daha iyi olacağız bu yayından sonra. Bakalım nasıl bir hafta bizi bekliyor? Gökyüzünde ne gibi etkiler var? Tabii ki tüm haftaya yayılıyor bu etkiler ve tek tek tüm burçlarda uzun uzun anlatılan tek program burası Beyaz TV'de. Yıllardır hayatta her şey var da Mine Ölmez farkıyla birazdan burada olacak, ama ondan önce tabii ki şunu sormak istiyorum. Genel olarak nasıl bir haftadayız? Etkiler nasıl Mineciğim?
2: Şimdi bu hafta adeta bir geçiş haftasındayız. Neden bir geçiş haftasındayız? Daha majör, daha önemli olaylara gitmeden önceki bir hafta bu hafta. Neden? Çünkü önümüzdeki hafta Oğlak Burcu'daki Dolunay'ın etkileri çok yoğun olacak. Hafta sonuna doğru, bu haftanın sonuyla beraber. Ve önümüzdeki hafta daha majör olayların haftası olacak. Bir de Merkür Retrosu da başlayacak. Bu hafta Merkür Retrosu'ndan önceki son böyle gölgeli hafta sonuna doğru o gölgeyi daha yoğun hissedeceğimiz, hissetmeye başladık belki etkilerini. Bir haftadayız. Bu hafta böyle bir geçiş haftası gibi. Birçok şeyi ivedilikle halletmek, işleri yoluna koymak, retro öncesi bir takım eğer varsa bakmamız gereken, yapmamız gereken şeyler, bunları bir an önce halletmek iyi olur. Aslında bakacak olursan eski alimler de şunu söylerler. Retroya çok az bir zaman kala, işte artık o şey başlamıştır. Hani önün retro ya, o kaos birazcık başlamıştır. Retrodan çıkarken, çıktıktan sonra bile o kaos artık bitmeye doğru gider. Yani önüne bakar hep. Zaten astroloji yorumlarında en önemli şey ne biliyor musun? İnsanlar hep şöyle yorumlamalara takılıyor. Mesela bir etki varsa sadece o etki varmış gibi. Ya da işte bir yorumcu birkaç etkiyle beraber böyle bir yorum yapmamalı. Çok daha önüne, ileriye bakarak yorum yapmalı ki isabetli olsun.
1: Öngörülü olsun.
2: O yüzden mesela ben bol keseden atmıyorum. Yani çünkü şu anda mesela bir güzel gezegen geçişi vardır. Oradan kişiye iyi şeyler gelebilir, ama başka bir sıkıntı varsa önünde, bir böyle pembe bir rüyadan uyanıp kabusa mı girmek istersiniz? Yoksa bir kabustan uyanıp pembe bir ortama mı düşmek istersiniz? İnsanlar bunu çok şey yapıyor. Yani geçici mutlulukları ben tercih etmiyorum. Evet. Astroloji yorumlarımda da böyle, hani insanı kandıran, oyalayan geçici bir etki varsa onu uyarmayı çok seviyorum
1: uzun
2: ben.
1: Uzun vadeli anlatıyorsun bir de sen. Evet. Hani önünü arkasını dediğin gibi hep söylüyorsun. Mesela şu an diyorsun biraz kritik ama haftaya çok güzel olacak, evet, güzel etkiler olacak, evet, dedin mi rahatlıyor insan.
2: Onu söylemek zorundayım, çünkü bu haftasını bedbaht geçirecek ama belki burada bir şey öğrenecek ve bir sonraki haftaya daha güzel geçecek. O yüzden beni dinlerken böyle düşünmelerini tavsiye ediyorum. Ben uzun vadeli konuşan bir insanım. Mesela bu hafta anlattığım etki sizin hayatınızda bir aydan fazla da sürebilir.
1: Öyle mi?
2: Dolayısıyla sadece bu hafta bir şeyler değişiyor, her hafta gökyüzünden yeni bilgiler iniyor, bunu dünya ile aynı düşünmememiz lazım. Gökyüzünde bugün pazartesi insanoğluna yeni şeyler çıkaralım diye bir şey yok ki. Yani bir etki 2 ay sürüyor, bir etki 1 ay sürüyor, bir etki 3 sene sürüyor. Mesela bazen diyorlar ya, neden hep İşte akreplere yatırım diyorsun bilmem. Çünkü akreplerin çok uzun zamandır 8. evleri aktif. Şimdi daha da aktif olacak.
1: Ne
2: Çünkü
1: olacak?
2: Mars önümüzdeki hafta İkizler Burcu'na geçecek. Mesela akrep burçları için para, yatırımlar, harcamalar, miras işleri, belki erteledikleri ameliyatlar daha çok önemli olacak. Dolayısıyla ben bir etkiyi böyle tekrar ediyorsam o hemen geçmiyordur. Bu hafta başladı, bu hafta da hadi yeni şeyler yapalım. Bu hafta böyle bir şey yok ki, bu sistemi biz ayarlamıyoruz ki. Evet. Birden bir şeyler çekiliyor, o hafta yeni bir şey geliyor. Keşke öyle olsa.
1: Keşke.
2: Daha renkli olurdu.
1: Her gün
2: ama
1: her gün başka bir şey çıksak.
2: Bu ilahi bir şey ya, ilahi bir sistem, ilahi bir düzen. Şimdi bu hafta geçiş haftası. Bu hafta Merkür Retrosu'nun gölge etkilerini daha yoğun hissediyoruz.

0: etmeye başlayacağız.
1: Mesela bu hafta ne yapalım? Hani ya da ne yapmayalım? Hani Merkür Retrosu'na daha girmeden önce şimdi, son işleri halletmek mi?
0: Son işleri halletmek bence. Mesela? Mecbur, mesela ben olsam ne yaparım? Şimdi mecbur bir atıyorum tapu alacağım. Bu 40 yılda bir düşmüş denk gelmiş.
1: Evet.
0: Mecbur alacaksın. Ya da bir işe başlayacaksın. Aylardır iş teklifi bekliyordum. Bir tane geldi, çok da iyi. Başlayacaksın. Sadece şunu tavsiye ediyorum. Eğer tapu alacaksanız, işe girecekseniz. Benim bir tane arkadaşım bundan 10 sene, 10 küsür sene önce. Daha bile eski yahu. Ben daha o zaman üniversite 1'de miyim ne? İşe girecek. Merkür Retrosu ağzında.
1: Evet.
0: Dedim ki dikkat et dedim. Bak retroda giriyorsun işe dedim. 2 hafta çalıştı. 2 hafta sonra oradan terliksiz kaçarak çıktı.
1: Ama başvuruyu mesela önce yaptıysa
0: fark etmez.
1: Fark etmiyor
0: fark mu? Fark etmez. Senin bir insanla retroda denk gelmenin de bir işe retroda başlamanın da bir anlamı. Ben bunu tecrübemle söylüyorum.
1: Evet.
0: Bana. Yıllardır bunu tecrübe ettim. Fakat böyle olmaya da bilirdi.
1: Hı hı.
0: Orada şu hatayı yaptı. Birkaç tane iş teklifi vardı. Oradan yanlış olanı seçti.
1: Hı.
0: Belki başka bir yere gitseydi. Orada 4 ay çalışacaktı. 5 ay çalışacaktı. Diyecekler ki seni şuraya alalım. Retro olmayan bir vakitte daha iyi bir yere transfer olacaktı. Bu da olabiliyor. Mesela bir yerde işe başlıyorsunuz. Hı hı. Transfer oluyorsunuz. Ya da işte o iş üzerinden siz kendiniz 3 ay orada kazancınızı alıyorsunuz. Daha iyi bir şey de çıkabiliyor. O yüzden ben size işe girmeyin. Şunu yapmayın, bunu yapmayın diyemem. Retronun behrinde ama dikkat edin. Çünkü gerçekten sonradan fikirler değişiyor. Bu hafta mümkünse ivedilikle en önemli işleriniz her nelerse onları halledin. Çünkü retro etkisi geçen haftadan başladı aslında.
1: Yani 29'unda retro başlıyor. Onun öncesinde halletmemiz gerekiyor.
0: Ne yapılacaksa. Halletmemiz gerekiyor. Yani bu şey ama böyle şey sembolik bir şeyden bahsediyorum. Çünkü geçen haftadan başladı retronun etkileri. Geçen haftadan ben bunu hissetmeye başladım.
1: Evet.
0: İşte kaç yıldır görüşmediğim arkadaşımla karşılaştım. İşte o güneşi yengeç falan. Başladı o etkiler aslında. Biz oraya doğru gidiyoruz. Ama bu hafta biraz daha yoğun olacak. Fakat resmi olarak retro başlamadığı için. Hani gölgesi mölgesi yavaşladı etti falan ama. Başlamadığı için işiniz gücünüzü yapın. Ben size ne diyeyim yani yapmayın diyemem.
1: Tabii bu ilişkiler konusunda da mesela yine hep işte Merkür Retrosu'nda tanıştım biriyle. Acaba bu ciddiyete gitmez mi? Ayrılık mı olur?
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Pek bir işe yaramıyor. Ama nadir şunu gördüm. Nadir. Mesela ikisi de retroda doğmuş. İkisi de retroda tanışmış. Retroda evlenmiş. Hala yaşıyor. Onların bir karmik hikayesi var. Bu nadiren olabiliyor. Tutabiliyor. Ama anlaşıyorlar mı dersen vallahi de anlaşamıyorlar.
1: Öyle
0: kavga, dövüş devam ettiriyorlar. Bunu gördüm yani. Ben bunları çok tecrübe ettim. Fakat ben tavsiye etmem. İlk defa Merkür Retrosu'nda, Venüs retrosunda, Mars retrosunda ilk defa tanıştığınız biriyle ilişkiye başlamak, dostluğa başlamak, işe başlamak doğru değil. Peki diyeceksiniz ki daha önceden tanıyorsak çok oluyor. Arkadaşı mesela retroda aralarında bir yakınlaşma oluyor.
1: Evet.
0: Olmaz işte.
1: O da olmaz.
0: Yürümüyor.
1: Peki diyelim ki retroda tanıştılar ama yüz yüze görüşmediler. Arkadaşça sadece.
0: Bir sıkıntı çıkacak.
1: Hmm.
0: Bak benim başıma ne geldi biliyor musun? Bundan yıllar önce. Bir kadınla tanıştım.
1: Evet.
0: Kadın çok hanımefendi, çok iyi, çok harika bir kadın. Fakat herkes de övüyor bu arada. Çok iyidir, şöyledir, böyledir filan. Onunla tam tanıştığımız gün ay boşlukta Merkür Retro. Dedim ki ya bu kadın çok iyi görünüyor. Gerçekten de iyi görünüyor. Tatlı, enerjisi de güzel. Ama dedim bunun altından bir şey çıkacak.
1: Aa.
0: Ne çıkacak bilmiyorum.
1: Hmm.
0: Gerçekten inan bana 3 sene sonra... İnanılmaz bir insan çıktı onun arkasından.
1: 3 sene sonra
0: bir de. 3 sene sonra ben fark etmedim. Bak 3 sene çok yakın değil ama görüştük, ettik, tatlı. Ya diyorum ne kadar şöyle iyi, böyle iyi. 3 sene sonra benim gördüğüm, bana gösterdiği çerçeveli, herkese gösterdiği dünyanın arkasından bambaşka bir insan çıktı.
1: Bir de ay boşlukta mıydı?
0: Sürekli. Ay boşluktaydı ve Merkür Retro'ydu.
1: Ve Merkür Retro.
0: Bir insanla tanıştınız ay boşlukta. Senin bilmediğin bir şey var. Bak ben size kodları söylüyorum. Kullanın bunları. Ama işte canınız istemiyor gerçeği duymak. Aşık oldun, hoşlandın, istiyorsun ki bununla bir ömürlük olsun. Belki de olur.
1: Hı-hı.
0: Belki sen bir istisna olursun. Bak buna bir şey demiyorum. Olabilirsin. Hı-hı. Ümidini kırma. Sadece benim de sözüme bir kulak ver. Mesela bu hafta sonuna doğru tanışmalar, işte görüşmeler artık. Mesela bir insanla ilk defa karşılaşıyorsunuz ay boşlukta. Veya bir insanla ilk defa karşılaşıyorsunuz Merkür, Venüs ya da Mars retroda.
1: Hı-hı.
0: Ya da diğer ağır hareket edenler. Uranüs, Neptün, Plüto, Satürn, Jüpiter retroya girme günlerindeler. Onların o giriş anları, station, duraklama anları çok risklidir. Sana orada bir mesaj var. Bakın bütün tanışmalar, benim hayatımda hiç şey olmamıştır ki o tanışma gökyüzü, tanışma anının gökyüzü o olayı ve başını sonu. Mesela eşimle tanıştığımı söyleyeyim sana.
1: Evet.
0: Resmen evlilik haritası gibi.
1: Allah Allah.
0: O bütün dönüşlerini yaşarken, Venüs dönüşü, Ay dönüşü, Jüpiter dönüşü, bütün dönüşlerini yaşarken

0: Benim evlilik evim, Vestan bilmem ne, öyle bir yuva kurma enerjisi var ki ilk tanıştığımız gün. Diyorum ki hani nasıl olabilir bu kadar yani.
1: Allah
0: Hani
1: Allah.
0: tanıştığınız gün çok önemlidir. Bir insanla tanıştığınız gün. Ben Sinastri bakarken eskiden danışanlarıma. Evet. Tanıştığınız günü de ilk onu sorardım. Ne zaman tanıştınız? İkisinin haritası, ne zaman tanıştınız?
1: Yani bu retrolarda tanışırsa.
0: Ne zaman evlendiniz?
1: Ne olur mesela?
0: Retrolarda tanışırsa işte karmik hesaplaşmalar. Ruhlar birbirini tanıyor.
1: Evet.
0: Bak ruhlar birbirini tanıyor. Retroda tanışanların ruhları birbirini tanıyor. Ama nasıl tanıyor?
1: Hmm.
0: Yani arada bir hesaplaşma mı var? Bir kötü enerji mi var? Böyle bir sınav, imtihan mı var? Mesela birbirlerine ne öğretmeye geldiler? Bunlar birbirlerine bir ders vermeye geldiler. Ama ne dersi vermeye geldiler? Bu ders hayırlı bir ders mi? Hayırsız bir ders mi? Yani sana bakın hayatımıza giren herkes bize kendimiz olma yolunda bir rehberdir.
1: Hmm.
0: Bu bir gerçek şimdi. En nefret ettiğiniz insana bile bakın, eğer size bunları yapmasaydı bugünkü siz olamazdınız. Birileri sizi kıskanmasa, birileri size kötü davranmasa, birileri herkes sizi popollasa hiçbir şey olamazsınız. Dolayısıyla herkes birbirine bir öğretmendir.
1: Hı hı.
0: Bazı insanlar sadece hayatımıza beraber ortak bir kader ya bu. Ortak bir evlat için gelmiş olabilir.
1: Hı hı.
0: Bazısı sana ailenin ne kadar değerli olduğunu öğretmek için gelmiş olabilir. Bazısı sana omurgalı bir duruşun her şeye değdiğini öğretmek için gelmiş olabilir. Her insan bizim hayatımıza mutlak ruh eşimiz olarak girmez. Yani insanın öğretisi çok kısa ama uzun. Ruhsal olarak olgunlaşma süreci çok uzun.
1: Ruh eşi kısa da sürebilir yani böyle bir
0: çok
1: ilişki.
0: Çok kısa sürebilir. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım ruh eşiyle tanıştı.
1: Evet.
0: Gerçekten ruh eşiydiler ama. Görür görmez aşık oldular. 40 gün boyunca muhteşem bir aşk yaşadılar.
1: Ay.
0: Sonra çocuk vefat etti.
1: Ah Allah'ım.
0: Tabii ruh eşiyle karşılaşacağım, ruh eşim diye istemek de doğru değil.
1: Ya.
0: Çünkü gerçek ruh eşini ben gördüm. Gerçek ruh eşleri birbirlerini görür görmez aşık oluyorlar. Ama birbirlerinin hayatında sonsuza kadar kalamayabilirler. Birbirlerinin hayatlarında ne kadar görevleri olduğunu bilmiyoruz. Bir de şey var, karmik partner var.
1: Hmm.
0: O senin zıttın, seni yoran, seni terleten, mahveden, belki beraber çocuk yapıyorsun, aile kuruyorsun ama bir türlü anlaşamıyorsun.
1: Hmm.
0: İşte o senin karmik partnerin, o senin... Şey rakibin, maç yapıyorsun, rakibin gibi düşün.
1: Ömür boyu öyle mi sürüyor?
0: Ömür boyu sürmez, genelde ayrılırlar ama birbirlerine mutlaka hayatına dahil olurlar.
1: Hmm.
0: Ve şunu unutmayın, bir insan sizin eşiniz olduysa, sevgiliniz olduysa, nişanlınız olduysa bu insanın sizin mutlaka kaderinizde zaten bir yeri var.
1: O olacaktı zaten.
0: Kaderimizden geçmeyen, yolumuzdan geçmeyen insanla karşılaşmayız.
1: Bazen o sınavlardan çok iyi ders çıkarıp tekrar bir birleşme ve iyileşme yolu da olabilir ya da o sınavı geçemeyip çiftler ayrılabilir.
0: Evet, çiftler ayrılabilir. O yüzden çok fazla insanın hayata tutunacağı tek şey var. O da kendisi, kendi yolculuğu, kendi serüveni. Sen bir yolda gidiyorsun. Yoluna eşlik edenler oluyor. Sen yoluna eşlik edenler yüzünden yolundan saparsan, yolunu unutursan, yolundan çıkarsan kendini de kaybedersin, ruhunu da kaybedersin. Sinirli, mutsuz, huysuz ve hastalıklarla dolu bir insana dönüşürsün. Günün sonunda yolun sana ait olduğunu, onların birer eşlikçi olduğunu unutmayacaksın. Ve herkes, çocuğumuz da bize bir rehber. Biz ona bir rehberiz, o bize bir rehber. İhtiyacınız olmayan hiç kimse, size bir şey öğretmeyecek hiç kimse, sizinle bir ruhsal imtihanı, sınavı olmayan hiç kimse zaten hayatınıza girmiyor.
1: O zaman mesela astrolojik olarak baktığımızda da evlilik kader midir?
0: Kaderdir. Evlilik kaderdir.
1: Hı-hı.
0: Ben eskiden mesela sadece doğumla ölümün veya işte seçemediğimiz şeyler... Hangi ırktan olacağız, hangi memlekette doğacağız, hangi anne babadan olacağız, bir de ne zaman doğacağız, ne zaman öleceğiz. Ben sadece bunun kader olduğuna inanırdım. Buna inandığım yaşlar da lise yıllarım yani.
1: Evet.
0: Şu da 15 senedir, şuna çok netim yani, bir 15 yıldır kesinlikle bırak onu, seninle benim bir araya gelmem, senin burada olman, kader. Çünkü o bir yol. Zaten
1: evet.
0: Kadere iman, imanın en önemli şartlarından. Kadere inanmak lazım. Ama ben kadere böyle yine işte diyorum ki seçemediğim şeyler. Hayır. Hı-hı. Sanıyorsun ki eşimi ben seçiyorum. Bazen tabii ki bile bile kör lades hani herkes seni uyarır gidersin filan. O artık nedir biliyor musun? Allah'ın sana belirlediği güzel bir yollar vardır ama sen o yolları tepersin. Dersin ki ben özgür irademle bunu seçeceğim. Ama seçen kim, seçtiren kim?
1: Evet.
0: Hepsi bir oyun ve oyalanmacı aslına bakacak olursanız. Özgür irade nerede devreye giriyor? Çok yanlış kararlar vermemek, kötü kararlar vermemek. Veya işte kötüyle karşılaştığında bile bile onun üzerine gitmek, dua edersin.
1: Hı hı.
0: Yani orada mutlak kaderin değilse illa o insandan öğreneceğin bir şey yoksa o senin üzerinden kaldırılır.
1: Evet.
0: Mutlak kaderde şöyle bir şey var. Yani onu yaşaman gerekiyor. Ama muallak kader kısmına baktığımızda insan gerçekten yarın ne olacağını bugünkü davranışlarıyla belirliyor. Bugünkü seçimleriyle belirliyor.
1: Yani çok kötü.

0: evlilik de aslında sana bir şey öğretmek için geldi. Evet. O da senin bir kaderindi.
1: Ama tabii ki bunu çekmek, katlanmak zorunda değil hiç evet. kimse. Saygı görmediğiniz, onurunuzun ve gururunuzun kırıldığı hiçbir şeyin içinde bu da bana bir şey öğretiyor diye tabii ki kalmazsınız, hı hı. kalmamalısınız. İnsanlık onuru, insanın onuru bütün değerlerin her şeyin üstündedir. Evet. İnsanın onuru, onur, onurunuzun kırıldığı yerde, onurunuzun, gururunuzun incitildiği yerde zaten hiçbir zaman durmayacaksınız. Ve ben böyle insanlara saygı da duyamıyorum. Mecbur olur, gidecek yeri olmaz, aile desteği olmaz, hı hı. çoluğu çocuğu vardır. Çıktığı anda yapacak hiçbir şey yoktur başımla beraber. Onlara saygım sonsuz. Ama böyle hiç bir ihtiyacı yok, bir şey yok. Yapışmış kalmış gururunun, onurunun ayaklar altına alındığı yere kusura bakmayın çok rahatsız
0: böyle
1: ediyor
0: beni. Böyle bir sevgi anlayışı da yok,
1: beni
0: böyle bir aşk da
1: ediyor.
0: Yok.
1: Bu bana eziklik evet. gibi de gelmiyor. Bu bana bile bile kendini böyle paspas etmeyi sevmek yani. Acıdan hoşlanmak evet. bir hastalık gibi geliyor bana.
0: Tabii
1: bu.
0: O beni vursa da dövse de ben seviyorum, yanımda kalıyorum. O zaman bu da bir
1: bana
0: seçimdir.
1: Bana hakaret ediyor ama olsun. Beni ezdiriyor ama yok. Olsun. Sen gurursuzsan sana herkes her şeyi yapar. Ya şikayet etmeyi bırak ya da gururlu ol. Ben dinlemiyorum mesela öyle insanları artık. Sen her şarta razısın zaten ama geliyorsun içini bana boşaltıyorsun. Çöp kutusu gibi muamelesi yapıyorsun bana. Ama yoluna devam ediyorsun hı hı. sen ezilmeye. Hayatınla ilgili bir planın var mı? Yok, çok seviyorum. Yalan. Bu sevgi böyle yok. Bir sevgi olmaz. Bu bağımlılık.
0: Evet.
1: Doktora gideceksin. Böyle sevgi olmaz.
0: Yok.
1: Hakaret edildiğin, aldatıldığın, kırıldığın, yıpratıldığın, ezdirildiğin bir yerde mecbur olmadığın halde bak altını çizerek söylüyorum kalıyorsan bu tamamen bir seçimdir.
0: Evet.
1: Ve bu seçim bir hastalıktan kaynaklanıyordur. Bağımlılıktır bu. Doktorlar daha iyi bilir. Doktora gideceksin. Doktor bey ben beni ezen, aşağılayan ya da doktor hanım hakaret eden birini sevdiğimi düşünüyorum.
0: Bana el kaldırıyor bir insan. Bak,
1: bence normal olamam.
0: Böyle bir sevgi yok. Bak o el kalktığı an o ne sevgi ne aşk, kör kütük aşık bile olsanız İnanın her şey bitiyor.
1: El kaldırmak ötesi.
0: Böyle
1: hakaret,
0: bir şey yok yani. Yok,
1: psikolojik
0: yok.
1: Saldırı çok daha
0: Aman
1: kötü.
0: Allah korusun.
1: Ezmek
0: tabii ki.
1: Falan.
0: O da o
1: Şimdi
0: da.
1: Şimdi bu hafta bunları neden konuştuk? Hepsinin de yeri var.
0: Hı-hı.
1: Çünkü bu hafta Merkür retrosuna gidiyoruz ya. Merkür Yengeç Burcu'nda retro yapacak. Bize ailemizdeki sağlamlığı, aile değerlerimizin sağlamlığını sorgulatacak. Mesela bu retroda neleri görebilirsiniz? Bir insanla aile olmayı düşünüyorsunuz. Gerçekten aile kurulacak bir insan mı? Bunu net görebilirsiniz. Bir insanla aile kurdunuz. Acaba doğru insanla mı aile kurdunuz? Bunu net göreceksiniz. İlişkisini ilerletmek isteyenler, evlilik yolunda olanlar bunu bir test süreci gibi görebilirler. Bugüne kadar partnerinizde evlilik içinde veya evliliğe giden ilişkinizde veya ya onun yanında ailem gibi hissediyorum dediğiniz kişi her kimse o insanların da mükemmel olmadığına dair bazı şeyler görebilirsiniz. Yani partnerinizin hatalarını İşte size bazı yansıttığı diyorum ya hep retro öyle bir zamandır. Aa dersiniz öyle biri değilmiş aslında benim düşündüğüm biri gibi değilmiş. Mesela ben 2024-2025'e bağlayan Kasım dolaylarındaki retroda böyle mükemmel gördüğüm yani dünyada 3 insandan biridir dediğim birinin gerçek yüzünü görmüştüm ve şoka girmiştim. Nasıl bu kadar farklı gösterebilirsin diye. Dolayısıyla böyle bir gerçeklere uyanma haftasında olduğumuzun farkında olmamız lazım. Haftaya Ay terazi burcundayken başlıyoruz. Merkür retrosu yengeçte olacak ve o enerjiye doğru da giriyoruz. Sonra hı hı. oğlak dolunayı derken hepsi bizi şuna odaklıyor. Öncüler. İlişkini kontrol et. Evlilik hayatını. Evliliğe kiminle gidiyorsun? Bir kere daha bak. Bununla yuva kurulur mu? Bir kere daha bak. Aile içinde ne tür haksızlıklara uğruyorsun? Bir kere daha bak. Ve gerçekten son noktada oğlak dolunayı bize şunu gösterecek. Hayatın gerçeklerini. Bu hafta hayatın gerçeklerinin dışında hayalperestliklere yer olmaması gerekiyor. Bu konuda da uyarmak
0: Peki,
1: isterim.
0: Özellikle gerçeklerde,
1: 26-27
0: evet.
1: dolandırıcılıklara söyle,
0: dikkat edeceğiz diyorsun. Gerçeklerle yüzleşeceğimiz bir hafta diyor sevgili Mine Ölmez. Peki madem öyle sevgili koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz hemen. Bekliyorsunuz biliyorum. Aslında şanslısınız. Zodyan ilk burcu hemen ilk sıradasınız. Bakalım size yıldızlar bu hafta neler söylüyor? Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde. Hiç de fena değil. Biraz parada sıkıntı var herhalde. Üç yıldız
1: evet,
0: vermişsin.
1: Azıcık. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu hafta Mars artık Boğa burcunu terk etmeye hazırlanıyor. Özellikle hafta sonu Mars'ın Boğa'daki etkisi çok güçlenecek. Koç burçları ve kalan 12 burç hafta sonu sinirlerinize hakim oluyorsunuz. Koçları nasıl etkiliyor bu durum? Para alanından şöyle bir son analitik derecede geçerken bir de Kiron da buraya geldi. Koçları birazcık maddi olarak kaygılandırabilir, harcamaları çok olabilir, parayı yetiştiremediğini düşündüğü durumlar olabilir, ekstrem harcamalar çıkabilir, böyle bir etkisi olabilir. O yüzden 3 yıldız verdim. Fakat şunu söylemek istiyorum.

Yaza giriş haritası dün girdik. Yaz mevsimi dün resmi olarak başladı pazar günü. Yaza giriş haritasında koç burçları için yaz ayında çok güzel iş ve para fırsatları olduğunu gördüm. Yani koç etkili haritalar, özellikle yükselen koçsanız, sağlık sorunlarınızı çözdüğünüz bir yaza girdiniz. İş sorunlarınızı çözeceğiniz bir yaza girdiniz. Koçlar çok çekti. Satürn balığa geçtikten sonra özellikle 2023'ün Mart'ına kadar

0: sonra koçlar gerçekten sağlıktan çok çekti. Sağlıkları bozuldu. Bazıları ciddi hastalıklarla yüzleşti. Sağlıklarının değerlerini hala anlamadılarsa zaten bir şey demiyorum ama anladıklarını düşünüyorum. Önce sağlık diyecekleri, bir başaktan daha çok detoksçu, sağlıklı beslenme uzmanı kesilecekleri, mutfaklarını böyle daha temiz, daha temiz içerikli yiyeceklerle donatacakları bir yaz mevsimi geliyor. Bu yaz koç burçları müthiş şanslılar.
1: Allah
0: Bak
1: Allah.
0: söylüyorum, dün girdik yaza. Neden müthiş şanslılar? Asla abartmıyorum arkadaşlar. Koçlar kulağınızı verin, beni çok iyi dinleyin. Sadece bu haftanın etkilerine takılmayın. Bu hafta özellikle pazartesi ve salı ilişkilerde biraz daha zorlayıcı geçebilir. Bir dargın, bir barışık, sıkıntılı yaşayabilirsiniz. Böyle iniş çıkışlı ve dengelerin böyle çok hassas olduğu bir iki gün geçirebilirsiniz. Hafta ortasında biraz daha detoks yapmaya, işte üroloji, jinekoloji muayeneleriniz varsa sizin için çok iyi olur, yapabilirsiniz. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri veya cuma günü buna zaman ayırabilirsiniz. Biraz daha böyle arınma, işte detoks, para planlaması, maddiyat planlaması, işte önümüzdeki günlerde bütçe planlaması yapabilirsiniz. Hafta sonu daha maceracı bir ruha bürünebilirsiniz. Seyahat planlarınız olabilir. Spor yapabilirsiniz. Hareketli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Ya da hukuki bir meseleyle ilgili netleşebilirsiniz. Ancak Mars 29 derece olduğu için, sizin de yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın başında sakinliğinizi korumanız çok önemli olacak. Bunları bir kenara bırakıyorum. Şimdi 26'sında 27'sinde dolandırıcılıklara çok dikkat ediyorsunuz. Özellikle aile içinde bazı hayal kırıklıkları, verilen sözlerin tutulmaması gibi durumlar olabilir. Kendinizi kandırılmış gibi hissedebilirsiniz. 25 Haziran'da da aşk, çocuklar ya da hobilerinizle ilgili çok güzel bir gelişme olabilir. Fakat ben size sadece bu haftanızı okumak istemiyorum. Bakın bütün yaz. Şimdi Temmuz ayında Merkür Retrosu'nun etkileriyle birazcık aile içi ilişkilerde dağınıklıklar, geçmişte kalan ev, emlak, aile içi konuların tekrar günümüze gelmesi, merkezimize oturması gibi durumlar olabilir. İşte kiralama, taşınma gibi konulara odaklanmanız gerekebilir. Bunlara dikkatli yapın. Her şeyi iki kere kontrol edin. Biraz böyle aile içinde değerler, haksızlıklar falan konuşulacak. Özellikle Haziran başından beri ailede, yuvada neyi çok konuşuyorsanız ya da emlak konularıyla, ev, yuva, yerleşim konularıyla ilgili neye çok cebelleştiyseniz, zaman zaman kırıldıysanız önümüzdeki yaz başında bunlar tekrar bir konuşulup gündeme gelebilir. Onu söyleyeyim. Fakat şunu söylüyorum. Yazın en şanslı burçlarının başında geliyor.
1: Hangi konuda?
0: Neden? Şimdi Satürn Koç'a geçti, Neptün Koç'a geçti. Eyvah ki eyvah dediler. Niye? Çünkü ikisi de çok önemli gezegenler. Kolektifi etkileyen, insanın kaderini doğrudan etkileyen gezegenler. Bu iki gezegen bir burca girdiği vakit o insanın hayatında, o burcun mensuplarının hayatında, o burcu ilgilendiren konularda, dünyada mutlaka çok önemli reformlar olur. Yani bu sadece sıradan bir Merkür geldi, işte iletişim arttı, Mars geldi, cesaretim arttı, aksiyonum arttı gibi bir şey değildir. Bu nedir biliyor musunuz? Hayatınızın kısık ateşte yavaş yavaş pişerek pişerek pişerek değişmesi, sizi olgunlaştırması demektir. Satürn'ün geçen sene böyle Mart, Nisan, Mayıs buralarda mahvetti koçları, Venüs retroya girdi falan, bayağı şeyler yaşadılar. Şimdi bu sene komple girdi ya artık. Bir karamsarlık, bir sorumluluk, bir hayat sadece sorumluluklardan ibaretmiş gibi. İşte belki ailedeki yaşlıların bakımıyla ilgilenmek zorundalar, belki anne baba oldular, çocuk bakıyorlar. Belki işi, eşi, her şeyi aynı anda idare etmeye çalışıyorlar. Öyle zor bir süreçten geçti ki koçlar. Fakat şimdi Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesi, 30 Haziran, 29-30 Haziran, Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesi ve koç burçlarının Neptün ve Satürn'üne yapacağı açılar, güneşlerine yükselenlere yapacağı açılar, bu yazın işini düzelteni, maddi koşullarını düzelteni, evlilik ve ilişkilerini düzelteni, belki evlenene anne baba olanı,
1: İnşallah.
0: her şeyi, sağlığını, böyle hayatını düzene oturtan burçlarının başında koçlar geliyor.
1: Ay.
0: Sorumluluklarını bırakmayacaklar ama o sorumlulukları keyifli hale getirecekleri durumlarla karşılaşacaklar. Bak bu dediklerimi dinleyin. Bunları ben öylesine söylemiyorum. Karamsar olmayın. Çok güzel bir yaz bekliyor
1: Ay
0: sizi.
1: harika.
0: Yeter ki sağlığınıza, işinize, planlarınıza sadık kalın.
1: Çok
0: Çok
1: güzel bir
0: güzel.
1: yaz. Koçlar en şanslı burç dedi yaz bütünce
0: En
1: boyunca.
0: şanslarının başında geliyor. Başka
1: Başında geliyor.
0: şanslılar da var ama
1: Ama
0: koç.
1: hem aşkta hem
0: Evet.
1: işte anladığım kadarıyla yazın gayet yıldızlarınız çok güzel parlak görünüyor. En güzelini yaşayın inşallah. Hayatınızda umduğunuzdan da güzel mucizeler ve sürprizlerle karşılaşın sevgili koçlar. Ve şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların

0: hayatında bu hafta neler oluyor? Tam da Merkür Retrosu başlamadan önce acaba nasıl etkiler alacak? Hemen yıldızlara şöyle bakalım. Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde 3'er ve 4'er yıldız vermişsin Mineciğim.
1: Evet. Biraz neden öyle oldu söyleyeyim. Boğalar bir kere 20 Haziran'la beraber Kiron, öğretici, öğretmen, bilge ama aynı zamanda yaralı şifacı Kiron Boğa burcuna geçti. Şimdi Kiron'un Boğa burcuna geçmesinin artıları var, eksileri var. Öncelikle artık boğalar bazı olayları görmezden gelemeyecekler. Fedakarlık ettikleri ve kullanıldıkları durumlar varsa artık restlerini çekecekler. Ve bu süreç onları bilge bir şifacı, adeta bir guru moduna sokacak. Yaşadıklarından ders almayı bilen boğalar, geçmişte çok yara almış, çok üzüntüler yaşamış olan boğalar bu dönemin en olgun, en bilge şifacıları olabilirler. Şifacıdan kastımız ne? İnsanlara sözüyle şifa veren, gitti öyle şifacı, böyle böyle ot pişirenlerden bahsetmiyorum. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Şifacı nedir biliyor musun?
0: İnsana
1: sen
0: iyi
1: de
0: gelen.
1: Şifacısındır, ben de. Bütün kadınlarda vardır bu şifacılık bu arada. Gidip bir kadını doğurtan bir ebe de bir şifacıdır. O bebeğe onu emzirmesini salık veren, onun saçını okşayan diğer işte kadın da bir şifacıdır. Sen hastalandığında al şu ıhlamuru iç diyen de bir şifacıdır. İnsanlara sözüyle, duruşuyla, enerjisiyle iyi gelenler şifacı ruhlardır. Ve boğalar insanlara sözleriyle, enerjileriyle iyi gelecekler. Bu süreçte sağlık konuları, efendim psikolojik konular onların hayatında çok daha önemli hale geliyor. Şimdi bu hafta neden 3 yıldız verdik? Genel olarak Mars Boğa burcunda ve kritik derecelerde ilerleyecek.
0: Nasıl yani?
1: Yani
0: kritik?
1: Analitik derece dediğimiz. Şimdi biz buna geçiş derecesi diyoruz. Yani bir burcu terk etmeden önce gezegenin maksimum seviyede o burcun olumlu, olumsuz, Allah ne verdiyse ortaya çıkarması gibi bir şey düşün. Ve bir sıkışmışlık hissi gibi düşün. Bir kısır döngüye girmek gibi düşün. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Atıyorum tamamen. Atıyorum buradan Bursa ile İstanbul arası atıyorum 30 kilometre. Bursa'dan çıktım 0 kilometreden. Tam 29 kilometre geldim, İstanbul'un girişindeyim, beni durdurdular.
0: Evet.
1: Ne İstanbul'a girebiliyorum, 1 kilometrem kalmış, ne Bursa'ya geri dönebiliyorum.
0: Sıkışmış.
1: Bana sorarsanız ben İstanbul'dayım ama resmi olarak ben Bursa'dayım hala diyelim. Bir yere geldim ama yakın olduğum yere giremiyorum, uzak olduğum yere dönemiyorum gibi. Bir sıkışmışlık hissi ve buradaki bu sıkışmışlık hissi boğaları hafta sonu haddinden fazla öfkeli hale getirebilir. Bir onu söyleyeyim. Boğalar gözünüzü dört açın. Mutluyum, sevgilimden, eşimden memnunum diyenlere lafım yok. Ama bazı boğalar eğer kendilerini suistimal ettirdilerse, maddi manevi kendilerini karşı tarafın suistimal etmesine müsaade ettilerse, göz göre göre, bilerek ya da bilmeyerek birilerinin onları sömürmesine izin verdilerse, eğer bununla hemen yüzleşip yeter artık, evet ben bunu yapmamalıyım demezlerse sonrasında üzülürler. Ha üzülürler de ne olur? Gene akıllanırlar, olgunlaşırlar, derslerini alırlar, harika hissederler ama birazcık boğalar için zor yoldan öğrenmek olur. Zor yoldan anlamak olur. Lütfen bunu yapmayın. Aşk hayatınızda bu aralar biraz böyle iniş çıkışlar, dengesiz durumlar yaşanabilir. Ve karşı tarafla alma, verme, fedakarlık, işte savunma, beni savunmadın, beni korumadın, bak ben senin için bunları yaptım, emeklerin tartışması gibi durumlar olabilir. Çok kötü değil aslında ama sizin ruh halinizden kaynaklı, gördüklerinizden ve artık üstünü örtemediklerinizden kaynaklı bazı şeyler olabilir. Buna biraz dikkat etmek lazım. Para konularında Mars ikizler burcuna doğru ilerliyor. Yavaş yavaş para alanlarına doğru ilerliyor. Onlara şöyle bir tavsiyem olacak. Önümüzdeki böyle bir 40-45 gün bu haftadan itibaren maddi konularda birazcık dikkatli olsunlar.
0: Nasıl mesela?
1: Paralarını harcarken müsrif olmamaya, aşırı gereksiz masraflar yapmamaya dikkat etsinler. Zaten gerekli masrafları olacaktır. Biraz masrafları dengelemek boğalar için çok önemli olacak. Şimdiden söylüyorum bakın önümüzdeki 40-45 gün hatta paranıza pulunuza dikkat edin. Gereksiz bir şey almamaya çalışın. En azından gerekli masraflarınız olacağı için lüks harcamalardan kaçınmanız sizin yararınız olur. Ve iki işte birden çalışmak, iki yerden para kazanmaya çalışmak, iki alandan birden gelir elde etmek gibi güzel fırsatları da olabilir. Sağlık konusuna bakarsak sağlıkla alakalı konularda hafta başında doktor kontrolleri olabilir, belleri, böbrekleri hafta başında biraz hassas olabilir. Sağlığa da dikkat etmeleri gerekiyor Kiron Boğa'da olduğu için. Yani önce ben demek zorundasınız artık sevgili boğalar. Etrafınızdaki herkesi karşınıza alın, konuşun ve deyin ki evet beni hassas

0: rahatsız eden bazı durumlar var. Benim ruhumu bozan bazı şeyler var. Bunları artık çözelim deyin. Lütfen. Ama yaz haritasında onlar için de son derece emlak, ev, yuva kurma, çocuk sahibi olma, anne baba olma, nişanlanma gibi konular. Özellikle Eylül'e doğru anne baba olma, nişanlanma gibi konularda çok güzel gelişmeler var ama
1: İnşallah.
0: Önce boğaların kendilerine yardım etmeleri, kendilerini korumaları gerekiyor. Bayılma.
1: Önce kendini bul, sonra nişan da olur, bebek de olur. Her istediğin olur inşallah sevgili boğa. Gönlünden hangi güzellikler geçiyorsa inşallah bir bir gerçekleşsin hem bugün hem yaz boyunca. Önümüz yaz inşallah güzelliklerle gelecek. Böyle kodlayalım kendimizi, olumlu kodlayalım. Geldi şimdi sevgili ikizler, yükselen ikizlere. İkizler nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl? Bakın şimdi sizin gökyüzü haritanıza bakacağız. Kaç yıldız vermiş size? Aşkta, parada, sağlıkta sevgili Mine Ölmez. Fena değil, eğitimde yine yüksek bir puan vermişsin. Aşk, para fena değil, güzel, dörder
0: yıldız. Evet, biraz sağlığa dikkat edecek. Özellikle yükselen ikizler. Bana o kadar çok yükselen yaylardan, ikizlerden mesaj geliyor
1: ne
0: ki.
1: Ne diyorlar?
0: Sen demiştin ki işte tiroidlerinize baktırın. Bak Kiron boğaya geçiyor. Boyun boğaz bölgesini temsil eder. İnan bana, sana göstereceğim DM kutumu.
1: Evet.
0: Hatta WhatsApp'tan mesaj geldi. Kim bilmiyorum. Birisi bana dün yazdı. İşte tiroidlerimde şey var, işte baktıracağım. Kendim hiç hissetmiyorum falan diye. Bunu niye söylüyorum? Ben doktor değilim tabii ki, haşa yani, biliyorsunuz. Hani tıp çok farklı ve çok özel bir bilim. Fakat astrolojinin tıbbi astroloji bölümü de var. Eskiden 15. yüzyılda hiçbir doktor ay takvimini kullanmadan ameliyat yapmazmış. Mesela 15. yüzyıldaki bütün doktorların veya hastanelerin içine girdiğinizde karşıda bir ay takvimi varmış. Dolunay günü ameliyat yapmazlarmış mesela. Eskiden astroloji bilgisi tıpla beraber ilerliyor. Bunu araştırırsanız zaten göreceksiniz. Şimdi biz neyi bilebiliriz? Biz nelerin zayıf olduğunu, hangi alanların zayıfladığını bilebiliriz. Ama bir insana sen şuradan hastasın, kesin şöylesin diyemeyiz. Tedavi de zaten kimse veremez.
1: Tiroid demiştin
0: sadece
1: sen.
0: Sadece uyarıda bulunabiliriz.
1: Evet.
0: Yani şöyle bir uyarıda bulunabiliriz. Bu bölgeler hassaslaşabilir. Burayı bir kontrol ettir. Bugüne kadar hiç şaşmadı, biliyor musun? Ne yorumlarımda ne danışmanlıklarımda hiç şaşmadı. Hatta bir hastam var. Hastam diyorum, tövbe de bak işte demeyeceğiz diye.
1: Danışanım, evet.
0: Danışanım vardı. Kadıncağız diyor ki benim diyor bir hastalığım var diyor, bulamıyoruz ama diyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Şöyle böyle merkezi sinir sistemiyle ilgili bir şey olabilir. Bir nörolojik muayene yapmak lazım filan demiştik. Kadın gerçekten MS başlangıcı
1: Allah
0: çıktı.
1: Allah.
0: Mesela böyle tespitler olabiliyor. Astrolojide belli veriler var. Ve gerçekten hangi sağlık sorunlarına yatkın olabileceğinizi hissedebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ama ne yapacaksınız? Ben bu hastalığım var, benim şuram şöyleymiş demeyeceksiniz. Altını çizerek söylüyorum. Doktora gitmeden sağlıkla ilgili hiçbir şey yapılmaz. Doktora sorulmadan da hiçbir şey yapılmaz. Doktor ameliyat derse ameliyattır. Tedavi derse tedavidir. Altını çizerek söylüyorum.
1: Ne zamana kadar etki sürebilir?
0: Şimdi yükselen ikizler. Ben özellikle tiroid demiyorum. Bu bölgeleri anlattığı için bunu doktora soracaklar. Belki de hiçbir şeyleri çıkmayacak. Boyun, boğaz, tiroid bölgesi, özellikle ense, boyun, bu bölgede artık bulunan tüm organlar, yutak, ses kısılmaları, bunlar hayatlarını biraz artmaya başlayabilir. Bu illa olacak diye bir şey yok, dediğim gibi. Bunu ancak doktorlar bilebilir. Sadece bu bir olasılık. Buna dikkat etmek lazım. Sağlığınızla ilgili birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinize özen göstermeniz gerekiyor. Bu bedensel kısmı, bir de psikolojik kısmı var. Yükselen ikizler biraz daha böyle geçmiş yaralarla, geçmişte yaşanan acılarla, atıyorum çocukken giyemediği ayakkabı aklına gelir durduk yere. Ya bana bunu yapmışlardı, bana şunu yapmışlardı. Kiron 12. evde o kadar insana komplekslerini, yadırgandığı, üzüldüğü, ezildiği, dışlandığı şeyleri hatırlatır ki. Hep böyle bir geçmiş yaralar aklınıza geliyor olabilir. Geçmişte size söylenen sözler zihninizde büyüyebilir. Bunlar da sizi ruhsal ya da bedensel olarak mutsuz hissettirebilir. Zaten psikolojik olarak baktığımızda hep söylerler. Boyun boğaz bölgesinde oluşan rahatsızlıklar, stres, üzüntü, gerçekleri söyleyememek, sözlerini tutmak ve yutmaktan kaynaklıdır diye. Belki de ikizler burçlarının artık gerçekten onları üzen şeyleri konuşması lazım. Çünkü ikizler burcu çok şey anlatır ama esas kırgınlıklarını sizinle paylaşmayabilir.
1: Söylemez mi? Çünkü çok konuşuyor ya,
0: çok konuşur
1: gibi.
0: Ama
1: evet.
0: Çok da böyle moralim bozuk falan filan demeyebilir. Hatta bunu kendisine de söylemiyor olabilir. Sırf kendisi de bunu hatırlamamak için söylemiyor olabilir. Lütfen ikizler, sağlığımız için hepimizin yapması gereken şey, bir böyle bir yüzleşin. Evet, geçmişte yapamadığınız şeyler olabilir, kırgınlıklarınız olabilir. Bunları bir kenara kaldırmanızı istiyorum. Aşk hayatınıza baktığımda hafta başında, bu haftanın başında ayın terazi burcundan geçişi aşk hayatınızı biraz inişli çıkışlı hale getiriyor. Hem partnerinizle olmaktan mutlu olup hem de bazen onunla yapamadığınızı düşünebilir. Sonra da kendinizi çok mu kararsızım diye yargılayabilirsiniz. Gerçekten de kararsız bir hafta başı.

0: işi var. Pazartesi, salı. Hafta ortasından itibaren iş hayatınıza odaklanacaksınız, fokuslanacaksınız. Biraz böyle genel olarak dinlenmeniz, işi yaparken, çalışırken biraz da dinlenmeye zaman ayırmanız sizin için önemli olur. Hafta sonu ilişkiler çok ön plana çıkacak. Bir de Chiron'la beraber Mars da Boğa burcunun son derecelerinde ilerleyeceği için bu hafta İkizler burcu kesinlikle dinlenmeli. Eğer bir bedensel şikayetiniz varsa Mars'tan, Venüs'ten demeyeceksiniz. Böyle bir komiklik olamaz. Başım ağrıyor retrodan. Öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Başın ağrıyor retrodan değil. Retroda bunlar açığa çıkmıştır ama senin başında bir sorun var mı yok mu? Senin doktora gitmen gerekiyor ve doktora sorman gerekiyor. Boğalara söyleyeceğim şey şu. Hafta sonu, boğalara diyorum, ikizlere özür dilerim. Boğa burcundaki Mars'ın son derecelerde ilerlemesinin etkisiyle ikizler burçları bence bu hafta sonu dinlenmeli.
1: Evet.
0: Partnerinize de konuşun çünkü ayda yayda olacak. Bir yandan partnerle yapılacak etkinlikler var. Bir yandan ikizler burcunun dinlenmesi lazım. Partnerinizle de konuşun. Çok misafir ağırlamak, kendinizi yormak gibi şeyler yapmak yerine biraz bedeninizi dinleyin. İnsan bazen sadece gözünü kapatıp bir müzik açıp kendi içini dinlediğinde bile öyle cevaplar alıyor ki, öyle sinyaller alıyor ki, ikizler burçları, sizlerin lütfen bu hafta sonunu kendinize ayırmanızı, dinlenmenizi, sizi mutlu eden insanlarla, çok fazla yoran kişilerle olmayacak şekilde daha huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi tavsiye ederim. Merkür Retrosu parayla ilgili önlem al diyor. Özellikle 26-27 Haziran'da dolandırıcılıklara, maddi olarak sizi yanıltabilecek insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. 25'inde de güzel bir anlaşma olabilir. Tam böyle retroya girmeden gider ayak böyle güzel bir anlaşma, bir el sıkışma, bir tanışma, eğitimlerden, kardeşlerden, seyahatlerden yana güzel haberler gelebilir.
1: İnşallah.
0: Böyle güzel bir anlaşma, tebrik, barışma olabilir.
1: İkizleri
0: bekliyor. 26-27'de dolandırıcılıklara dikkat edelim.
1: Peki sevgili ikizler, her şey gönlünüze göre olsun, mutluluklar sizi bulsun. Peki ya diğer burçlar? Daha yengeçlerimiz, aslanlarımız, başaklar ve 12 burç var. Hepsini tek tek anlatacak Mine Ölmez. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması o ando. O ando.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir bisküven versen.

0: Waikiki.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolata.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
14: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, Sigortam Net.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: 12 Burç ekran başına. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Astrolog Mine Ölmez bizlerle birlikte. Burç burç gidiyoruz. Uzun uzun anlatıyor sizin burcunuzu. Ve en son sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerde kalmıştık. Bakalım yengeçleri bu hafta gökyüzü nasıl etkiliyor? İnşallah bereketle, uğurla gelsin size sevgili yengeç. Aşkta, parada, sağlıkta ve eğitimde. Hemen yıldızlarınıza bakalım. Aşkta 3 yıldız, parada 5. Evet, ne oluyor böyle? Ne oluyor? Aşkta 3 yıldız vermişsin.
1: Aşkta dertler katmer katmer şarkısı.
0: Katmer katmer mi?
1: Yok. Tabii ki öyle olmak zorunda değil. Sebebini söylüyorum. Şimdi Merkür burcunuzda gölgelenmeye başladı. Biraz iletişim anlamında bazı şeyleri fark edip içinize atamayabilirsiniz artık yani. Çünkü ben de öyleyim, biliyor musun? Bir insanın hemen hani yüzünün karasını yüzüne çalmayı sevmem. Beklerim. Beklerim. Bakarım. Acaba fark edecek mi? Acaba anlayacak mı? Yengeçlerde böyle bir içine dönme var yani. Hani karşı tarafa bir tartıyor, bakıyor. Acaba anlar mı? Yüzümden anlar mı? Suratını düşürüyor, bir şey yapıyor. Bak da anlamıyor. Yengeçler buz gibi soğurlar. Şimdi bu hafta da artık bazı şeyleri içlerine atamayacak kadar görmeye başlayabilirler. Mesela şöyle bir hisle başlayabilirler haftaya. Ya ben artık bu gerçekleri görüyorum ya. Yani bunların da görmüyormuş gibi de devam edemeyeceğim hayatıma. Ben sürekli neden olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyorum ya. Bu duyguyu çok yaşayabilirler. Mesela şöyle düşünün. Bir ilişkiniz var, partneriniz sizi anlamıyor. Ya da anlamak istemiyor. Anlamak içine gelmiyor. Siz bir şeyleri görüyorsunuz, şeytanlıkları görüyorsunuz, kötülükleri görüyorsunuz, bir şeyleri görüyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorsunuz. Kardeşiniz, partneriniz, babanız, anneniz, her kimse. Sizi ısrarla duymak, görmek istemiyorlar. Çünkü neden arkadaşlar, yengeçler? Bir insanın bir acıyı görmesi, bir sıkıntıyı görmesi, sizin haklılığınızı anlaması bir sorumluluk gerektirir. Asıl kaçtıkları şeyin o sorumluluk olduğunu anlayacaksınız bu hafta. Yani ben bu kadar emek verirken, bu kadar arkasında dururken, bu kadar fedakar. Örnek veriyorum, hep vardır ya o sorun. Anneniz akrabalarından gün yüzü görmüyordur. İşte bir haksızlıklar, kazıklar filan yaşandı bu arada bunlar. Ama siz bir türlü annenizi ikna edemiyorsunuz. Bir bakarsınız annenizin kahramanı olmaya çalışıyorsunuz. Kurtarmaya çalışıyorsunuz ama kurtarmaya çalıştığınız kişi çoktan düşman safına geçmiş.
0: Tabii tabii, hiç anlamaz.
1: Yani sizdeki o algı, duruş annede yok. Anneciğim tamam kardeşin ama bak senin malını yiyor, hakkını yiyor, seni görmezden geliyor. Benim annem çok zor ayıldı mesela.
0: Değil mi?
1: Çok zor. Artık böyle öyle şeyler yaptılar ki ona da herkes ayıkır.
0: Değil mi?
1: Falan. Onun için onu söylemek istiyorum. Yani bu artık her kimse. Çünkü arkadaşlar her farkındalık, her görü, her gördüğüm bir yaptırım gerektiriyor. Bir
0: sen kötü oluyorsun bunu söylediğin zaman.
1: Evet, bu hafta artık şeyi kabul edebilir. Aşk, ilişkiler anlamında yani olmuyorsa olmuyordur. Çok zorlamamak lazım. İnsanlardan galiba çok şey bekliyoruz. Bunu fark edebilirsiniz. Çok şey beklememek lazım. Arkadaşlar ne kadar beklenti varsa o kadar kalp kırıklığı
0: Beklentisi yüksek mi olur yengecin?
1: Yengeç çünkü çok emek verir. Karşılığında da kötülük görmek istemez tabii ki yani. Hani o beklentilerin karşılanmasından öte birazcık iyilik görse daha da çok iyilik yapıyor çünkü. Ama baktı ki hiçbir şey olmuyorsa evet gerçekten büyük hayal kırıklığına uğruyor ve küsüyor. Onların küsmesi, yengecin küsmesi öyle sıradan bir küsme değildir. Sizden buz gibi soğur. Ve buz gibi soğuduğu için de bir daha onun hayatında mümkün değil, o yeri alamazsınız. Sonsuza kadar sizin o yaptıklarınızı hatırlar. Bak kötü davranmayabilir, affedebilir, önünüze bir tas çorbanızı koyabilir, güzel şeyler söyleyebilir. Ama ben mesela ben de öyle yükselen yengeç olarak bana yapılan kötülükleri asla unutmam. İyilikleri hiç unutmam. Bana göre ben tanıdığım en vefalı insanlardan biriyim. Ben var ya bir kediye bile arkamı dönüp gidemem. Onu mamasız bırakamam. Benden umudu olan bir kuşu bile yarı yolda bırakamam. Ama bana yapılan bir kötülüğü de asla unutmam. Unutmam. Affedebilirim, konuşabilirim ama ben senin ne olduğunu biliyorum. Ben sana nasıl güvenebilirim tekrar? Çünkü benim için bir yengeç için o kırılgan tarafını gösterdiği kişinin yaptıkları çok önemli. Kırılgan tarafımı görüp beni onunla ezecek mi? Bana kötülük mü edecek? Ona koyduğum güzelliği, yemeği, sunumun, aşkı, sevgiyi her neyse kötüye mi kullanacak? Yoksa beni manipüle mi edecek? Kıracak, incitecek, bir de üstüne kendi haklıymış gibi. Bir yengeç bunları asla affetmez. Arkadaşlar yengeçler bittiği zaman asla affetmezler. Mecbur da olsa yanınızda kalmaya, sizi zerre kadar sevmeyecek, şifacı enerjisini de üstünüzden tamamen çekecek demektir. Hafta başından itibaren o yüzden fark ettikleri, onları biraz aşka küstürmek demeyelim de, ilişkiye küstürmek demeyelim de, ya bu da böyle, ben ne yapayım? Ne yapayım yani? Bunu böyle kabul edeceğim herhalde der. 26

0: 27 Haziran'da lütfen yanılgılar, dağınıklıklar, dalgınlıklar, özellikle otoritelerle, patronlarla, aile büyükleri, hı hı, sizin ya da eşinizin ailesiyle ilgili böyle dağılmalar, çözülmeler, kavgalar ve tartışmalara dikkat edelim. Ve 25'inde de maddi olarak güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Eğer haftanın ilk 3 günü hem ilişki hayatınızda hem iş hayatınızda güzel bir fırsatla karşılaşırsanız lütfen bunu birileriyle paylaşmakta hemen aceleci olmayın. Hmm. Biraz böyle işinizi, gücünüzü, ilişkinizi bu hafta kendinize saklayın sevgili yengeçler. Genel olarak iletişim, eğitim anlamında müthiş şanslısınız ama bu hafta sonu bir hayal kırıklığı.
1: Böyle hangi bir alanda?
0: Senden aile, aşk mı? İlişkiler, hmm, patronlar, iş. Yani senden beklemezdim ama galiba hmm, insanların böyle hain olduğunu kabul etmeliyim duygusu geçebilir. O yüzden en başından beri söylediğim şeyleri aklınızdan çıkarmayın. Ve yengeçler için dinleyenler, sevgilisi eşi yengeç olanlar da benim söylediklerime dikkate alsınlar. Gerçekten buz gibi soğursa dönüşü olmayacaktır.
1: Peki, yengeçlere mutluluk, sağlık, güzellik diliyoruz. İnşallah her şey onların güzel kalplerine göre olur. Altın kalpliler çünkü altına da güzellik yakışır değil mi? Güzel kalpler yakışır. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Aslanlar çok beklenti içerisindeler. Büyük bir beklenti içindeler çünkü.
0: Allah Allah, hangi aslanlar acaba?
1: Yükselen aslanlar ve
0: solumda
1: aslanlar.
0: Solumda oturanlar mı?
1: Olabilir. Büyük bir beklenti içerisindeler. Çünkü Jüpiter aslana geçiyor. Ay sonunda ve Jüpiter bolluk, bereketin gezegene bir burca geçerse ne oluyor Mine?
0: Daha çok güzel oluyor. Beklenti için olmakta haklılar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Aslanların çok kadersel olarak güçlü açılar alacakları bir döneme giriyoruz. Bir burcu hem Jüpiter'in yıllar sonra geçmesi hem tutulmaların yavaş yavaş ay düğümlerinin aslan kova aksına kayması bu her zaman denk gelen bir durum değil. Bu çok önemli bir durum. 18 yılda bir, 9 yılda bir, 13 yılda bir olan etkilerin bir araya geldiğini düşünün. Dolayısıyla aslanların kadersel olarak bu sene bu yazla beraber çok önemli değişikliklere doğru gideceğini söyleyebiliriz.
1: Nasıl yani değişiklikler?
0: Şimdiden başladı. Bak benim tanıdığım kaç tane aslan Haziran'da nişanlandı? Ay. Kaç tane?
1: Aa.
0: Bazı ünlü olanlar da var içlerinde. İşte benim arkadaş çevremden de olanlar var. Beni arayıp sen söylemiştin gerçekten oldu diyen de var. Çok fazla nişanlanan, evlenen, işte çoluk çocuğa doğru giden, kutlamalara doğru giden aslanlar var. Başladı. Bazılarınınki erken başladı. Hala sizinki başlamadıysa bu süreciniz sakın moralinizi bozmayın. Bakın arkadaşlar ben bugüne kadar tutulmaların bir etki yapmadığı harita görmedim. İnsan da görmedim. Allah. Mesela biz biliriz ki bütün insanların başına gelen önemli olaylarda onları etkileyecek tutulmalar olmuştur. Hı hı. O kadar önemlidir. Bir haritadan güneş tutulmasını, ay tutulmasını, bunun göstergelerini, ay düğümlerini çıkartın. Net olarak hiçbir şey göremiyorsunuz. Hı hı. Ama onları koyduğunuz zaman her şeyi o kadar iyi okuyorsunuz ki inanılmaz bir yolculuk bu. Dolayısıyla ben hiçbir zaman tutulmaların insan hayatına dokunmadığı bir dönem görmedim.
1: Bu tutulma 12 Ağustos tutulması mı?
0: Evet, tutulması. Ama ondan öncesi ay düğümleri kova aslan aksına yerleşiyor. Yavaş yavaş aslan kova enerjisi gökyüzüne hakim olmaya başlıyor. Bir de Jüpiter daha bunlar başlamadan Jüpiter'in vıt diye oradan gelmesi falan. Hı hı. Şöyle bir şey var. Bir kere aslanlar bu yıl özgüveniniz aşırı yüksek olmakla yazla başlıyor bu etki. Çok düşmek arasında saçma sapan bir dengesizlik yaşayabilirsiniz. Hmm. Bir anda kendinize çok güvenirken bazı konularda kendinize güveninizi kaybettiğinizi görebilirsiniz ve bu dengesizlik sizi şaşırtabilir. Niye böyleyim? Çünkü siz çok zor bir 2025 geçirdiniz. 2025 yılı sizi içinize kapattı. Bazı istemediğiniz şeylere belki katlandınız. Belki bazılarınız kayıplar, zorluklar, ayrılıklar yaşadınız. İncindiğinizi hissettiniz. Bilemiyorum artık neler oldu. Ama birçok aslan düşmanlıklarla uğraştı, içine kapandı, zorluklardan geçti, duygusal çöküntüler yaşadı. Yükselen aslan tabii ki özellikle. Evet, içe kapatıyor. Hı hı. 12. evden geçen gezegenler insanı biraz içine kapatıyor gerçekten. Şimdi ama devir sizin, devran sizin. Sahnedesiniz. Sadece yaşadığınız hayal kırıklıkların etkisini atlatmak belki birazcık zorlayıcı gelebilir. Bunu da atlatırsınız. Şimdi aşk hayatınız bir kere Venüs-Satürn üçgeni var bu hafta. Venüs hala sizin burcunuzda. Dolayısıyla bu hafta aşkta bir şeyleri sağlamlaştırmak, el sıkışmak, nişanlar, nikahlar, kutlamalarla ilgili harekete geçmek konusunda son derece şanslısınız. Bu bir kere okey. Fakat özellikle ayın 26-27'si hepimizi etkileyen bir Güneş-Neptün karesi etkisi olduğu için 26-27 Haziran'da biraz böyle kıskanç insanlara, işte arkanızdan iş çevirmeye çalışanlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi ne oldu? Özellikle yükselen aslanlar için Güneş Yengeç Burcu'na geçti. Hı hı. Bu Merkür de Yengeç Burcu'na retro yapacak. Ben gerçeği söyleyeceğim. Sevgili yükselen aslanlar, özellikle sizler 12.

0: üzerinize bu kadar gezegen toplaşırsa arkanızdan gerçekten bir iş çevrilebilir. Allah Allah. Aldatılma, ihanet, önce bir arınma, bir algı, bir görme yaşayacaksınız. Bir de şu olabilir, olumlu tarafından bakarsak. Birisi kıskanıyorsa, ediyorsa filan sırrınızı saklamayı öğrenebilirsiniz. Sessiz sedasız, gizli gizli yürüttüğünüz projeler aşırı iyi olabilir. Sessiz sedasız aldığınız bir eğitim, sessiz sedasız. Mesela şu an beni dinleyen herkes bunu ihanet olarak algılamasın. Bazıları da şöyle yaşayacak. Sessiz sedasız işini götürecek.
1: Mineciğim, mikrofonda bir sıkıntı varmış. Hemen onu değiştirsin arkadaşlarımız. Gelin.
0: Ses mi gelmiyor?
1: Evet, mikrofonda bir sıkıntı varmış. Hemen illa bir ihanet değil dedin Merkür o arada. Merkür retro acaba neler yaşatacak Aslan Başka Burcu'na? Ama Jüpiter Aslan Burcu'na geçeceği için bu ayın sonunda inşallah o yönden bolluk ve bereket Aslan'a geçmiş olacak. Şimdi ben de tabii ki yorum yapmak istemiyorum ama duyduklarım kadarıyla. Bu arada Mine'nin astroloji eğitimine katılıyorum sevgili seyirciler. Başladım. Çok güzel eğitimler veriyor. Dedim ki ben de bu kadar astrolojinin içindeyim. Haftada iki gün bunları duyuyorum. Bunun bir eğitimini almalıyım. Ve harika bir anlatımı var gerçekten. Sıfırdan başladık. İnşallah 3 ay gibi bir süre içerisinde harita okumaya başlayacağız diyorsun.
0: Ufak ufak, evet.
1: Ufak ufak. Başladık bakalım. Hayırlısı olsun.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. Ne demiştin aslanlara en son?
0: Evet, aslanlara şunu söyledik. Bu arada Merkür Retrosu'nun azizliğini yaşıyoruz şu anda. Aslan bitti. Ne oldu, oldu mu?
1: Mikrofon bozuldu diye mi?
0: Sesin geliyor mu? Evet, olur
1: şu
0: tabii.
1: Şu an süper.
0: Olur.
1: Evet.
0: Aksaklıklar getirir. Evet, genel olarak bu hafta 25'i çok iyi. 26-27'de ilişkilerde ve kariyerde bazı yanılgılara açık olabilirler. Arkalarından bir şey dönüyorsa ortaya çıkabilir. Biraz bağışıklıklarına dikkat etsinler. Aslanlar, bu yazın yıldızısınız. Bakın, çok güzel etkiler altındasınız. Evlilik, yuva kurma, iş kurma, ne hayal ediyorsanız ona doğru adım adım gidiyorsunuz. Ama şu Temmuz ayını bir böyle sinsilerden arınma ve kendinize dönme ayı olarak kullanın. Planlarınızı gizli tutarsanız, gizli tuttuğunuz planlarla ilgili çok güzel sonuçlar alacaksınız. Yani yaptığınız şeyleri insanlara anlatmayın. İşinizi, gücünüzü, ilişkinizdeki mutluluğu anlatmayın. Başkalarına kendi özel alanınızı açmamaya çalışın. Eğer bu dediklerimi yaparsanız, bir de Temmuz'da böyle tatil yapmak, sessiz kalmak aşırı iyi gelir onlara.
1: Ay, hem de
0: şöyle
1: nasıl?
0: Tam tatil yapma zamanı sizin için. Bir geri çekilin. Evet. Bir kendinize dönün. Ama bu hafta oldukça şanslılar.
1: Bu hafta gerçek oldukça bu. Şanslı
0: biraz
1: diyorsun.
0: Biraz bağışıklığa dikkat etsinler.
1: Evet, biraz geri planda kalmak demek ki aslana iyi gelecek. Hep sahnenin önündesiniz, biraz da arka planda kalmak da lazım demek ki. Evet. İç sesimizi dinleyeceğiz aslanlarım. Sizi seviyorum, inşallah bolluk, bereket, her şeyin en iyisi yanınızda, yanı başınızda olur. Şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başaklar bu hafta neler yaşayacaklar? Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde. Yıldızlar fena değil, dörder dörder gidiyoruz. Ne diyorsun Başaklara Mineciğim?
0: Bu hafta Başaklar bazı arkadaşları ve dostları ile ilgili sen de mi Brutus diyebilirler. Hatta bu etkili haftaya başlamış olabilirler. Sosyal çevrelerinde bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Başaklara en önemli tavsiyem şu olacak. Bu hafta eğer böyle bir şey yaşadıysanız ya da yaşamadıysanız fark etmiyor. Herhangi bir dostunuzla, arkadaşınızla alacak, verecek, borç, para meselelerine girmemenizi tavsiye ederim. Sizden çok büyük bir fedakarlık yapmanız gerekirse, istenirse bunu iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. Bazı başaklar kötü gün dostlarını ve iyi gün dostlarını anlamaya başlayacaklar. Ve bu hafta bunu gerçekten ayırt edebilirsiniz. Yani gerçekten de bunlar kötü gün dostu değilmiş, bunlar iyi gün dostuymuş. Bak nasıl da beni sattılar diyeceğiniz durumlar gerçekten yaşanabilir, bu bir. Arkadaşlarınızla iş yapmak, arkadaşlarınızla maddi konulara girmek, arkadaşlarınızla çok büyük büyük big olaylara böyle girmek için iyi bir hafta olmayabilir. En basit bir yorum yapacağım. Gerçi annenize gerek yok, siz daha uzmansınız da Başaklar çok hisseder çünkü. Kimin dost, kimin düşman, kimin ne olduğunu öyle bir hisseder ki. O kadar hissetmese keşke ama hisseder. Evet. Keşke o kadar hissetmese, biraz şöyle kulağın üstüne yatabilse ama yapamaz. Ama annenizin uzak dur dediği arkadaşlarınızdan bu hafta uzak durun. Öğrenci Başaklar, daha genç olan arkadaşlarım, annenizin, babanızın, çocuğun bundan uzak dur dediği insanlar hiçbir zaman doğru insan değil çıkmazlar. Mi? Dolayısıyla ne olursunuz uzak durun. Bak, bu hafta hayrınıza. Önce bu, o konuda bir uyarayım. Bir hayaliniz, bir dileğiniz maddi meseleler yüzünden sekteye uğruyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ya evet, ben bunu çok istiyorum ama param yetmiyor. Niye ben buna bütçe ayıramıyorum? Bir miras meselesiyle alakalı sizi yanıltan bir durumu veya işte tazminat, nafaka, sizi yanıltan, alacağınız bir para var, sizi yanıltan bir durumu fark edebilirsiniz. 26-27 Haziran'da maddi manevi anlaşmalar vesaire için uygun olmadığını bilmelisiniz. Hayal kırıklığına da

0: hemen uğramayın, bu geçici bir etki. Sonra bunu toparlarsınız. Onun dışında maddi konulara baktığımız zaman bu süreçte iyi geçiyor. Hafta başında özellikle para konularıyla ilgili şansınızın açık olacağını düşünüyorum. İnişi çıkışlı olsa da maddi olarak keyifli olacaksınız. Kendinize değer vermek, işte bakım yapmak, cilt bakımıdır, işte giyim kuşamdır, bunlara odaklanabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşleriniz, yakın çevrenizde trafiğiniz artabilir veya trafikte çok zaman geçirmeniz gereken, koşturmanız gereken bir süreç olabilir. İletişiminizin artacağı, işte medya, basın, yayın, sosyal medya, trafik, iletişim, telefon, bu trafiğinizin artabileceği, yakın çevrenizde çok güçlü ve yakın bağlar kurabileceğiniz bir zaman olacak. Fakat özellikle cuma ve cumartesi günü Başak burçları kardeşleri ya da akrabalarıyla, evlilerse eşlerinin aileleriyle, değillerse akrabalarıyla çekişmeli, tartışmalı durumlar yaşayabilirler. Buna çok dikkat edin. Allah o akrabalara akıl fikir versin. Neyse. Gerçekten de hani böyle mesela örnek veriyorum. Evet. İşte bir sınır ihlali olabilir. İşte sizin istemediğiniz bir şeyi yapmaya çalışıyor olabilirler. Siz biraz kendinize, ailenize zaman ayırmak istiyorsunuzdur ama ya sizin kardeşleriniz, ya eşinizin kardeşleri ya da akrabaları sizi rahatsız edecek şeyler yapıyordur filan. Bunları yaşayabilirsiniz. Aman dikkat edin. Özellikle cuma ya da cumartesi günü uzak akrabalarınız, evliyseniz, ilişkiniz varsa, sevgiliniz varsa onun kardeşleri, kuzenleriyle çatışmamaya dikkat edin. Ya yani mesela örnek veriyorum, partneriniz ederse ki gel hafta sonu işte kardeşimle tanıştırayım, kuzenimle tanıştırayım, İyi bir zaman olmayabilir. Şöyle yaz ortalarını bekleyelim deyin. Bence retroda bitsin. Çünkü gerçekten burada müthiş bir çatışma var. Ay Mars karşıtlığı o kadar güçlü ki müthiş bir zıtlaşma var. O zıtlaşmaya denk gelmenizi istemem. Zaten siz de her şeyi görüp hissedip bütün enayiliklerde her şeyi gördüğünüz için başınıza bela olmasın. Fakat burada şöyle bir durum var. Bazıları mecburen istemedikleri insanlarla aynı ortamı paylaşmak zorunda kalabilir. Cuma ve cumartesi günü şöyle bir avantajınız var. Her şeyi göreceksiniz ama çok sabırlı davranacaksınız gibime geliyor. Yani çünkü Ay ile Mars arasında karşılıklı bir ağırlama olacak. Böyle bir hani evet ben yılanı gördüm, ben şeytanı gördüm ama sesimi çıkarmayacağım, ben ona göre sakin davranacağım havasında olabilirsiniz. Eğitim hayatınız ve iletişimle ilgili konularda birazcık özellikle hafta sonuna doğru dikkat edin. Hafta ortası çok hareketli. Hafta sonu da artık yeter, bıktım. Telefondan bıktım, insanlara açıklama yapmaktan bıktım, akrabalarla uğraşmaktan bıktım havasına girebilirsiniz. O sebepten dikkatli davranmanızı tavsiye ederim.
1: Peki, evet. Sağlıkta nasıllar?
0: 25'inde sağlıkta şöyle, kötü değiller ama yükselen başaklar için özellikle Venüs 12. evlerinden geçiyor. Bu birazcık onları ilişkilerde durgun, hayattan çok zevk almıyor ya da beğenilmiyor, kendini beğenmiyor gibi hissettirebilir. Şeker, gizli şeker, tansiyon, böyle bir şeyleriniz var mı yok mu iyi bakın, iyi kontrol edin. Kalbinizde bir şeyler var mı, böyle anksiyete gibi bir şeyler oluyor mu, bu aralar artabilir. Böyle sorunları varsa bu hafta bir böyle baktırmalarında fayda var. Sağlıkta muhteşem bir dönem değil, onu söyleyeyim. Yani bağışıklığa dikkat etmek lazım filan. Ama kötü de bir dönem değil. Biraz ruhsal durumunuza ve dinlenebilmenize bağlı gibi bazı şeyler.
1: Peki, inşallah her şey hayrınıza olur sevgili başaklar. Başaklara da şans, mutluluk, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum inşallah. Kalbinizin ekmeğini yiyin sevgili başaklar. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Tam bir denge burcu. Peki ya aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde yıldızlar size neler söylüyor? Fena değil yine yani.
0: Aşkta dertler, katmer, katmer. En son yengece mi söylemişti bu şarkı?
1: Yengece dedik,
0: bu
1: de
0: hafta
1: terazi
0: öncüler
1: ediyoruz.
0: Biraz zorlanıyor ya. Koç terazi, aslında koç terazi, oğlak, yengeç bu hafta aşkta bir tık hafta başında zorlanabilir. Çünkü Ay terazi burcundan geçiyor ve Satürn'le, Neptün'le olumsuz kontakları var. Bir yandan Uranüs'le, Plüton'la olumlu kontakları var. Venüs'le olumlu kontakları var. Çok dengesiz. Yani özellikle öncü burçlara, koç, yengeç, terazi, oğlak, terazi başta geliyor tabii.
1: Evet.
0: Biraz ilişkilerde ve aşkta dengesizlik getirebilir. Özellikle pazartesi ve salı günü birazcık böyle iniş çıkışlı bir ruh hali. İşte seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, ben bu neyin içine düştüğüm anlamıyorum havasında olabilirler. Ya da duyguları çok gel gitti, çok kararsız olabilir. Bu kararsızlık kendilerine de tuhaf gelebilir. Tıpkı ikizlerdeki o ruh hali terazide bir hava elementi olarak mevcut. Zaten en kararsız burç biliyorsunuz arkadaşlar. Kararsız yani teraziler. Öyle mi, gitmek mi zor, kalmak mı zor, gel onu sen bana sor gibi. Birazcık böyle kararsız bir yapıları var. Hafta başında aşkla ilgili biraz dikkatli olmalılar. Hafta sonuna doğru da aşk, iletişim, İşte emek verdin, yapmadın, beni harcadın filan böyle tartışmalar olabilir. Ona dikkat

0: desinler. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri terazi burçları ilişkilerde fedakarlık, emek konularından dolayı patlayabilir. Yani ben böyle bir evlilik, ben böyle bir ilişki, ben böyle bir ortaklık, bu arada sadece evlilik değil, ortaklık hayal etmiyordum yani.
1: Kendisi fedakarlık yaptı.
0: Çok mümkün, muhtemelen. Şu da olabilir mesela, çok tembel bir terazidir. Bizi dinleyen herkes de hani mükemmel piripak olacak hali yok. 12 burcu hep söylüyorum, üstünüze alınmayın. Bir burçla bir insanı tanımlayamazsınız. İyisi var, kötüsü var. Nece kötü insanlar var bir burçtan çıkar. Nece iyi insanlar var aynı burçtan çıkar.
1: Öyle.
0: Ben size şimdi örneklerini veririm de uzun sürer. O yüzden üstünüze alınmayın. Bizi dinleyen terazilerin hepsi melek mi? Akreplerin hepsi melek mi? Başakların hepsi melek mi? Değil tabii ki. Eksi de olan da var, artı da olan da var. Mesela kendi tembelse, ilişkide sorumluluk almıyorsa partnerinden o eleştirileri alabilir. Yani hanginizde var ona bir bakın. Mesela örnek veriyorum, partneriniz size hafta sonu rahat davranışlarınız varsa, sorumluluk almıyorsanız, tembellik ediyorsanız, örnek veriyorum beraber yaşadığınız alanı temiz tutmuyorsanız partneriniz sizi eleştirebilir. Tam tersi, partner size bunları yapıyorsa, bir karşılıklı emek vermedin. Yani bu karşılıklı bir şey. İki tane kefe var. O kefenin hangisinde kimin oturduğunu bilemeyiz. Size sormamız lazım hanginizin ne olduğunu. Bu genel bir yorum. Şimdi hafta sonu özellikle sen emek verdin, vermedin, evi topladın, bana yardım etmedin, işte bilmem ne yapmadın, böyle şeyler olabilir. Bir ilişkideki yerinizi hafta başından görüp hafta sonunda siniriniz gelmiş ve patlayacak durumda olabilirsiniz. Yani ben bunun için mi seninle birlikteyim? Ben bunu mu hayal etmiştim? Niye benim hiçbir istediğim olmuyor falan gibi böyle bir serzeniş olabilir. Hafta sonu terazilerin iletişim akışları çok güçlü. Merkür retro hareketi onların kariyer alanında olacağı için daha önce yaptıkları bir teklif, CV bıraktıkları bir yerden haber gelebilir, bir ses gelebilir, bir haber gelebilir, bir iş başlangıcı ile ilgili ya da bugüne kadar gözlerine çarpmayan bir işle karşılaşabilirler. Retronun böyle bir tarafı da var mesela. Ben bunu daha önce neden düşünemedim dediğimiz şeyler retroda çok karşımıza çıkar. Retronun bu yönünü aşırı seviyorum
1: Öyle
0: ya.
1: mi?
0: Retro insanı var ya gerçekten olgunlaştıran bir süreç
1: Kaçan bir
0: aslında.
1: fırsatın tekrar öne düşmesi olabilir mi?
0: Olabilir. Bu fırsatı değerlendirirken tabii ki çok dikkatli olmalıyız. Ama yine de şunun en azından yapmalıyız. Mesela gerçekten fark etmediğimiz şeyleri fark edebiliriz. Gerçekten geri geri yürüyüp, aa burada da bu varmış, ben bunu niye görmemişim? Veya ben bu mesajı nasıl okumamışım? Bir şekilde görmediğiniz şeyleri görmek, fark etmediğiniz şeyleri fark etmek, bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için güzel bir hafta olabilir. Ya da ya ben bugüne kadar şuraya şuraya başvuru yaptım, şurası hiç aklıma gelmemiş. Veya işte bir şekilde kaçan fırsatların, gözden kaçan şeylerin tekrar geleceği bir dönem olacağı için bu hafta kariyerinizle ilgili bir planlama yapmaya başlayabilirsiniz. Ben şu işi yaparım, şöyle yaparım, bu yoldan giderim, bu kadar para kazanırım, bu paramla şunu yaparım. Bu hafta biraz terazilerde planlama haftası. Terazilerin kariyer hayatlarında, gelecekleriyle ilgili konularda, evet bazen patronlarla iş hayatında dengesizlikler yaşanabilir bu süreçte ama uzun vadede kariyerde ve işte kazanacak olan teraziler olacak. Haziran ayı bitmeden veya Temmuz ayı ortasına kadar iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, emek verdiğiniz konularda bugüne kadar beklediğiniz ama olmayan bir şeylerin bir anda olduğunu görebilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Bir yükseliş ve bir başarıyla
1: İnşallah.
0: karşılaşabilirsiniz. 23 Haziran civarında otorite figürlerden destek almak için çok güçlü bir açınız var. Gerçekten baba, anne, patron, aile büyükleri, eşin ailesi veya eşiniz işte olgun yaşta bir teraziyseniz, ikiniz de orta yaşlıysanız eşinizden kimi kendinize denk ya da biraz üstte otorite, büyüğümdür, saygı duyarım diye görüyorsanız böyle insanlardan gerçekten destek alabileceğiniz, maddi manevi akıl alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bu şu da olabilir mesela. Statü olarak sizden üsttedir. Aynı yaştasınızdır mesela ama o işte ünlüdür, başarılıdır, çalışkandır, şudur budur bir şeydir. Ona bir hayranlığınız vardır. Hayranlık duyduğunuz, benimsediğiniz, keşke işte hep hayatında olsa dediğiniz birilerinden 23 Haziran civarında güzel bir destek alabilirsiniz. Bir projeniz, bir fikriniz onaylanabilir. Ama 26 ve 27 Haziran'da aşk hayatında ve aile içi ilişkilerde ortalık karışıyor birazcık. Hepimizi etkileyen bir gün bu arada. Bak buradan söylüyorum, hangi burç dinlerse dinlesin. Bu açı hepimizi etkiler ama en çok yine öncüleri etkiliyor. Güneş Neptün karesi anne ile eş arasında kalma, babayla eş arasında kalma, eşin ailesiyle eş arasında kalma, kendi ailenle eş arasında kalmak, kendi gelecek planlarınla ortağının yaptığı saçmalıklar arasında kalmak ya da birlikte yol gittiğini sandığın insanların aslında seninle hiç aynı hedeflerde olmadığını görmek. Teraziler ayın 26'sında veya 27'sinde birlikteyiz, beraberiz, aynı açıdan bakıyoruz hayata sandığınız kişilerin aslında sizinle hiç aynı açıdan

0: hayata bakmadığını görebilirsiniz. Bu geçici bir şey. Kafanızı sıkmayın, canınızı sıkmayın. Sadece burada bir 26-27 Haziran'da sen de mi Brutus, hayal kırıklığısın modu olabilir. Dikkat.
1: 26-27 tüm burçlar için biraz kritik iki gün dedin. Hayal kırıklıkları olabileceği için. Sevgili terazilere de şans, bolluk, bereket ve her şeyin en güzelini diliyorum. İnşallah umduğunuzdan da güzel geçsin bu haftanız. Ve geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere. En çok korkulan burçlardan biri. Akrep deyince hemen herkes böyle bir irkiliyor. Niye öyle Mine?
0: İrkilir tabii. Çünkü akrebi modern astrolojide Plüton'la ilişkilendiriyoruz. Klasik astrolojide Mars'la ilişkilendiriyoruz. Akrep bu iki tane çok önemli gezegenin enerjisini gerçekten taşır ve Uranüs de bu burçta yücelir. Çok zeki, çok iyi mühendisler. Çok iyi bilim insanları, hatta hep söylerim, en iyi doktorlar başaklardan, en iyi cerrahlar akreplerden çıkar. Sağlık çalışanlarının ekseriyetle Mars etkili insanlar olduğunu, işte cerrahlık yapanların hele ki Mars, iğne yapması için Mars, şey tutması için Mars. Zeka tavan, tecrübe, bilgi, hissiyat tavan, dört dörtlük. Ama bunların olumsuz tarafları da var. Manipülasyon, işte ava giderken avlamak. Avlanmak da değil. Ava giderken yanındakini de avlamak. Eyvah. Gerçekten manipüle edebilme becerisi.
1: Evet.
0: Gerçekten yaptığını hiç sezdirmeden yapabilmek.
1: Bu da bir zeka becerisi.
0: Köyden köye köprü kurabilmek. O yüzden dünyaya baktığınız zaman genelde mesela akrebin ağzı çok sıkıdır. Yanında ne yaparsan yap sonsuza kadar onu saklayabilir. Ama gerçekten ona ihanet edersen ya da onun eğer hayatında bir tehdit oluşturursan evet seni planlı projeli hayatından da gönderebilir. Akrep çok stratejik bir burç olduğu için. Omurgalı da bir burçtur akrep. Yani öyle laga lugaya gelmez, yalanı sevmez, sinirlenir, yalancıyı sevmez, masasından kovabilir. Akrep aslında duygularını çok belli ediyor. Ama bazı planları da çok sessiz, sedasız yapabildiği için, hissettirmediği için insanlara ürkütücü gelebiliyor. Savaşçı bir burç. Sessiz bir burç olmasına rağmen sessiz bir savaşçı. Şöyle düşün mesela. Kaleye gündüz şenlikle girdi Truvalı Helen.
1: Evet.
0: Efendim olayı. Truva atı şenlikle kaleye girdi. Hediye sandı herkes. Gece içinden askerler çıktı. İntikamı soğuk yer, güzel yer. O yüzden de akreplerden biraz korkarlar. Ben akrepleri çok severim. Çok da iyi anlaşırım. Çünkü genel olarak benim yapım onların anlaşmasına müsait. Yalan söylemem de bir şey dolandırmadan söyleyeceksin akrebe.
1: Direkt öyle mi?
0: Mesela işte bugün gelirim de der deyip gitmezsen çıldırır. Ama hayatım bugün kendimi çok kötü hissediyorum. Midem bulanıyor. Gelemeyeceğim. Doğru söylüyorsun.
1: Evet.
0: Hiçbir şey demez. Akrep yalanı sevmiyor. Yalancıyı sevmiyor. Sevmediği bir şey yapıldığında da tehlikeli olabiliyor.
1: Evet.
0: Yani göze göz dişe diş mantığı.
1: Akrebe daha bir dikkatli olacaksın.
0: Aslında bir şey
1: söyleyeyim
0: sana. Kimse akrep kadar hayatı hissederek yaşamadığı için. Kimse akrep kadar dibine kadar sevmediği için. Kimse akrep kadar kelle koltukta yaşamadığı için akreplerden korkuyorlar.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Yüzeysel insanlar akreplerle geçinemez. Hayatımmış gibi yaşayan, seviyormuş gibi yapan, yaşıyormuş gibi yapan insanları akrepler sevmiyor, nefret ediyor. Bu da akrepleri sevilmez yapıyor. Hayır, akrepler sizden daha çok şey hissediyor, daha çok şey yaşıyor. O yüzden kaldıramıyorsunuz.
1: O yüzden balık ve yengeçlerle iyi anlaşıyorlar.
0: Anlaşır. Su balıkla yengeçle iyi anlaşır. Evet. Toprakla da iyi anlaşır. Evet.
1: Peki bu hafta neler var akrepte?
0: Öncelikle aşk hayatınızda birazcık hafta başı zorlayıcı olabilir. Sadece hafta başı da değil. Bu hafta Mars Boğa burcunun son derecelerinde. Bazı akrepler. Eşiniz hasta mı oldu? Eşiniz ameliyat mı oldu? Eşiniz askere mi gidiyor? Partneriniz askere mi gidiyor? Ortağınız çalışmıyor, tembellik mi yapıyor? Evde eşle ya da işte ilişkileri varsa sevgiliyle bir anlaşmazlık, uyumsuzluk olabilir. Bu hafta, bu haftanın her alanında böyle bir şey var. Başından başlıyor, sonuna kadar ilişkilerde sizi tırmandıran, sinirlendiren şeyler olabilir. Özellikle Cuma günü Ay Mars karşıtının etkileri, Mars'ın Boğa'daki analitik durumu, hafta sonu partnerinizle ilgili konularda sinirlerinize hakim olmanızı zorlaştırabilir. Birincisi partnerinize daha çok zaman ayırmak, emek vermek ya da bir yere gittiği yolunu gözlemek, bu da olabilir. İlla kavga etmek anlamına gelmez. Kavga ettirebilir ama kavgadan ziyade partnerle ilgili yorulmak, koşturmak veya işte onu beklemek, özlemek, yan yana olmak istemek ama olamamak gibi şeyler de verebilir. Bu hafta sonu ilişkilerinizle ilgili fırtına kopabilir. Birazcık dikkat edin. Artık duygusal bir fırtına mı yaşayacaksınız? Özlediğiniz için mi olacak? Partnerinizle mi kavga edeceksiniz? Orasını bilemem ama duygusal bir fırtına olabilir. Hafta başında da biraz ilişkiyi sorgulamak. Beni seviyor mu? Gerçekten seviyor mu? Uzağa gitti, şöyle oldu, hasta oldu, iyileşecek mi? Artık ne düşünüyorsanız partnerinizin durumuyla alakalı. Bununla ne yapacağım ben? Bununla nereye kadar gideceğim? Bunları bir sorgularken hafta

olduğunda bazı şeyler sinirlerinizi tırmandırabilir. Özellikle haftanın ilk iki gününü akrepler biraz sessiz düşünün. Kafanıza çok bir şey takmayın. Terapi almak için, sağlık kontrollerinden geçmek için, dinlenmek için, özellikle belinizi, böbreklerinizi yormamak için haftanın ilk iki gününü çok iyi değerlendirin. Çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde ise kendinize zaman ayırmak için çok güzel bir zaman dilimi. Özellikle çarşamba ve perşembe işte bedeninizle ilgili bir şeylere bakabilirsiniz, cilt bakımları.

0: biraz enerji olumlu olumsuz iki yönden de tırmanıyor. Her şey çok iyi giderken bir şeylerin olmaması sinirinizi bozabilir. Bir insanın art niyetini fark etmek, olduğu gibi görünmediğini fark etmek sinirlerinizi bozabilir. Bunların hepsi olabilir. Birazcık bunlara dikkat edelim. Bu hafta ilişkilerle ilgili açıkçası iniş çıkışlı olabilir. Evet, para konularında daha nispeten iyi bir hafta. Özellikle Venüs-Satürn desteği para evinize yapacağı açıdan dolayı gerçekten iş, para bağlantılı konular, paranızı arttırmak, borçlarınızı ödemekle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyer ve işle ilgili güzel enerjiler altında olabilirsiniz. Ancak özellikle 26 ve 27 Haziran'da sağlığınıza, işte genel olarak iş yerindeki yanlışlıklara falan dikkat edin. Örnek veriyorum. İş yerinizi su basmasın mesela. Güneş Neptün karesi, Güneş Yengeç'te. İş yerinizi su basmasın. İş yerinizi kapatırken ederken dikkat edin. Çalışanlarınızdan sizi manipüle eden, yalan söyleyen, birlikte çalıştığınız insanlardan manipüle eden, yalan söyleyen biri var mı? İyi bakın. Birileri bir şeyleri kaçak götürüyor olabilir. Birileri bir şeyleri saklıyor olabilir. Bunlar sizi rahatsız edebilir. Ya da sağlıkla ilgili kendinizi çok iyi hissetmeyin. Ben biraz dinlenmek istiyorum dediğiniz günler olabilir. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacınız varsa 26 ve 27'sinde dinlenin. Kime iş emanet ettiğinize, kiminle iş konuştuğunuza bugünlerde dikkat edin. Bugünler 26-27 Haziran iş anlaşmaları için sizin açınızdan iyi olmayabilir. Bu arada şu da olabilir. Mesela bir aile büyüğünüz, aile dostunuz, aileden biri veya bir tanıdığa işte hastanede refakat etmeniz gerekir. Sorumluluk alıyorsun çünkü orada. Ya da işte ne bileyim işte bazı işte bağışıklık veya alerji sorunlarından dolayı ilaç alman gerekir, doktora gitmen gerekir. Biraz böyle şey o günler bulanık, hangi biriyle uğraşayım ya enerjisi var. Onun dışında genel olarak Jüpiter'in ve Merkür Retrosu'nun size geçmişte yarım kalan eğitim, iletişim, hukuk konularında ödüller getireceğini, seyahat konularında ödüller getireceğini düşünüyorum.
1: Hadi inşallah ödüller gelsin Akrep'e de ve tüm 12 Burcu'a da inşallah şans, bolluk, bereketiyle sizi bulsun sevgili Akrepler. Şimdi geldik sevgili Yay ve yükselen Yaylara. Bakalım Yayların hayatında bu hafta neler olup neler bitiyor. Yıldızlar sizde hiç de fena görünmüyor bu hafta. Aşkta, parada özellikle dörder yıldız vermişsin. İyi mi aşk hayatları Yayların?
0: Evet. Aşk hayatları güzel. Venüs-Satürn üçgeni onlara da her türlü yarıyor. Bu yazın aşkta, ilişkilerde ama özellikle eğitimler, seyahatler gibi konularda, ufkunu genişletmekle ilgili konularda en şanslı burçlarının başına geliyor Yaylar. Fakat Yayların iş ve sağlık konuları biraz dikkat gerektiriyor.
1: Nasıl?
0: Özellikle yükselen yaysanız Mars 6. evinizden geçiyor. Yükselen Yaylar. Mars 6. evinizden geçiyor ve buradaki yolculuğunu tamamlamak üzere. Kiron da burayı ziyaret etti. 17 Eylül'e kadar, 18 Eylül civarına kadar neyse burada kalacak. İş alanınızda. Bu sizin iş hayatınızda önemli bir değişiklik döneminin geldiğini anlatıyor bana. İşte bir değişiklik, iş yerinde bir değişiklik, iş yerinde sizi inciten bir durum mu var? İş arkadaşlarınızla ilgili bir durum mu var? Ya en basit mesela bir iş arkadaşınız gider. Kendinizi onunla çok iyi hissediyorsunuzdur. Onun gidişiyle beraber iş yerine size artık çekilmez bir yer gibi gelir. Bu basit bir şey.
1: Evet.
0: Bunun dışında iş yerinde yaşanan olaylar, iş yeriyle alakalı konular sizi bütün yaz meşgul edebilir. Onu söyleyeyim. Şu anda özellikle hafta sonu iş ve sağlıkla ilgili konulara yine yay yükselenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Biraz böyle çatışmalar, tartışmalar, iş yerinde birileri ortalığımı karıştırıyor, birileri gidiyor mu? Sizi inciten bir durum var ama bunun ne olduğunu tabii ki detaylandıramayız hepinizin hayatında. İş yerinde birine sır verdiniz, gidip patrona mı söyledi? Ya da birileri sizi kıskanıyor sürekli yanınızda diye. Bak bu çok önemli ha. Bir insanın sizin neden sürekli yapışık ikiz gibi yanınızda olduğunuzu ben şüphelenirim.
1: Kötü niyetli yani de olabilir.
0: Çocukluk arkadaşın
1: yani.
0: Değilse ilkokuldan beri falan.
1: Evet.
0: Yapışıksa böyle ne oldu? Ne dedi? Aradı mı? Geldi mi?
1: Meraklı melat.
0: Ebele. Niye bu kadar meraklısın? Beni çok seviyorsun. Ben senin sevgilin miyim? Yok. Anan mıyım? Yok. Baban mıyım? Yok. Bir arkadaşınım. Seviyorsun beni. Tamam güzel. Niye bu kadar merak ediyorsun? İşte bu meraklılara dikkat edin arkadaşlar. Ne geliyorsa meraktan geliyor ve meraklı insan çok tehlikeli oluyor. Çok meraklı insan, çok ziyan insan. Yaylar buna çok dikkat etsin. İş yerinde ne yaptın, ne ettin? Aman güveneyim de sırrımı vereyim, aman güveneyim de bu projeyi getir ben senin yerine yaparım falan. Bunlara çok dikkat edin, oyuna gelmeyin. İş hayatlarına dikkat edecekler. İş hayatlarında bir değişim olur. Bazıları da yıllardır iş yapmıyordur mesela yeni işe başlıyordur. Nasıl yapacağım, yapabilecek miyim stresi olabilir. Sonuçta iş hayatınızla ilgili önemli gelişmelere gebe bir dönemdesiniz. Bakalım neler olacak.
1: Bakalım.
0: Eylül ayına kadar. Ve şimdi Eylül ayına kadar ne oluyorsa oluyor da Eylül'den itibaren her şey harika oluyor ve çok güzelleşmeye başlıyor. Ay, o kesin.
1: İnşallah.
0: Ama bu yaz yayların bir işe odaklanması lazım. Sağlığa odaklanması lazım. Yine söylediğim gibi boyun boğaz bölgesinde bulunan organlar, tiroidler, boyun boğaz, ense buralara biraz dikkat etsinler. Genel olarak yaylara ben şunu tavsiye edebilirim.

0: mesela gayet güzel. Gidin bir kanınızdaki değerlerinize bilmem neyse baktın. Bu zaten belli aralıkları yapmak iyidir yani. Hani neyim nerede işte nasıl gidiyorum, iyi miyim, bir şeye dikkat etmem lazım mı diye baktırabilirsiniz. Su tüketiminizi biraz artırın. Tatlıdan ve karbonhidratlardan bu aralar sevgili yaylar özellikle 17 Eylül'e kadar birazcık uzak durun. Yani çok tatlı yeme ihtiyacınız artabilir. Çok kalorili beslenmek sizi mutlu etmeye başlayabilir.
1: Evet ya,
0: bunlara birazcık dikkat edin.
1: Neden bilmiyorum.
0: Kironboğa canım.
1: Kironboğa mı yaptı
0: evet,
1: bize bunu?
0: Ama işte bu insanın beslenmeyle ilgili yaralarını da açığa çıkarıyor. Hmm. Yani beslenme hatalarınızın artık dönüşü olmaz. Aa. Yediğiniz yarıyorsa işte iyi gelmiyorsa o yediklerinizi yarıyorsa derken hani kilo yapıyorsa filan o yediklerinize biraz dikkat etmeniz gerekecek. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Evet.
1: Keseceğiz
0: aşk
1: biraz.
0: Hayatında özellikle Venüs Satürn üçgeni ciddi ve kalıcı adımlar getirebilir. Hı-hı. Fakat 26-27 kimseye tutamayacağınız sözler vermeyin. Her söze hemen aldanmayın. Ve işte özellikle sizden birileri mesela seviyorsunuz çok seviyorsunuz iyi bir ilişkiniz var para istedi. Bana kredi çek dedi. Bana yardım et dedi filan. Bunu çok iyi düşünün. Özellikle 25'inde çok güzel bir enerji var. Hmm. Bu enerji sizin gözünüzü boyayan bir enerji de olabilir. Love bombing. Sonra 26'sa 27'si arkasından karamanın koyunu sonra çıkar oyunu gibi bir şey gelebilir. Ona bir dikkat edin. Aldanmayın. Çünkü sizi sağlam bir ilişkiye götüren bir açı olduğu gibi gerçekleri gösteren bir açı da olabilir. Bu 25'inde 26'sı 27'sinde sevdiğinizi hissederken bir yandan da bir şeylerin sizden eksildiğini, bir şeyleri sizi üzdüğünü fark edebilirsiniz. Kime emek verdiğinize bu süreçte dikkat etmeniz lazım. Eğer çocuğu olan bir yaysanız çocuklarınızla biraz daha ilgilenmeye çalışın. Çocuğu olan bir yay değilseniz ama çocuklarla ilgili konularda çok koşturduysanız son zamanlarda hafta sonu özellikle bu birazcık artabilir. Hmm. Yaylar bu hafta sonu fişek gibiler.
1: Hani, fişek gibi.
0: Evet, iş yerleri, sağlıkları bilmem neleri kafalarına taksalar bile ayın yaya geçmesiyle beraber ve yaptığı açılarla beraber ruhlarından öyle bir güç alıyorlar ki
1: oh, maşallah.
0: Her şeyin üstesinden gelebilirler.
1: Harika.
0: Maşallah. O yüzden bu hafta gerçekten kötü değilsiniz. Sadece biraz işe ve sağlığa dikkat edelim.
1: Evet.
0: Yani o alanları boş bırakmayalım.
1: Fişek gibi uçuyorsunuz bakın son artık söylediği cümleyi kaptım. Çünkü yaylar için motivasyon da çok önemli. Onların
0: tabii,
1: neşeli hallerini korumaları
0: uyumlu
1: ne olursa olsun inşallah güzelle bereketiyle size geleceğine inanıyorum sevgili yaylar. Ha gayret diyoruz mutluluklar. Yolunuza serildi bile yolda geliyor yay. Evet geldik şimdi sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara bakalım oğlakların hayatında neler var neler yok. Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde belki de en yüksek puanları bugün alan burçlar arasında. Beşer beşer bir aşkta 4 yıldız o da gayet güzel bunu göremeyenler de var.
0: Evet oğlaklar için gayet güzel. Çünkü Güneş Yengeç Burcu'na geçti. Jüpiter hala Yengeç Burcu'nda ve dolayısıyla bu hafta önümüzdeki hafta oğlakların aşk ve ilişkilerde bir ödülü olabilir. Hayatın onlara bir ödülü olabilir, bir başarısı olabilir. İlişkilerde, ortak işlerde destekleyici etkiler var. Sadece şu var, Merkür retro gölgeleri başladı ya, haftaya da retro etkisini zaten yaşamaya başlıyor olacağız. Biraz böyle ilişkilerde saklı, gizli bir şeyleri olanlar, bu arada gerçekten öyle. Yani durduk yere Merkür retro sizin ilişkilerinizi falan mahvetmiyor. Saklanan bir şey varsa, gizlenen bir şey varsa, gerçek yüzünü saklıyorsa bunlar çıktığı için retro bana hiç iyi gelmedi falan sanıyoruz. Hmm. Mesela her retroda millet ayrılacak olsa o zaman evin yolunu bulamayız yani. Yani. Kimse evli kalamaz.
1: Yılda 3 kez metro. Ay metro var diyorum.
0: Yaklaşık 3 kez. Evet ve yani kalamazsınız.
1: Evet.
0: Evli kalamaz kimse. İlişki devam etmez. Kimse sevgili olamaz filan. Dolayısıyla her retro değil size bunlar yapar. Onu bir kere anlayın. Sadece şu oğlakların dikkat etmesi lazım. Bazı oğlaklar ilişkilerindeki yalanları fark edebilirler. Geçmişten aşklar, ilişkiler, kişiler geri dönmeye çalışabilir. Hı hı. Böyle bir geliyor, gidiyor, bir şeyler yapanlar varsa onlar tekrar hortlayabilir. Kafanızı karıştırabilir, sizi ikileme sokabilir. Bir şeyler hissetmeye başlayabilirsiniz. Ona dikkat edin.
1: Kabul etsin mi eski gelen?
0: Onu
1: sevgili?
0: Ben bilemem.
1: Ha.
0: Onu ben bilemem. Ben olsam etmem. Ha. Bak ben olsam etmem. Ama şimdi nasıl ayrıldılar? O da önemli. Ama genelde devamı gelmiyor. Onu söyleyeyim.
1: Hmm.
0: Ama kimsenin de şimdi kalbini kırmak istemiyorum. Çok seviyor belki. Gelsin diye dört gözle bekliyor. Yine de kendinizi çok kaptırmayın diyeyim. Ne diyeyim ya? Ben olsam derim ki ha retroda geldi.
1: Retroda geldi.
0: Ya benim
1: dönecek.
0: Var ya yemin ediyorum hep böyle ilişkilerde baktığım şey biliyor musun? Bana ne zaman geldi? Ne zaman yazdı? Ne zaman etti? Ne zaman mesela retroda kavga ettik hiç umursamam.
1: Ha.
0: Retro bitene kadar tatil yaparım. Bana ne? Hiç ki yazarsa yazar, yazmasa yazar ama bu retroda oldu. Bence bu durum değişir. Gerçekten de öyle oluyor.
1: Ama retroda dönüyorsa belki sevgisinden dönmüyor mu? Ondan mı emin değiliz?
0: Sevgisinden de dönüyor olabilir. Ha. Ama gelecekleri var mı? Devam edecek mi? Kafası karıştığı için mi döndü? Kararlı mı döndü? Bunlar retrodan sonra anlaşıldığı için genelde hüsran olabiliyor.
1: Ha.
0: Bak şimdi retroyu şöyle okuyun. Sevgili oğlaklar, Retro

0: dönemi ilişki alanınızı etkileyecek. Retro döneminde zihnin sesi kısılıyor. Zihnin karmaşasının içerisinde duyguların sesi daha görünür hale geliyor. Hı hı. Mesela seni aldattı. Retro'da diyor ki ne yaptım ben? Hı. Zihin çünkü sustu. Duygular, vicdan çıktı. Hele de Merkür retro yengeç. Ne yaptım ben? Geliyor senden özür diliyor. Sen diyorsun ki herhalde bu akıllandı. Hı hı. Sonra retro düzeliyor. Tekrar zihin, karmaşa, iş, güç, stres bilmem ne derken hopala aynı hayatına devam ediyor. Dolayısıyla burada çok kapılmamak lazım. Helallik almaya da gelmiş olabilir. Helalliğini alır gider. Belki bir şey anlatacak, içini dökecek. Hak hukuk meselesi varsa onu çözülecek aranızda. Ya da gerçekten aklı başında bir insan ve kararlı da dönmüş olabilir.
1: Evet.
0: Bunu yaşamadan bilemezsiniz.
1: İnşallah öyle olsun.
0: O yüzden de hiç kimseye sakın kabul etme diyemeyiz. Ben etmezdim ama edene de saygı duyarım. Belki de istisna olabilir arkadaşlar. İstisna diye bir şey yok mu? Ha,
1: tabii.
0: İstisnalar kaideleri bozmasa da istisnalar vardır.
1: Kaderinde o vardır, barışmak vardır. Ve o Merkür Retrosu'nda barışacaktır.
0: Belki helalleşmek için gelecek, sonra devamı da gelecek. Güzel olacak, ona bir şey diyemem.
1: Hayırlısı.
0: Şimdi ilişkilerle ilgili ikilemler yaşayacaksınız. Bazı dengesiz durumlar olabilir. Bazı şeyler açığa çıkabilir. Partnerin sizden sakladığı, sizin partnerden sakladığınız konuşulmamış şeyler konuşabilir. Aile meseleleri çok gündem olabilir. Oğlakların aile konusu ilişkilerinde çok hani anne, onun annesi, bunun babası, onun işte ailesi, benim ailem çok fazla gündem olabilir. Buna izin vermeyin sevgili oğlaklar. Yani kimse kimseye saygısızlık yapmadığı sürece kimse kimseyle çok iyi geçinmek zorunda falan da değil. Hı hı. Bana göre iyi geçinmek saygılı olmaktır.
1: Tabii.
0: Saygılıysa bir insan bana vıcık vıcık olmak bana göre iyi geçinmek değildir. Cıvıklıktır yani. Ben böyleyim. Bilmiyorum herkes nasıl. Oğlakların da benim gibi düşündüğüne inanıyorum. Benim bir insanla iyi geçinmem, ona saygı duyuyor olmamdır.
1: Öyle. Sevmek zorunda değilsiniz.
0: Sevmek zorunda değilim. Evet. Saygı duyuyorsam yeter. Oğlaklar bununla biraz yüzleşebilirler. Onu söyleyeyim. Bunlara dikkat etsinler. Peki bu hafta başka neler var? Para konularında güzel fırsatlar olabilir. Özellikle 25'inde Venüs-Satürn üçgeni onların para, emlak, yatırım, taşınma gibi konularda şanslı olduklarını gösteriyor. Yalnız 26 ve 27 günlerine işte ev bakımı, tadilat, tamirat, eşle anlaşmazlıklar, aynı noktada buluşamama gibi durumlara dikkat etsinler. Maddi olarak çok daha şanslılar ama 26'sında 27'sinde bence ilişkilerle ilgili ve ev içi konular, aile içi konularla ilgili biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Onları da bir yani bu da olmamalıydı artık ayıptır yani falan gibi bir ruh hali alabilir. Hmm. Bir de evde bunlar o diğerleri mesela bazıları için iş yeri, yay için öyleydi işte de akrep için öyleydi. Oğlak için de ev içi işte su basmasıdır, tesisat sorunudur, evde çözülmeyen bir problemin ayyuka çıkmasıdır. Bunlara dikkat etsinler. 26-27'de mesela evin kapısını kilitlemeden çıkmaktır, anahtarı kaybetmektir filan. Biraz evinize özenli olun. 26-27'de ev konusu, aile konusu, yuva konusu sizin için önemli olacak. Ben bir ödülleri olacağını düşünüyorum. O ödüle doğru gidiyorlar.
1: Yani hangi alanda bu ödül?
0: Özellikle ilişkiler, ortaklıklar. Hı-hı. Ama Hı-hı. Hafta sonu ricam çocuğu olan oğlaklar çocuklarına daha özenli olsun. Çocukları incitmesinler, korusun kollasınlar. İlişki ve aşkta da sakin olsunlar ve riskli yatırımlara girmekten kaçınsınlar.
1: Peki sevgili oğlaklar zaten riski çok sevmiyorsunuz ama inşallah bu haftada bereketiyle, bolluğuyla size hem para gelsin hem aşk gelsin. Neyi ümit ediyorsanız onu bulun. İnşallah güzel dualarımı size ettim. Oğlakları da ayrı seviyorum. Her birinizi ayrı seviyorum. Ne yapayım?
0: Hepsi
1: ayrı
0: bir
1: ayrı.
0: Çiçek.
1: 12 bir çiçek.
0: Hepiniz bir çiçeksiniz.
1: Bir bitki. Bak hepimiz çiçeğiz ama hangi çiçeğiz? Bugün bu kulağımdaki hangi çiçek?
0: Ortanca'ya benziyor.
1: Ortanca'ya benziyor. Adını koyamadık ama oğlaklara bu diyelim. Ortanca diyelim bak. Ay, kovalara ne diyelim peki
0: nasıl
1: kovalara?
0: Seviyorum ortancayı.
1: Kovalara da
0: kovalara
1: şey
0: diyelim. Ne diyelim? Dur.
1: Orkide. Beyaz. Aa,
0: orkide
1: beyaz,
0: olur.
1: Orkide.
0: Beyaz değil. Siyah orkide olaydı.
1: Siyah orkide.
0: O. Kova olurdu o.
1: Niye siyah?
0: Evet. Öyle işte.
1: Onların rengi siyah mı?
0: Siyah. Renkleri siyah değil de şimdi işte metalik maviyle falan ilişkilendiriyoruz. Uranüs etkisi vesaire ama kovaların bir siyahla araları iyidir. Çünkü kışın en soğuk zamanını temsil ediyor.
1: Doğru. Evet.
0: Kırmızıyla, kan kırmızıyla arası iyidir. Ama benim aklım hep siyah saçlı, böyle güzel kadınlar, Oya Aydoğan gibi falan hep.
1: Ay Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Oya Aydoğan.
0: Kova.
1: Buradan almış olduk.
0: Siyah saçlar.
1: Peki.
0: Siyah.
1: Aşkta.
0: Gizem.
1: 5 yıldız vermişsin Mineciğim. Hayrola, hayırlarla
0: neden
1: gelsin.
0: Neden acaba? Çünkü efendim Venüs-Satürn üçgeni kovaları aşkta doğrudan olumlu etkiliyor. Bir kere hala Venüs Aslan Burcu'nda ilişkilerle ilgili desteklendikleri, hayattan keyif almakla ilgili desteklendikleri bir süreç. Partnerle tatile gitmek, partnerle gezmek ya da bunlar için desteklendikleri bir süreç. Sadece aşk değil, sevdikleri her şey, kız

0: Çocukları varsa onlardan yana güzellikler olabilir. İşte sevdikleri şeyleri yapmak için, hobilerle uğraşmak için zaman bulabilirler. Bu çok güzel. Kovaların aşk hayatları bu hafta bence aşkta en şanslılardan birisi. Aslan, Kova, Koç, bunlar şanslı. Kovalar için gayet güzel bir görünüm var. Maddi konularda da bu arada olumlu bir zaman dilimi. Özellikle önümüzdeki haftalarda Kovalar, geçmişte alamadıkları bir tazminat varsa, çalıştılar haklarını alamadılarsa, iş yerinden gelen bir gelirleri kesildiyse veya işte emekli olmak istiyor olamıyor, maaş bağlansın istiyor olmuyor. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde retronun etkisiyle düzelebilir ve yoluna girebilir garip bir şekilde. Mesela aylardır maaş bekliyor, gelmeye başlar. Aylardır hakkını alamıyor, tazminatını alamıyor, gelmeye başlar. İş hayatında bazı eksikleri görmeleri onlar için iyi olabilir. Çalışanlarınız, çalışma arkadaşlarınız, sizinle birlikte çalışan, hareket eden, günlük hayatınızı çok paylaştığınız kişilerle ilgili bazı gerçeklere bu retro sizi uyandırabilir. Hatalarını görebilirsiniz, yanlışlarını görebilirsiniz. Önlem almanız için güzel fırsatlarınız olabilir. Buna dikkat edin. Ayrıca bazı kovalar önümüzdeki 3 ay emlak, miras, işte ev taşıma, efendim iş yeri taşıma, evle iş yakın olsun, bu dertlerle çok uğraşabilir. İşte işle evi nasıl ayarlasam, home office mi çalışsam, ikisini yakın mı etsem? Çünkü aile içinde çok önemli bir döneme geçiyorlar. Aile içinde haklar varsa, tartışmalı durumlarda, hakkınız yendiyse, birisi paranızı vermiyor, miras yüzünden birbirinize düştünüz, bir şeyler oluyor. Bunlar bu yazı çok meşgul edebilir, onu söyleyeyim. Ve özellikle önümüzdeki 2 hafta boyunca hakkın olanı almak. İşte atıyorum, bu ev bana dedemden kalmıştı ama bir türlü amcam vermiyordu. Şimdi ben o eve yerleşeyim. Böyle durumlar olabilir. Size hak mesela ya da bir şekilde bir almanız gereken tazminat var, nafaka var ama bir türlü alamıyorsunuz. Onlar size gelebilir. Hakkınızı alma dönemindesiniz.
1: Güzel.
0: Çok çeken, çok emek veren. İşte ne bileyim, anneme baktım, babama baktım, anneanneme baktım, herkese ben baktım ama yüzüm gülmedi diyenlerin, hakikaten kovalar önümüzdeki aylarda çok güzel haklarını alabilirler. Ama şu iş sorunlarını bir çözmeniz lazım yükselen kova. İşinde ne sorun var, ne yanlış anlaşma var, ne problem var? Bunlar iyice ayyuka çıkar. Belki seni iş hayatın biraz uğraştırır. Günlük hayatın, günlük çalışma hayatın. Ne bileyim, artık yapmak istemezsin bir şeyleri, bunalmış hissedersin. Ya da tam tersi, eskiden yaptığın yemekler vardı, eskiden mutfağa daha çok girerdin, bunları hatırlayabilirsin güzel taraftan baktığımızda. Mesela kova burçları nostaljik bir aşçılığa doğru gidebilir. Şaka yapmıyorum.
1: Ne güzel, bir zamanlar yemek yapardım diyecek.
0: Gerçekten Merkür Retro Yengeç'te ya.
1: Evet.
0: İşte ben çocukken kurabiye yapardım aslında annemle. Çocukken yediği yemekleri yapma. Bu 3-4 hafta çok mutfağa girebilir kovalar.
1: Ne güzel.
0: Gerçekten bir mutfağa girebilir. Bir hizmet edebilir, evini düzenleyebilir ama bir yandan da İş ve sağlık alanlarında boş bırakmamaları gerekiyor. İş, sağlık, günlük rutin alışkanlıklar, spor, diyet, bırakılması gereken alışkanlıklar. Bunların üzerine düşünebilirler. Onun dışında iletişim konularında 26'sı 27'si biraz riskli. 26-27'si iş anlaşmaları yapmak için, iş için söz vermek, çalışanlara söz vermek, birlikte çalıştığınız insanlara sözler vermek için doğru bir zaman olmayabilir. O sözler tutulmayabilir, havada kalabilir. Aynı şekilde siz de size verilen her söze inanmamalısınız. Burada bir iş hayatıyla ilgili, yine yakın çevre, kardeş, akraba, kuzenle ilgili bir katakülle ortaya çıkabilir. Ketenpere. Çok seviyorum o lafı. Ketenpereye gelmiş olabilirsiniz. Ha vay, kuzene bak, bana söylemediler. Veya birileri sizi bir şeye ayıktırmayabilir. Buna dikkat edin. Sorumluluk almasını istediğiniz, yani beni korur ya. Ben işte bir şey olsa bana haber verir ya dediğiniz birilerinin hiç de haber vermediğini görebilirsiniz efendim.
1: Amanın.
0: Orada bir ketenpereye gelmemek için lütfen ayın 26'sı ve 27'sinde kendi işini kendin gör. Deveye ne demişler? Boynun niye eğri demişler?
1: Neden o doğru değil ki demiş.
0: O değil ya.
1: Deveye sormuşlar.
0: Boynun niye kalın demişler. Kendi işimi kendim görürüm demiş.
1: Ha, ondan mı demiş?
0: Deveye mi sormuşlardı? Onu da bilmiyorum.
1: Deveye demiş, neren niye böyle boynun bükük? Demiş ki, neren doğru ki demiş. Ya, bak, her ikisi de geçerli
0: hepsini
1: bence.
0: Hepsini karıştırdın şu an Aslı. Ben de doğrusu şu. Neden böyle ensen kalın demişler? Kendi işimi kendim görün demiş. İşte kova da öyle yapmalı. Kendi işini kendin gör. Kimseye iş bırakma canım.
1: Biri de demiş ki, ah belim demiş. Ya niye demiş belim diyorsun? Aa demiş, arkam olsaydı demiş belim ağrımazdı.
0: Ha, bak kim demiş onu?
1: Ah belim demiş, tutulmuş
0: birisi.
1: Beli. Birisi demiş işte.
0: Ha, arka, artık sırtımda orasını bir siz, şey siz olaydı çözün. Belim ağrımazdı.
1: Ya sırt arkam olaydı diyor, belim ağrımazdı. Ay demezdim. Allah herkesi sahipsiz, kimseyi sahipsiz bırakmasın.
0: Evet.
1: Hiç kimse olmasa da Allah var arkanızda inşallah.
0: Evet.
1: Güzelliklerle, amenna, bollukla, bereketle sizi bulsun. Sevgili kovalar, hakkınızı alacağınız bir hafta. Ne güzel, ne mutlu size. Ve geldik sevgili canım balıklara. Balıklar ve yükselen balıklar, neler yaşıyorsunuz? İç dünyanızda, o hayal aleminde acaba neler neler var? Aşkla parada.

0: güzel, dengeli. Bu hafta balıklar, İyi. Başaklar dengeli. Hmm. Oğlaklarda, yengeçlerde tansiyon yüksek ama balıklar, başaklar. Tansiyon yüksek ama dengede var. Hmm. Balıklar, başaklar genel olarak bu hafta dengeliler. Sadece biraz parayı düşünürler. Ruh halleri gelgitli olabilir. Mesela hafta başında maddi konular balıklarda ön plana çıkabilir. Alacak, verecek, ödeme, paramı aldım, maaşımı aldım, ne yapacağım, nereye yatıracağım, bunlar ön plana çıkabilir. Krediler, borçlar konuşulabilir, düşünülebilir. Özellikle balıklar bu hafta para konusunda hem şanslıyım hem şanssızım. Bir iniyor bir çıkıyor, ben ne yapacağım duygusunu çok yaşayabilirler. Maddi olarak biraz böyle haftanın ilk iki günü gerçekten iyi mi kötü mü diyemeyeceğimiz kadar dengesiz. Para geldi ama gitti veya işte para geldi ama kredi ödemesi var, şu bu, bunlar çok karıştırabilir. Balıklar haftaya parayı düşünerek, işi düşünerek, harcamaları ya da ödemeleri düşünerek başlayabilirler. Bu bir. İkincisi, aşk hayatlarıyla ilgili de aslında dört değil, daha düşük dengesiz, düşük değil, düşük de değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir yandan Jüpiter son derecelerde, Jüpiter gitmeden özellikle 29 dereceye ulaşıyor. Ödülünü bir veriyor. Aşk getiriyor, bir şey getiriyor, bir mutluluk getiriyor. Kendini değerli hissedeceğin bir şey yaşıyorsun. Balıkların aşk ve şans evinden geçiyor. Tam Jüpiter çıkarayak bir evlat ödülü, bir aşk ödülü, inşallah. Bir teklif, bir romantizm, bir sahnenin önüne çıkma. Mesela örnek veriyorum, senin güneşin balık ya, Jüpiter açısı vesaire gitmeden gerçekten kendini odakta göreceğin, ya gerçekten değerli hissettim diyeceğin bir şey yaşayabilirsin. Gerçekten evladım bana çok değerli hissettirdi, sevgilim bana çok değerli hissettirdi, eşim bana çok değerli hissettirdi. Hayattan bir ödül oldu bu bana diyeceğin bir şey olabilir. Kendinle ilgili bir adım da atılıyor olabilir. Orada bir tohum atılıyor olabilir.
1: Ne zaman dedim bu tarih var mı?
0: Başladı. Çoktan başladı bu etki. Artık gitmeden bu oluyor çoğunlukla. Özellikle 29 dereceye ulaştığında bir ödülü oluyor evvelallah. İnşallah.
1: Yani
0: bir
1: hangi ödülü tarihe oluyor. Kadar dedin?
0: 30 Haziran'a 30 kadar Haziran'a bunu çok kadar. Net yaşarsınız. Ondan sonra da iş ve sağlık alanlarında güzel gelişmeler. Sorumluluklarınız artacak ama bu sorumlulukları taşıyabilecek cesareti ve enerjiyi de inşallah bulabileceğiniz bir dönem olacak. Şimdi aşktan yana aslında şanslısınız. Fakat bir yandan da ne var? Merkür retrosu geliyor. İşte eğer flörtünüz çürükse geçmiş olsun. Sağlamsa daha da sağlamlaşır. Niye? Yalanlar ortaya çıkar. Konuşursun, izah edersin, af dilersin, anlatırsın. Bir daha olmuyorsa süper. Ya işte gizli bir şey vardır, açığa çıkar, üstüne konuşursun, toparlarsın. Süper. Yani aşk hayatınız eğer çürük bir ilişkiyse bu dayanmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü önümüzde Oğlak Dolunay'ı var. Gerçekten mantığı seçtiğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Hayat bizi öyle güvensiz hissettirecek ki önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta yokuz işte. Bir spoiler vereyim.
1: Evet.
0: Önümüzdeki hafta hayat bizi o kadar güvensiz hissettirecek ki. Ekonomik konular, para konuları, balıklar için de böyle. Maddi konular o kadar bize önü belirsiz gelecek ki herkes önce kendini kurtarmayı düşünecek. Gemisini kurtaran kaptan haftası bir sonraki hafta. Şu anda balıklar da bu duyguya doğru gidiyorlar. Ya arkadaşım için şunu yaptım, eşim için bunu yaptım, ben onlara bunu dedim, şunu ettim ama hiçbir hayrını görmedim be arkadaş ya. Bir kere de teşekkür edin dediği konularda gemisini kurtaran kaptan moduna geçebilir. Gemisini kurtaran kaptan olacak balıklar. Dolayısıyla bu haftadan itibaren yalan, işte dolan varsa ilişkilerde, balık siz yapıyorsanız veya karşı taraf yapıyorsa ortaya çıkabilir. Bunlar konuşulabilir, konuşulup halledilecek şeyler de olabilir. Ya da partnerinizle aynı dili konuşuyor musunuz? Çok mu manipüle ediyor? Çok mu duygusal? Ya da siz mi çok duygusalsınız? Olayları başka türlü algılıyorsunuz? Bunlar olabilir. Aşk hayatınızda ve çocuğunuz varsa çocuklarınızla ilgili konularda illa doğru bir tanedir gibi düşünmemeye çalışın. Onlar açısından da olaylara bakmaya çalışın. Sevdiğiniz insanların normalden daha duygusal olduğunu, bir de size karşı yani, görebileceğiniz bir dönem olabilir. Ya da duygusal, kendileri duygusal bir burç zaten. Ama şeyi görebilir ya mesela, ya bu benden daha mı duygusal acaba, daha mı hassas acaba'yı görebilir. 23 Haziran'da gökyüzü gerçekten sizden yana çalışıyor. Aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler olabilir. Aslına bakarsanız haftanın başı maddi konularla ilgili karışık. Çarşamba, perşembe, cuma günleri aşk, seyahatler, yolculuklar, iletişimle ilgili konular son derece keyifli gözüküyor. Fakat cuma günü kardeşleri, akrabalarıyla kavga etmemeye dikkat etsinler. Cuma'dan itibaren balıkların kardeş kavgası, kuzen kavgası ya da işte sosyal medya kavgası, trafik kavgası olabilir. Lütfen özellikle cuma, cumartesi günleri sinirlerinize hakim olun. Trafikte de, akraba içerisinde kavgalardan, tartışmalardan kaçının. Ay Mars karşıtlığı gerçekten, özellikle anne çocuk kavgası çok verir. Bir gün hiç unutmuyorum. Ay Mars karesi vardı o gün. Sınıfa gittim, derse gidiyorum o zaman.

0: sınıftaki en yaşça ileri hanımla en genç erkek bir arkadaşımız vardı. İkisi kavga ediyorlar. Bir girdim Allah kavga ediyorlar. Allah. Ay Mars karesi olgun bir kadınla genç bir erkeğin kavgasına benzer. Hmm. Ama bu bazen şu olabilir. Anne oğul kavgası. Bazen eş kadın erkek kavgası. Bazen aileye yapılan bir mücadele. Hmm. Bazen duygusal bir çalkantı. Ama Ay Mars karşıtı özellikle bireysel haritalarda da öyle. Ay Mars karşıtlıkları, Ay Mars kareleri kıskançlık belirtilerinden. Mesela Ay Mars karşıtlığı olan insanlar gerçekten kıskanç olabilirler. Yani
1: herkesi kıskanır değil mi? Kıskanır. Kardeşini, eşini belki, arkadaşını. Evet,
0: kıskanabilir. Ve Ay Mars karşıtlığı özellikle Mars boğa ay akrep. Aslında bir karşılıklı ağırlamada durumu var burada. Birinde yüceliyor, birini yönetiyor falan ama yine de burada bir kıskançlık krizinden tartışma kopabilir. Ya da balıklar dikkat edin. Son 1,5 aydır niye çok sustunuz, sustunuz, sustunuz, sustunuz? Kaldıramadığınız, hazmedemediğiniz, kusmak istediğiniz bir şey varsa geçmiş olsun. Daha tutamazlar onu.
1: Tutamaz mı artık tutamaz. İçinde?
0: Mesela 1,5 aydır kardeşini gözüne gösteriyorlar. Ha. Öyle derler Adana'da. Seni gözüme gösteriyorlar. Artık kim gösteriyor? Mübarekler.
1: Seni gözüme gösteriyor sana.
0: Ya çok çok gülüyorum. Bir arkadaşım evet. Babası söylerdi. Bir üç gün öncesinden başlıyormuş uyarmaya. Seni gözüme gösteriyorlar diyor.
1: Eyvah eyvah.
0: Sonra 3 gün sonra başlıyor diyor bağırmaya etmeye. Yani balıklar böyle bir gözünüze gösterilen biri varsa gerçekten cuma cumartesi dananın kuyruğu kopabilir.
1: Balık da yani patladı mı tam patlar. Olun. Aman balık. Balığın da tersine denk gelmeyin yani. Ay 24, 12 ay 24 saat hiçbir şey yapmaz. Bir anda bir sesi yükselebilir. Kırabilir yani.
0: Valla ben tarafa. Benim eşim balık. Valla çok onun en sevdiğim özelliği terbiyesi, efendiliği ve bağırmaması. Ben bağıran erkek hiç sevmem. Bağıran kadını zaten sevmem. Bağıran erkeği hiç sevmem. Yani bağıran insan sevmiyorum.
1: Evet ya.
0: Yani böyle bir hitabetle anlatırım, vurgulandı ama normal konuşmada böyle sesini yükseltmemesi, efendiliğini bozmaması, sinirlenirken bile kontrol olması aşık olma sebebi. Gerçek balık öyledir.
1: Değil mi?
0: Hormonsuz balık.
1: Evet, hormonsuz balık zaten sakindir. Güzellikle, kelimelerle evet. Çözer. Bağıran, çağıran da zaten normal konuşamadığı için, öyle bir yeteneği olmadığı için
0: arkadaşlar çok bağıranlar doktora gitsin. Sinir hastası olmuş olabiliriz.
1: Canım onları.
0: Gerçekten doktora evet. Gitsin.
1: Peki bu haftanın en şanslıları kimler? Aşkta, parada, eğitimde birazdan burada anlatacak sevgili Mine Ölmez. Bizden ayrılmayın. Kısa bir araya gönderiyorum. Siz aradan sonra buluşacağız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: A101 ucuz. A101'de haftanın yıldızları. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 279 lira. Torku favorimo 20'li sade kek 99 lira.
10: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende, işte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
6: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
5: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
7: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
8: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
7: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
9: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
7: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
1: Sayılır.
2: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
0: Balık biz yemeyiz ki.
2: Pis bir şey kokar bir de o.
0: Turuncu Japon balığı.
3: Ne yapacakmış peki?
2: Izgarası iyi olur dedi.
3: Bu nedir?
2: Köpek bayram. Beni geç.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Bu haftanın en şanslı burçları kimler ve bu burçlar içerisinde sizin burcunuz var mı? Hemen bakalım bu haftanın en şanslı burçlarını şimdi Mine Ölmez bize açıklayacak. Aralarında balıklar var, başaklar var, akrep, koç ve aslanlar. Neden bu kadar şanslılar Mineciğim?
12: Şimdi öncelikle balıklar ve başaklar genel olarak şanslılar. Hı-hı. Akrepler de bu hafta oldukça şanslı. Jüpiter destekleri vesaireleri gayet güzel devam ediyor. Fakat Koç'la Aslan'ı bu listenin aslında en başına koymamız lazım. Venüs-Satürn üçgeni ve önümüzdeki sürecin ilerleyişi Koç ve Aslanlar için son derece verimli ve bereketli gözüküyor diyebiliriz. Ama bu burçlar bu hafta genel olarak şanslılar. Burada uyaracağım sadece akrepler lütfen partnerinizle ve ilişkilerinizle çatışmalardan uzak durun. Bireysel şansları iyi ama ilişkilerde biraz dengeler kaçabilir.
11: Peki bu hafta aşkta en şanslı burçlar hangileri? Orada da iki burcumuz var. Biraz az ama yapacak bir şey yok. Aslanlar ve kovalar.
12: Evet. Haftanın aşkta en şansları neden onlar? Çünkü Venüs-Satürn üçgeni en çok onlara yarıyor. Şimdi Koç'a gidiyorum. Hmm. Aşkta şanssız değil ama her şey iyi giderken bir Güneş-Neptün detayı var. Güneş-Neptün karesi detayı var. Terazilere baktım daha keza. Yani bir şeyler iyi giderken, harika giderken birazcık sendeleme ihtimali olduğu için onlara eklemedim. Bu hafta pürüzsüz olarak bence aşkta en şanslı burç Aslan'la Kova. Hı-hı. Ötekilerin hepsinde bir pürüz var. Şimdi doğru söylemek gerekirse.
11: En pürüzsüzleri iki burcu seçmiş olduk.
12: İnşallah onlar da bundan nasibini almaz. Pürüzsüz devam eder.
11: İnşallah. Peki haftanın parada en şanslıları kimler? Orada biraz daha fazla burcumuz var. Evet. İkizler, yengeç, oğlaklar ve yaylar.
12: Evet, bunların para alanları oldukça aktif. Venüs-Satürn üçgeni özellikle bunlara yarayacak. Geriden hatta balıkla başağı da biraz dahil edebilirim. Hmm. Onlar da geri kalmış maddi işte bir hakkı vesaireyi alma konusunda şanslılar. Ama bu dört burç maddi olarak iş konularında, iş para yatırım konularında bu hafta daha şanslı. Yine de unutmayın 26-27 Haziran'da Güneş-Neptün karesi etkisi çok yüksek. Dolandırıcılık vakalarına lütfen dikkat edelim. Hayal kırıklıklarına, sendeme brütüslere, boş balonlara dikkat edelim.
11: Peki haftanın eğitimde en şanslıları biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çok fazla sınavlar vardı. Bu hafta artık son okuma haftası diyelim ama eğitimde yine de şanslı olanlarımız var. İkizler, teraziler, akrepler bu üç burç neden bu kadar şanslı eğitimde?
12: Evet çünkü Venüs-Satürn üçgeninin etkileri ikizleri ve terazileri eğitimde çok güzel etkilerken akrep de Jüpiter geçişiyle beraber yine eğitimde en konsantre olan en başarılı burçlardan birisi. Jüpiter'in yengeçte ilerleyişi akreplere özellikle bir yıl boyunca eğitim başarısı verdi. Geçenlerde yükselen akrep bir arkadaşım mezun oldu ve çok başarıyla mezun oldu mesela. Eğitimde, iletişimde vesaire şanslılar bakalım.
11: Harika.
12: Merkür Retrosu'na dikkate alalım ama.
11: Peki Merkür Retrosu'na son bir hafta kaldı. Şimdi yaklaşırken bu hafta ne yapmamız lazım, ne yapmamamız lazım? Dikkat etmemiz gereken konular var mı? Mesela diyelim ki biri bakım yapmak istiyor işte. Belki bir botoks yaptıracak, saç kesimi,
12: onlardan bir şey olmaz.
11: Öyle mi?
12: Onlardan bir şey olmaz. Ne zaman olur? Merdiven altı bir yere gidersen patlayacağı varsa daha da patlarsın. Çok kötü olur. Düşüncesizce bir estetik operasyona girersen kötü olur. Ama yok o işte botoksmuş, dolguymuş, efendim doktorunuzu biliyorsunuz, yıllardır gittiğiniz yer. Bunları hiç retrolara düşünmenize bile gerek yok. Hmm. Saçımı kestireceğim, saçımı uzatacağım, bilmem ne, bunlara hiç düşünmenize bile gerek yok. Saçınızı kestirmeniz gerekiyorsa kestireceksiniz. Bakım yapmanız gerekiyor. Onun için daha ay takvimini takip
11: etmek
12: lazım.
11: Radikal bir karar. Mesela hep siyahtı. Saç bir anda sarıya dönmek
12: istiyor. Onu yapmayın.
11: Istiyor.
12: Retrolarda onu yapmayın. Bir arkadaşım sarı saçlarına gitti. Turuncu gibi garip bir renk yaptı. Sonra pişman oldu. Hmm. Tam da Venüs retrosunda. Vazgeçeceksiniz sonradan. İmaj değişikliği, radikal imaj değişikliğinden bahsetmiyorum ama bazılar için onun da zamanı gelmiş olabilir. Bunlar için çok kesin konuşmak istemiyorum. Sadece işte küçük estetiklermiş, efendim cilt bakımıymış, bunları gayet yaptırabilirsiniz. Hafta başına itibaren bu konuda şansınız var. Bu hafta üroloji, jinekoloji muayeneleri için çok uygun, özellikle hafta ortası. Hafta başında biraz daha suyu artıralım, böbreklerimize ve belimize dikkat edelim. Bu bölgelerde ağrılar oluşabilir, problemler oluşabilir. Hafta ortasında da uzattıysanız, ihmal ettiyseniz, jinekoloji, üroloji muayeneleriniz varsa, kan tahlilleriniz varsa bunları hepiniz yaptırabilirsiniz. Hı hı. Güzel bir cilt bakımı. Ay akrepte büyümeye doğru gidiyor. Önümüzde oğlak dolunayı var. Ciltten işte ölü derileri atmak, doğru bir cilt bakımı yaptırmak. Şu an önümüz yaz, leke tedavisi için aslında iyi olurdu ama olmaz. Şu anda olmaz.
11: Hamama
12: da gidebiliriz, en azından işte hamama gitmek vesaire bu gibi şeyler yapabilir. Ve çok da rahatlayabilirsiniz. Bunlar hepsi için uygundur. Fakat ne yapmayalım? Çok büyük büyük kararlar mecbur değilsek vermeyelim. Çok mecbursak haftanın ilk 3-4 günü bu işi halledelim artık. Hmm. Hafta sonuna bırakmayalım. Aynı zamanda her şeyin böyle kalıcı olacağını sanmayalım. Her söze inanıp aldanmayalım bu hafta. Güneş Neptün karesi de var. Her söze inanıp aldanmayalım. Güzel tarafı ne mesela? Ben işte yıllardır konuşmadığım arkadaşımla geçenlerde 2-3 gün önce konuştum.
11: Küsmüş müydünüz?
12: Yok, küsmemiştik. Öyle aramıza işte şey girmiş.
11: Mesafe girmiş.
12: Mesafe. O da yengeç güneş. Bir içine kabuğuna çekilir falan. Mesela işte öyle şeyler olabiliyor. Evden bir albümden bir şeyler çıkıyor. Hatıralar canlanıyor. Merkür retrosu yengeçte olacağı için aile sırları, aileyle ilgili önemli konular, aile kökleri. Mesela bazılarınız belki atalarınızın yaşadığı şehre gideceksiniz. Hmm.

0: atalarınızın yaşadığı yere gideceksiniz. Yani belki bazılarınız bir aile sırrı öğrenecek. Hı hı. Belki bazılarınız bir miras. Bu arada çıkabilir abi. Şüpheleniyorsanız retroda buna kesinlikle baktırın.
1: Neye?
0: Mesela atıyorum Makedonya'daki dedemden bana bir köy evi kalmış. Haberim bile yok.
1: Evet.
0: Karadeniz'de bana bir işte ormanlık alanda bir zeytinlik. Zeytinlik olmaz da o da ne olsa işte.
1: Olur, zeytin
0: onların
1: ağaç
0: Hüseyin
1: da olur.
0: Abi çok iyi. Olur mu zeytin ağacı? Neyse zeytin de olurmuş. Evet. Aha. Mesela orada bir bahçe kaldı. Bunların evet. Hepsi ortaya çıkabilir. Bak Merkür Retros'ta şüphelendiğiniz bir şey varsa bunları araştırabilirsiniz.
1: Şüphelerin
0: ama durduk
1: gideceğiz.
0: Yere de büyük büyük hareketlerle maceralara girmeye hiç gerek yok.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Mine Ölmez bugün de bizlerle birlikteydi. Harika tavsiyelerde bulundu. Sezon finali yaptık ama daha burada inşallah önümüzdeki
0: evet,
1: aylarda
0: ayında yorumlayacağız.
1: Temmuz ayında da bizlerle birlikte olacak. Evet. Görüşmek üzere diyorum Mineciğim. Biz yarın buluşuyoruz sevgili seyirciler. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bizler çok iyiyiz efendim. Sizler için hazırlandık. Böyle mavi dolapların önünde sarı mavi olduk. Güzel oldu. Fenerbahçe olduk efendim. Limonlu dekorumuzla birlikte bayağı bir uyum içerisindeyiz. Efendim bugün sizler için birbirinden lezzetli tariflerle geldik. Peki sizler için neler mi hazırlayacağız? Önce hep birlikte izleyelim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Zeytinyağı ve domatesle fırında yavaşça pişen Ayşe Kadın fasulyenin yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla öne çıkan ev usulü sıcak bir lezzet. Fırınlanmış Ayşe. Domatesin yoğun aromasının hafif yanık lezzetiyle buluştuğu, tane tane dokusuyla fark yaratan rustik bir pilav. Domatesli yanık pilav. 7 farklı tahılın besleyici gücünü bir araya getiren, yoğun dokusu ve doğal aromasıyla öne çıkan artisan bir ekmek. 7 tahıllı ekmek. İpek gibi yumuşak köpük dokusunun ince tabanıyla buluştuğu hafif ve gösterişli bir Balkan tatlısı. Köpük tatlısı. Dışı kızarmış patateslerin yumuşak ve lezzetli kavurmayla buluştuğu doyurucu ve güçlü bir ana yemek. Kızarmış patatesli kavurma. Mahlebin kendine has aromasıyla zenginleşen, ağızda dağılan dokusuyla çay saatlerine eşlik eden geleneksel bir atıştırmalık. Mahlepli tuzlu kurabiye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Şampite yapacağız efendim. Bir Balkan, bir göçmen tarifidir aslında. Köpük tatlısı. Eski Yugoslavya biliyorsunuz efendim, benim annemin babamın memleketi. Oraya ait eşsiz bir güzellik. Ve aşama aşama şimdi Serpil ile sizlere paylaşacağız bu güzelliği. Ve çok da keyifle kullanacağınız bir tarif olacak. Çünkü neden böyle tariflere böyle biraz daha öncelik verirseniz 5 çaylarında efsane bir görselle misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz, değil mi Serpil Hanımcığım?
2: Ben ilk gördüğümde şaşırdım açıkçası.
0: Değil mi?
2: Sonra dedim ki gerçekten böyle bir şey varmış.
0: Bulut kadar hafif bir tatlı yapıyorum
2: şimdi
0: sana.
2: Şimdi izleyicilerimiz de bir şaşıracak.
0: Yiyebilirsin, kilo aldırmıyor Serpil. Bugün bu bulut kadar hafif tatlıdan seninle beraber burada değil, gidelim içeride kuyusunda yiyelim. Böyle rahat
2: bir
0: rahat
2: dilim,
0: çiğneye
2: bir
0: çiğneye
2: dilim.
0: Yiyelim.
2: Bir dilim bir dilim.
0: Burada oturuyoruz,
2: bunu
0: yiyemiyoruz.
2: Bunu söylüyor ya, 30 saniyedeki çatal alıp bırakıyor.
0: Keki için efendim, kırk beden olmuşum Serpil'im, hayırlı olsun. Keki için
2: vatana millete
0: 6 adet yumurta sarısı, 6 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Köpüğü için efendim 6 adet yumurta akı, 1 fiske tuz, 1 çay bardağı su, 1,5 su.

0: bardağı şeker, yarım limon suyu. Sunumunda ise pudra şekeri var kıymetli izleyenlerim. Burada ben birazcık aşama aşama ilerleteceğim maddeleri. Çünkü yumurtasını ayrı köpürtmem şundan gerekiyor. Sarısını ayrı köpürtmem dur gerekiyor.
1: Bunları da değiştireceğim bu sezonda. İster istemez şey oldu. Dur. Ne derler? Çizildiler artık. Yıprandı. Ben yıprandım. O yok, yıpranmasın. Yok,
0: gayet iyiler Serpil'in.
1: Buraya da sarılarını rica edeyim.
0: Bu kaplardan nerede bulacağız? Hiç
1: var var.
0: Bulurum diyorsun.
1: Ben evet bulacağım onlardan. Ben şeyi seviyorum bu arada Nermin. Bu kaplarda izleyicimiz oradan buradan bakınca içini görüyor ya.
0: Tabii
1: ben çok
0: cam
1: seviyorum.
0: Kap kullanılması zaten yemek programlarında çok
1: önemli. Bunu da seviyorum
0: önemli.
1: Biliyorsun. Çok aşık oldum evet bu sezon. Hı hı. Ama bunların da yeri bende başka. İlk göz ağrılarım bunlar benim ya.
0: Evet. Efendim bütün hepsinin sarıyla beyazını ayırıyorum şöyle.
1: Şimdi ben de
0: bu aslında Balkanlıların yapmış olduğu çok özel, çok hafif ve gerçekten görsel olarak da çok iddialı bir tatlı. Ve ben şunu söyleyeyim. Alıştığımız o çok ağır sütlü tatlılar var ya, onların çok altında hafifliği ve çok güzel bir menü bugünküler.
1: Menü bomba zaten. Bugünküler. Onun için bir şey yok ama en benim hoşuma giden tarafı ne biliyor musun?
0: Ne?
1: İlk bakıp bu tatlıya şey dedim. Yok canım daha neler? Olur mu öyle şey dedim.
0: Olur. Olur Serpil Hanım.
1: Sonra gördüm ki oluyormuş.
0: Olur. Bizde her şey olur Serpil Hanım.
1: Sana bir sürprizim vardı, görmüyorsun beni.
0: Sürpriz?
1: Sana şıklıklar yapıyorum ben.
0: Ne sürprizi?
1: Bak.
0: Ay şuna bak, bakar mısınız bak efendim?
1: Kokla.
0: Dün biz kadın girişimci bir hanımefendinin standına uğradık. Çok güzel bir festival
1: şuraya
0: vardı.
1: Şuraya acaba Adana?
0: Evet şöyle mi alıyorum. Bakar mısınız ekranda da çok güzel
1: zaten
0: gözüküyor.
1: O tarafını değil, bu tarafını çevir.
0: Şöyle
1: çevir.
0: Bakar mısınız? Şöyle.
1: Kokusuna
0: burada
1: aşık
0: marka
1: olacağız
0: yazmıyor bu arada. Sadece neyse kokunun ismi yazıyor.
1: Şurada kalsın. Bugün böyle aynen romantik çalışmak istiyorum.
0: Bunlardan seninle ben evime de almıştım. Dün bizi bir gördüler, bir koştu genç kızlar. Biz de dedik ki yarın sizler için paylaşacağız. Bakar mısınız? Tabii nasıl güzel kokuyor mübarek.
1: Dedim zaten
0: sizlere
1: açın,
0: romantik bir ortam sunalım istedik
1: böyle
0: efendim.
1: Maviş maviş.
0: Böyle üfleyin mumunun boşu gitmesin.
1: Yok üfleme üfleme, biraz yansın Nermin. O kendi şey oluyor ya. Yapma.
0: Üflenmiyor.
1: Yapma.
0: Doğum günüm benim Serpil.
1: Sana bir şey yapacağım.
0: Dilemi tutayım.
1: Onun üstüne çok güzel fanusları var efendim böyle. Niye üfledi? Şimdi ben onu yakamam da.
0: Kötü olmasın.
1: Bitmeyecek çünkü içine bitecek eriyor onun ya.
0: Bitecek ama.
1: Bitmez.
0: Bak yamuldu. Ben sevmiyorum
1: şuraya yani getirdim ki şey olsun romantik. Neyse.
0: Sen üfledim ne var, bir alkışla beni. Bir alkışla doğum günüm benim. Bak nasıl güzel koku verdi. Bak. Haziran'da daha var. Haziran'da daha var.
1: Dedim ki şuraya öne alalım ki böyle romantik romantik çalışsın benim sunucum. Keki o şu
0: yak,
1: keki atsaydık.
0: Yak tamam yak.
1: Yok yakamam şu an. İçinde suyu var.
0: Böyle yakıyorsun çıt hemen. Neyi? İçine?
1: Şey önce keki atacaktık ya.
0: Ben bunu birazdan sonra ha yapayım tamam. Şimdi bir çırpıcı rica edeyim Serpil Kökçüm senden. İç onu kirletmeyeyim.
1: Burada o un içinde ben sana verdim onu. Şöyle
0: yumurta yapayım sarılarını bakın ayrı çırpıyoruz. Köpüğünü ayrı yapacağız. En sonunda üstüne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim deyip sadece yumurta sarısıyla Serpil Hanım bir kek yapıyoruz. Sarı sarı olacak rengi. Aslında trilçenin kekine de benzeyecek.
1: Ama zaten bunlar hani
0: sütümü alabilir miyim?
1: Benzer şeyler ya.
0: Bunlar akraba. Balkanlar hamur işini çok sever Serpil. Ye ye bitiremeyiz maşallah.
1: Valla Balkanlar değil, biz hepimiz çok seviyoruz.
0: Döküyoruz yağımıza.
1: Hastaneye göndereyim onu.
0: Gönder. Yağımızı tutup döküyoruz.
1: Kameranı bana ver. Ha. Ve bunu eline tut. Eline tut.
0: Şöyle
1: tut oraya doğru, içine doğru. Çevir çevir bak şimdi.
0: Yanacak yanacak.
1: Ben de öyle dedim zaten, parmağını yaksın. Paramedik çağıracağım.
0: Şöyle efendim dikkatlice alıyorum bak unumu. Tepeleme 2... 3, 4, 5, olmaz dökeceksin. Döküldü, döküldü.
1: Söyledim.
0: 6, 7, kabartma tozu, vanilya. Allah'ım mum neler.

0: Şey oldu, keşke üflemeseydim. Şöyle efendim, güzelce eliyorum.
1: Yaktı.
0: Bravo, bravo, ayakta alkışlıyorum seni. Şöyle bakın, güzelce karıştırıyoruz. 7 tepeleme un kaşığı, yemek kaşığı un ekledim. Üzerine kabartmasını, vanilyasını ekledim. Söndürmeden şöyle havalandıra havalandıra karıştırıyoruz. Çok güzel. Renkleri ne kadar güzel oldu bizim mutfağa.
1: Turkuazına bayıldım.
0: Değil mi?
1: Evet. Ama bunun amberi de çok güzeldi.
0: 8'i de koyacağım. Amberini de aldı Serpil Hanımcığım. Kaçmaz. Kek yapmayı sever misin? Küçükken
1: Severim.
0: yapmış mıydın?
1: Severim. Ya kekte ne var Allah aşkına? Yani böyle temizlik yapıyorken
0: Öyle
1: at.
0: deme ama. Çoğu kabartamıyor.
1: Kabarma olayı okey ama böyle hamuru falan böyle hiç şey değildir.
0: Kar mısınız İpek?
1: Kasmaz, yormaz.
0: Uuu, çok güzel.
1: Şimdi bence un da
0: Onu da verelim
1: yeterli.
0: Serpil köküme. Kök Serpil.
1: Bu arada bize çoğu yerde öyle söylerler abi, biliyor musun? Daha
0: Kökler.
1: kolayına geliyor insanların herhalde.
0: Evet.
1: Şimdi.
0: Şöyle bir pişirme kağıdı koyduk ki şerbeti verirken ters çevireceğiz, rahat verelim. Şu kıvama bakar mısın Serpil?
1: Aslında şey yapmayacağım da kaba
0: İpek,
1: kirlenmesin diye böyle bir şey
0: İpek,
1: yaptım, biliyor musun?
0: İpek. Uzun bir ters çeviririz olmadı.
1: Yani duruma bağlı yaparız. Yapmak
0: Of.
1: zorunda mıyız? Değiliz ama.
0: Çok güzel. Tersime geldi elimi. Şöyle güzelce bir sıyırıyorum. Bir de bu keki yaptığınızda üstünü şerbetleyip de üstüne hiç krema da yapmadan yiyebilirsiniz. Revani gibi oluyor Serpil. Çok güzel.
1: Bizim reçetemiz daha güzel, ben sana söyleyeyim.
0: Yani uğraşmak istemezlerse.
1: Bir şey yok ki.
0: Öyle tabii.
1: Bak, merenk bile pişirmeyeceğiz. Pişirmeden yiyeceğiz.
0: Gönder Serpil
1: Şu
0: kök.
1: köşesine.
0: Önceden ısıtılmış 180 dereceye veriyoruz. Ve orada kabara kabara güzelce pişiriyoruz.
1: Kek yoğun ya,
0: Burada
1: kaldı kenarlarına gitmedi.
0: yumurtasını
1: Evet.
0: bir
1: Köpük
0: fiske
1: yapıyoruz.
0: tuzla çırpıyoruz.
1: Ardından sıcak şerbeti nereye dökeceğiz bilin bakalım.
0: Kekine dökeceğiz ama
1: Yok, merengi.
0: kremasına dökeceğiz ama yumurta unu sıcağıyla pişecek. Hadi bismillah. Bu üstüne gelecek.
1: Şerbetim kaynadı ama o iyice taşkın olsun ama. Ben bunu biraz daha ısıtacağım. Bakın kaynar zaten ama soğumuş olabilir diye hemen kaynatıyorum. Ben diğer malzemelerini getireyim mi sence?
0: Ha? Diğer malzemelerini. Limonunu.
1: Az sonra. Aslında onu buraya vereceksin Mermin.
0: Ha?
1: Şerbete.
0: Bakın burada çok dikkatli olacağız. Bu köpüğü yaptıktan sonra şerbetle pişireceğimiz için yedire yedire çırpmamız lazım. Ama söndürmeden.
1: Bu arada şerbetim benim kaynamıştı.
0: Limon.
1: Ama Nermin'e çok sıcak lazım. O yüzden limonunu da ekledim. Kaynayan bir şerbet kullanacağız.
0: Yumurta akının nasıl köpük köpük ve beyaz olduğunu şu an görüyorsunuz. İspatulayla.
1: Yok, mikserle devam edeceğim.
0: Getir.
1: Bakın kaynıyor.

Şimdi sözümü şeyle kesiyorum bunu. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sadece bir fiske tuzla yumurta yakını böyle tıraş köpüğü kıvamına getirdik ve ters çevirdiğimizde düşmedi. Serpil güzelce şerbeti kaynattı, içerisine limon suyunu ekledi. Ve şu an aslında bir nevi yumurta yakını sıcak şerbetle birlikte pişiriyoruz. Yani çiğ yemeyeceksiniz ve kokusu olmayacak.

0: Çok güzel. Balık gibi
1: yaptım. Gönder tersi, gönder.
0: Bak hala kabarıyor. Çünkü çok dengeli verdik. Devam, devam. Yan duvarlarını da alsana. Çok önemli bir nokta. Tutar mısın kenarını? Nasıl piştiğini gör. Sıcaklığı hissediyor musun?
2: Bu arada bir şey
0: yani çiğ bir şey yemeyeceksiniz. Bir de böyle serçe parmağınla bir köpüğün o hafifliğini hisseder misin?
2: Şuna bak, bak tuttu, damlası kalıyor.
0: Hisset bakayım. Bir şey söyleyeyim, yok böyle bir şey yani.
2: Bana bak, büyük, büyük olma sebebi bu. Gerçekten. Bulut olma sebebi o.
0: Bu pastanın üstüne gelecek ha. Nasıl bir tat?
2: Bu arada fırına da gitmeyecek bu tarif bir daha.
0: İşte izleyicilerimiz kokacak mı diyecek ama kokmayacak.
2: Yanları alarak istersen şey yap. Ben spatula vereyim mi sana?
0: Aldım aldım. Hiç söndürmeyeyim. Çok hoş
2: gördüm. Yok yok, hiç söndürmeyeceğim zaten. Şöyle.
0: Yok yok, aldım ben.
2: Ha öyle mi?
0: Tabii tabii. Şöyle kenarına ha, girdim.
1: Ama merak etmeyin.
0: Aslında bu bir gastronomi tekniğidir bakıldığında. Çiğ yumurtayı şerbetle birlikte pişirme tekniğidir. Biz çoğu şeyi mesela balık, hani çiğ balık yiyoruz diyoruz ya, çiğ balığı yemiyoruz aslında. Bazı balıkları limon ve sirkeyle soslayıp pişiriyorsunuz aslında. O asitle birlikte içindeki pişiyor. Bu merengin de biliyorsunuz ki 3 tane yöntemi var. İtalyan merengi dediğimiz sıcak şerbet dökülerek şu an yapmış olduğumuz mereng. Fransız'da daha çiğ şekerle birlikte pişirme tekniği yapıyorlar. Şöyle bir de İsviçre'de pişme şekli menmar usulü. Yani ocağın üstünde fondü şeklinde bizim yani çikolatayı erittiğimiz şekilde pişirme tekniği var. Yani bu teknikler tamamen değişebiliyor ama şu
2: en kolay ve en keyiflisi
0: çok başarılı oldu. Fransız.
1: Bırakıyorum abi.
2: Bence dolaba atalım artık, o gayet hoş oldu. Bu arada bak ne yaparsan yap, görüyor musun? Bak damla şeklinde ayağa kaldırdığında durabiliyor bak. Çevir şeyini. Niye silkeliyorsun ki?
0: Üstlük gelsin.
2: Ha ben göstereceksin sandım.
0: Hayır yok, onu göster. Şimdi bakın. Vay ya. Tam bir merenk.
2: Hemen bunu dolaba. Arkadaki dolap müsait mi?
0: Buraya, ve buraya. Bildiğiniz sıcak. Asla yumurta kokmuyor, fark ettin mi? Zerre yumurta yok.
2: Yok yok.
0: Bak. Zerre yumurta yok Serpiko. Hani korkuyorlar ya izleyicilerimiz, kokar mı yumurta?
2: Hayır, hayır, buzluk değil, normal dolabı.
0: Buzluğa koymuyoruz.
2: Burada var mı? Buzluk, ne yapacağız buzlukta onu?
0: Buzluk olmaz. Etimizi de alacağız, geleceğiz. Şimdi efendim ana yemeğe geldik. Bakın tatlımız bitmedi. Fırında keki pişecek. Biz sadece şu an merengini hazırladık. Ne yaptık? Yumurta haklarıyla tuzu güzelce tıraş köpüğü kıvamına getirdik. Kabarttık yüksek devirde. Sonra bir şerbet hazırladık. Şerbetin içerisine limon suyunu ekledi Serpil. Güzelce fokur fokur kaynatıp yavaş yavaş ilave ederek köpüğü düşürmeden şerbeti yedik.

0: getirdik. Muazzam bir lezzet. Kesinlikle denemelisiniz. Ve hayatınızda yapacağınız en pratik lezzetlerden biri. Şimdi ana yemekte de kızarmış patatesli kavurma yapacağız. Hazır mısın?
1: Ay bunu vermekten vazgeçtim.
0: Öyle mi?
1: Bunu da seviyorum ama
0: 400 gram kuzu kuşbaşı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet soğan, tuz, kırmızı toz biber, kimyon ve kekik. Patatesler için 10-12 adet bebek patatesimiz ve kızartmak için ise sıvı yağımız var. Biz bebek patatesleri önden bir tık haşladık kızartmadan
1: çok
0: önce.
1: Hafif.
0: Çünkü biliyorsunuz ki bütün olduğunda iç kısmının tam istediğimiz gibi pişmeme durumu var. Ve daha lezzetli oluyor, daha yumuşak yumuşak oluyor. Çok hafif önden bir taşım haşlanan patatesleri kızartıyoruz.
1: Evet.
0: Bugün şalvar giysen.
1: Ben şalvar.
0: Evet, şalvar topusu olmuş.
1: Şalvarın topuzu mu var?
0: Tabii bizim boşnaklar bu topuza şalvar giyer.
1: Ha. Ama sizinkiler daha yüksek, daha taçlı maçlı yapıyorlar.
0: Yok, öyle de var. Kayınvalideler böyle yapar.
1: Ben gelin görümcesi.
0: Kayınvalideler böyle yapar.
1: Olaraktan süslendim.
0: Görümce mi senin misin?
1: Yani.
0: İki tane var. Bir de biz.
1: İşte.
0: Yandı gelin.
1: Aşk olsun. Sen bari söyle.
0: Yandı gele.
1: Sen bari söyleme.
0: Efendim soğanlarımızı böyle minicik doğrayalım. Tamam mı? Etimiz orada güzelce bir sotelensin. Baharatlarıyla lezzetlenirken soğan devreye girsin.
1: Çok ısınsın ki tamam önce eti atacağım yani.
0: Dur onun içine koyacağım.
1: Ha, eti atacağım ya böyle etler bir şey gibi
0: gürlensinler. Bu yemeği soğanlı yapın tamam mı? Soğan çok aşırı lezzet veriyor. Biz bir tık soğanı burada fark ettiyseniz dolu dolu iki tane büyük soğan şeklinde yaptık. Vallahi hayat kurtarıyor şu aparat. Yani gerçekten söylüyorum. Bir saatte ben bunu böyle bu kadar ince doğrarım. Ama yorar kendimi. Şu an bak iki kere pıt pıt çevirdim. Ve incecik minicik doğrandı. Sadece şuradan tuttuğumuz çekme aparatı bak. Kırılıyor gidiyoruz yenisini alıyoruz. Ama bayağı bir gidiyor bize.
1: Nermin kaç sene oldu.
0: Değil mi? Kaç yıl. Hani? Bakar mısınız? Çok da hoş böyle yapısı. Orta boy. Çok da ufak değil. Çok da büyük değil.
1: Bu arada büyük ölçülerde de var ama bizi gayet güzel kurtardığı için.
0: Bizim evet hanımlar için de mutfakta bence ideal
1: bu. Hiç daha büyüğüne gerek yok. Şimdi bu arada
0: yağmıyorsunuz bu sefer içini.
1: Evet evet gerek yok kurtarıyor işte bak.
0: Şöyle. Şimdi yağ da kızarıyor bir yandan. Patatesleri söylediğim gibi önden haşladık.
1: Annesinin balı. Balım.
0: Allah'ım. Nermin'in nefes mutfağı bugün çok mu lezzetli sanki? Çok, çok mu lezzetli bugün?
1: Çok mu çok?
0: Vallahi çok. Yani arada, bir şey söyleyeyim. Her zaman biz lezzetliyiz ama bugün bir göçmen koymuşsun ya. Bir böyle
1: aşk
0: hoşuma
1: olsun.
0: Gitti Serpil'im.
1: Aşk olsun.
0: Gitti hoşuma.
1: Şu an seninle hiç aynı fikirde
0: ama
1: değilim.
0: Öyle menü güzel bir şey yok. Söylüyorum. Ha, sen tamam, de ama benim toprağımı şey. Ama hoşuma benim, gitti.
1: Benim her zaman menülerim enfes.
0: Evet.
1: Enfes.
0: Evet Serpil Hanım.
1: Kekime gidiyorum bakmaya ki
0: şöyle
1: yakmayayım.
0: Güzelce ne yaptık? Patatesimizi haşlıyoruz. Burada dolu dolu soğanım var. Burada da
1: aşkım,
0: etlerim.
1: Seni aşağı alacağım.
0: Mühürleniyor sıcak tencerenin içerisinde.
1: Şimdi zannediyorum ki patateslerimiz oldu. Şey özür dilerim. Patates için yağımız oldu diye düşünüyorum. Bir bak istersen. Olmuş mu? Yalan. A ne oldu ona? Ayol sağırlaştı. Dibine taş düştü.
0: Yer mi değiştirsem?
1: Yani şöyle bana yapayım. Da lazım ama oraya değil buraya alalım. Burası daha büyük onda.
0: O bayağı orada kızarıyor güzelce.
1: Bu arada tatlıyı deli dehşet merak ediyorum.
0: Hemen yemek istiyorsun.
1: Hayır şeyini merak ediyorum böyle.
0: Ben yemek istiyorum şu an.
1: Kekiyle, kendiyle buluştuğunda ne
0: evet.
1: olacak?
0: Kıymetli Beyaz TV izleyenleri bugünkü tarifler için ekrandan hiç kalkmamaları lazım. Çünkü adım adım ilerlediğimiz için büyük bir sıkıntı var. Ters düz yaptım çünkü karışık göndersin diye. Evet şu an patatesler kızan yağımızın içerisine girdi. Etlerin bence biraz üstüne çimo suyunu çektirelim. Soğanı
1: şey,
0: ekleyeceğiz.
1: Olsun olsun şey çünkü bize lazım. İyice güzel pişsin ki.
0: Şöyle.
1: Biz kuzu eti koyduk. Sizde kuzu olursa daha kolay pişer.
0: Bakın açıyorum.

0: haydi bismillah.
1: Bak Nermin, bu arada bu tencerelerimiz de indirimli.
0: Çok güzel ama bunlar.
1: Hadi bak onu yan yana, onu da söyleyeyim.
0: Bak hiç
1: o da
0: yapışmıyor.
1: Kaçmaz.
0: Bu da içinde et. Aynı markanın şimdi açıklayacağımız. Ve şöyle bakar mısınız? Tencerenin içindeki etin nasıl güzel piştiğine. Vallahi bakın. Yumuşadı. Şimdi soğanım gelecek.
1: Şey yapsın.
0: Bence soğanı da verelim, kavrulmasın mı? Güzel güzel.
1: Sen bilirsin.
0: Vallahi çok güzel gözüküyor şu an. Soğan da suyunu bırakır. Şöyle içerisine soğanını da veriyorum. Bakın fark ettiyseniz.
1: Daha baharatlarını koymadık.
0: Çok bolca soğanımız var. Neden bolca? Bu yemek aslında bütün lezzetini buradan alacak. Allah'ım.
1: Bunlar şimdi nasıl birleşecekler acaba? Versin. Allah Allah. Hadi
0: bunlar
1: bakalım.
0: Böyle birazdan görülecek. Şu an anlatmıyorum. Birazcık bunu böyle yapıp altını açıyorum ve burada pişmeye devam etsin. Patateste de birazdan yer değiştiririm patates kızardıktan sonra.
1: Hmm. Bu arada şey ne düşünüyorsun, nasıl planlıyoruz? Ekmeğimizi atalım mı?
0: Vallahi atacak dakika kalmadı ama hamurunu yoğuralım sırf.
1: Aa, bak o olur.
0: Mantıklı. Bakın efendim. Özellikle cam kabında yaptığımız için biliyorsunuz bu cam kapları genelde pişirmiyor. Şöyle yakından görürseniz. Bu cam kaplarının pişirmesi için raydan alıp bir de alta koyduk ki altı da bir tık daha pembeleşsin. Canlarım ballarım. Evet. Geldim. Çok güzel bir hamur yapacağız şu an. Tahıllı bir hamur olacak. 7 tane tahılla nasıl besleyici bir ekmek yapıyoruz? Şimdi özellikle de bu yemeğin yanına Serpil çok yakışıyor, bilgin olsun. 7 tahıllı ekmek yapıyoruz. Şimdi anlayacaksın ne demek istediğimi. Oh, hamuru oh, için 2 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker. Pakette. Bak anladı. 1 paket maya, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, aldığı kadar un. O yüzden aç aç. 2 yemek kaşığı ay çekirdeği içi, 2 yemek kaşığı bal çekirdeği içi, 1 yemek kaşığı keten tohumu,
1: bal çekirdeği.
0: Kabak, bal kabağı diyoruz ya, 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı haşhaş, üzeri için yumurta, 2 yemek kaşığı su, susam, çörek otu ve keten tohumu. Bu pastanelerden alacağınız güzellikte efsane bir hamur olacak. Anladın değil mi demek istediğimi? Kızıyorum yani. Kopyala yapıştır olmaz. Vermeyeceğim yani, o kopyala yapıştır yapanlara vermeyeceğim. Bak radarıma girdiniz Serpil'in lafıyla.
1: Ay Nermin, biz bence buna
0: evet
1: sanki soru bakmalıyız. Bakar mısın?
0: Tabii. Bir de hep aynı kopyala yapıştır yapılmış, istemiyorum. Emeksiz yani.
1: Ama
0: Nermin. Şimdi bak o da gıcık oldu. Neyse. Ah kıymetlilerim ah. Şimdi ılık suyunu koydum. Sütünü ekledim. Şekerini ekledim. Yok. Mayasını ekledim. Şöyle bir burada hamur yapacağım. O esnada araya gidebiliriz. 40-45 dakika hamur mayalanacak. Yağını yavaş yavaş ekliyorum. Daldı bak.
1: Nermin yok.
0: Değil mi?
1: Ya çok zor.
0: Çörek otunu.
1: Ya Allah razı olsun.
0: Çekirdeği koydum.
1: Yorum yapmışsınız. Elinize emeğinize sağlık ama.
0: Bal kabağına çekirdeğini ekledim. Biraz uyanıklık yapıyorlar. O beni şey yapıyor.
1: İşte şey hani keşke.
0: Keten tohumu. Emeksiz.
1: Ya biraz öyle olmuş. Tamam, siz de bizim kadar aşık olmuşsunuz belli o takıma ama.
0: Şöyle.
1: Azıcık.
0: Arada hemen daha da açacağım. Yalnız kapatmadı. Aha, bilginiz çok... olsun. Açmaya devam ediyoruz.
1: Nermin, bence kekimizin altı da oldu. Ne dersin? Alayım mı onu? Bence
0: keki alalım. Ben geliyorum. De hamuru yoğurayım. Kaç dakika var? Şöyle.
1: Allah'ım.
0: Tamam. Hamuru toparlıyorum. Güzel böyle ele yapışmayan bir hamur. Serpil Hanım da kekimizi fırından alıyor.
1: Elimi yakıyorum hemen bir paramedik.
0: Dolapta da neyimiz vardı?
1: Merengimiz.
0: Orada üstüne gelecek birazdan.
1: Şimdi
0: şöyle Bismillahirrahmanirrahim.
1: ben bunu nasıl alırım tek başıma?
0: Bakar mısınız
1: alalım.
0: Ama?

0: sonra Allah Allah içindeki renklere, o keten tohumuna, o içine eklemiş olduğum efsane
1: patateslerimi görüyorsun tahıllı, kabuklu gibi.
0: Kuru yemişlerim. Patateslerim de çok güzel bakıyor oldu. Musun? Yalnız ortada hiçbir şey yok. Biz maşallah.
1: Rahat ol.
0: Rahat rahat. Aman. Hediye seçiyoruz.
1: Bakar mısın? Sanki tekrar bunlar kabuklanmış gibiler. Görüyor musun bak?
0: Evet.
1: Hatta ne kadar ponçik oldular değil mi?
0: Şöyle yoğuruyoruz.
1: Bilsin, geliyor.
0: İyice elimden ayrılana kadar hamuru kuru yemişleriyle, tahıllarıyla.
1: Bu arada ben şeyi vermek istiyorum Nermin ya.
0: Neyi?
1: Baharatlarını.
0: Aldın böyle mı? Bahara. Ha oraya tamam.
1: Evet
0: ha.
1: Evet.
0: Ben de buraya diyorum.
1: Ben de bakıyorum nasıl aldım.
0: Tamam. Baharatlarını da koyalım o esnada lezzetlensin. Sonra araya gidebiliriz. Ben de hamuru toparlıyorum. Bakın efendim hamuruma. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle en lokumundan bu pişsin. Püre gibi olsun soğanları.
0: Evet güzelce toparlaya toparlaya yoğuruyorum. İyice 40-45 dakika kadar hamurum dinleniyor. Ve dinlendikten sonra dönüşte de sizinle buluşturacağım.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Vurdur mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
4: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Her ev güzel istikbal.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
20: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
21: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
22: Express içelim.
23: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
25: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 12'li tuvalet kağıdı 115 lira.
26: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata

0: Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink sat.
2: Sürtaş ayra, sürtaş ayra.
3: Döneri gördüğün an
4: bir de sütaş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
5: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
14: Hadi.
15: Spor araba.
16: Az kaçar.
15: Elektrikli araba.
16: Çok yakar. Park etmesi zor.
17: Yok artık.
18: Hiçbirini beğenmedin mi?
16: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
15: Kredi de yok, faiz de yok.
14: Aa, peki ne var?
15: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
19: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Ve şöyle aldık.
14: Kağıdını alırız, onu komple.
1: Çok iyi ya.
14: Şunu çevireyim mi? Sen rahat çalış.
1: Ben bir şey söyleyeyim, bunu direkt üstüne ters çevirelim. Üstüne de dümdüz kremayı süreriz.
14: Öyle mi yapalım diyorsun?
1: Sıcak mı?
14: Tamam, böyle bir soğusunlar ikisi. Ha. Buna koyma.
1: Şöyle. Harika. Tamam. Bakın yeni mayaladığımız ekmeği de böyle koyduk. Burada da dedik ki ziyan olmasın, mayalansın. Ve şurada efendim diğer hamurumuz. Şimdi sizlere harika bir görselle sunacağız. Şu soğanın etle uyumuna bakar mısınız?
14: Lokum.
1: Allah'ım ya Rabbim.
14: Çok az daha çeksin alacağım.
1: Atayım mı içine? Ay çok güzel oldu.
14: Ya da böyle yarım bardak kadar su vereyim mi sana? Ne dersin?
1: Bence bunun içine atayım, bununla pişsin.
14: Ha?
1: Çok güzel olmuşlar çünkü.
14: Ama patates de tatlansın diyorsun değil mi?
1: Evet.
14: Tamam, minicik veriyorum o zaman.
1: Çok azıcık.
14: Evet. Minicik. Bu kadar. Yeter.
1: Bu yemeği yedikten sonra diyeceksiniz ki ben bunu tavukla da yaparım. Ben bunu etle de yaparım.
14: Kurbanda da yaparım.
1: Çünkü şu patatesin lezzetiyle bütünleşecek. Ay bundan yiyelim.
14: Tamam.
1: Çok hoş oldu.
14: Şimdi kapattım.

0: dakikası var.
1: Daha gelelim tahılla ekmeğimize. Ekmek olmadan sofraya oturamıyoruz. Bu güzel
0: bizimkine
1: yemeğin
0: baksana,
1: yanına
0: kaçmışlar
1: da.
0: Mi?
1: Dedik ki şöyle bakın. Kabarmalara doyamayan bir ekmek hamuru yapalım. Ve gerçekten doyamamış Serpil.
0: Vallahi doyamadı o.
1: Yağmur mu yağıyor?
0: Yok şeyden. Dur sana un vereyim mi canım ben azıcık?
1: Bakar mısınız? Çok bence verme. Çok güzelmiş. Yok,
0: çok minik vereceğim şey çünkü.
1: Çünkü yağlamış kabı. Bakar mısınız?
0: Çok hop, güzel oldu. Şimdi ben şey yapacağım.
1: Kare şeklinde mi yapsak?
0: Üstünü şifası kare yapmayalım diyorum. Sen bilirsin gene de. İstiyorsan tombul yapalım. İstiyorsan minik bagetler yapalım. Sen karar ver ama bence kareye bırakmayalım. Çünkü kareyi ben böyle fokoçu ekmeği gibi şeyde seviyorum. Bu kadar destanlı falan ki.
1: Evet, baget yapalım, güzel olur.
0: Bu arada ben bunun suyunu
1: çok güzel ya maşallah.
0: Yumurtasını.
1: Bu küçük mü biraz büyük mü yapayım?
0: Sen bilirsin. Bence onu direkt öyle hazır kesiyorsun ki kestiğini hiç küstürmeyelim. O şekilde alalım yapalım.
1: Şöyle bir tık katlama yapıyorsak güzel
0: olur. Yapalım mı diyorsun?
1: Tabii gözenekleri çıksın.
0: Çıkacak onun, o daha doyamayacak annesi. Nasıl bir kap seçtiysem.
1: Bütün ses hakkımı burada kullanacağım diyorsun.
0: Şu an kendi kendime de sinirlendim bir şey. Ben de onu fırçayla çırparım. Ay.
1: Yuvarlak mı yapsak ya da ya?
0: Tamam nasıl istiyorsan ya, karar senin. Hadi ben şimdi seni bir şey yaptım.
1: Yok yok.
0: Kafanı karıştırdım.
1: Yuvarlak yapayım ya.
0: Şu yumurtanın beyazını.
1: Çok hoş gözükecek
0: yuvarlak. Yemesini seviyorum ama şeyini hiç sevmiyorum ya, iyi mi?
1: Ben bunları sana vereyim.
0: Gönder.
1: Sen onları, bunları ben yerleştirdikçe.
0: Vallahi çıkardım.
1: Bakın. Şöyle alıyorum.
0: Allahu ekber.
1: Tencereyi açıkladım. Şimdi göstereceğim.
0: Ne zor bulduk ha reklam arasında.
1: Çok zor buldum. Burada oturdum baktım. Bütün reklamımı vallahi onunla geçirdim.
0: Ben de yuvarlayayım mı?
1: Yuvarlağa. Senin gibi söndürmeden içten şey yap.
0: Şöyle ben bak böyle sıkıştırıp bırakacağım Nerminiko. Ha?
1: Aynen öyle.
0: Ne diyorsun? Çok tahıllı, çok güzel.
1: Gözenekleri de oluşsun istiyorum çünkü.
0: Bak.
1: Şöyle.
0: Aa, buna kap getirmedim ayol. Benim bugün aklım nerede acaba, affedersiniz?
1: Bugün plan çok diye.
0: Ha?
1: Bugün plan çok diye kaldın. Bakın. Söndürmüyorum. Şöyle. Döndürüyorum elimde.
0: Söndürmüyorum, döndürüyorum. Tekerleme gibi oldu.
1: Söndürmeyin. Şimdi, size aşkla bakan gözleri söndürmeyin.
0: Yok. Yok. Şimdi söndürmeyin.
1: Bakın şöyle keten kutu tohumuna bakar mısın? Allah'ım sağlık şifa ya. Vallahi şifa Serpil.
0: Kesinlikle. Bu arada biliyorsun bizim
1: şöyle
0: biz kadınların tüketmesi lazımmış keten tohumunu. Şimdi burayı karıştırdım. Burası hazır beni bekliyor. Önce gel bakalım anne.
1: Bakın hiç söndürmeden.
0: Bak düştü gördün mü? Gene. Sen var ya.
1: Sularında girme. Serpil'in sularına
0: gördüm
1: girme.
0: Gördüm çünkü ben çok gördüm onu düşüyor.
1: Bakar mısınız? Bunları böyle gidip şeyden bir dünyaya alıyorsunuz böyle minik minik pastanelerden. Kendiniz bak yap. Buzluğa at. Hiç risk yok.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim
1: Yemeklerin
0: mi?
1: yanına çıkar.
0: Bu tahıllılara aşıkım aşık Nermin. Aşıkım ne demek ya?
1: Ben de seviyorum.
0: Aşığım bu tahıllılara.
1: Ben de seviyorum yalan yok.
0: O kadar güzel keyif veriyor ki bana yemesi bunu.
1: İçinde böyle çıt çıt o çörek otu falan.
0: Bunu isteyen şeyle, glutensiz unlarla da yapabilir bence. Gayet de keyifli olabilir.
1: Bakın şöyle güzelce döndürüyorum.
0: Yeni tombikler.
1: Bir de böyle bir tık burada katlama gibi yapıyorum ya, o da gözeneklerini sağlayacak hamurun. Bakın fazla un hiç vermedim üstüne.
0: Evet, parmaklarıma yapışıyor ama.
1: Çünkü dedim ki beyaz beyaz kalmasın.
0: Evet, bir de şey, hazır yumuşaklığı gayet keyifliyken değil mi?
1: Aynen. Onunla sertleştirmeyin.
0: Ekmek sıkılığı niye sevmiyor acaba? Şimdi ben buna şey de atacağım Nermin.
1: Bakın ele yapışıyor.
0: Kaba buzla, şeye buzla atacağım. Fırının dibine

0: Böyle terleye terleye pişsin buharıyla.
1: Çok güzel olacak o yemeğin yanına bu.
0: Bu arada yemeği söndürmeni miyim sence?
1: Bana büyük geldi. Şöyle yapayım. Neyi, yemeği mi?
0: Hı. Hamurun mu şey? Bundan bir parça alabilirsin
1: Yok yok,
0: istiyorsan.
1: bu tam. Bozmayalım, eridikçe yapışıyor. Şöyle. Çok güzel çünkü. Çok un vermedim, böyle kabarsın. Zaten çok başarılı.
0: Hadi. Bunu yapmamalısın ya. Ne oldu biliyor musun?
1: Ve geldim.
0: Şifa deposu bir ekmek.
1: Oraya sığdırdık aslında, biliyor musun?
0: İşte onu dedim ya, hiç öyle hesaplamadım ve bunları buradan kaldırmam. Ya bozacak
1: Dur,
0: işte.
1: ben ayarlayayım yavaş
0: Neyse.
1: yavaş. Sen gel.
0: Zaten dört tane, bir sıra daha alacağım Nermin yukarı.
1: Tamam. Buraya gelebilir.
0: Kağıdını çek istersen öne.
1: Yok yok, ben ayar... Ah, şuradan. Heh. Buraya gir. Şuraya iki tane, buraya iki tane. Tamam. Güzelliğe bak. Nasıl kabaracak Serpil bunlar?
0: Onlar omuz omuza çok yapışacakları.
1: Yapışsınlar.
0: Keşke ayırsa mıydım acaba?
1: Yok yok, gayet iyi. Şu an yapıştı. Hiç elleyemeyiz. Şu an hiç elleyemeyiz. Bu köşeye bir tane.
0: Ah, buraya gitmedi birazcık. Geleceğim şimdi sana dibinde
1: Şuraya.
0: kalanları.
1: Benimkisinin üstü çok çörek otlu olmasa da olur, en sondaki.
0: Yo, alacağım finalde hepsini canım, ne olacak?
1: Şöyle. Ve bunu da buraya ters çevireyim.

0: Hadi elimi bırak. Bu tamam.
1: Efendim, önceden ısıttığımız
0: 200'ü rahat vermelisin.
1: Derecelik fırına veriyoruz. Altına da biraz su mu koysak?
0: Buz atacağım. Buz geliyor sana şimdi.
1: Buz geliyorsa tamam.
0: Evet. Şimdi muhtemelen bizim şu buzluğumuzda vardır. Nermin, 200'e köklesen onu kuzu.
1: Şöyle 200 derece. Zaten çok mayalı, güzel. Birazcık ısısı attıktan sonra atsak.
0: Sıcak ama ya, terlesin.
1: Tamam. Biraz.
0: Getir avucunu Nermin.
1: Yapışıyor mu?
0: Hmm.
1: Gönder, tamam.
0: Hiç korkmayın atın. O kaçtı. Evet, şimdi efendim. Buraya düştü. Gel. Terlesin. Buharıyla terlesin.
1: 200
0: Hatta
1: derecede.
0: 210'a bile çıkarabilirsin Nermin
1: onu. Onu biraz daha fırın sıcakken atarsanız böyle daha iyi olur.
0: 210'u ver istersen.
1: Verdim.
0: Aha, rahat olsun. 210, 220 bile kaldı.
1: Yemekte burada eklediğimiz suyuyla lezzetlendi.
0: Bence söndür.
1: Allah'ım sen nasıl oldu. Bir şey oldun?
0: Değil mi?
1: Çok. Bundan yerim. Bir lokma tahıllı ekmeğimle gider bu. Bakayım etim pişmiş mi?
0: Lokum, lokum. Bu arada bezlerim reklam arasında hem çamaşır suyuyla yıkanıyor hem çitileniyor. Aynı bez falan demeyin ne olur. Bunlar hepimizin evinde var ya. Hı-hı. Onlardan renkler dönüp dönüp aynı geliyor kardeş.
1: Ama o kadar çünkü. Nasıl oldu biliyor musunuz?
0: Ne? Hmm. Tadı tuzu baharatı.
1: Serpil bunun üstüne sürelim bence dolaba kaldıralım.
0: Öyle mi diyorsun? Buluşsunlar mı diyorsun?
1: Buluşsunlar ama Serpil etimizin lezzeti, baharatı, kıvamı, tuzu.
0: Yıkılsın.
1: Yok yani ben daha iyisini ya. Yemedim.
0: Nermin eti boşver de benim ben şunu.
1: Of.
0: Bekliyorum yani. Bir aşkla bunu bekliyorum.
1: Şuna bakar mısın ya? Şaka gibi oldu bu. Vallahi şaka gibi oldu.
0: Finalde üzerine gönderelim bulut gibi. Bu arada isterlersen Ermin keki ikiye de ayırabilirler ha. İzleyicimiz.
1: Değil mi? Orta bence, kısmına da koyabilirler.
0: Bak altta sulanan şerbeti koyduk
1: bizim
0: ya.
1: Bizim şeyimiz var ya.

0: pastacı şeyimiz.
1: Sıvama şeyi.
0: Aha.
1: Ne derler söylesenize. Sarpı altının şerbeti oldu. İndi.
0: Şimdi ben onu kişiye verdim biliyor musun keke?
1: Altının evet şerbetini. Evet gayet güzel oldu.
0: Of. Şimdi bu dolaba gidecek. Tam kalıp.
1: Bunu öne çekmeyelim sen takılır. Düşürürsün canım benim.
0: En sonunda da böyle çatalın tersiyle bir şekil.
1: Bence ben bunun üstüne sanki böyle bir kırmızı sos gezdiririm şöyle bir kalem gibi ha.
0: Trileçe gibi mi diyorsun?
1: Yani olabilir.
0: Olmayabilir.
1: Böyle de bilirim. Bilmiyorum. Sıvama aparatını alıp düzleyerek gelsene.
0: Gizli geleceğim.
1: Ya da şununla yap istersen. Yani tek sefer bıçağın sırtıyla bir al. Yorulma.
0: Bak İkinciye çok güzel.
1: Aparatın nasıl var?
0: Çok güzel.
1: Ha, sonra da onun öbür tarafıyla da şey yaparsın. Çizgi.
0: Vallahi çok güzel biliyor musun?
1: Aşk olacak. Benim bugünkü favorim, bak diğerlerini daha yapmadım. Ama favorim kesinlikle bu.
0: Çok başarılıyız.
1: Şu göbekten sanki taşıyacaksın değil mi? Hı.
0: Çok güzel.
1: Şimdi sen onu bitir, onun etrafını bir güzel silelim. Sonra dolap yolculuğuna devam etsin o annesi.
0: Böyle bir pasta yemediniz ben size söyleyeyim.
1: Yiyen önce üstündekini gören şeyi sanacak. Aa şanti, hayır efendim şanti değil. Çok o şerbetiyle pişmiş merenk.
0: Gayet proteinli bir merenk.
1: Kesinlikle öyle. Ben de tam olarak onu diyecektim sana biliyor musun? Göbeğini
0: şöyle
1: taşısana yukarı.
0: Çok olmasın.
1: Bizim burada aslında tarağımız da vardı biliyor musun? Pasta tarağı. Da nereye koydum bilemiyorum.
0: Vardı o çekmecede ben geçen gördüm. Ay çok güzel. Tamam.
1: Oldu mu?
0: Oldu.
1: Tamam.
0: Nasıl tatlı merenk biliyor musunuz? Buldun mu?
1: Şu normalde bu tarağım var. Bu var. Ne oldu
0: bizim
1: ki?
0: Şeyimiz de vardı.
1: Bir kıçağının arkasıyla da yapabiliriz.
0: Onu yapalım.
1: Gel gel yıkama onu. Bir tane daha var mı bizde?
0: Yok yıkadım.
1: Bu arada bu çekmecede bakın. Bu da kurabiye tarağımız.
0: Ha. Çekmece tarağın işini demeyin ne olur.
1: Aynı işi
0: geçen sene sadece onu şey için aldık, kurabiye için.
1: Bu arada bizim şeyimiz de var. Azerbaycanlıların tatlılarını
0: cımbızımız.
1: Çimdikletli cımbızımız bile var valla. Ben bunu evet evet bu soğusun Nermin'im. Kaç? Bir daha söylersen duyacağım bir daha. İki sıra gel bence. Böyle bir yarısını al sonra çevir öbür yarısını al. Ay çok güzel oldu. Gönder. Mis. Fazlasını bana ver istiyorsan sıyır peçeteye.
0: Onu da alayım.
1: Evet. Kaldırdım hocam.
0: Şu üstü yüksek kalmış. Yapamadım Serpil.
1: Olsun.
0: Ha. Oldu. Zaten bunu dilimleyeceğiz ya. Ah Serpil. Bizim en iyisi bunu çatalla yapmamızdı.
1: Yo yo hiç çatala gerek yok. Tatlışkom. Bak. Hiç gerek yok. Ha niye şey yapıyorsun ki? Bak ha. Ver.
0: Gayet iyi tamam. Çok merak ettim kekiyle lezzetinin nasıl bütünleneceğini.
1: Bir bütünlensin. Reklam merak dönüşü.
0: Ettim. Şurayı da bir alayım mı?
1: Göreceğiz. O taraftan alma onu bari o zaman.
0: Tamam. Kendi alkışımı kendim yapacağım. Kendi alkışımı kendim yapacağım.
1: Daha bitmedi ben alıp gidiyorum.
0: Daha
1: hadi
0: var
1: al,
0: onun süslemesi falan var. Bir de onu dilimlerken üstünün o hafif hafif yiyeceksiniz ya kekiyle birlikte. Şanti değil yani. O şantinin asla o yoğun gıcık. Hakikaten o yoğun böyle içindeki o şekerli aromasını almayacaksınız. Sadece o bulut bulut lezzetle kekiyle birlikte buluştuğu an efsane olacak. Efendim.
1: Kaldım da.
0: Geleyim mi? Düşürme Serpil.

0: çok güzel koktu. Bunun da altını kapattım ki şey olmasın. Seni seviyorum gitmiş.
1: Hayır, o mu düştü?
0: Bugün et yemeğimizin yanına yiyelim şalgamayla. Bununla da yapalım.
2: Ben şöyle yapayım. Tamam, bunlar hiçbir yerin sığmıyor.
0: Eriklerimizi al.
2: Şunları alayım. Tamam mı?
0: Alma ayranlarımızı.
2: Şuraya sen onu koy canım benim. Ben bunları buraya koyayım. Bunları biz yayında halledelim.
0: Arkada dolaba atsana Özlem onu. Ha? Olsun, içecekleri koy ki birazdan şalgam ayran yapacağız. Bir yere sıkıştır yani. Sığdı.
2: Alt çekmecelerde boşluğumuz var tatlım, var.
0: Yani oraya yan yatır. Eti kapattım. Et çok güzel oldu. Ekmek fırında pişiyor. Şimdi yanık. Yanık bir pilav yapacağım. Yakmak için bu domatesli pilavı güzel bir çaba sarf edeceğim. Dünkü ay çöreklerimiz gibi olacak inşallah. İkinci tepsimiz. İlkinde bir şey yoktu.
2: Tamam.
0: 2 su bardağı pirinç. 1 kase domates sosu. 1 yemek kaşığı domates salçası. 3 yemek kaşığı tereyağı. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tuz. Tavuk suyu. Sunumunda süzme yoğurt. Dereotu ve zeytinyağı efendim.
2: Şimdi.
0: Çok başarılı. Aşama aşama anlatacağım. Biz de kalın.
2: Domatesini çok güzel kavurduktan sonra yapıştırabiliriz diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
0: Hı? Neyi yapıştıracağız?
2: Ya yakacağız ya.
0: Yakacağız, yakacağız. O yanar zaten.
2: Yakmak bizim işimiz.
0: Ben bir pilav tenceresi alayım, yakarız biz yani.
2: Acaba seninle şey mi değiştirseydik?
0: İstesem de artık yakamam falan.
2: Ha?
0: Ne?
2: İyi misin? İyi misin? Düştün mü?
0: Yapmayın valla. Adaletli olmak lazım. Şimdi, aynı yorumla. Şöyle tereyağımızı eritiyoruz, tamam mı?
2: Evet, domatesimizi at kaynasın.
0: Şimdi biraz
2: sence
0: domates sos yapacağım. Hatta bu böyle pembe domatesleriniz varsa yapın. Yoksa içine birazcık biber salçası veya domates salçası da koyun. Daha da böyle kan kırmızısı olsun Serpil'im.
2: Olsun. Ay, ekmeklere gidip bakayım ben.
0: Bir şey istiyor.
2: Ha, ne olmuş buna ya?
0: Kabarmış mı?
2: Annem ne olmuş? Çevireyim, şey mi getireyim? Kurtlar olsunlar.
0: Nasıl bir ekmek yapmışız. Bak iyi ki un vermedik.
2: Buhara bak, vermem buhara. Gel annem de.
0: Maşallah, subhanallah. Bunlar tam pastane. Bakar mısınız?
2: Bak geliyor, geliyor.
0: Bak zeminde de suyumuz var.
2: Ay.
0: Orada bak, buhar ile pişiyor.
2: Biliyor musun? Bak şöyle.
0: Vay vay
2: hadi
0: vay.
2: Buharla devam et anne.
0: Bu mayalı hamurlar, tahıllı hamurlar ekmek suyu çok sever açıkçası. Bakın burada tereyağımızı
2: maya
0: erittik.
2: Maya niye acaba sudan hoşlanıyor? Nemli ortam seviyor.
0: Şeyi seviyor biliyor musun?
2: O yaşadığı için.
0: Hı-hı. Sıcaklıkla dediğin gibi coşuyor kendisi. Vallahi. Bak buraya yak bir dakika, bunu da vereyim. Yak. İki kere gitme, sana zahmet olmasın. Yok, kıyamam.
2: Gel.
0: Ben kıyamam. İki kere gitme, yavaş yavaş git.
2: Tamam.
0: Bak gördünüz mü? Şimdi böyle birazcık bunu sos kıvamına getireceğiz. Eğer artık eve giriyoruz, sosum var benim, kavanoz, onu kullanabilir miyim diyorsunuz, tam zamanı.
2: Vallahi
0: çıkar kızlar.
2: Sos kalmadı.
0: Çıkar, bende de bir tanem kalmamıştı herhalde, hafta sonu koydum.
2: Vallahi kalmadı artık, bakma.
0: Ay, bakar mısınız? Kokusu bile çok güzel olacak. Ben bir de bu tencereyi gerçekten söyleyeyim size, çok beğendim. İçinin beyaz olması, dışının bu bakır olması.
2: Çok rustik duruyor değil mi?
0: Ama az önce açıkladığımız isim, bize DM'den yazmazsa vermiyoruz Nida.
2: Hemen evet, reklama kadar yetişmen
0: şu
2: lazım.
0: Şu an reklama kadar yazmış olması lazım. Yazmıyorsa vermiyorum, başkasına veriyorum. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Bir şey söylüyorsam onun arkasında durman gerekiyor Serpil.
2: Bence de bizimle kalsınlar izleyicilerimiz.
0: Çünkü paylaşmıyoruz, yayında açıklıyoruz. Hı, ben sana göstereyim.
2: Ebru Hanım'da. Hah, Ebru Hanım'mış. Ebru Hanım, hemen bizimle iletişim kurmanız lazım. Tencere seti kaçmasın.
0: Evet, bak şu.
2: Hı. Ebru'cu. Hı. Ebru CLK.
0: Bir daha söyledik. Bize iletişime geçmezseniz
2: Ebru,
0: başkasına
2: kaçırma
0: vereceğiz. Bu
2: hadi
0: güzel
2: Ebru
0: tencere setine bakın.
2: Çok rustik
0: ama
2: duruyor.
0: Ama öyle kopyala yapıştıra yok. Uyandım. Biraz bazen ben böyle geç uyanıyorum ama. Çünkü şaşırdı ben neye bakıyorum bir saat.
2: Evet, dedim ki Allah Allah, niye dedim seçemiyor dedim Nermin dedim. Nermin. Sen benim ponçiyi mi gördün manesi?
0: Bakayım.
2: Kapı doldurdum.
0: Ay ya, o da güzel
2: oldu. Vallahi geliyor.
0: İyice pişirer mi hiç acaba Serpil?
2: Tabii pişecek.
0: Biraz hamur yoğun ya.
2: Yok yok. Yukarı doğru kaçacak o. Ben de bırakacağım, istediği kadar gelsin.
0: Tamam.
2: Yakabilir misin Nermin?
0: Yakacağım Serpil. Her yıkar şeyi misin? Yakacağım senin için.
2: Beni yak. Kendini yak.
0: Yansın İstanbul bu gece. Külleri savrulsun.
2: Yok, bence beni yak. Kendini yak. Her şeyi yak. Senin bu
0: yazdı
2: şeyin,
0: mı?
2: Antenin niye buralarda gözü? Bunun mandalı nerede, affedersiniz?
0: Şimdi mi yazdı?
2: O da mı gitti? Ebru Hanım yazmış mı?
0: Şimdi yazmış.
2: Ebru Hanım sağlıkla kullanın. Uzman.
0: Hak ettiniz. Bak, yazmasaydınız kaçıyordu.
2: Bence Nida...
0: Şimdi sizler de Ebru Hanım'a yazarsınız. Gerçekten Nermin Hanım verdi mi diye. Şey de böyle şeyler yapıyorsunuz. Tamam. Bir markayı takip ediyor mu onu da görelim.
2: Hemen.
0: Ya çok güzel oldu.
2: Patatesler kabuklarıyla duruyor gibi, evet, değil Nermin.
0: Şimdi bu burada dursun Serpil biraz.
2: Yak.
0: Sıradaki tarifi getirelim. Altını açtım bunun. Birazdan su koyacağım. Biraz yansın.
2: Şey, suyunu koy sonra yansın.
0: Aynen, ha. Bir tık daha böyle fukur fukur.
2: Ha, tamam.
0: Şimdi geliyor.
2: Ne vereyim? Ne vereyim abime?
0: Fasulye.
2: Gel bakalım Ayşe. Ayşe kız.
0: Fırınlanmış bir Ayşe yapacağım size efendim. Fırınlayacağım Ayşe'yi. Yakmamız gerekiyor. Bu pilavı ters çevirdiğimizde yanmış olması gerekiyor. Bilginiz olsun.
2: Beni yak. Bugün de yakamazmışız Nermin.
0: Neyi?
2: Bugün de pilavı yakamazmışız.
0: Senle ben zor.
2: Olmadı. Fırında evet. Ayşe'yi yakarız.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kapattım.
2: Bunu ben bir süzmek istiyorum.
0: Ve an ve an fırınlanmış Ayşe'ye doğru yola çıkıyorum.
2: Gönder.
0: Şimdi aslında en çok sevdiğim ve en pratik bulduğum farklı lezzetleri seviyorum. Şimdi ben her zaman soğanı doğra, domatesi koy, zeytinyağlı yap. Yani bir yerde gerçekten insan artık yemek istemiyor. Ama şimdi sen 500 gram taze fasulyen varsa, Ayşe fasulyen, bir adet kırmızı soğan, 2 adet kapyanla, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biberle bir lezzetlendir. Sunuma al süzme yoğurdunu, sarımsak, zeytinyağıyla da taşlandır. Bak bakayım o fasulye nasıl boyutta gelmiş. Bak bakayım bu fasulyeyi yerken nasıl zevk alacaksın, nasıl hoşuna gidecek. Ben bilmiyorum.
2: Nermin'im, Ayşe'ye gönderelim mi?
0: Ayşe'yi hemen göndereceğiz. Ayşe'nin burada bekleyecek vakti yok. Onu sereceğim, üstüne baharatlarını atacağım.
2: Kapta mı karıştıralım, burada mı yapalım?
0: Burada yapacağım. Böyle biraz yayalım. Suyunu eklemedim.
2: Ben onu bayağı bir süzdüm ama.
0: Karabiber, karabiber ve ne canım?
2: Süzdüm suyunu ama iyice şey olmadı. Çok azıcık haşlayıp sonra soğuk suya sokuyoruz ki şu rengi canlı ve diri kalsın. Mis. Bunu da böyle hafif yakalım böyle. Hafif. Yani kömür yapmayalım da. Kapyayı da ekleyeceğiz. Ama yok ya, onları eklemeyelim. Onları o...
0: Bence fırında... hepsini verelim. Hiç daha tabakla uğraşmayalım.
2: Ben şunları tavada sotelemek istiyordum.
0: Niye fırında sotelensinler? Baharatlarıyla.
2: Tamam. Hepsini. Ya biber böyle bir şey oluyor ya.
0: Bunu piyazlık yapalım hatta. Karamelize olsun.
2: Tamam.
0: Biber de al dente kalsın.
2: Hayır, al dente de olmuyor. Bazen böyle fırında böyle karalı kuralı oluyor ya ondan.
0: Ha, yakarım diye dedin.
2: Hı, ver ben öbürünü. Halledeyim. Soğanlı piyaz mı istiyorsun?
0: Aynen, bunu da halka yapacağım. Fasulye gibi. Zeytinyağımız var. Onu da üstüne gözdüreceğiz. Fırınlayacağız bunu Serpil'e.
2: Onu şey yapsak Nermin ya. Azıcık bir spreyle yapalım biz onu. Hiç şey yapmayalım.
0: Zeytinyağı.
2: Evet, o biraz şey olur şimdi, fırında yanar. Gerek de yok. Zaten sonrasında koyacağım ben ona.
0: Zaten çok olmuş zeytinyağı. İki ayrı yerde.
2: Yok yok, onu püskürteceğim zaten. Onu koymayacağım.
0: Evet onun... efendim. Şöyle bak. Nasıl bir şey olacak biliyor musunuz?
2: Aman soğanların yarabbim. İçleri kaçıyor artık elimde. Üf, yeter. Geliyorum yanına.
0: Gel. At içine onları da baharatlayayım.
2: Biraz saçaklandırdım.
0: Gönder.
2: Bunu karıştıracağız ama.
0: Ben ayarlayacağım şimdi.
2: Tamamdır.
0: Geldim buraya. Hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel fırınlanmış Ayşe'yi sizlere yapıyoruz. Görseli çok iddialı. Lezzeti olay. Fresh, zeminde güzelce sarımsaklı yoğurdu. Üzerine zeytinyağı.
2: Şimdi...
0: Egeliler için de güzel, farklı bir alternatif. Ben de bir elime su tutuyorum.
2: Geliyorum. Ekmeklerimi nar topu gibi kızartıp geliyorum efendim. Hemen.
0: Şöyle spreyle birazcık yağlıyorum.
2: Evet evet, diğerini vermeyeyim Nermin. Onunla yağla.
0: Çok güzel.
2: Geldim. Bakar mısınız? Ah.

0: Evet, fasulyeyi fırına verdim.
1: Bakacağım sana. Şöyle
0: 180 derecede. Zaten çok hafif kızartmak istiyorum. Kapyasını falan böyle soğanını çok zedelemeden bakar mısınız? Of çok güzel. Vallahi çok güzel. Çok güzel. Birazcık böyle 200 derecede fırında sıcak.
1: Bak. Vay susamın dökülmesi. Çok güzelsin be. Bırakacağım kendi kendine soğusun. Bölme. Dayanamadı ve böldü. Dayanamadı ve böldü.
0: Ama bakar mısın?
1: Poçuk poçuk.
0: Bak bir tat üstünün kabuğunda.
1: Yok şimdi yapmayayım.
0: Tat tat.
1: Dursun.
0: Çok güzel.
1: Buraya koydum senin şeylerini de. Benim niye bu tezgahın üstüne böyle bir şey dokundun mu? Şey oluyorum acaba. Şey nerede?
0: Ben de oydum.
1: Afiyet olsun ne diyeyim. Şimdi bunu aldım. Koydum. Ne oldu ayol sessiz sessiz?
0: Çok güzel. Kendime gelemediğim dakika. Ay tuttu dibi.
1: Tutacak. Onu bir ara ara çevireceğiz. Tutacak zaten. Hedef o.
0: Bak. Gel bak.
1: Ama bunu ara ara karıştırmamız da lazım evet, zaten. Evet. Çünkü domates biliyorsun pirincin içinde kıştım herhangi bir şey.
0: Bunun zemini böyle bayağı bir kara olsun istiyoruz Serpil'le. Değil mi Serpil'kon?
1: Yok tutsa yeter ben Ermen'im. Böyle simsiyahtan.
0: Benimki kara, seninki benden kara gibi.
1: Ha, öyle de yapmayalım derim. Ne dersin bilemedim. Ben burada yoğurdumun içine bir diş sarımsağımı rendeledim. Tuzumu da verdim.
0: Kaç dakika var? 6. tarifte yapalım mı? Maşallah. Maşallah.
1: Gidiyor. 7, 8, 10. 10, 15, 20.
0: O, 22 canım.
1: Hadi.
0: Şu ekmeğini alsana bak şimdi.
1: Yok yemeyeceğim ben şimdi ya.
0: Yemeyeceğim ben de.
1: Yemeyeceğim ben öyle istemiyorum. Şimdi.
0: Tamam bir reklama gideceğim. Çok güzelmiş. Geçiyoruz 6'ya.
1: Tabii artık gider. Tamam. 7, 8, 10.
0: Çok güzel oldu. Bir bundan şüphem var. Ben alayım kurabiye anca pişiririz. Yaptıktan sonra. Şöyle.
1: Bunlar. Ayşem'in. Ayşem sen bekle yavrum.
0: Şöyle.
1: Burası.
0: Bakın ara ara karıştırıyorum ki dibini tuttururken de güzel tutturalım. Her yere eşit olsun. Domatesin o kavrulmuş lezzeti çok güzel oluyor. Bu birazdan pilavın üstüne fasulyeye gelecek. Ve şu an Serpil'le çok farklı bir teknikle size bayatlamayan şekli efsane bakın şunlarla şekil vereceğim.

0: bekliyorum. Sadece üzeri için ayıracağım. Ha. Çünkü kaçırdım.
1: Üzeri için yumurta, susam. Öbürküler hamurunda.
0: Çörek otu. Evet, evet, bir kaçırdım ya orayı, kaçırınca.
1: Bir tek kaldı böyle kıyamam.
0: Aa, bekliyorum.
1: Bir dedim ne oldu? Şu.
2: Bizimle ay, değil.
0: Çok pardon.
2: Ayrıldı.
0: Şimdi. Geliyorum iki tencere. Ama olmaz ki öyle şey.
1: Koy kenarından.
0: Şimdi bir ege. Şimdi onu buraya alacağım.
1: Çok
0: güzel. Gel bakayım. Gel değil bakayım.
1: Yavaş yavaş pişsin.
0: Evet, kontrolü.
1: Bu tarif aslında hepimizin mutfağında olması gereken bir tarif. Oda ısısındaki tereyağı.
0: Hayat kurtarır, can kurtarır.
1: Bakın yoğurt böyle ama sulu kısmından. Tatlı tuzlu arası iyi olan bir tarif. Pudra şekeri.
0: Mahlep de bir yakışıyor mübarek.
1: Kabartma tuzu. Sirkeyle böyle bir aktifleştirdim. Burada kabardı.
0: Nermin.
1: Karbonatı ve kabartmasını orada açtım. Mahlebi buraya koydum ve midenizi de rahatlatıyor. Bir adet yumurtamız.
0: Sakin, sakin.
1: Akını da buraya alsam mı Serpil?
0: Al istiyorsan. Gayet güzel olur. Niye olmasın ki?
1: Ziyan etmeyelim.
0: Hı hı. Bu da senin.
1: Hı hı.
0: Ha, bunu almayacağım dedim. Unuttun mu acaba?
1: Burada sirkesi ve kabartma tozları ve sıvı yağ.
0: Beni yak.
1: Hepsini
0: yak. Her şeyi yak.
1: Bir harmanlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elinizin ısısında tereyağını eritin.
0: Bak. Mini. Ha?
1: Şarkı söylemeye başladın artık.
0: Baktım orada beni
1: yak. Seninle beraber bir kadınlar matinesi yapalım bari.
0: Yok, benim sesim hiç güzel değildir. Karga
1: yok
0: gibi.
1: Artık yapmıyorlar sesli kız.
0: Ha, o şey mi diyorsun?
1: Sen çıkıyorsun, arkada Mahsun çalıyor, sen sahnede söylüyorsun.
0: Mahsun çalarken ben?
1: Evet, evet, evet.
0: Aa.
1: Dinle, bu şarkım sana.
0: Burada gidip para mı veriyoruz?
1: Bir de para veriyorlar. Böyle bir şeyler çıktı yine.
0: Ya, kız biz insan ol, ne kadar değişik
1: para
0: olduk.
1: Para kazanıyoruz işte, biz de seninle yapmalıyız. Şu aşağıda bir yer var, orada sahneye çıkalım.
0: Ha, oraya çıkalım. Arkada Mahsun Kırmızıgül, önde ben.
1: Ömer Sayın falan artık kim gelirse. Senin sevdiğin şarkı.
0: Ha.
1: Tabii.
0: Harbiden gidiyorlar mı Nermin Bey?
1: Kalabalık inat sen yere düşmüyor.
0: Aa, kız ne değişik görüyor musun?
1: Tabii. Çünkü senin enerjini seviyorsa insanlar geliyor canım.
0: Bizim sadece diyorsun ki enerji.
1: Biz aç kalmayız. Gelirler.
0: Ama Nermin yanlış anlamadı. Ben birisinin enerjisi için gidip para verip de.
1: Canlı müzik playback. Bak, bunu alıyorlar Serpil.

0: işlerde. Bak bunu böyle yapıyorlar.
1: Ben vermem kardeş para. Benim param kıymetli. Olsun. Ben dinleyeceksen Mahsun Kırmızıgül'ü istiyorsan.
0: İşimizi şey yapma
1: yok,
0: ya.
1: Yok olsun, bize de gelmesin öyle. Ben Mahsun Kırmızıgül'ü dinleyeceksen verin parasını. Gidelim canlı canlı adamı dinlemek isterim.
0: Çok pahalı.
1: Şimdi biz aktüel Mahsun Kırmızıgül'ün şarkısı söz dinler miyim?
0: Onun ayranı yok, çıkamaz. Ayranım varsa mesela geliyorlar.
1: Ben. Sen çıksan söylesen. Ve ben de hasbelkader gelsem seni dinlemeye peçete atarım aktüel sana.
0: Şu kurabiyenin birazdan görüntüsü. Hepinizi büyüleyecek. Ama bu çok moda oldu biliyor musun? Bütün influencerlar yapıyor bunu artık.
1: Yapmayın arkadaş, yapmayın ya. Bu kadar kolay mı para kazanılıyor Allah aşkına?
0: Ne gidiyor insanlar?
1: Ayşe'yi Fatma'yı görmeye
0: talep
1: gideceğim.
0: Talep arz meselesi Serpil.
1: Ya tamam aşkım.
0: Talep canım, var aşkım.
1: Canımın ciğerimin içi.
0: Senle biz şimdi yemeği bırakacağız. Ekranda yeni konsept. Kadınlar matinesi. Arkadan verecekler Serpil'in şarkısı neydi?

0: siyah mıyım, kara mıyım, beyaz mıyım, yeşil miyim?
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: yok, ne bana bakın söylerim ben.
0: Ha?
1: Ben bana bakın söylerim.
0: Neyi sorar?
1: Bana bak.
0: Bana bak, benim ol.
1: Beni sev.
0: Beni sev.
1: Ben onu söylerim. Ama çıplak sesimi duyanda şok olur tabii.
0: Yok, çıplak değil. Orada coşturacaksın sen. Hadi eller havaya falan.
1: Hadi kız, kop kop kop kop falan.
0: Aynen bu. Bu. Başka bir şey yok.
1: İyiymiş.
0: Bir iki tane de yapay zeka.

0: aferin hafta sonu bu şey şarkıyı.
1: Dinlememiş galiba. Doktor arayışındaydı, hastane arayışındaydı. Bir şey söyleyeceğim. Kadın nasıl aşkını ilan etmiş değil mi?
0: Bana bak.
1: Beni sev.
0: Ben de.
1: Bakışında kaybolayım diyor. Yani bak.
0: Ben de kaybol diyor.
1: Vallahi.
0: Kurabiye pişiremeyeceğiz sen... arada.
1: Nelere kadirsin? Ayşe yandın mı kız?
0: Al al Ayşe'yi bence artık.
1: Birazcık şey olsun şöyle. Olsun. Bir izi çıksın vermiyorum.
0: Allah'ım ben nasıl bir kurabiye hazırlıyorum mahlepli efsane yapısıyla.
1: Sen onu topla.
0: Aman ya Rabbil alemin.
1: Ben de dağınıklığımı toplayayım. İyi mi diyorsun?
0: Biraz yapışıyor.
1: Ha gönder gönder
0: tereyağı
1: yapışmasın.
0: Tereyağı eriyor çünkü.
1: Ha, rahat çalışalım.
0: Biraz daha alır.
1: Alır mı diyorsun? Hı hı. Gel gel. Şuraya ben biraz daha koyayım sana buradan.
0: Ha gel. Bunu da playback yaparak artık yaparız. Playback. Sorumuz. Geldim buraya hamur yoğuruyorum şu an mesela.
1: Bana bak. Beni sev.
0: Alayım. 13 dakikada bunu nasıl pişireceğiz? Ver.
1: Evet, Nida senin. Yine ben. Hayırlı bir şey söyleme. 12, 15, 25, 35, 45, 55. Böyle yapmayacağım. Ne eminim ben? 30, 40, 50. Maşallah.
0: Ne yapıyorum? Sizin Galatasaray takipçileriniz de var ona göre. Yani herkes kendi bu takımını sever. Yapacak bir şey yok. Herkes
1: sevdiğini öldürür. O kadar iyi herhalde, ben şöyle şöyle şöyle bırakayım. Ha, ne diyorsun?
0: Deneyeceğim.
1: E denersin. Kıvır kıvır kıvır kıvır annesi. Hmm. İşte gayet hoş oldu. Yukarısı biraz şey oldu. Gevşek oldu. Bunları da sıkma istersen. Öyle bak. Mis.
0: Yapıştı.
1: Nereye?
0: Buraya. Bunu onlamamız lazım. Onlarsa yapışmaz. O çok büyük oldu ama.
1: Keseceğim. Onunla mı uğraşayım Nermin sürekli? Benim canım ne kadar istiyorsa onu o kadar uzatacağım. Ayşe'yi unutmayalım arkadaşlar. Pilav unutmuş olabiliriz tabi. Bakayım.
0: Evet. Bak unlayınca çok rahat çıktı kızlar. Çok güzel oldu. Evet bunu unlayın.
1: Nasıl çıkacak orada?
0: Serpilko biraz daha pembeleşmesi lazım.
1: Bir hissettim zaten onun için dedim ya.
0: Yakma fasulyemi.
1: Nermin. Hep senin aklına bir fikir geliyor da. Benim aklıma da bir fikir geldi. O suyunu çekti ya. Ben bir tane bunun tavasını yağlayayım. Hı-hı. Bunu kek gibi çevirelim. Yakalım. Bunu burada ben nasıl çevireceğim çıkaracağım? Müdür?
0: Kaşıkla çıkarız.
1: Ama ben pasta gibi istiyorum.
0: Her çıkayım. Yere gidecek o çek çıkmaz. Öyle bir mümkünatı yok onun.
1: Mı diyorsun?
0: Şu an yapıştı.
1: Yağlı kağıt koyarsam. Fikrim geldi. Niye beni dinlemiyorsun?
0: Yo dinliyorum seni.
1: Ha? Öyle dinliyorum. Yapayım mı?
0: Sen bileyim.

0: Macera istiyorsun.
1: Hayır, bunu kaşıkla öyle şey çıkarmak istemedim.
0: Ama
1: Pasta gibi.
0: pişiremeyeceğiz. Bence artık küçük küçük yuvarlayalım. 10 dakika kaldı.
1: Bu kurabiye canım ne pişmesi?
0: Hemen pişiverir diyorsun.
1: Yani.
0: Yapışıyor.
1: Yapışmaz. Yapışırsa da onun ayıbı, benim değil. Ben yapışıyor muyum?
0: Açılıyor.
1: Koptu.
0: Şöyle.
1: Kim icat etti bunu acaba? Kaç tane lüle yapayım Nermin'im?
0: Ne kadar
1: İyi midir
0: seninkisi?
1: bu? Bak.
0: Çok iyi.
1: Aldım. Buraya da yapıştırdım. Diye çektim. Buna bir fikrin geldi mi?
0: Küçük
1: Ne
0: geldi.
1: yapalım? Nasıl yapalım?
0: Kaşıkla koyacağım sunum tabağıma.
1: Ya ben öyle pasta gibi çıksın dedim ya.
0: Olmaz. Yapışmış tencerenin dibi.
1: Daha yapışmadı.
0: Yaktık.
1: Yanmadı.
0: Şu an
1: Baktım.
0: ben çevireyim mi? Görmek ister misin?
1: Ben isterim hadi. Hadi. Çevir.
0: Tamam, sen kurabiyeyi
1: Hemen
0: yap.
1: hemen. Ben
0: Ben
1: yapıyorum.
0: geliyorum. Özlem gelsin yardım etsin diyeceğim ama
1: Yo yo. Sen
0: eli
1: şey yap.
0: şey olmuş.
1: Uf olmuş.
0: Uf olmuş. Adnan Hoca'nın
1: Deyimiyle.
0: deyimiyle uf olmuş eli. Yuvarlasana mis gibi kurban olayım ya.
1: Neden gösterince sen de beğenmiştin?
0: Beğendim ama şimdi vakitimiz yok.
1: Ne yapayım Nermin? Ne yapayım?
0: Çiğ
1: Ne
0: hamur yiyelim.
1: olsun istiyorsun?
0: Çevireyim mi emin misin?
1: Çevir hadi. Sen değil 15 dakika geçti üstünden Nermin'im. Hadi. Ha, nasıl çevireceksin? Spatula'ya girmek ister misin dibine? Bir gir dibine istersen. Yanmadı çünkü daha.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bunu çeviririz.
1: Hayır çevireceğiz zaten de yanmadı ki.
0: Tavaya gerek yok. Tam senlik Serpil bu.
1: Pilav değil mi?
0: Yanmış orta kısmı bir tık.
1: Tamam çıkar bakalım nasıl çıkacak.
0: Şöyle yapacağım.
1: Ben şu an sana İlhan Peri'nin ne dediğini söyleyeyim.
0: Ne?
1: Serpil onu tavaya al. Balık tavasında hop diye
0: Yok
1: yak.
0: yok yok yok.
1: Tereyağlı.
0: Daha 50
1: Ondan
0: tane iş çıkarma başımıza.
1: benim İlhan Peri'lerim öyle söylüyor.
0: O da 50 tane çıkarmış.
1: Hani geç kalmıştın?
0: Ne yapayım sen çok rahatsın. Bana da bir rahatsızlık geldi.
1: Benim kulağımda bilgi yok valla.
0: 5 dakika.
1: Yeter. Birazdan bütün ekibi buraya alacağım. Herkes bir tane kurabiye yuvarlayacak. Yok öyle çalışmadan yemek.
0: Duyuyor musun kanka?
1: Duyuyorum kanka. Çıkar.

0: Bunun özelliği o domatesin zeminde güzelce değil mi yanmış olması?
1: Yapışacak böyle bayağı böyle hani deriz ya ay dibi tuttu. Tam olarak dibi tutacak. Şimdi ama çıkaramayacaksın altı çok açık.
0: Çıkaracağım. Tamam. Tutarsa böyle daha güzel kayar.
1: Öyle mi diyorsun? Tereyağı koymadım ama şeyine ben...
0: Atayım mı yandan birazcık?
1: Ben sen şey deseydin koyacaktım tavaya. Koyalım Serpil deseydin ekleyecektim onun dibine.
0: Koydum ben.
1: Yok şimdi.
0: Tereyağıyla sıvıyağını
1: eritim. Şimdi.
0: Hı. Bence bu oldu.
1: Tamam olduysa gönder müdür.
0: Ama aa, biraz dinlendireceğim.
1: Aa yeter ama.
0: Bana bak. Beni sev.

0: Bu oldu bence, kapattım. Serpil, bu da olmuş.
1: Al canım içi.
0: Oo, kokuya bak. Allah'ım, kokuya bak.
1: Oh, ne güzel, sunumlarımız da yok.
0: Bunu zemine yoğurt.
1: Bence
0: Hangi tabağa?
1: sen, bence ekmekleri falan al Nermin'im. Onu çok sıcak ya, koyma. Bence sen etimizi falan çıkar Nermin'im. O çok sıcak ya.
0: Yok, koymayacağım şimdi zaten.
1: Ha, sunumlara geç istersen.
0: Şöyle. Sevdin kurabiyeyi.
1: Allah razı olsun.
0: Sevdin.
1: Sevdim. Ben olsam sunumlara girerdim o şeyden sonra. Hop.
0: Bu birazdan devam edeceğim. Şu ekmeğimiz de mayalanmış. Çok kalabalıklaştı. Bunu birazdan fasulyeyle buluşturacağım. Etimi şöyle açayım. Onu
1: Rica etsem beni...
0: şuna mı alayım, şuna mı alayım ben?
1: Etim elindeki kare.
0: Değil mi? Bunu da güzel gözüküyor.
1: Evet, kenarlara patatesi, ortasına etine mis. Kaşık vereyim sana, kaşıkla rahat alırsın patatesleri.
0: Çok güzel.
1: Ha, senin elindeki de kaşıkmış
0: Güzel.
1: zaten canım.
0: Bak. Efsaneyiz kızlar.
1: Harika bir ana yemek. Bu arada kırmızı et de pişirmek zorunda mıyız?
0: Şunu
1: Hayır
0: şuraya
1: değiliz ama
0: koyacağım. Çünkü ekstradan burada
1: tavuk
0: tabak
1: etiniz
0: yerine.
1: varsa
0: Bunları ortasına koymak istiyorum.
1: onunla da gayet keyifli olur.
0: Böyle. Bunun sunum deyince de biz ya. Şöyle. Zemine güzelce etimizi yayalım. Üstüne de patatesleri yerleştirelim.

0: Şöyle bıraktık. Çok güzel olduk. Hem yapımı çok kolay hem de yemesi çok lezzetli. Vallahi bak kızarttınız sadece mis gibi. Sonra evet. Böyle alıyorum. Gerçekten çok başarılı. Ekmeklerimi buraya alıyorum. Ekmekleri bunun içine mi alayım? Daha oval bir şeyin içine alsam daha güzel olmaz mı?
1: Yok yok, ona değil ki o. Kurabiyenin de o. Kurabiye inşallah olursa kısmet.
0: Buna bir şey koymamışız.
1: Gerek yok.
0: Ne alayım bilemedim.
1: Yanda, altta, dipte,
0: Mümkünatı yok. Sen al o yüzden bana ver o zaman.
1: sunucu.
0: Şöyle.
1: Bir yerde de.
0: Bu da burada zaten soğudu şu an. Ekmekler hayatınızda yemediğiniz ve yemediğiniz kadar güzel. Yani bakın gerçekten kendiniz evde yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz Serpil
1: Evet, bunu ne olur düşük ısıda pişirmeyin o ekmekleri. 200-220.
0: İçi çok iyi pişmiş zaten
1: Evet, o
0: görüyorsunuz.
1: çünkü çok güzel mayalandığı için hiç gerek yok ona. Düşük ısı mayalı
0: Evet.
1: hamuru küstürüyor.
0: Evet, ekmeklerimiz hazır.
1: Saatim varmışçasına çalışıyordum.
0: Devam et kanka, sen hiç rahatsız olma.
1: Yok vallahi hiç olmaya niyetim yok. Bugün benim içime bir relakslık kaç. Olmayacağım. Bana ne? Ah! Biz bunu kaç dakika kala yapmaya başladık?
0: 16-17. Ha, 22'ymiş pardon. Gerçekten.
1: O da ona küçük mü oldu?
0: Yok.
1: Bir hissettim küçük oldu
0: Güzel
1: kap.
0: gözüktü ama. Çok hoş durdu. Çok güzel. Hemen bu da arkaya. Nermin Hanım, ellerinizi çok dokunuruz. Bak dakika başı suda. Elimle yapıyorum hocam. Her şeyi elimizle doğruyoruz zaten. Bak Serpil Hanım elleriyle kurabiye yapıyor. Efendim şöyle yapalım. Sizlere kısa bir mola verelim. Bizler masamızı, soframızı hazırlayalım. Dakikalar sonrasında soframızda buluşuyoruz.
2: Şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek. Bu çok alçak.
3: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118-80-80.
12: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
2: Seviyorsak sebebi çok. Sütersiz mekemesi yok.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum.
9: Anne bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
11: Hasan uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Yakıt alacağız yine yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
15: Kredi kartım hadi.
16: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Bu var ya bu.
19: Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
17: Sayılır.
11: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
20: Balık biz yemeyiz ki.
11: Pis bir şey kokar bir de o.
20: Turuncu Japon balığı.
17: Ne yapacakmış peki?
20: Izgarası iyi olur dedi.
17: Bu nedir?
20: Köpek bayrağı. Beni geçir.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an
3: Sütaş Ayran
2: gelsin, Sütaş Ayran.
4: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Sadece Durulade.
6: Yeni Durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Durula.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
10: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydu.
12: Hasan uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
12: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Evet efendim. Harika. Yumuşacık kekiyle üzerindeki harika kremasıyla nasıl güzel bütünleşti. Lezzetli mi lezzetli bir pastamız. Hemen yan tarafta fırınlanmış Ayşe fasulyemiz var yoğurdunun üstünde. Yine efsane görseliyle. Domatesli pilavımız anca bu kadar güzel çıkabilirdi. Üzerine yoğurtla, dereotuyla, yanık tabanıyla bakar mısınız? O kadar lezzetli ki Serpil Hanım da yeni gelin gibi kurabiyelerini aldı geldi. Efendim 15 dakika içinde.
1: Düşünmemişsiniz.
0: Bak harika.
1: Bak yerim yok.
0: Nasıl yeri yok?
1: Yani bunu koyacak.
0: O yoktu. Altı olunca masa doldu. Yanında güzel etli patatesimiz ve tabii ki ekmeğimiz. Bakar mısınız ekmeğin güzelliğine valla. Efsane yemelere doyamayacaksınız.
1: Hocam kurabiyemi unutma. Çok sıcak.
0: Kurabiyemiz. Bakar mısınız?
1: Valla yana yana fırından aldım geldim.
0: Mis gibi olduk efendim. Ne diyoruz? Nermin Nefes Mutfağı bugün sizler için birbirinden lezzetli 6 tarif hazırladı. Hepsi hem göze hem de mideye hitap eden tariflerdi. Domatesli pilavı muhakkak deneyin. Kesinlikle deneyin. Şöyle söyleyeyim. Tencerenin zeminde bir lokma kalmışı böyle aldım. O domatesin o yanık tarafı eşsiz. Gerçekten eşsiz. Ama yayının başında da Serpil'in de söylediği gibi benim favorim tatlı. Hemen tatlıyla o üzerindeki güzel bembeyaz köpüğüyle bulut gibi böyle şu görüntüye bakar mısınız efendim? Yemek istiyorum artık. Yani artık yemek istiyorum tamam yani diyet falan yok yiyeceğim. Ben yaptım ben yiyeceğim. Hak ettik.
1: Bence de.
0: Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz için.

0: hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın cuma haftayı birlikte kapatıyoruz. Yine birbirinden lezzetli tariflerle hafta sonu ne pişirsem derdine son vereceğiz. Yarın aynı saatte Beyaz TV'de görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Allah'a emanet.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Başlanı sunar.

0: Romanyalı Andrea stüdyomuza geldi. Yeni nikahlı eşim beni dolandırdı. Mehrimi vermiyor dedi.
1: Bir kafede otururken yanıma yaklaştık. Kız arkadaşımla kahvaltı yaparken öyle tanıştık.
2: Neden imam nikahıyla evlendiniz, resmi nikah yapmadınız?
1: O zaman onun bazı sorunları vardı. İmza atıyordu. Karakolda falan.
2: Denetimli serbestliği mi vardı?
1: Evet, evet. Ondan sonra dedi ben bunlardan şey yapayım dedi.
2: Kurtulayım.
1: Kurtulayım, normal nikah kıyacağız. Hocaya da o zaman öyle dedi. Yoksa hoca nikah kıymıyordu, ona güvendi, inandı.
2: Peki sonra ne oldu?
1: Sonra bu imza olayı bitiyor. Eylül ayında beni Romanya gönderiyor 2018'de. Git orada ev tut dedi. Biz Romanya'ya gidelim, senin bir de mehir hakkın var ya dedi. Ev vereceğim sana dedi. Senin kendi memleketine vereyim, ben oradan müteahhitlik yapayım, inşaat yapayım.
2: Mehir ne verdi size mehir?
1: Ev. 700 bin TL'lik değerinde bir
2: 700
1: ev.
2: 700 bin TL'lik ev.
1: Tabii ben
2: bu.
1: Bunu talep etmedim, istemedim. Hoca sorduğunda kendi oradan hatırlayıp bunları söylüyor.
0: 10 yıl önce imam nikahı kıydığı Murat'ın Romanya'ya gitmek için onu kullandığını belirten Andrea'nın ilişkileri süresince yaşadıkları herkesi şaşırttı.
1: Gittim tek başıma gönderdi. Romanya'da ev tuttum.
2: Evet.
1: Döndüm. Ocak ayında çocukları alıp hep beraber Romanya'ya gidiyoruz. Orada ben başlıyorum firma kurmayı. Başta ben görev oldum. O biz ortak gibi olduk ki o yapabilsin. Oturumunu aldım. Gittim arsalarla uğraştım. Sağa sola konuştum. Koşuşturdum. Yani hep bütün işleri bana yaptırdı. Meğersem onun planı buymuş. 7 sene boyunca kullan. Tam evler bitti. Biraz da dili çözdü ya. Üzerime bir tane dükkan alıyor. Dedi ki bana burada bir gelirimiz olsun. Senin adını almış çünkü benim adıma firma var ya dedi. Senin orada sadece %1 hissen kaldı dedi. Bir sıkıntı
2: sizin
1: olmaz.
2: Sizin adınızı aldı.
1: Benim adımı alıyor. 2 ay boyunca çalıştırıyor yeni diye iş oluyor. 2 ay boyunca kasadan parayı alıyor, kumara gidiyor. Dükkan zaten borç içindeydi aldı. Alan adamla birbirine girdiler, karakolluk oldular. Adam ödemedi. Ödememeye karar verdi. Hepsi benim sırtımda kaldı. Bankam hesabımı bloke etti. Bu dükkanı da üzerime aldı mı? Beni ortada bıraktı mı? 2 çocuk, kira. Bu dükkanın borçları. Süründüm. 3 senedir kapısında sürünüyorum ben.
0: Birlikte yaşadıkları sürece defalarca evden kovulduğunu vurgulayan Andrea, çocuklarıyla yaşadıklarını anlattı. Gözyaşlarına boğuldu.
1: Evlendikten 2 hafta sonra beni zaten kapıya koydu 2 çocuğumla. Ne yapacağımı bilemedim. Evimden oldum. İşimden oldum. Gidecek yeri yok. Durdum 1-2 saat orada.

0: sonra çıktım. Yalvara yakara beni eve aldı. Sonra tekrar kovdu. Yani durduk yere adam kafada bir problemler var.
1: Durduk yere sizi
0: kovuyor. Durduk
1: kovuyor.
0: Yere evet kafada kurar üstüme geliyordu. Diyorum niye öyle? 3 senedir aç kaldık biliyor musunuz? Gidiyorum diyorum ki çocuğum aç. Ekmek yani bir şeyler hani evde suratımıza kapatıyor telefonları. Bir maaş alıyorum ben o kadar. Senin yüzünden bu durumdayız diyorum. Yüzümüze bakmıyor. Arkamdan etmediği iftiralar kalmadı. Hepsi benim irtibatımı zedeledi. Ben sana iyilik yaptım, kötülük yapmadım ki niye bana böyle bir şey yaptın? Çok süründürdü, çok zulüm yaşattı. Müşterilerin önünde beni tokatlıyordu. Yani öyle bir kelimeler kullanıyordu ki bana hiçbir zaman seni bırakayım. Git hayatımda. Hayır kocam dedim. Değer verdim saygı. Saygı duydum. Her ne olursa olsun gözünün içine bakıp boyum eğikti hep. Hep ezdi beni.
2: Andrea mehir olarak söz verdiği 700 bin liralık evi istedi.
1: Peki Andrea Hanım ne istiyorsunuz şimdi?
0: Hakkımı versin. Mehirimi istiyorum.
1: Mehirinizi istiyorsunuz. Evet. Yani 700 bin TL'lik ev hakkınızı.
0: Evet.
1: O alınan evi
0: evet,
1: istiyorsunuz.
0: Çünkü ben gittim oraya Romanya'da evler yaptırdım. Bir tanesi benim. Beni neyle kandırdıysa onu bana versin.
1: Çünkü... Hasan Hocam, Andrea Hanım'ın bir hakkı yasal boyutta yani nasıl hakkını
3: tabii
1: arar?
3: Tabii yani mehir senedi yazılı olduğu sürece Medeni Kanunu'nda yeri
1: nerede
3: olmasa da...
1: Nerede gösterin bir?
3: Borçlar Kanunu'nda yeri var. Yani mehir dediğim şey bağışlama.
1: Şöyle hocam bakın şahitler de
3: evet.
1: Orada.
3: Şimdi yalnız 700 bin diyor da Andrea evet. Bu 2017'nin
0: tabii.
3: 700 bin lirası
0: tabii,
3: olarak
0: tabii.
3: Düşün. Yani
0: bugünün
3: 2026'nın
0: parası...
3: 2017'de 700 bin liraya nasıl bir ev alınıyor ise 2026'da ki aynı ev alınacak.
0: Evet,
3: belki de
0: evet.
3: 50 milyon ev bilemeyiz. Yani beyefendinin borcu 700 bin değil bence onu bir arasın ben kendisine izah ederim. Mehir senedi yazılıysa geçerlidir sıkıntı yok.
1: Şimdi
3: yani
1: ben,
3: bunun Müslüman, Hristiyan başka hiç olmasına gerek yok. Bağışlama hükmündedir bu kadar basit.
0: Benim hakkımdır o.
3: Sizin hakkınızdır ve şimdiki...
0: Ne olursa olsun
1: isteyebilir yani hakkını.
3: Kesinlikle davasına kazanır.
0: Rabbimin ayeti var hakkımı ver. Beni Allah'la kandırdın. Verecek hakkımı benim iki evladımın vebali var.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi.
7: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Şu atacağım artık ya bunu kaçırır mı canım?
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar. Emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 12'li tuvalet kağıdı 115 lira.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikbal.
6: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
5: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor?

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Kulu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
9: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
10: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
3: Maç heyecanı tadın.

0: dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bu salı binde bonfile dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Peki şu eve ne dersin?
11: Çok yüksek.
12: Bu çok alçak.
10: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: Koçak'la festival şimdi.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Şok.
2: Esra Ezmeci ile Yeni Baştan ekibi olarak şu anda Silivri cezaevindeyiz.
1: Cezaevinden Esra Ezmeci'ye gelen olay mektup.
3: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın.
4: Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum.
1: Tuğyan kim için, neden ağladı?
5: Sen arkamda duracaktın. Sen soracaktın.
1: Öldürmekle suçlandığı annesi Güllü için ne söyledi?
6: Buna verilmeyecek en
1: Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Dünyan yeni bir aşka yelken mi açtı? Kiminle mektuplaşıyor?
5: Her şeyi bekliyorum bu saatten sonra.
1: Az sonra. Türkiye'nin beklediği dava.
7: Bir olay yaşadım. İnanılmaz yani, şaşırdım.
8: Kime ateş ettiği belli, böyle anlaşılmıyor. Arkada dönen bir plan var.
1: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinin ilk duruşması bugün.
9: Eğer o görüntüler basına verilmeseydi bu cinayet örtbas edilirdi.
1: Yeni sevgilisi eski sevgilisinin aracını kurşunladı. Şarkıcı Aleyna bu işin neresinde?
8: Ersan benleyken zaten bir ilişki içindeyiz.
9: Bu yapı psikopat bir çocuk yetiştirmiş.
1: Zanlı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ne ifade verecek?
9: Çocuğun iyi niyetini kullanmış.
10: Ben onlar gibi pis bir evlat çıkarıp ortaya koymadım.
1: Duruşmada neler yaşanacak?
7: Takıntılı bir adam ama bunu sana söylemem lazım. İçim hiç rahat etmiyor. Birlikte bir çözüm bulalım. O zaten şey der, ben görüşeceğim der.
1: Kartal Adliyesi'nden canlı yayın az sonra.

oluyor bu kadar? Hayır, bu neşe neden? Bir şey mi var? Ha, pazartesi. Yanıyoruz. Alev alev. Bu ne sıcak? Yok, burası sıcak değildi. Dışarısı çok sıcak tabii ki.

0: bir hafta olsun hepinize. Hanımlar beyaz giymiş, yeni başlangıçlar. Ben de kırmızı giydim. Aşk gelsin artık, yaz geliyor ya. Böyle aşkı, koca aşkolarınızın da size karşı aşkı artsın. Bu anlamda da çok önemli, biliyorsunuz. Şimdi bugün çok önemli konularımız var. Hasan Hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Sizin de aşkınız artıyor mu yazları? Eşinize
1: yani
0: tabii
1: 26
0: ki.
1: Yıldır eksilmeden devam ediyor.
0: Maşallah,
1: yaz kış
0: bakın,
1: tanımıyoruz biz.
0: Yaz kış tanımıyoruz diyor. Maşallah diyelim efendim. Evet, bugün size çok enteresan şeyler anlatacağım. Özellikle Tuğyan'la ilgili çok önemli bir mektup aldım cezaevinden. Cezaevi arkadaşından. Ve duyduklarınıza çok şaşıracaksınız. Ve bugün bir kez daha gerçekten de böyle miymiş, böyle şeyler de oluyor muymuş diyeceksiniz. Birazdan ona gidecek. Tuğya yine bizi şaşırtmayı başardı. Gerçekten. Cezaevinden bile bizi şaşırttı. Cezaevinde bile rahat durmuyor. Bu arada hep bizi izliyormuş sürekli. Nereden de izlediğini anladığımızı yani söyleyeceğim size de, cezaevi arkadaşından da. Tuğyan bizi vallahi oradan da şaşırttı. Şimdi bu arada biliyorsunuz Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti ve onun ilk mahkemesi, ilk duruşması var bugün. Ekip arkadaşlarımız da orada. Duruşma bayağı hararetli geçiyor. Biliyorsunuz Alaaddin Kadayıfçıoğlu aslında Aleyna için, iddialara göre Aleyna yüzünden, hatta Aleyna'nın da azmettirici olmakla suçlanıyor. Aleyna Kalaycıoğlu yüzünden aslında Kubilay Kağan Kundakçı'yı vurduğu söyleniyor. Tabii Alaaddin Kadayıfçıoğlu çok enteresan bir ifade verdi mahkemede. Bizim duyduklarımızın aksine ifadeleri değiştirdi. Bu arada bazı kişiler de Can Akbay'a saldırdılar. Neden saldırdılar? Aslında o da mı ifadesini değiştirdi? Çok önemli gelişmeler var bu konuyla ilgili. Şimdi tabii ekip arkadaşımız Seçil Kartal Adliyesi'nde. Evet Seçil.
2: Merhabalar Esra Hanım. Sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda Kartal Anadolu Adliyesi'ndeyiz. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde bugün ilk duruşma görülüyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi duruşma öncesinde mahkemeyi beklerken salonun önünde bir arbede yaşandı. Can Bay'a bazı kişiler tepki gösterdiler. Sen de katillerle berabersin diye kendisine tepki gösterildi.
0: Seçil bir dakika, ben şunu merak ediyorum. Can Bay'ın katillerle beraber olduğunu düşündürecek ne yaşandı ki?
2: Esra Hanım, aslında duruşma öncesinde kalabalık vardı ve bir kaos vardı. Yani olayın nereden çıktığı çok belli olmadı. Ama büyük ihtimalle Can Bay'ın ifadesiyle alakalı bir değişiklik olduğu için böyle bir söylem gerçekleşti. Çünkü mahkeme salonunda henüz daha Can Bay'a geçilmedi. Duruşmada, yargılamada Can Bay'a geçilmedi henüz.
0: Bakın bu çok önemli Seçil. Şimdi o zaman biliyoruz ki Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi bayağı oldukça değişik. Şimdi birazdan ona gireceğim. Ama eğer Can Bay da ifadesini değiştirdi, onun için de bu tepki geliyorsa, bakın eğer Can Bay o ifadeyi değiştirirse bu iş başka boyuta gider. Çünkü Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun verdiği ifadeyle Can Bay'ın verdiği ifade uyarsa ve birbirine eşleşirse işler bambaşka boyuta gider. Çünkü Alaaddin Kadayıfçıoğlu ne diyor, detayları anlatacağım. Silah yanlışlıkla arbede sırasında patladı diyor.
3: Aa.
0: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde gelip silahı alıp geldi ya, o şekilde vurulduğu söylenmiyor. Silah içeride arbede sırasında yanlışlıkla onların yüzünden neredeyse hani patladığı geldi. Eğer şimdi bu kadar saldıran insan Can Bay da evet onu vurmuyordu, arbede sırasında patladı derse işler ne olur Hasan Hocam?
1: İşler kötü olur. Yani kendi beyanına bir tanık üretmiş olur Alaaddin Kadayıfçıoğlu.
0: Bakın bu çok enteresan.
1: Kendi beyanına, ifadesinin delili de Can Bay olmuş olur ama Can Bay bu ifadeyi bu şekilde verirse iki ihtimal var. Ya bana göre, benim görüşüm, tehdit ediliyordur. İki, maddi bir menfaati vardır.
0: Şimdi bakalım Can Bay ifadesini gerçekten mahkemede göreceğiz. Değiştirdiyse bakın işler bambaşka çok boyuta değişti. Gelir. Şimdi Can Bay'ın bir görüntülerini görelim. Nasıl aslında saldırıya uğradı kendisi, bir görelim.

0: 3 aydır açamadınız. Bedavaya 3 aydır şey açamadınız. Şey ya karşı taraf anlaşmadıysa ben de bir şey bilmiyorum.
1: Güzel, duydum. Allah'ım.
2: Tamam. Ne söyleyeceksin canım?
0: Ne
2: biz kimi söyleyeceğiz canım?
0: Bir dakika.
2: Ne söyleyeceksin? Bir dakika.
1: Sen Celal Gürdağ'ın ısını yaptın Allah.
3: Karşı tarafla anlaştığını söyleniyor.

0: İşte bak, adresin.
1: Ne deliyiz, fısıldık.
2: Şimdi tabii burada sen karşı tarafla anlaştın diyorlar. Birincisi bu. Bunu şimdi ifadesinde birazdan göreceğiz ve sizlere de hatta ailesiyle de çıkınca konuşacağız ve söyleyeceğiz. İkincisi ise 3 aydır bir dava açamadın diyor yakınları. Yani aslında Canbay'ın da açması beklenilen bir davayı Canbay durdurmuş ya da yapmamış gözüküyor. Hangi davayı bekliyor
3: şimdi
2: olabilirler?
3: Bir kere Canbay'ın açacağı dava şu anki mahkemeyle alakalı değil.
2: Değil.
3: Kendi şikayetiyle ilgili olarak başka birilerine, yani Kadayıfçıoğlu'nun ailesine karşı olabilir, Aleyna'ya karşı olabilir. Muhtemelen kendi aralarında çok çok çok sık görüşüyorlar. Canbay'la Kubilay'ın ailesi. Aha, görüşüyorlardı. Evet. Çünkü burada artık birbirlerinin hasmı olmuş gibiler. Çünkü hanımefendi diyor ki, sen karşı tarafla anlaşmadıysan ben hiçbir şey bilmiyorum. Hı hı. Ya bir manevi tazminat davasıdır ya ayrı bir şikayet davasıdır. Bunlarla ilgili olarak aralarında konuştukları bir davayı söz verip açmayan bir Canbay varmış. Ama Canbay burada çok büyük tepki veriyor. Diyor ki keşke ben ölseydim, nasıl böyle bir şey düşünürsün?
2: Ben anlaşmadım diyor.
3: Anlaşmadım
2: ama
3: diyor.
2: Ama neden dava açmadı? Tedirgin olduğu belki bir şey
3: ya
2: de olabilir.
3: Ya şimdi diyorum ya, iki ihtimal var. Ya aile, yani anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Belki de ya bir tehdit unsurunu hissetmiştir. Hı-hı. Ya da maddi bir şey vardır. Ama bakalım ifadesini değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Yani biz şimdi yorum yapıyoruz. Biraz sonra gerçeği öğreneceğiz.
2: Evet. Birazdan göreceğiz ki Canbay bakalım ifadesini değiştirecek mi? Ama ben bir görsel daha görmüştüm arkadaşlar. O görüntüde de sanki Kubilay Kaan Kundakçı'nın babasıyla Canbay sarılıyordu gibi de gördüm. Acaba bu akrabaların bir tepkisi mi? Yoksa baba farklı mı bakıyor bu duruma?
3: Olabilir. Yani şöyle bakın, bunlar kendi aralarında sık sık görüşüyorlar. Çünkü Canbay bu konuda her ne kadar %100 dahil olmasa da o çocuğu oraya getiren adam. Ve onun arabasında, getirdiği arabada şey meydana geldi. Ve hatta burada babası anlattığında şeyi, Canbay'ı vurmaya gelen veyahut ona zarar vermeye gelen kişiler, araba kupe bir araba, iki kapılı bir araba olduğu için ve orada önde oturan Canbay koltuğunu çok arkaya çektiği için o çıkan kurşun Kubilay'a değiyor. Normalde şeye hedef alınmıştı. Yani arabanın o koltuğu çok geride olduğu için arkadaki oturan Kubilay'a vurdu. Yani kendisini
2: geliyor,
3: öyle sorumlu hissediyor ki devamlı görüşüyorlardır.
2: Evet.
3: Büyük bir ihtimalle de açacağı davalarla ilgili de sık sık görüşüyor. E bu güne kadar açmayınca ailede böyle bir tedirginlik yaratmış.
2: Şimdi Seçil orada, Seçil hem Alaaddin neler anlattı hem de aynı zamanda tabii aile neler anlattı, Kubilay'ın ailesi de önemli. Ne diyeceksin Seçil, adliyedesin sen şu an?
4: Evet Esra Hanım, aslında Canbay'la alakalı şöyle bir ek bilgi verebilirim. Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi Canbay'ın şöyle bir suç duyurusunda bulunmasını istemişti. Aslında hedef bizim oğlumuz değildi. Hedef sendin. Seni öldürmek istediler ve sen benim canıma kastettiler diye bu davaya dahil olmalısın ve bir suç duyurusunda bulunmalısın talebi vardı ailenin.
2: Ve bunu yapmadı mı Canbay?
4: En son Esra'nın bildiğim kadarıyla evet, aile bir böyle bir başvuru bekliyordu ama bugün gördüğümüz kadarıyla, tepkilerden anladığımız kadarıyla böyle bir başvuru gerçekleşmemiş.
2: 3 aydır yapmamış. Yani aslında aile haklı diyor ki bu saldırı aslında Canbay'a gerçekleşti. Yani vurulacak ve hedefteki kişi Canbay'dı. Canbay arkaya doğru aracı koltuğuyla arkaya doğru aldığı için yanındaki Kaan Kundakçı vuruldu olarak söyle. Beni vuracaklardı diye sen de dava aç. Elimiz güçlensin istiyor aslında aile.
4: Evet Esra Hanım, ailenin böyle bir talebi vardı. Zaten mahkeme başladı. İlk olarak Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun savunması alındı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu yine o günü tekrar anlattı. İfadesinde belirtmiş olduğu gibi ben Aleyna konum attı ve onun üzerine gittik. Köpeğini almak için, eşyalarını almak için. Ama olay öncesinde Aleyna kesinlikle beni bu şahıslara karşı doldurmadı, azmettirmedi. Ben oraya herhangi bir olay ya da kavga var diye gitmedim şeklinde beyanda bulundu. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun

0: Beyanlarının ardından mahkeme başkanının da sorusu oldu. Senin telefondaki mesajlaşmalarında aslında oraya gittiğinde burada olay çıkabilir, burası karışacak tarzda mesajlar var. Sen oraya giderken bir olay olduğunu biliyordun dediler.
1: Yani peki buna ne cevap verdi Alaaddin?
0: Alaaddin Bey bu ifadenin ardından tekrar hayır ben kesinlikle orada bir olay çıkacağını bilmiyordum. Ben zaten her zaman silah taşırım. Ailemde koruma kararı olduğu için ve silahım her zaman kuruludur. Torpidoda kurulu bir vaziyette bırakırım şeklinde konuştu.
1: Şimdi aslında hani silah taşımak ayrı bir şey ama oraya büyük araçlarla ve korumalarla gelip burası karışacak diye mesaj atmış olmak aslında oraya bir hazırlıkla gidelim. Burada kavga çıkacak demek. Ve aynı zamanda Alaaddin Kadayıfçıoğlu ifadesinde söylüyor ki biz zaten Aleyna ile yeni sevgili olduk. 2 haftalık bir ilişkileri olduğunu söylüyor.
0: Evet Esra Hanım, bunu Aleyna da doğruladı. Aslında bizim Canba ile ilişkimiz bittikten 1-2 hafta sonra biz Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile bir ilişkiye başladık. Ama ben bunu hiçbir şekilde Canba'ya söyleyemedim. Çünkü Canba beni telefonla arayarak eğer bir ilişkin varsa intihar ederim şeklinde söylemlerde bulundu. Ben kendisine zarar vermesinden çok korktum. O yüzden de ilişki yaşadığımı söyleyemedim dedi tekrar mahkemedeki ifadesinde de.
1: Bakın çünkü biliyoruz ki biz aslında Canba'yı aradığında Aleyna ilişkiye başladığını söylemiyor. Aslında şurada şöyle bir detay var Canbay'ın söylediklerine göre. Canbay aslında diyor ki hala Aleyna'nın evde eşyaları varken biz zaten bu olaydan 2 hafta önce birlikteydik. Yani son birlikte görüştük. Yani daha ben bugün Canbay'a atıyorum sevgiliyim güle güle diyorum. Yarın Alaaddin'le tanışıyorum gibi bir durum var. Canbay'ın ifadesinde de böyle şeyler vardı öyle değil mi Seçil?
0: Evet Esra Hanım, aslında Canbay hala Aleyna ile barışabilme umudunun olduğunu söylemişti. Hatta bundan dolayı da arkadaşlarını aracı tutarak götürdüğünü söylemişti. Yine bir takım sorular soruldu Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na. Torpidodan silahı alıp aşağıya indiğinde Aleyna Kalaycıoğlu silahı alıp indiğini gördü mü diye evet. Sordu mahkeme başkanı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ise evet o anda Aleyna çok korkmuştu. Gözlerinden korku akıyordu. Ben silahı alıp torpidodan araçtan inerken Aleyna bunu gördü. Ama ben Aleyna'ya sakin ol hiçbir şey olmayacak. Sadece kendimi koruma amaçlı silahı alıyorum diyerek araçtan indim dedi.
1: Yani bu çok mantıksız geldi bize. Nasıl anlatmışlar silahı yani bu önemli bir şey. Aleyna silahı aldığını görüyor. O zaman sadece korkuyorsa bir dur aman gitme gerek yok dememiş mi bu kız? Aleyna dememiş mi gitme yapma silahı alma gerek yok böyle şeyleri.
0: Evet Esra Hanım Aleyna Kalaycıoğlu'na geldiği zaman sıra Aleyna şunu söyledi. Biz araçtayken mahaplarla karşılaştığımızda ben Alaaddin'e kesinlikle durma, ne olursun sür, gidelim. Ben gerekirse aşağıya eğilirim ama kesinlikle durma, olay çıkmasın diye onu defalarca uyardım dedi Aleyna Kalaycıoğlu.
1: Ha, defalarca uyardığını söyledi. Evet ama artık ok yaydan çıkmış, konumu atmış. Bu Canbay'ın eski sevgilisi olduğunu biliyor. Canbay burada diyor. Artık sen kafanı eğsen ne olacak, kafanı çıkarsan ne olacak? Her şeyi gitmiş çocuğa zaten Alaaddin'e söylemişsin.
2: Ya şimdi yani Canbay'a söylemiyorsun ayrıldığını. Bu arada başka bir ilişkin var.
1: Hayır ayrıldı. Başka ilişkisini söylemiyor. Neymiş Canbay? O kadar düşünüyor ki Canbay kendini öldürür diye söylememiş.
2: Söylemiyor. Başka bir ilişkisini, başka ilişkiden olan yeni flörtünü olay yerine çağırıyor. Orada bekliyor beni diye. Mahkeme burada neye bakar biliyor musun? Bak çok güzel bir soru sormuş. Hukukçular bilir. Sen diyor şeyin neydi çocuğun ismi öldürenin?
1: Alaaddin'in
2: torpidodan silahını aldığını gördün. Gördüm diyor. Ha, engel olmadın, bağırmadın. O zaman bu konuyla alakalı olarak da ifadesinin gerisinin tamamı kendi aleyhine değerlendirilir.
1: Bence şunu sormalıyız bir de hocam. Bak Seçil de oradayken. Bence şu sorulmalı. Sen o kadar düşünceli bir kızsın ki sevgilin olduğunu Canbay'a söylemiyorsun. Çünkü kendine zarar verir diye. Ama 15 günlük yeni sevgilin silahını alıp onu vurmaya giderken gayet gözlerini fal taşı gibi açıp hiç de engel olmadan onu öldürebilecek olma ihtimaline

0: apaçık bakıyorsun ve yol gösteriyorsun, yön gösteriyorsun, yeri veriyorsun. Bu ne çelişki? Sen adama söylemedin kendini öldürürse diye yeni sevgiline, ama yeni sevgiline onu öldürsün. O kendini öldürmesin ama yenisi öldürebilir. Herhalde öyle düşünüyor. Sonra Seçil, başka neler konuşuldu?
1: Ben bu zamana kadar hiçbir şekilde Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silah taşıdığını bilmiyordum. O gün gördüm. Gördüğümde şoka uğradım ve panik halindeydim. Aslında Alaaddin Kadayıfçıoğlu aracı hiç durdurmasaydı bu olaylar olmayacaktı. Ben ona defalarca yalvardım basıp gidelim diye, ama o beni hiçbir şekilde dinlemedi dedi. Ve daha sonrasında şöyle bir
0: bakın,
1: soru soruldu aslında.
0: Bakın ben ne gördüm? Bir dakika. Seçil, önemli bir şey söyledim. Buraya girmek istiyorum. Bakın ben aslında yalvardım diyor. Şeyler yaptım diyor. Buna gitmeyelim, görmeyelim. Aleyna kendini kurtarma derdinde sadece kendini kurtarmak için konuşmuş. Bütün suçlamayı Alaaddin'e atıyor burada. Yani ben durdurmaya çalıştım, yapma dedim, engel olmaya çalıştım. Alaaddin beni dinlemedi diyor. Alaaddin ise hiç öyle bir şey söylemiyor. Yani silahı aldım torpidodan, ne beni durdurmaya çalıştı, ne böyle bir şey yaptı diye hiçbir şey söylemiyor. Yani burada görüyoruz ki 15 günlük aşk aslında cezaevinde tamamen bitmiş. Aleyna tüm suçu Alaaddin'e atıyor.
2: Tabii.
0: Böylelikle.
2: Hatta şunu kastediyor, az çok anlıyorum ben. Ben diyor suçtan kurtulayım. Zaten Alaaddin yandı. Çünkü tetik bu onun parmağındaydı. Yani evet, onu ateşleyen el ona aitti. Zaten yandı. Bu adam ceza alacak. Bari ben kendimi kurtarayım, satayım.
0: Evet, bir de adamı insana sormazlar mı? Orada çocuğa ateş edildi. Çocuk nasıl bağırıyor? Yazık yani, can havliyle dışarı çıkıyor. Sen bir yerinden kalkıp bir çocuğa baktın mı be? Sen bir arabadan inip Aleyna Kalaycıoğlu, ya madem o kadar istemiyorsun, madem o kadar düşünüyorsun, ya ne oldu bu çocuğa? Lütfen ambulans çağırın demedin, evine gittin, ilacını alıp duşunu aldın, horul horul uyudun. Ertesi gün polisler gelene kadar. Şimdi bu mudur bir insanın ölmesini engellemeye ya da bu işi istememek? Sen madem bu kadar Alaaddin'in bunu yapacağını düşünüyordun ya da Alaaddin'in bunu yapacağını düşünmüyordun. O zaman hala niye adamın peşinde sürükleniyorsun? Niye hala adam seni götürüyor, evine götürüyor? Oradan sonra bir bak, hastaneleri ara, bir ilgilen, ne oldu bu çocuğa de. Polislere git, vurdu bu çocuğu de. Yo, sen yattın uyudun. Böyle mi oluyor bu iş? Yani şimdi bunlar da önemli
2: değil mi? Kesinlikle.
0: Sen orada arabadan fırlayıp çocuğa bakmaya gidip hemen ambulans çağıracaktın. O zaman bu samimiyet geçerli.
2: Bravo. Bu dediğiniz husus hukuk camiasında, ceza hukukunda da suçun içinde olup olmadığının tespiti açısından çok önemli. Hı hı. Mesela birine ateş ettiniz, bıçakladınız, bir şey oldu. Başından ayrılmayıp ambulansın gelmesini bekler iseniz öldürme kastınızın olmadığı anlaşılır.
0: Evet.
2: Der ki adam, bir dakika, öldürmek isteyen...
0: Ya sen ne yaptın de, çocuğun yanına koşsana.
2: Öldürmek isteyen bir tane daha sıkar, eylemini gerçekleştirir. Hı hı. Ama öldürmek istemeyen onun başında durur, ambulans feveran eder, her yeri yakar yıkar. Bu ne yapmış? Efendim uyku ilacı içmiş de her şeyi unutmak istemiş falan filan.
0: Çocuk vuruldu ya.
2: Adam öldü mü ölmedi mi onu biliyor musun sen?
0: Ne oldu?
2: Öldü mü ölmedi mi bilmiyor
0: gececik
2: bu arada.
0: Çocuk vuruldu. Umurunda olmadı. Şimdi en çok şu an en önemli şey Can Bay'ın ifadesi. Çünkü Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları aslında Can Bay'ı birazcık yön değiştirmekle, taraf değiştirmekle suçladılar. Bakalım bunda ifadelerin etkisi var mı? Seçil, şimdi galiba Aleyna'nın ifadesine mi geçilecek?
1: Aleyna'nın ifadesi biraz önce tamamlandı Esra Hanım. Ek olarak şunu eklemek istiyorum. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na soru sorulduğunda Alaaddin şunu söyledi. Benim hiçbir şekilde onu öldürme amacım yoktu. Ben arbede sırasında arabanın içerisinde parlayan bıçak ya da silaha benzer bir şey gördüm. O yüzden silahıma davrandım dedi. Bunu ilk defa söyledi. Bunu neden ifadesinde söylemediğini de sordular.
0: O anki panikle
1: hatırlamadığını söyledi Alaaddin.
0: Bir bakalım, dışarıdan parlamayı görüp mü silahını almış? Tabii ki hocam siz de bakın.
2: Bakalım, evet.
0: Şimdi Alaaddin tabii arabada ben parlama gördüm. İçeride de arbede oldu. O yüzden silah patladı diyor. Ben aslında silahı ateş etmedim. İçerideki kargaşa sırasında silah patladı diye söylüyor. Evet, şimdi birazdan çıkacak. Daha arabadan çıkmadı.

0: arabadan Alaaddin iniyor.
1: Şoförü açtı.
0: Kapıyı. Alaaddin indi. Belinde bakın silahıyla o gidiyor. Çekti. Zaten elinde silahı çekti. Bunu gördük. Evet. Görüyorsunuz arkasına takmış silahını da arkasında. Zaten direkt silahını kontrol ederek gitti.
1: Çıkardı.
0: Direkt çıkardı. Daha bir şey görmedi çünkü. Çıkardı. Direkt çıkardı. Aslında silahla cama vurdu. Kapıyı açtı. Daha albede olmadan silah...
1: Ömürüm.
0: Hani bir arbede göremedik. Bakın gördüğümüz şey... Gördüğümüz şey kapının zaten silahıyla gelen bir çocuk. Kapının açılması. Kapı açıldığı anda önce silahla vuruyor cama. Kapı açılıyor. Bir daha izleyelim. Kapı açıldığı an anında silah ateş alıyor. Bakın. Ne kadar süre geçtiğini bir görelim. Gidiyor. Beline attı silahı.
1: Çıkardı.
0: Çıkardı. Sanki cama silahla vuruyor gibi.
1: Bir direkt içeriye doğru yani direkt kapıyı açtı. Tabii.
0: Anında. Bir saniye iki saniye içinde.
1: Ve bağırma sesi vuruldu. Kubilay vuruldu.
0: Ve bence şöyle bir şey oldu. Ben yani bilmiyorum. Benim orada anladığım şu. Bazen cezasının az olması yani nedeniyle de bunu yaptıklarını duydum. Size soracağım hocam. Doğru mu değil mi? Aslında eğiliyor ve ayak kısmına ateş ediyor. Yani aslında hani ölmesin ve hani orada bir başka bir şey var gibi. Siz ona yani dikkat ettiniz
1: evet
0: mi?
1: Evet evet yani bir şekilde öldürme kastıyla hareket etmeden yaralama kastıyla hareket ettim
0: yani
1: diyor.
0: Yani direkt vuruyor ama.
1: Ben direkt bacağına sıkmaya çalıştım ama evet. Maalesef arkadaki çocuğu fark etmedim. O zaman ne olur biliyor musun? Direkt kasten öldürme olmaz. Olası kastla adam öldürme düşünülebilirdi. Yani çünkü öldürme kastınız cambayda var. Daha doğrusu yaralama. Bilmiyoruz öldürme kastıyla mı hareketli. Çünkü azmettirdiyse aleyhine %100 öldürme. Ama öldür diye göndermediyse, gitmediyse, yaralama, zarar verme, korkutma maksadıyla gittiyse hı hı. Ve aşağı doğru tuttuysa hı hı. Bu arada da arkadaki kişinin karnından girip bir şekilde ölmesine sebebiyet verdiyse olası kast denilebilir. Ama bu kendileri dürüst davranmak veyahut da olayı gerçek olduğu gibi anlatmak yerine suçtan kurtulmaya yönelik hareketlerle hı hı. Bir şekilde savunma yaptıkları için bence bu tutmaz. Yok efendim parlak bir şey gördüm. Hadi oradan der mahkeme. Bak şu video mahkemenin tamamının hı hı. Dikkate alacağı en önemli delil. Kapıdan çıkıyor, elini beline atıyor. Elindeki silahı kapının önüne geldiğinde çıkartıyor. Çok bak görüyoruz. Çıkarttıktan sonra cama vuruyor, kapıyı açıyor, tık sıkıyor. Bak aşağı doğru sıkmaya çalıştım ama arbede sırasında oldu dese hı hı. Belki mahkeme bir şekilde onun o dürüst tavrını ödüllendirebilirdi az cezayla. Ama şimdiki tavır mahkemeyi yanıltmaya çalışan, suçtan kurtulmaya çalışan yalancı doğru olmayan bir tavır. Hı hı. Dolayısıyla mahkeme bunu kutlamaz, kutsamaz ve buna ödül vermez.
0: Peki Seçil şimdi adliyenin orada Aleyna'nın aslında ifadesi bitti. Birazdan Canbay'a geçilecek. Bakın Canbay'ın ifadesi çok önemli. Gerçekten Kaan Kubilay Kundakçı'nın yakınları saldırdı dedik hani şeye Canbay'a. Neden dolayı dendi bu? İfadesini değiştirmiş olabilir diyerekten. Şimdi eğer ifadesini değiştirdi mi değiştirmedi mi birazdan öğreneceğiz. Seçil sen de mahkemeye girersin, salona girersin ve bakalım öğrenelim Canbay neler diyecek. Gerçekten geldi içeride arabada arbede oldu onun sonucunda mı hı hı. Patladı diyecek. Yoksa geldi direkt sıktı mı olarak söyleyecek bu önemli.
1: Tabii bu önemli. Seçil biraz sonra bunların bilgisini verecek. Bir de yanındaki korumaların ifadesini ben çok merak ediyorum.
0: Yanındaki korumalar
1: çok merak ediyorum.
0: Direkt
1: bakalım,
0: sıktı demişti.
1: Ne diyecekler bakalım değiştirecekler mi? Onları
0: evet,
1: da çok merak
0: çok
1: ediyorum.
0: Önemli. Şimdi. Seçil senden haber bekliyoruz. Canbay'ın ifadesi bitince sonra da ailesi Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi bizimle olacak. Şimdi tabii bizim için çok önemli konu Gürlü davası. Tuğya'nın bir yakınından yani cezaevindeki bir arkadaşından çok önemli bir mektup aldık. Acayip detaylar var.
1: Koğuş arkadaşından.
0: Koğuş arkadaşı. VTR'miz hazır mı? Var mı VTR'miz önce? Bir önce yani bu ben size VTR olarak izleteceğim. Sonra detayları size anlatacağım. Mektupta neler var neler.

0: izleyelim.
1: ...12 Aralık'tan beri tutuklu olan Tuğyan'la ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.
2: Esra İzmeci ile yeni baştan ekibi olarak şu anda Silivri cezaevindeyiz.
1: Cezaevinde Tuğyan'la kalan bir mahkumun Esra İzmeci'ye yazdığı mektup gündem yaratacak nitelikteydi. Mektupta Tuğyan'ın cezaevine alıştığı ve yönetiminin de ona iyi davrandığı söylenirken Tuğyan'ın avukatı tarafından da sık sık ziyaret edildiği belirtildi.
3: Annenizi siz mi öldürdünüz? Cinayeti birlikte mi işlediniz? Neden yurt dışına kaçırdınız?
1: Tanıkların sözlerine göre hapishanede çok rahat olan Tuğyan iddia edildiği gibi açlık grevine de girmemiş. Tuğyan'ın mal varlığı ve ceza dosyaları dahil hayatındaki her şeyle avukatı Merve Uçanoğlu'nun ilgilendiği söylenirken Tuğberk'le de ilgili ilginç iddialar mevcut.
4: Ben doğduğum günden beri annemin oğluyum. Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum.
5: Söz konusu annemse Allah'tan başka hiç kimseden korkma. Hiçbir şeyden korkma.
1: Tanığın mektubuna göre daha önce annemi öldürdüyse ablamı silerim diyen Tuğberk ve Tuğyan'ın görüştüğü, Tuğyan'ın benim borcumu Tuğberk öder dediği öğrenildi.
5: Tuğyan'ın 10 söylediğinden 9'u yalan. O bir tanesi de işte. Benim Tuğyan'a mesajım var. Lütfen bu sefer doğruyu söylüyor. Hayatında bu sefer sana güvenin boşa çıkmasın. Lütfen doğruyu söylüyor.
1: Mektuptaki en dikkat çeken detaysa Tuğyan'ın cinayetiyle yargılandığı annesi Güllü'ye olan tavrı. Annesinin cenazesinde feryat ederek ağlayan Tuğyan'ın tutuklandıktan sonra annesiyle ilgili tek bir damla gözyaşı dökmediği öğrenilirken tanık mahkumun ifadeleri adeta kan dondurdu. İddiaya göre Güllü'ye çok öfkeli olan Tuğyan, annesinin düzensiz ve onu kötü etkileyen bir hayat yaşadığını anlattı.
6: Anneni sen mi ittin?
7: Ben annemi çok seviyorum. Buna verilecek en güzel cevap bu.
8: Ben seni yetiştirememişim ya. Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi okutayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. Pardon, çoğul konuşmayayım. Teşekkürün bu.
1: Annesinin ölümü için hiç üzgün olmayan Tuğyan'ın özellikle Güllü'nün özel hayatı ve sevgilileriyle ilgili nefretle konuşması ve onu suçlaması kafaları karıştırdı.
6: Anneni sen mi ittin?
7: Ben annemi çok seviyorum. Buna verilecek en güzel cevap bu.
8: Annem kendi baba.
3: Annenizi siz mi öldürdünüz? Cinayeti birlikte mi işlediniz? Neden yurt dışına kaçırdınız?
8: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın, biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın.
0: Mektubun ilk kısmı daha. Şimdi bu mektupta aslında mahkum tanık şöyle şeyler söylüyor. Bir kere Tuğyan'a cezaevinde ayrıcalıklı ve iyi davranıldığını, hatta onların Tuğyan'a tepki gösterdiğinde oradaki gardiyanların onlara kızdığını söylüyor. Yani Tuğyan'a çok iyi davranıldığını, hatta fazlaca iyi davranıldığını söylemiş tanık.
9: Demek ki idareyi manipüle etmiş bayağı.
0: Evet, herhalde onları da manipüle etti. Ayrıcalıklı olarak Tuğyan'a fazla iyi davranıldığı söyleniyor. Bir açlık grevi yok. Hatta ona fazlaca iyi davranıldığı için de külü aldığını söylüyor. Mahkum tanık, bu birincisi. İkincisi hocam, Tuğberk. Tuğberk burada işte benim anneme böyle çıkana şöyle yaparım, böyle yaparım derken Tuğberk'in sıklıkla Tuğyan'la görüşme yaptığını söyledi mahkum tanık.
9: Tabii, görüşüyordur yani. Ya şimdi bakın. Ben hiçbir zaman Tuğberk'in beyanlarına itibar edemedim.
0: Maalesef. Samimi bulmuyorsunuz değil mi hocam?
9: Yani en baştan beri yani, çünkü ilk annesi düştüğünde hala henüz neler olduğunu bilmezken ben sizin arkanızdayım, benim arkamda da bir ordu var diyen birisi sultanı ve şeye Tuğyan'a. Ondan sonra sildim onu, benim yeğenim var, başka hiç kimse yok, doğruyu söylemiyor, bir defa doğru söyle, bir sürü şey söyledi. Bir bakıyorsunuz şimdi

0: Muhtemelen masraflarını da gönderiyordur. Gidip
1: Hı.
0: görüşüyordur da. Bizi ilgilendirmez. Sadece bir tavır
1: Sadece
0: sergilemesi lazım.
1: evet,
0: O
1: Tuğberk'i hani
0: tavırı
1: dışarıdan
0: göremiyorum.
1: gördük, işte ben de şikayetçiyim, anneme bir şey olduysa bu tavrı aslında cezaevinde devam etmiyor. Aksine tanık diyor ki, mahkum tanık, görüşüyorlar sürekli.
0: Bakın, şunu dese Tuğberk, ya size ne kardeşim? Annemiz bizim. Ben de mahkeme sonuna kadar kardeşimle alakalı olarak bu şüpheyi barındırsa da gönlüm, ben yine de az olan şüpheden dolayı kardeşimle görüşür, ona sahip çıkarım. Ama yargılama sonunda eğer ki mahkum olursa o zaman silerim. Bak, bu bir tavırdır, bir
1: Hı
0: duruştur.
1: hı.
0: Bunu söylemeyip sildim, severdim. O tam tersi tavırlar sergilemesi bizim kendisine olan
1: Yani ben
0: güvencimizi ortadan
1: izleyicilerime de
0: kaldırmadı.
1: sormak istiyorum. Siz bu durumla ilgili, yani şimdi size daha da fazlasını anlatacağım. Şaşıracaksınız cezaevinde olan süreçle ilgili. Özellikle sizlerin de Esra İzmeci ile yeni başlana yorum yapmanızı istiyorum. Telefonu da alayım, yorumlarınıza da bakacağım. Yani şu süreçte Tuğberk'le görüşüyor. Annesi için biz dışarıda tabii biliyorsunuz çok mezarlıkta ve sonrasındaki süreçte ağladığını gördük, ama mahkum arkadaşı diyor ki bir kere bile annesi için gözyaşı dökmedi. Ama biri için gözyaşı döktü. Birazdan onu söyleyeceğim. Ama annesi için hiç ağlamadığını, aksine sürekli bir şekilde annesini suçladığını, yaşadığı yanlış ilişkiler yüzünden mağdur olduklarını ve sürekli annesinden şikayet ettiğini söylüyor.
0: Evet. Yani yapacak bir şey yok. Ben dediniz ya, biri için ağlıyor. Kimin için ağladığını az çok tahmin
1: Hı.
0: edebiliyorum. Yani o gün ilk böyle mezarlıktaki ağlamasını hatırlıyor musunuz? Bizim ilk programdı. Dedik ya, burada bir şey var, bir tuhaflık var. Yani
1: Bu nasıl bir ağlama?
0: bu ağlama samimi gelmedi. Hatta Tuğberk'le ikisinin ölüme verdiği tepkiyi konuşurken şöyle de bir
1: Hı
0: konuşma
1: hı.
0: olmuştu aramızda. Ya, insanların bu tarz acılara verdiği tepkiler farklı olabilir. Onun için yanlış anlamayalım diye düşünmüştük.
1: Hı.
0: Şimdi cenazede ölüme verdiği bu tepkiden sonra annesinin yok olmasına,
1: Hı.
0: ölmesine hiç tepkisiz olması gömdükten sonra, ki öyle görüyoruz
1: Evet,
0: konuşmalarından,
1: mantıksızdı
0: çok tuhaf.
1: aradaki
0: Evet,
1: şey.
0: çok tuhaf.
1: Şimdi peki annesi için hiç ağlamayan Tuğyan bakalım kimin için çok ağlamış?
2: Mahkum tanık mektubunda cezaevindeki Tuğyan'la ilgili şaşırtan bilgiler verdi. Kendisiyle ilgili haberleri seyreden Tuğyan'ın yayınlarımızı takip ettiğini söyledi.
3: Hakkını helal etmediğine eminim.
2: Geçtiğimiz günlerde programımıza gelen bir ihbarda Kervan'ın yeni bir sevgilisi var denmiş ve bir resim gönderilmişti. Mektuba göre tutuklandığından beri annesi ve kızı için bile bir kez ağlamayan Tuğyan, yayınlanan resmi görünce gözyaşlarına boğuldu.
3: Allah çok büyük. Hepsi hesap verecek.
2: Tuğyan'ın aylar sonra ilk kez Kervan ve sevgilisinin fotoğrafı için ağlaması, koğuş arkadaşlarını şok ederken Kervan'la ilgili iddialar tekrar gündeme geldi.
4: Vallahi adam.
2: Özellikle Bircan ve diğer tanıklar Kervan'ı cinayet motivasyonu olarak görmüş. Bu iddiaları reddeden Kervan aylar önce ayrıldıklarını söylemişti.
1: Tuğyan bir tercih yapmak
5: evet.
1: zorunda kaldı.
5: Evet.
1: Kervan'ı seçip annesini mi öldürdü?
5: Evet.
4: Belki doğru diyor. Bircan abla zaten biliyor her şeyi. Bunları
5: Sen
4: bilmiş, bunları saklamış.
5: Bunu neye dayanarak
4: Bunlar
5: söylüyorum?
4: Bir suç zaten.
5: Bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü Kervan çok iyi hatırlar. Yalova'da çiftlik köyde biz kafedeydik. Kervan'la Tuğyan tartışıyorlar. Kervan Tuğyan'a bir sözü var. Ya anne ya ben.
1: Şimdi bu arada da hatırlatmak isterim. Bu bize direkt gönderilen bir mektup değil. Mahkumun avukatı aracılığıyla bize gelen, yani mahkumun hangi koğuşta olduğunu, kimle kaldığını zaten bildiğimiz ve avukatının bize verdiği bir mektup. Sahte bir mektup değil, gerçek bir mektuptur. Avukatının bize,
0: mahkumun isteği üzerine.
1: Mahkumun isteği üzerine bize verilmiştir. Avukatı tarafından ve nerede, kimle de kaldığını bildiğimiz bir mahkumdur. Onu da söylemek istedim. Mahkum arkadaşı diyor ki, aslında bütün yayınlarınızı takip ediyor. Özellikle Kervan'ın sevgilisiyle olan resmini gördüğü zaman çok fazla ağlamaya başladı.
0: Maalesef, evet.
1: Şimdi bu neyi düşündürüyor bize? Tabii hep bu hani cinayeti Kervan'ın için mi yaptı. Yani kervan istedi.

0: etti ya da azmettirici olarak demiyoruz burada. Kervana olan aşkından bahsediyoruz. Bunun için mi yaptığı bir şeydi derken başka biriyle olduğunu görünce aslında...
1: Şimdi şöyle, yani bunun bir tasarlayarak kasten öldürme suçu olduğunu kabul edersek. Düşünsenize, yani bir adama ulaşmak için annenizi öldürüyorsunuz. O adama ulaşmak için. O adamı elde etmek için. Daha sonra işlediğiniz suç anlaşılıyor, cezaevine giriyorsunuz. Cezaevindeyken uğruna annenizi öldürdüğünüz kişinin başka biriyle sevgili olduğunu görüyorsunuz.
0: Çok, çok korkunç Şimdi, bir şey bu arada.
1: Hani gerçekten üzülünecekse buna üzülür gerçekten yani.
0: Baksanıza zaten burada sırtında taşıyor kervanı. Denge bozulmuş. Ben onun için her zaman söylüyorum. Yani bu tabii bambaşka hastalıklı bir boyut. Burası için söylemiyorum. Lütfen Hasan Hocam da yine şey yapmasa ama yine erkeklere gelecek. Lütfen erkeklere güvenmeyin.
1: Ya hocam ya lütfen.
0: Bütün kameramanlar da gerçekten bak, güvenip...
1: Benim tepkimi bütün kameramanlar da aynı benim aynı, gibi
0: ama şimdi onlar da erkek. Şimdi erkeklere güveniyorsunuz. Her şeyinizi hayatınızı teslim ediyorsunuz. Tek dayanağınızı adam yapıyorsunuz. Adam bir defolup gidiyor. Oraya doğru devriliyorsunuz. Yani ben hep şunu söylüyorum. Tek dayanağınız hiçbir zaman erkekler olmasın. Çünkü gerçekten bana göre kadınlar daha istikrarlı ve güvenilir. Erkeklerde bir istikrarsızlık var. Erkekler gelgit akıllı. O yüzden de gerçekten hele ama bir dakika.
1: Kameramanlar ben alkışlayınca siz de
0: alkışlayın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kanıtlanmış bir şey. Erkekler güzel kadın görünce mesela beyninin bir tarafı iyice grileşiyormuş, aptal oluyorlarmış. O yüzden de yani bir kadın sizin tüm fedakarlığınızı, tüm yaptıklarınızı unutturabilir. Adamların kafa yapısı böyle çalışıyor. Siz ona güveneceksiniz, her şeyi yapacaksınız. Altınlarını verenler, paralarını verenler, adam başkasını görecek, bütün beyni silinecek. Var mı böyle? Hiç gerek yok. Yani hocam...
1: Ben ne yorum yapamam buna şimdi. O topa girmeyeyim ben.
0: Hanımlara tekrar söylüyorum. İki tane madde dün canlı yayında da söyledim. Evet. Söyleyeceğim, kadınları uyarmak benim görevim. Erkeklere acımayacaksınız. İkincisi erkeklere aşırı iyi davranmayacaksınız. İki de adamı evet gerçekten
1: ben isterim,
0: doğru.
1: Ben isterim tam tersini yapsınlar.
0: Ha, yok yok.
1: Güvenin
0: bize. Yapmayacak. Çok acıyıp bütün paranı verirse sonra seni bırakır başka kadına gider. Çok iyi davranırsın, şımarır kabarır hindi gibi. Vay ben neymişim der, uçar gider. O yüzden yapmayacaksınız. Bunu da söylemiş olmak istedim. Evet gördüğünüz
1: ama yani, yani şöyle biraz önceki olayımızda da Aleyna'nın yeni sevgilisine yaptığını hadi bir yere koyun. Hadi koyun ya. Adamı eski sevgilisini, yeni sevgilisinden haberi olmayan eski sevgilisini oraya çağırıyor. Yeni sevgilisini de beni rahatsız ediyor diye oraya getiriyor. Aa. İki erkeği karşı karşıya getiren şimdi deccal mi olur bu, şeytan mı
0: ama
1: olur,
0: bak,
1: kadın mı olur?
0: Şu...
1: Yani ben şimdi bunu nereye koyacağım?
0: 15 günlük sevgilin için niye gittin, adam vurdun, akılsız. Bak yine akıllı. Ya. Güzel kadını gördü, aklı gitti. Yani Aleyna güzel ya, görünce hemen ona hava atacağım diye. Ben eminim öyle yaptın. Ki çocuk zaten şiddet eğilimi olan geçmişte de bir çocuk. Aleyna da bunu biliyor. Annesi de biliyor. Niye kışkırttınız çocuğu? Zaten biliyorsunuz ki niye diyorum. Bakın Alaaddin zaten fevri olabilen, şiddete eğilimli olabilecek bir çocuk. Neden 15 günlük kadın için bunu yaptın? O orada da akılsız. Erkek yani yine akılsız
1: yine
0: oldu.
1: Yine kadının güzelliğine takılmış.
0: Yine kadının güzelliğine takıldı. Beyni griye döndü. Gitti çocuğu vurdu hava atacağım diye. Gerçekten öyle bir olay. O yüzden burada da durumlar böyle. Şimdi yani kervan için ağladı. Ve dedi belki de içinden ben ne yaptım bu pis adam için demiştir.
1: Tabii. Muhakkak.
0: Peki bir tane daha VTR'miz. Şimdikine hiç inanamayacaksınız. Artık bu da şokun şoku. Bir izleyin bakalım.
2: Tanık mahkumun mektubundaki çok önemli bir başka detay da Tuğya'nın yeni arkadaşı hakkındaydı. Cezaevinde Tuğya'nın çevresindekilere çok medyatik biriyle görüştüğünü söylediği belirtilen mektupta o kişinin ismi kan dondurdu. İddiaya göre Tuğyan, Aleyna Çakır cinayetinin zanlısı tutuklu Ümitcan Uygun'la mektuplaşmaya başladı.
3: Ben her zaman sessiz kaldım. Bu saatte sonra sessizlik yok arkadaşlar.
2: Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş. Sevgilisi Ümitcan Uygun'un şiddetine maruz kaldığı anların sosyal medyada yer alması infial yaratmıştı.
4: Bu rahatlık nereden geliyor? Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? Sen de
2: öldürdün. 21 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü sonrası defalarca şiddetine maruz kaldığı ortaya

0: Çıkan sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest kaldı.
1: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
2: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
3: Bu rahatlık nereden geliyorsa?
2: Her zaman ayakta olacağım.
3: Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz?
2: Kimse beni yıkamayacak.
3: Nereden geliyorsun?
0: Ümitcan Uygun Aleyna'dan bir yıl sonra 5 Ağustos 2021'de 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla gündeme geldi. Ölüme sebebiyet vermekten 10 yıl hapis cezası aldı. Aleyna Çakır davasında yargılaması süren Ümitcan Uygun ve Tuğya'nın mektuplaşması herkesi şok etti. Cinayetle yargılanan Tuğya'nın benzer suçlamalarla karşı karşıya olan Ümitcan'la duygusal bir ilişki kurduğu gelen iddialar arasında.
4: Yani gerçekten buna çok şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz Aleyna Çakır'ın davasından, cinayetten cezaevinde üstüne bir genç kız da, hatta biz programımızda işlemiştik. Onun yanındayken sonrasında evde ölü bulunmuştu. Bu iki davadan da cezaevinde kendisi. Ve Ümitcan Uygun'la aynı zamanda Tuğya'nın mektuplaştığını söylüyor. Aslında mahkum arkadaşı ve bunu da gördüğünü, hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu, aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor. İki cambaz bir ipte. Ne diyorsunuz hocam?
5: Ya da tencere yuvarlanmış. Yani şimdi şöyle, acaba bu ilk mektubu kim gönderdi? Ben onu merak ediyorum. Yani Tuğyan mı gönderdi? Ümitcan mı gönderdi? Yani daha önceden tanıyorlar mıydı birbirlerini? Onu da şey yapmamız lazım. Tanıyorlarsa nerede tanışıyorlardı? Çünkü Tuğyan'la ilgili olarak hanımefendinin anlattığı bazı mekanlarda çalıştığı...
4: Daha önce tanımadıklarını söylüyor.
5: Tanımıyorlarmış.
4: Orada mektuplaşarak tanışmışlar.
5: Yani acaba süreçle ilgili olarak hukuki anlamda hani olayı yaşamış birinden destek almaya çalışma kaygısı mı? Yoksa birbirini tanımayıp sadece bir iki videodan bir Ümitcan'ı görmüş.
4: O da gördüğü, kimse kalmadı da Ümitcan da
5: gördü,
4: mı kaldı?
5: Onun da gördüğü videoda bu adamın iki kadının ölümünden sorumlu mu değil mi tartışması yapılıyor.
4: Tabii.
5: Yani bu durumda bu adamla görüşüyor olması akıl sağlığının çok da iyi olmadığını gösteriyor bende.
4: Yani
5: görüşüyorsa
4: ben,
5: tabii.
4: Evet, mektuplaştığını gördüğünü iddia ediyor ki başka yayınlarda da aslında birkaç bu iddia söylendi. Özellikle mektuplaştığını gördüğünü, hatta bu mektuplaşmanın duygusal bir mektuplaşma olduğu iddia ediliyor. Bu arada avukatı Merve Hanım sürekli zaten cezaevine gidiyormuş. Hatta bir avukattan öte bir yakın arkadaş gibiymiş. Herhalde belki kendisini bu konuyu da biliyor mu bilmiyorum. Uyarır belki arkadaşlık da kuruyorsa diye söylüyorum.
5: Yani şöyle, bu adamla arkadaşlık yapması sadece duygusal olabilir mi? Yani ben şunu görüyorum. Burada menfaatleri ben değerlendirmeye çalışıyorum. Acaba biri birini kullanmak için mi? Bilmiyorum. Şimdi Ümitcan dışarıda herhalde değil mi?
4: Yok, o da ceza.
5: O da ceza.
4: İkisi de içeride birbirine mektup
5: yazıyor. Birbirinden nasıl bir menfaatleri olur onu da bilmiyorum. Yani Ümitcan da içeride. Yani kullanmaya mı çalışıyor birbirini bilmiyorum. Hani... Tabii ilerleyen zamanlarda bunu bir şekilde öğreneceğiz.
4: Evet. Bakalım. Daha da detayları gün geçtikçe aslında bizler size söyleyeceğiz. Başka VTR'miz kalmadı değil mi arkadaşlar? Ha, bir tane daha var. Son bir tane daha var. Çünkü yazıyor. Bu arada bu kişinin de oradaki o kişi olduğunu bildiğimizi de söyleyelim. Evet, bir VTR'miz daha var, izleyelim.
0: Tuğyan'la ilgili en çok merak edilenlerden biri de Sultan'a olan tavrıydı. Hapishaneden gelen mektupta Sultan'la ilgili çarpıcı ifadelere yer verildi.
6: Böyle yanımda duruyordu.
0: Tuğyan aleyhinde en güçlü delillerden biri de Sultan'ın cinayet itirafıydı. 9 Aralık gecesi kaçma girişimleri sırasında yakalandıktan sonra Sultan'ın güllüğü itti ifadesi Tuğyan'ın tutuklanmasına sebep olmuştu.
7: Günlerdir söylüyorum, Sultan'la Tuğyan ayrılsın. Ben inanıyorum ki Sultan konuşacak. İlk kez bu kadar detaylı çapraz sorgu yapılacak ve ilk kez ayrılar günler sonra.
6: Tanış şeylerim ceremesini çekmek istemiyorum. Çekmeyeceğim ben. Ben gideceğim, her şeyi anlatacağım. Tuğyan'ın yaptıklarının bedelini ödemeyi mi bekleyeyim? Beklemeyeceğim abla, beklemeyeceğim. Artık beklemeyeceğim. Artık ben Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemiyorum. İstemiyorum, ben her seferinde hayatımla Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemiyorum.
8: Niye Gerçekler çıkacak ortaya.

0: İfadesinde kaçma girişimini reddeden Tuya'nın aslında eşyalarını yurt dışına gitmek için topladığı da mektupta yazan bilgiler arasındaydı.
1: Ben Tuya'nın aklıma uyup konuştuğum yerler de oldu. Tuya'nın bana kaş göz yapıp konuşturduğu yerler de oldu. Ben niye kendime kim? Ben gideceğim, gerçekleri anlatacağım. Doğru bildiklerimi anlatacağım. Ne yaşadığımı anlatacağım. Ha bana sorarlar, niye sustum? Bunu doğrusu neyse onu anlatırım.
0: En çok Sultan'a öfkeli olduğunu söyleyen Tuya'nın çevresindekilere serbest kalırsa onunla uğraşacağını söylemesi kimseyi şaşırtmadı.
2: Herkesten her şeyi bekliyorum bu saatten sonra. Bana da sıra gelecek. Ben hep susmayacağım ki.
3: Şimdi tabii Tuya'nın en büyük öfkesi hani o zorla yapmıştır falan, dışarıdan hep duyduklarımız öyle bile olsa içeride Sultan'a karşı büyük bir öfkesi ve kininin olduğu, hatta dışarı çıkarsa Sultan'la uğraşacağı iddiası da var. Yani zaten beklenen buydu yani. Sonuçta ben hiç kızmıyorum Sultan'a diye bir şey inanacak değildik zaten.
4: Tabii tabii, yani Sultan'a kızılmaz mı Allah aşkına? Yani yani o biraz önceki röportajda anlatamazsın gibisinden arkada kendisini uyarıyor. Kız röportaj verecek. Sizin dediğiniz gibi hiç ayrılmamışlar. Bir ayrılıp bir kameraya röportaj verirken bir mikrofona anlatamazsın deyip anlatamaz mıyım deyip geri çekiliyor. Yani şimdi cinayeti söyleyen, anlatan birisi var. Bunu şöyle düşünmek lazım. Sultan'ın ne menfaati olabilir suç atmakta? Bugüne kadar gizlemesinde bir menfaat olabilir kendisiyle alakalı. Bu düşünülebilir. Ama Sultan'ın anlattıklarından ben ona kızmıyorum tavrı. Yani ben inanmıyorum, o tavır doğru değil. Nasıl kızmazsın ya? Günlerden, aylardan beri sakladığınız bir şeyi kız ortaya çıkmış. Çıkardı. Doğru yalan,
3: tabii
4: yanlış
3: senin
4: mı?
3: Senin cezaevinde tabii olmanın en büyük sebep, en büyük delildir. Yanındaki tanık, annesini ittiren aslında Tuğyan'dır diyor. Bundan daha büyük delil olabilir mi?
4: Yok, olamaz.
3: En büyük delil şu andaki bu. Bunu da söyleyelim aslında. Hani o tanık bunu dedi, bu tanık bunu dedi ayrı. Daha önce annesini öldürme düşünceleri ayrı. Ama Sultan'ın yanındaki kişinin gözümle gördüm annesini kalçasından kaldırarak attı demesi işin bambaşka boyutudur. Şimdi cezaevinden mektupların devamı gelmeye gelecek. Sizlere anlatacağız içeride neler olduğuna dair. Tabii iddianameyi bekliyoruz bu arada da. İddianame ile birlikte bakalım neler, kimler suçlu olacak ve kimler başka iddialarla yargılanacak. Bu arada Seçil de biliyorsunuz salonda. Heh. Şu an mahkeme salonunda Seçil. Önemli bazı şeyler aktarıyorlar benim kulağıma. Arada duyuyorum. Size birazdan o detayları vereceğiz. Mahkeme hala devam ediyor. Seçil de birazdan çıkacak, bizlere söyleyecek detayları. Takipte kalın. Şimdi Mücahit gelecek. O da eşiyle boşanmak istiyor. Mücahit Bey gelin buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mücahit Bey?
5: Teşekkür ederim Esra Hanım. Sağ olun.
3: Siz boşanmaya mı geldiniz buraya?
5: Evet, bazı olumsuz şeyler var. Bunları anlatacaktım size Esra Hanım.
3: Tabii. Kaç yaşındasınız Mücahit Bey?
5: 39 yaşındayım Esra Hanım.
3: Kaç yıllık evlisiniz?
5: 13 senelik evliliğim vardı.
3: 13 yıllık evlisiniz.
5: Evet.
3: Önce sorayım, nasıl tanıştınız eşinizle?
5: Ben memlekete gittiğimde orada tanıştık. Aslında aile vasıtasıyla, babamın akrabası, uzaktan akrabası oluyor. Oradan işte aile vasıtasıyla birbirimizi işte sevdik o şekilde.
3: Severek evlendik.
5: Severek evlendik, evet.
3: Peki şimdi 13 yıllık bir eşiniz var. Çocuk var mı?
5: İki tane Esra Hanım.
3: Allah bağışlasın.
5: Sağ olun, teşekkür
3: ederim.
5: Niye
3: boşanmak istiyorsunuz eşinizden?
5: Eşim beni aldattı Esra Hanım.
3: Aldattı.
5: Evet, buna da eminim. Yani eminim. Emin olarak geliyorum size. Emin olduğumdan dolayı yanınıza geldim. Size derdimi anlatmak için geldim buraya.
3: Ne zaman aldattığını öğrendiniz?
5: Geçen sene... 8. ayda. Zaten şüphelerim vardı. Yani bayanda bir soğukluk vardı.
3: Eşiniz sizden soğumuş, uzaklaşmıştı.
5: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Telefonları falan saklamalar. Yani ben oradan aslında şüphelendim. İşte
3: neden şüphelendiniz? Önce uzaklaşması.
5: Evet, bir soğukluk vardı zaten bana. Ben dedim bu kadında bir haller var dedim. Bu böyle bir kadın değil dedim. Telefon saklamalar, işte lavaboya telefonla girmeler. Oradan şüphelendim. Birisi var dedim. Büyük mali şüphelendim. Birisi
3: önce
5: var ama
3: buradan şüphelendiniz. Telefonunu saklıyor.
5: Tabii,
3: şifresini biliyor musunuz
5: Hayır,
3: telefonun?
5: Hayır, bilmiyorum.
3: Niye sorunca vermiyor mu?
5: Yok, vermiyordu. Son zamanlarda vermemeye başladı. Hatta şöyle söyleyeyim, sonradan bir miktarda borcu çıktı. Borcunu ben bu bayanın...
3: işiniz çalışıyor muydu?
5: Çalışıyor, evet.
3: Ne iş yapıyor?
5: İsmini vereyim mi marketin? Bir markette burada benim amcamın oğluyla ilişkisini yakaladım bunu.

0: Aslında olay bu şekilde.
1: Amcasının oğluyla mı
0: evet,
1: birlikte
0: evet, işiniz? Evet, öz amcamın oğluyla gizli yasak ilişkisini yakaladım.
1: Amcanızın oğluyla, yani nasıl yakaladınız? Bir anlatın.
0: Şüpheliydim.
1: Amcanızın oğlundan mı şüpheleniyordunuz yoksa aldattınız?
0: İşimden. Dedim ki bak hayatında birisi mi var dedim. Yok dedi, ne demek istiyorsun falan, şüpheliyim ya. Burada ben Samsun'a gittim. Benle Havza'ya gittim. Orada işlerim vardı. Çocuklarım da orada benim. Onlar yaz tatilinde anneannesinin dedesinin yanına gidiyorlar. Oraya bırakıyoruz. Orada hani biraz daha geniş alan, gelsinler, eğlensinler diye. Orada ben bu çocukları almaya gittim. Biz, eşim de gelecekti. Ben dedi gelemiyorum dedi. İşten birisi ayrıldı, gelemiyorum dedi. Ben gittim. Tabii orada işlerim vardı, inşaat işlerim vardı. Onları hallettim. O sırada zaten ben oradayken bir şeyler olmuş İstanbul'da.
1: Ne burada olmuş?
0: Yani ben sonradan çıkardım. Telefon görüşmeleri var. Gece görüşmeleri var. Gece 2.30'da, 12'de. Sonra benden Samsun'dayken...
1: Peki nasıl gördünüz siz bu görüşmeleri?
0: Ben çocuğu çağırdım. Dedim,
1: çocuk kim?
0: Murat, amcamın oğlu. Murat'ın. Dedim şu telefonu bir versen dedim bana. Telefonu çıkardı. Baktım bir görüşmelere, bir baktım. Full gece görüşmeleri var. Ben Samsun'a gittikten sonra...
1: Peki Murat'ı niye çağırdın? Yani nasıl şüphelenip Murat'ı çağırdın?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben İstanbul'a geldim. İşte olay orada patlıyor. İstanbul'a geldim, şüpheliyim ya. Aslında ben çocukları bizim Maltepe'de bir AVM var. Oraya götürdüm. Eşim de saat 9.30 gibi işten çıkacak. O sıra çalışıyor. Ben de çocuklara bir şeyler alacağım. Ama evle aramızda onun çalıştığı yerle 20-25 dakika var. Büyük ihtimalle şöyle bir şey oldu zaten. Büyük ihtimalle değil. Onu orada yakaladım. Bana... Ben telefonla aradım kendisine. Çocuklarla beraber abi dedim, neredesin? Ya işten çıktım, parkta oturuyorum dedi bana. O iş yerine yakın bir park var. Parkta oturuyorum dedi. Ama şöyle bir şey var. Park değil, bir kapalı ortam. Anlarsınız zaten bir insanın kapalı ortamda ya da açık ortamda olduğunu. Sonra dedim eve geç dedim. Neyse tamam geçeceğim dedi. Bir 10 dakika sonra bir daha aradım. Görüntülü aradım bu sefer. Çalıyor çalıyor, açmıyor telefonu. En az 5 defa aradım. Görüntülü konuşmayı açmadı bana. Sonra tak diye telefon kapandı.
1: Telefonu kapattı.
0: Kapattı. Sonra eve geldim. Bir baktım eve gelmiş bu. Dedim oradan oraya biz geldik. Sen ne ara geldin eve dedim buraya. Ya yürüyerek geldim dedi bana.
1: Telefonu niye kapatmış?
0: Ya dedi ki bana hatta bir sıkıntı oldu dedi. Ama çalıyor. WhatsApp'tan aradım ya bunu görüntülü. Çalıyor yazıyor. Dedi ki hatlarda bir sıkıntı vardı. Şebekede bir sıkıntı oldu dedi bana. Kapan yani çekmedi dedi bana.
1: Siz yanında sevgilisi olduğunu düşünüyorsunuz
0: evet,
1: bu sırada.
0: Evet. Zaten ondan sonra çıkıyor. Sonra ben... Eve geldim ya, yakaladım bunu şey o görüntüden sonra, hani konuşmayı açmadı dedim, telefonu niye açmıyorsun, eve geldim, evde görüştük, eve gelmiş bu, sen dedim telefonu neden açmadın dedim, görüntülü aradım dedim, ya dedi telefonunda sıkıntı var dedi, bir şebeke çekmiyor falan dedi bana, orada bir şeyler uydurdu. Dedim ki kendi kendime, Mücahit bir şeyler var, bir şeyler var, bir şeyler yakaladı yani sen
1: telefonu isteyin veriyor mu,
0: vermiyor hiçbir şekilde, vermiyor.
1: Ne diyor yani,
0: ben
1: vermiyor.
0: Kaç kere telefonu aldım, dışarıya kaçırdım ya, böyle bir şey ya yani,
1: ne yapıyor alınca, ne diyor size?
0: Yok veremem diyor.
1: Veremem diyor.
0: Ya veremem diyor. Telefonda şeyler var.
1: Telefonu
0: vardı.
1: Dışarı kaçırınca bakmadınız mı?
0: Baktım. Bazı şeyler var. Konuşmalar var ama şöyle bir durum var. Telefonu bile dışarı kaçırdım. Peşinden gelmiş koşa koşa. Beni arıyor. Neredesin? Ne yapıyorsun? Telefonumu niye aldın? Ben şeye geleceğim. Burada ben tabii olayı araştırmaya geçtim. Aşağıda bizim fırın var. Fırına indim. Hani yürüyerek geldim diyor ya. Fırına bakıyorum. Yürüyerek gelen bir insan yok. Kadir diye bir arkadaşı var bunun.
1: Siz kameraya mı baktınız? Nasıl anladınız yürüyerek?
0: Ya şeyde bizim fırın var aşağıda. Hani yürüyerek geldim diyor ya.
1: Evet.
0: Orada hani iki tarafa da bakan kameralar var.
1: Ha kameradan baktınız. Gelmemiş yürüyerek.
0: Yok yürüyerek gelmemiş.
1: Nasıl gelmiş?
0: Sonra onu söyleyeceğim size. Markete de gittim. Kadir diye bir arkadaşı var. O akşam onunla beraber çalışıyorlardı zaten. Onunla beraber çalışıyorlardı. İşte ben öğlen gittim soruşturmaya. Kadir dedim dün akşam bu bayan dedim nereye gitti, benim eşim nereye gitti dedim. Ondan sonra abi dedi. Senin eşin dedi bana hızlı hızlı bir şeyler anlattı dedi. Erken çıkmış hatta o gün. 9-10 gece falan çıkmış. Senin dedi bir tane amcanın oğlu geldi dedi bana. Var ya Beyaz Caddesi Murat var dedim. Benim amcamın oğlu. Abi dedi hızlı hızlı bana bir şeyler anlattı dedi. Karşı şeride bindi gitti dedi.
1: Murat'ın arabasına binmiş
0: gitmiş. Bindi gitti. Neyse. Murat aradım. Murat gel buraya. Evet abi. Sen dedim dün akşam yengene görüştüm. Evet abi dedi. Ben dedim marketin önünde ayaküstü görüştüm. Konuştum dedi. Yanımda da sevgilim var dedi. Kendi sevgilim var dedi bana. Ne görüştün? İşte halatı sormak için görüştüm. Konuştum ayaküstü
1: halatı
0: gittim dedi.
1: Halatı sormak için mi gelmiş markete?
0: Evet evet marketin önünde. Marketin önünde halatı sormak için nasılsın iyi misin diye öyle geçerken uğradım diyor. Yanımda da sevgilim vardı diyor bana. Neyse. Dedim sen dedim. Ama çocuk ne diyor biliyor musunuz marketteki arkadaşı? Diyor ki abi diyor marketin önünde görüşmedi diyor. Karşı şeride atlayıp arabasına bindi gitti
1: bindi
0: diyor.
1: Bakın, diyor.
0: Evet arabasına bindi gitti. Murat'ı çağırdım. Murat gel buraya. Abi evet Sen dedim bu kızda kadında ne hayrola ne görüyorsun akşam dedim. Abi işte ayak

0: geçerken konuştum bir şeyler işte, nasılsın, iyi misin diye geçtim gitti. Dedim kamera kayıtlarından izledim dedim. Yanında sevgilin yokmuş. Sevgilin var diyor. Var diyorsun dedim. Sevgilin de yokmuş. Evet yoktu abi dedi. Niye yalan söylüyorsun dedim. Niye yalan söylüyorsun dedim. Neyse ne yaptın dedim anlat.
1: Niye yalan söylüyorsun deyince ne diyor?
0: Susuyor. Sonra olayı anlat dedim bana. Evet abi ben anlatacağım olayı. Ben dedi yengemi dedi parka bıraktım dedi sonradan. Arabayla aldım parka.
2: İfadeler ya, örtüşsün
0: çok,
2: diyor.
0: Aynen kapatmaya çalışıyor. Parka bıraktım dedi. Parka gel dedim nereye bıraktın göster dedim. Oraya yakın bir park. Parka gittik konuştuk şimdi. Abi dedi buraya bıraktım bundan sonra dedi ben gittim dedi. Öyle olmamış olay.
1: Nasıl olmuş?
0: Burada şöyle bir durum var. Orada onun müdürü var. Bizim hanımın müdürü var. Müdürüne anahtarı veriyor. Büyük ihtimalle anahtarı veriyor. Çocuğa Murat'a diyor ki sen diyor ileride bekle ben geliyorum. Anahtarı veriyor. Zaten ben arkadaşlarla konuştum. Anahtarı bana verdi abi dedi. Ondan sonrasını
1: tamam,
0: bilmiyorum
1: veriyor,
0: dedi.
1: Tamam veriyor sonra.
0: Murat'a diyor ki ileri çek geliyorum diyor. Anahtarı veriyor. Sonra Murat'ın arabasına biniyor. Ondan sonra zaten söylüyor bana. Murat'ın arabasına sonradan binini söylüyor.
1: Anladım. Parka mı gidiyorlar oradan?
0: Oradan arabasına biniyor. Arabasına bittikten sonra nereye gittikleri belli değil. Ondan sonra ben arıyorum ya. Hani
1: sessiz bir ortam.
0: Tabii görüntülü aradığımda açmadı ya. O arabanın içindeydi. Ne yaptıkları belli değil arabanın içinde ama.
1: Peki ne düşünüyorsunuz?
0: Ya ben boşanma aşamasına verdim zaten. 9. ayda boşanma var. Hakimlere de bildirdim bunu. Bir an önce boşayın beni dedim. Para aktarmaları var Esra Hanım. Para aktarmaları. Para aktarması bile var çocuğa.
1: Murat'a para mı atıyor?
0: Para da atmış. Benden
1: ne kadar para atmış?
0: Bir 5000 lirayı ben gördüm. Geçmişi bilmiyorum. Hı hı. Zorla şeye götürdüm, bankaya götürdüm bunu.
1: Murat
0: dedim,
1: kaç yaşında?
0: 26 yaşında.
1: Siz?
0: Ben 39 yaşındayım.
1: 39. Eşiniz kaç yaşında?
0: 33 yaşında.
1: 33 yaşında. Peki Murat'la yani konuşturdunuz mu? İtiraf etti mi?
0: Etmiyor ki. Yalancı. Çocuk tam bir yalancı.
2: Gece yani, aramalarına ne diyor ya? Onu merak
0: gece aramalarına diyor ki benim sevgilim var diyor. Ben diyor sevgilim hakkında yengeme dertleniyorum diyor. Yer misiniz avukat bey?
2: Vallahi yani... Yemem
0: gece
2: de.
0: 2.30'da. Peki, kimse kimseyi arayamaz.
1: Peki Mücahit Bey gece 2.30'da sizin yanınızda nasıl arıyor?
0: Benim yanında değilim ki. Samsun'dayım ben çocuklarla beraber.
1: Hep Samsun'dayken
0: evet Samsun'daydım.
1: Bu.
0: O süre zarfında sürekli gece aramaları var ama Samsun'dayım. Burada ben şundan şüpheleniyorum. Bunlar bir araya gelmiştir büyük ihtimalle. Bana öyle geliyor.
1: Nereye şimdi, geldi?
0: Ya bir araya gelmişlerdi. Bu konuşmalar normal değil yani. Onu söyleyeyim size. 6 saniyelik görüşme var.
1: Eşiniz ne diyor? Gece sen niye Murat'la konuşuyorsun?
0: Bana diyor. Dertleniyor diyor. Ben de açıyorum konuşuyorum diyor. Ne alakası varsa.
1: Sadece dertlerini anlatıyor diyor.
0: Sevgilisi varmış çocuğun dertleniyormuş yengesine.
1: Peki Mücahit Bey gerçekten öyle olabilir mi?
0: Evet. Yengesi de mi?
1: Hayır gerçekten bir sevgilisi olup yengesini anlatıyor olabilir.
0: Hayır asla. Asla.
1: Neden?
0: Ölmüş babamın üzerine yemin ediyorum asla öyle bir şey yok. Çünkü kadında şöyle bir şey var. Şüphe var yalan çok. Bir kere ben bundan açığını yakaladım ya. İş yerine gittim. İş yerinden eve geldim. Yanına geldim. Anlat dedim her şeyi anlat. O arabaya niye bindin? Arabaya bindiğini söylüyor zaten. Dedim ya arabasına binmiş diye. Evet arabasına bindim nereye gittin? Ben sana doğum günü kutlaması için Murat'la beraber doğum günü mekan bakıyordum.
1: Ya o başka şeyler anlatıyor yani.
0: Şimdi yalan ama ilk önce onu anlatmadı. İş yerine gittim gece bunları aradım ikisini iş yerindeyken telefonlaşıyorlar. Bir o meşgul ikisini de arıyorum ya Murat meşgul bir de o meşgul konuşuyorlar. Ne yapacağız ne edeceğiz? Bir de gece SMS'ler atmışlar birbirlerine normal SMS. Eve geldim anlat dedim bana yalan uydurdular ya sana dedi doğum günü yapacağız dedi. Bu yüzden dedi işte.
1: Yaptılar mı doğum gününü?
0: Yok ya doğum günü falan yapmadılar. Ya zaten kadın benden boşanacakmış sonradan öğrendim ben olayı.
1: Peki Mücahit Bey ne zaman bu Murat'la bu kadar yakın oldu bu kadın?
0: Aşağı yukarı bir senelik bir mevzusu vardır geçmişe dönük. Tabii HTS kayıtları, konuşma kayıtları ve banka kayıtları, otel kayıtlarını istedik. Buradan Allah bilir neler çıkacak daha.
1: Peki siz amcanızla falan konuştunuz mu?
0: Konuştum adamlar kabul etmiyorlar. Oğullarını savunuyorlar.
2: Ya şöyle bir şey ekleyebilir miyim? Ben dediniz ya gece 2.30'da gerçekten Murat sevgilisiyle ilgili problemleri yengesiyle konuşmak için aramıştır.
1: Evet.
2: Bu doğru olamaz. Çünkü böyle bir konuşma olmuş olsaydı hanımefendi yani eşi daha sonra...
0: Söylemedim Mücahit benim.
2: Mücahit'e dedi ya Mücahit senin amcaoğlu Murat arıyor sevgilisiyle bir
0: hiçbir şekilde
2: derdi varmış. Bir de sen mi konuşsan?
1: Bir de senin akraban. Sana
2: bir de sen mi konuşsan? Bakın yani paylaşılmayan her şey... Onlar için aleyhedir artık. Mahkeme de bunu böyle değerlendiriyor.
1: Mücahit Bey sizin Murat'la ilişkiniz nasıl?
0: Ben Murat'la doğru düzgün görüşmem kesinlikle. Aydan aya yıldan yıla ararsa arar. Onun ağacında görüşmem ama arkadan araştırdığım zaman bir bakıyorum sabah akşam görüşmüş avukat.
1: Peki
0: avukat
1: senin
0: Bey.
1: Eşinle nasıl yakınlaştı bunlar? Ya yani? Bunlar ne zaman geliyordu bu çocuk?
0: Bu nasıl diyeyim ben size geçmişte bunun numarası varmış galiba onda. Bunun iş yerinde bir arkadaşı vardı ismini vermeyeceğim. Onunla çıkıyordu bu çocuk Sebile'nin. Arkadaşı, iş yerinde iş arkadaşı. Bununla çıkıyordu. O kızdan.

0: aldıktan sonra bundan aralarında bir şeyler gerçekleşmiş. Büyük ihtimalle hocam. Nasıl bir yakınlaşma olduysa bir yakınlaşma olmuş. Artık bunlar kendi aralarında bir şey, yani nasıl bir yakınlaşma olduysa bu şekilde ilerlemiş. Ama Esra Hanım, burada gizli yasak ilişki var. Bayağı gizli gitmişler. Şöyle bir durum var. Ben hatta şöyle bir şey var. Eve geldiğimde o telefon, hani dedi ya bana sana doğum günü anlat dedim her şeyi. Eve geldim, doğum günü yapacaktık. Sana kafe bakacaktık. Kafeleri zaten sen o kafeleri biliyorsun. Ya da hani biliyor o
1: ne
0: kafeleri
1: gerek
0: de biliyor
1: var, birlikte yapmaya mı diyorsunuz konuşmaya?
0: Nasıl Esra Hanım?
1: Yani birlikte konuşup doğum günü planlamaya ne gerek var? Sen biliyorsun hepsini zaten diyorsun.
0: Yani sen biliyor, kafeleri de biliyor. Bana Murat, ayrıca kafeleri
2: bunun
0: de biliyor.
2: Için çok önemli bir karakter değil ki. En iyi kankası olur, arkadaş. Hadi gel ya kocama bir kafe bakalım. Murat normal. Bunun çok görüşmediği bir karakter. Yani, amca oğlu da olsun. Ya
0: şimdi doğru. Benim bir sürü şeyim var. Bunun kız arkadaşları var. Beraber gidebilirler, araştırabilirler. Ne peki, alaka Murat?
1: Şimdi Sebil Hanım'a bu durumu söylediniz. Ne diyor size?
0: Yok, inkar ediyor. İnkar ediyor. Hatta ben 3 gün hapse girdim. Beni hapse bile attırdı.
1: Uzaklaştırmadım. Neden? Ne yaptınız?
0: Darp yapmadım. Darp etmedim halde. Sadece bunun marketine gitmişim ben. Bu süre zarfında benden hınç alıyor. 3 gün uzaklaştırma. 7. ayın 3'ünde bir daha benim mahkemem var.
1: Mücahit Bey, bir Murat Bey'in amcanız şu an. Murat Bey'in babası hattımızda.
0: Yalan söyleyecek şimdi. İzleyin.
1: Merhabalar. Adı ne?
3: Buyurun.
1: Ramazan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, buyurun.
1: Yeğeniniz burada, sizin oğlunuzla karısının ilişkisi olduğunu söylüyor.

0: atan da atıyorsunuz. Yuva yuva.
1: Bir dakika, bunlar küfür etmeyin. Küfür etmeyin.
0: Bunlar yuva da atan.
1: Bir dakika, aynı anda anlamıyorum, duyamıyorum.
0: Siz
1: bir dakika. Ramazan Bey bir sakin olun, duyamıyorum sizi.
2: Adam.
1: Ramazan Bey.
3: Sizin benim oğlumun resmini bir de izinsiz oraya yayınlamayın. Hepinizi mahkemeye vereceğim. O çocuk, o Adem denen çocuk Ahmet Ceylan'la da adını çıkarttı. Dinliyor musun
0: yalan
3: beni?
0: Yalan söylüyorum.
1: Dinliyorum, duyuyorum. Adınız ne? Bir dakika.
3: Ahmet Ceylan'la adı çıktı. Ölmüş babası söylemiş. Demiş ki, kızım demiş Sebil'e.
1: Aynı anda konuşmayın. Aynı anda konuşmayın. Anlamıyorum. Ramazan Bey'le mi konuşacağım, anneyle mi? Ramazan Bey, size soruyorum. Neden oğlunuz Sebil Hanım'ı yakın görmüş ve onunla konuşmuş? Neden?
3: Yengesi.
1: Aynı anda konuşmayın.
4: İyi niyet, iftira attı. Tamamen bu oğlumun, benim akrabamız, sizin iyi niyetten dolayı bu. İyi konuşmasının sebebi.
1: Yani.
4: Tamam, onu koyun, başınıza bela olur bak.
1: Tamam, sorunuzu bak. Cevaplar mısınız? Neden gece ikilerde Mücahit Bey'in eşini arıyormuş Murat?
4: Hayır, görüşmüşüm. Görüşmede sıkıntı yok. Akraba görüşüyor.
0: Ben de senin karını arayayım o zaman. Ben de senin kızını arayayım o zaman. Ben de senin kızını arayayım. Lan beni getirme oraya. Beni getirme lan oraya. Lan beni getirme. Beni getirme lan oraya.
1: Sakin ol Mücahit Bey.
4: İftira, onun annesi de
0: babasına telefon etmiş
4: yıllar önce.
0: Adam.
1: Ramazan Bey. Ramazan Bey, beni bir dinleyin. Size şunu soruyorum. Murat'la. Sadece şunu soracağım. Sebile Hanım nasıl bu kadar yakın olmuş da geceleri hep birbirlerini arıyorlar?
3: Yalan.
4: Konuşmuş onlar, yalan. Bazıları yalan, bazıları konuşmuş. Bir sorunlar dolayıyla. Benim oğlumun bir sevgilisi kız vardı.
1: Evet. Duyuyorum. Ama ikiniz konuşmayın. Biriniz konuşun.
4: Kız için konuşmuşlar. Tamam mı? Benim oğlumun üstüne.
0: Tabii.
4: Sebile Ceylan için, o kız için konuşmuşlar benim oğlumla. Tamam, başka konuşmamız kesinlikle yok. Tamamen iftiradır.
0: Oğullarını savunurlar beyefendiler. Ulan yatacak yeriniz yok sizin. Yatacak yeriniz yok.
1: Ramazan Bey.
0: Sizin yatacak yeriniz yok.
1: Siz Murat'a kızdınız mı? Yani bu kadar sizi, kardeşleri var, onlarla konuşsun. Niye evli barklı kadınla konuşuyor gece 2'de?
4: Anlamadım.
1: Neden gece 2'de arıyor? Yani başkası yok muydu arayacak?
4: Tamam işte, kız konusunu konuşmak için aramış gece saat 2'de.
1: Başkası yok mu? Yani ne bileyim, kardeşini anlatsın, ablasını anlatsın, arkadaşı yok mu bu çocuğun?
0: Yok, bizimkini bulmuş nekmesi.
4: Biz söyledik ki Sebile Ceylan'ı aradık.
0: Kapatmayın olayı.
4: Murat Ceylan'la konuş, ben Murat oğlumla konuş. Bu kızı biz istemiyoruz. Oğlum vazgeçsin kızdan diye biz...
0: Tabii.
4: Yerse.
0: Şey yerse, yerse, yerse, salla, yerse, yerse.
3: Dur ya. Bizim sülalemize uymayın. Alevi diyerek biz bu kızı istemedik. Sebile Ceylan'dan rica ettik. Bunlar da konuşmuşlar.
0: Gece 2:30'da.
3: Bir araya gelmişler ama bunu Mücahit Ceylan sürekli memlekette Samsun'da aldığı için.
0: O çocuk evime geldi.
3: Oraya döndü, bunu yanlış anladı.
0: HTSK'den hepsi çıktı.
1: Peki şunu soracağım size. Şunu sormak istiyorum. Üst üste bir dakika.
0: Benim karımı kullanmışlar. Esra Hanım, yemin ederim.
1: Şunu sor-

0: soracağım size. Eğer Mücahit Bey gece ikilerde sizin gelininizi arasa rahatsız olmaz mısınız?
1: Olur. Olmaz mısın lan?
2: Elim ayağımı satacağım, sonuna kadar mı peşindeyim?
1: Biz de senin peşindeyiz oğlum. Biz de sizin peşindeyiz. Yuva dağıtarsınız. Turan kes bağlansınlar.
0: Bir dakika durun.
1: Ahmet Zeynep al Ahmet.
0: Aynı anda konuşmayın karı koca. Ramazan Bey. Biriniz konuşun biriniz.
3: Tamam ben söylüyorum size kafadan özür dilerim. Ona inanmayın. Tabii, tabii. Bak geçen aynı olay yine yaşandı. Bak bu sefer

0: olsun.
1: Ver Gelin istediğin yere ver. Haksızsınız oğlum, haksız. Haksızsınız oğlum, haksızsınız. Senin çocuğundan illallah ettiğini ben biliyorum. Çocuğundan illallah etmiş bir baba.
2: Ramazan Bey, o zaman sadece şunu söyleyeyim. Televizyonu lütfen kısın, yankı yapıyor. Anlamıyorum sesinizi. Ramazan Bey, çocuğunuza kızdınız mı? Yani yok. Sen niye evli bak kadını gece yarısı aradın ya? Bizim başımızı belaya soktun diye.
0: Tamam işte bak, ben sen dinlemiyor musun? Ben mi anlatamıyorum? Kız
2: konusunu... Şu makineyle tüfek gibi konuşuyorsunuz. Ta, anlamıyorum. Biraz yavaş yavaş. Biraz ara vererek konuşun, bağırmadan. Anlayayım sizi.
0: Tamam bak, ben sana söylüyorum. İyice dinle bak, sakinim şu anda. Bak, arasında benim oğlumun sevdiği bir kız vardı. Tamam mı? Dinliyorsun değil mi beni?
2: Duydum, sevdiği bir kız vardı, evet.
0: Arasında bir kız vardı. Bu kızı konuşmak için bunlar telefon trafiği yapmışlar. Benim çekleceğim benim oğlumu nasıl sevgilisi olabilir yani?
1: Sürekli
0: ya.
1: Mi? Sürekli mi ya? Sürekli mi la? La sevgilisini aramadı kadar benim karımı aramış ya. Benim karımı aramış. Sürekli Esra Hanım ya. Sevgilisini aramamış benim karımı aradığı kadar ya.
0: Tuttum zaten hazır. Tamam mı? Kesinlikle.
1: İstediğin yere tut lan. Benim korkum yok kimse. İstediğin yere ver. Adam mısınız lan?
2: Peki Ramazan Bey neden marketten alıyor?
1: Böyle kapatır bunlar.
2: Ramazan Bey tabii. Böyle. Şimdi bir insan tabii ki fikir alabilir yengesinden ama bunu yani sonuçta amcasının oğlundan saklamaz. Zaten eşten bir şey saklamak ya da konuştuğunu saklamak. Zaten bir yani ihanet gösterdi size. Bir şey saklıyorsanız orada yasak bir şey var.
1: Hiçbirinden haberim yok. Yok. Yemin ediyorum size yok ya. Ölmüş babamın üzerine yemin ederim bunların hepsi oyun. Yemin ediyorum size bunlar yuva dağıtan insanlar. Bu adam var ya oğlundan yaka sikmiş bir adam ya. Yemin ediyorum size. Vallahi oğlunu savunuyor gelmiş adımız çıkmasın diye. Havzadakilere sesleniyorum. Turan Keskin, Şerife Keskin. Beni dinliyor musunuz? Beni dinleyin. Bak. Siz var ya havzada, bak sizin yüzünüzü var ya dışarı çıkartmam. Anlatın her şeyi, itiraf edin.
2: Hayır, tehdit yok. Tehdit yok.
1: Hayır, tehdit etmiyorum. Bunlar gidip konuşacağım. Tehdit etmiyorum ama siz diyeceğim her şeyi biliyorlar.
3: Neyi biliyorlar mı?
1: Ya kızlarını savunuyorlar. Bu olayı ortaya çıkarmamaya çalışıyor. Yani kapatmaya çalışıyorlar.
3: Dediğin kızın eşinin anne babasından bahsediyor.
1: Onlar da biliyor. Kafalarını kuma gömmüşler. Sesleri çıkmıyor.
2: Peki Mücahit Bey, şimdi bu süreci eşinize söylediniz. Evet. Ne yaptı eşiniz? Bundan sonra ne oldu?
1: Bana cephe aldı. Uzaklaştırma verdi. Hapse attırdı. 7. ayın içinde bir daha uzaklaştırma var. Bir daha içeri aldıracak. Bana 9.000 lira hakaret davasına şey geldi. Yine içeri attıracak. Ya artık sığınamıyorum ama size şunu söyleyeceğim. Ben o eve geldiğimde şurada yakaladım zaten onu. Anlat dedim. Aşağı indim sigara içmeye. Bu yukarıdaydı. Beni izliyormuş bu şekilde. Kalkmış beni izliyormuş. Balkona çekmiş. Yavaş yavaş kapıyı açtım. Yavaş yavaş gittim. Baktım mesaj yaşıyor böyle. Olaya şey yapıyor çocukla mesajı.
2: Kimle mesaj
1: çektim.
2: Yaşıyor?
1: Murat'la mesaj yaşıyor.
2: Kimle mesajı?
1: Göremedim. Hemen çektim. Vermedi telefonu.
2: Murat sildi olduğuna hemen. Emin misin?
1: Murat'tı. Başka kim olacak? Bizim davamızda o vardı zaten büyük ihtimalle. Onunla mesaj yaşıyor. Çünkü...
2: Hayır şimdi sen tahmin mi ediyorsun? Gözünle gördün mü?
1: SMS'ler var Esra Hanım.
2: SMS'ler ne yazıyor
1: SMS'te? SMS'leri çıkaramadım işte. Normal şimdi şöyle, SMS yazıyor. Şimdi şöyle. Bir SMS, iki SMS diye yazıyor.
3: Şöyle. Şimdi mahkemeden... Telefon kayıtlarını, görüşmeleri ve yazışmaları ilişkin olarak raporu istemiş. Raporları istemiş. O raporda kimle, hangi saatte, hangi dakikada, ne kadar görüştüğünüz ve SMS atıp atmadığınız.
1: Var SMS.
3: Şimdi onun diyor ki ben kapıda elinden telefonu almaya çalıştım dediği saatte raporda mı SMS attığını anlamış.
1: Evet.
3: Dolayısıyla ona attığı da belli. Belli dolayısıyla yani, ona bir SMS attı. Çünkü aynı SMS ona da gelmiş. Şimdi ikisinin telefon kaydını istiyorsunuz ya. Gelen raporda... Dediği kapının önünde elinden telefonu çekmeye çalıştığım SMS atıyordu dediği anda hem Murat SMS hem kadın SMS gelmiş kadına veyahut o göndermiş.
2: Peki Mücahit Bey bu süreç diyelim ki sonuçta mesajların sonucunda aldattığı çıkacak ya eşiniz. Ne istiyorsunuz? Evet.
1: Ben boşanacağım bundan. 9. ayda acil boşanacağım. Bu kadına ben mal mülk peşinde değilim. Benden adam gibi boşansaydı seni istemiyorum. Benim her şeyim feda olsun ona. Bakın yine söylüyorum avukat bey. Benim her şeyim ama beni bu şekilde aldatarak gidecek de ben bu kadına hiçbir şey vermem. Kusura bakmayın Esra Hanım. Bu kadına hiçbir şey verilmez.
3: Bir dakika yani.
2: Bir de Mücahit Bey şöyle bir şey demişsiniz. Benim gönderdiğim parayı Murat'a gönderdi.
1: Evet.
2: Nasıl oldu o?
1: Parayı ben Samsun'dayım benden para istedi 5.000 lira. Neden istiyorsun dedim. Elbis alacağım dedi. Ben de öyle bir adam değilim. Gönderiyorum habire. O parayı attım ona. Şimdi şöyle ben İstanbul'a geldim bu olay patladı ya. Ortaya çıktı ya. Gel dedim bankaya gidiyoruz. Ekstreye de çıkacak. Gelmiyor. Ekstreyi çıkardım. O da attığım paranın dakikası saatini biliyorum ben zaten. Ekstreye bir baktım. Anında Murat Ceylan'ın hesabına geçmiş para. Allah Allah dedim. Niye attın dedim parayı? Benden borç istedi. Neden dedim yani. Niye yani bu adamın babası var, anası var, amcası var. Ya beni var, beni arasın ya.

0: kalsın. Ben aman yenge kimsenin haberi olmasın. Ne alaka? Hı.
1: Şimdi ne erkek alaka? Bir erkekle konuşması daha diyor. Şimdi benim de baktığıma göre parayı istemez sizden daha doğru. Yengesine isteyene kadar parayı gönderenden istersin. Para? Yani senin akrabansa seninle daha yakın olacak. Neden o akraba benim karımla ya da kocamla daha yakın olsun? Şimdi bir kadın olarak düşünün. Benim kadın kuzenim var. Niye benim kocamla benden daha yakın olsun? Ben de istemem bunu mesela.
0: Benden fazla çocuğa
2: para saçma göndersin. Şey. Niye kocana para göndersin?
1: Niye benim attığım parayı ona yollasın falan? Yani bunlar bilim... istenmeyecek şey. Yani bir kere yanlış davranış. İster aldatma olsun olmasın. Sadece Mücahit Bey sizi uyarmak istiyorum. Doğru davranmak adına tüm erkekleri de. Bakın eşiniz aldattıysa da en doğru yol her zaman hakkınızı hukuk önünde savunmaktır, ayrılmaktır. Asla eşe hakaret, şiddet ya da başka türlü intikam alma yollarına girmeyin. Sadece bakın hayatın da kendi içinde bir ilahi adalet dengesi vardır. Eşiniz zaten size haksızlık yapıp aldattıysa mutlaka onun bedelini
0: mağdurum,
1: öder.
0: Esra Hanım,
1: tabii
0: mağdurum.
1: Ki siz hukuk önünde hakkını ara sonuna kadar.
0: Ya ülkede şöyle
1: ama
0: bir durum var.
1: Hakim. Sakın şiddete eğilmek ya da farklı türlere yok, tamam mı?
0: Tamam Esra, şey Esra Hanım, hakime derdimi anlatamıyorum. Diyorum ki mağdur olan benim, hakim hanım beni aldattı diyorum. Yok diyor, uzaklaştırmayı ihlal etmesin. Ben diyor seni
2: işe haklı hakim.
0: Ya hakime bir şey diyemiyorum zaten.
2: Kardeşim bir dakika.
0: Tamam Mücahit,
2: doğru, hakim. Aldatmak ayrı bir şey. Boşanma dava konusu. Hakim doğru. Sana diyor ki bu kadının evine 3 ay boyunca yaklaşma, evine gitme.
1: Yaklaşmayacaksın.
2: Sen gittin mi? Senin aldatılmışlığınla ne alakası var hakimin sana 3 gün atacağız?
0: Bak, ben çocuklarıma hani para falan vermek için gittim. Yalan yok.
2: Gidemezsin yani. Kardeşim. Karar, gidip hakimden izin alacaksın. Ya ben çocuklarımın yanına gidemiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Bana özel bir izin ver.
0: Çocuklarım
2: yani mahkeme kararına olsun.
1: Çocuklar mahkeme... için niye uzaklaştırma oluyor? Yani, alabiliyor mu öyle işte, hocam?
0: Ben anlamadım. Çok bayağı sert katı davranıyor.
2: Biraz
0: ona.
2: Bu 6284 sayılı yasa ki ben evet. Bunu altını çize çize söylüyorum. Kadına karşı şiddetin önlenmesi erkeğin canı cehenneme yasası. Net.
0: Evet. Bak, evet net doğru.
2: Yani bakın erkeği hiçe sayan bir yasadan bahsediyoruz. Yani hı-hı. Bu kararı çocuklarını bile görmemesine ilişkin bu kararı alması için kadının şiddet görmesine, şiddet görme içinde olmasına da gerek yok. Beyanı yeter. Bu noktada adam haklı bazı noktalarda. Biz
1: peki
2: bunları
1: sen
2: çok eleştiriyoruz.
1: Bir bağırma, şiddet öyle bir şey var mı?
0: Yok, bağırma falan yok. Herhangi bir şey yok. Kadın bilerek yaptı bunu zaten.
1: Çocukların kaç yaşında?
0: Birisi 13 yaşında, birisi 7 yaşında.
1: 7 yaşında. Peki konuşuyor musun çocuklarla?
0: Tabii görüşüyorum, korkarak konuşuyorum. Yani uzaklaştırmam var. Çocuk para istiyor mecbur. Yani
2: çok çocukları
0: şekilde.
2: İçine koyma. Bu olay çünkü kötü bir olay ya senin evet, nezdinde. Çocukları evet, çok bayağı. Böyle
1: çocuklar
2: bu meselelerin içerisine
1: bu
2: koyma.
0: Biliyorlar, duydular. Aha, yani şey
1: ne diyor
0: yani.
1: Çocuklar da şimdi 13
0: çocuklar
1: yaşındaki
0: arada
1: akıl...
0: kaldı. Çocuklara bir şey diyemiyorum. Çocuklar da biliyorlar ama çocuklar da susuyor artık. Ne yapsınlar
1: ne
0: yani?
1: Ne yapsın çocuk bir şey yapamaz. Çocuğu arada koymayın siz de. Anlatmayın bu koyuyorum. Konuları. Kendiniz aranızda hukukla halletmeye
0: evet,
1: çalışacaksınız.
0: Esra Hanım şey ben askeri görevim istihbarattaydı. Konuşmak istemedim. Yani bazı şeyleri bildiğim için burada benim eşimi hem kullanmışlar hem başka türlü kullanmışlar.
1: Nasıl kullanmışlar?
0: Kullanmışlar.
1: Yani?
0: Parasını yemiş. Bir yandan öteki türlü kullanmış. Belli yani. Kimse kusura bakmasın. Aha. Ben bu şekilde özetlerim bu olayı.
1: Kullanmışlar olarak.
0: Yani, kullanmışlar yani. Kadın
2: bir şey,
0: parasını,
2: bir şey söyleyeyim. Yemiş, ben yani. Burada yani hanımefendi için ben bir evet. Yani bir çağrıda bulunayım. Ya gerçekten bu işler anlaşmalı boşanmayla hiç bu şekilde konuşulmadan tereyağdan kıl çeker gibi halledilebilecek meseleler. Bu davayı bir çekişmeli boşanma davası. Mücahit de sanırım anlaşmalı boşanmaya razı. Bence biz de irtibata geçsin. Biz iki tarafı da asgari müşterekle evet. Buluşturup anlaştırıp mahkemede protokolü hazırlayalım.
1: Mücahit Bey'in kız kardeşi attığımızda Esma Hanım. Esma Hanım.
3: Merhabalar Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Siz ne diyeceksiniz evet. Yengenizle yaşanan bu olaylar? Ne düşünüyorsunuz?
3: Öncelikle Esra Hanım, abimden yola çıkarak şunu söylemek isterim. Abim evine, eşine, çocuklarına bağlı bir insandı. Çevresi tarafından da sevilen bir insandır ayrıca. Ama son zamanlarda sağlık sorunları yaşamaya başladı. Eşi tarafından da ayrıca saygı görmedi, toplum içinde dışlandı. Ve sürekli bağırarak konuşurdu. Yani ne sevgisi ne de saygısı vardı abime. Diğer konu içinde görmediğim, hani tanık olmadığım bir şey hakkında konuşmak çok doğru olmaz. Ama Murat'la...
1: Esra Hanım, dediniz ki abime ne sevgisi vardı ne saygısı. Nasıl görüyordunuz evet. Bunu mesela?
3: Yani ben şehir dışında yaşıyorum Esra Hanım ama İstanbul'a gittiğim zamanlarda sürekli tanık olurduk. Aile içimizde annemin, işte diğer abimin, diğer yengemin olduğu toplum içerisinde sürekli abim susturur, konuşmaz, izin vermez, bağırır. Yani...

0: Annem de çok üzülürdü. Benim annem de çok rahatsız bir insan. Şeker hastası, tansiyon hastası. Annem çok üzülürdü. Biz çok üzülürdük ama sesimizi çıkaramazdık.
1: Peki neden abim kızıyor yani? Sorun ne? Sebep ne?
0: Sebep ne? Yani abini sevmiyordu, saymıyordu Esra Hanım. İnsan sevdiği, saydığı eşine saygılı davranmaz mı? Hele ki toplum içinde.
1: Hayır yani bir olay mı oluyordu yani?
0: Yok.
1: Olay olmadan...
0: Yok.
1: Durduk
0: yani
1: yere.
0: Durup dururken konu ne olursa olsun her konuda bağıran, çağıran, saygısızca davranan bir insandı.
2: Şöyle Esra Hanım, hani sevmezseniz her şey batar ya.
1: Evet.
2: Batar ya her şey.
1: Söyle Mücahit.
3: Bakın babam mezarda, Allah rahmet eylesin kendisine. Mezardan...
0: Allah rahmet eylesin.
3: Onun üzerine yemin ediyorum size, ben herkes ya sülalem ne bileyim. Sülalem bu konuda benim arkamda durmadı, onu söyleyeyim, belirteyim. Amcam ne dedi biliyor musunuz ufak amcam? E oğlum o da bizim yeğenimiz, ne yapalım? Aynen böyle söyledi.
1: Peki Esma Hanım, Murat'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Murat'la yakınlığınız nasıl, amcanızın oğlu?
0: Esma Hanım, ben Murat'ı çok iyi tanımam ama akrabalarından duyduğum kadarıyla çok yalancı... hataları olan ve hatalarını başkasına yıkmaya çalışan bir insan. En basitinden bir kaza yapmış dışarıda, bire çarpmış, alkollü bir şekilde kaza yapmış ve Ahmet abimin üzerine yıkmaya çalışmış. Yani abi ne olur üstlen diye. Bunun Mücahit abi çok iyi bilir.
1: Peki sizce yengenizle hiç konuştunuz mu? Bu tarz bir ilişkisi olabilir mi Murat'la?
0: Konuşmadım açıkçası. Konuşmak da istemiyorum. Herkes kendi hatasını, kusurunu biliyor. Hı hı. Ama görmediğim, tanık olmadığım bir şey hakkında da konuşmak tabii ki doğru olmaz ama Murat ile uygunsuz saatlerde sürekli olan konuşma kayıtlarını gördüm, ben şok getirdim.
1: Yani gece yani yarıları insan, konuşması da
0: tabii,
1: sizi şüphelendirdi.
0: Evet, kayıtlar bende de mevcut ve bu iki insan toplum içinde hiçbir şekilde bir araya gelmeyerek telefonda gece geç saatlerde sabaha kadar ne konuşabilir ki Esra Hanım?
1: Siz tabii içerikleri görmediniz, sadece saatlerdeki
0: kadar
1: Esra Hanım. Siz içerikleri görmediniz, sadece konuşma saatlerini gördünüz değil mi?
0: Evet, konuşma saatlerini, dakikalarını gördüm.
1: Hı hı. Ne kadar süredir konuşmuşlar mesela, dakikalar ne?
0: Yani 5 dakika var, 6 saniye de var. 7 saniye de var.
1: Sürekli peki kaç kere mesela, günde ne kadar konuşuyorlar?
0: Bende 2 gün kaydı var sanırım. Hepsini abim göster göndermedi bana uzakta olduğum için. 5 kere, 6 kere, 5 kere konuştuğu kayıtları gördüm açıkçası. Bir de abim söylemişti size, uzaklaştırma aldı sürekli. Bütün suç kendisinde olmasına rağmen abime defalarca uzaklaştırma aldı. Abim kendi evine giremiyor Esra Hanım. Ve ev annemindir. Aldatan kendisi ama bir şey yapmamış gibi davranıyor.
1: Hı hı. Şimdi Esma Hanım, bu arada Sebil Hanım'a da biz bağlanmaya çalışıyoruz. Bakalım eşi ne diyecek bu iddialar karşısında. Bu arada davada biliyorsunuz Seçil ekip arkadaşımız davayı takip ediyor. Şu an Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesi alınıyormuş mahkemede. Seçil birazdan yayınımıza bağlanacak ve bize anlatacak, detayları söyleyecek. Şimdi Mücahit Bey, şunu da sormak istiyorum. Bu kadar böyle eşinizin bu negatif kötü davranışları ne zaman başladı?
3: Ben şöyle söyleyeyim, geçen sene yılbaşından itibaren bir soğukluğu başladı zaten.
1: Ondan önce yok muydu?
3: Ondan önce stabil gidiyorduk, sorun yoktu. Ne olduysa ondan sonra bir değişmeler oldu bunda. Artık çocuk mu kanları da ne olduğu belli değil. Aralarında bir şey oldu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Benim bu zamana kadar evimden işime, işimden evime giden bir insanım Esra Hanım. Kimin ne karısına kızına, kimsenin hayatta işim olmaz.
1: Hı hı.
3: Onlar her, benim sülalem biliyor zaten bunu.
1: Hı hı.
3: Bu kadına bakın, benim evimde gidip görebilirsiniz. Size yani böyle şeyler anlatılmaz ama ona yaşamadığı bir hayatı yaşattım. Her şeyini aldım, her istediğini aldım. Maddi, manevi her şeyini aldım. Her
1: İyi
3: şeyi.
1: Davranıyordunuz.
3: Çok iyiydim ya. Sülaleme bağlanabilirsiniz. Hepsi biliyor bunu zaten.
1: Hı hı.
3: Biz örnek bir aileydik. Bak yemin ederim size, örnek bir herkes bizi böyle anlatırdı, el işaretiyle gösterirdi ya. Abi bak, bağlanın, yalansa yalan deyin ya. Kendi annesi babası beni kendi oğulları gibi severdi. Hı-hı. Bak kendi oğullarından ait, ben de ilk buradan gittiğim zaman direkt onların yanına giderdim. Bak tatile gitmezdim.
1: Ailesi ne diyor bu konuda?
3: Ailesi, ben babasının yanına gittim. Babası beni neredeyse dövecek.
4: Mücahit nasıl kabul etsinler? Bu işi kabullenmek
3: kabul
4: de çok zor.
3: Yani.
4: Şimdi biraz da duygusal yaklaşırlar anne
3: yani,
4: babalar.
3: Tabii yani
4: belki,
3: kızını savunacak.
4: Belki savunmaktan ziyade böyle bir şeyle kızlarının ve ailesinin anılması o kadar rahatsız. Onun için hep reddederler.
1: Ne dedi sana babası?
3: Babası İçin... sen dedi benim kızıma dedi iftira atıyorsun dedi. Dövecek beni neredeyse, bir görseniz. Hı-hı. Beni dövecek neredeyse. İftira atıyorsun dedi. Kendimi kapıya zor.

0: attım ya. Ha dedim size konuşulmaz. Size dedim işim olmaz benim. Kendim kapıya zor attım. Ondan sonra zaten hepsi beni engellemiş. Suçu olan sizsiniz, siz engelliyorsunuz. O zaman kızınızı alın gidin buradan, ne diyeyim ben size.
1: Murat'la yüzleştin mi bu olaydan sonra?
0: Ben mi?
1: Evet.
0: Murat'la bir kere yüzleştim. Sürekli bana tehditlerde tehdit mesajlar atıyor bu sırada.
1: Murat seni tehdit ediyor.
0: Tabii. Dün, geçen akşam da yazmış, içmiş. Sana diyor 2 milyon ceza kestim diyor. Ne cezası dedim. Ben sana 2 milyon ceza ver. Ben sana 2 milyon vereceğim, merak etme dedim.
1: Ha, seni tehdit ediyor.
0: Tabii tabii. Sen dedi kapımda köpek olacaksın diyor bana. Tehdit ediyor bir de. Ya dedim burası dağ başı mı ya? 2 milyon ceza kesmiş bana. Dalga geçer gibi. Ya Esra Hanım, olay ne biliyor musunuz? Benle gözümün içine baka baka dalga geçe geçe aldatmışlar.
1: Aldattı beni diye söylüyorsunuz. Şimdi kısa bir aramız var. Seçil birazdan yayınımızda olacak. Kubilay Kağan Kundakçı'nın davasında önemli gelişmeler var. Kısa bir aradan sonra.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka.
3: Koçak.
1: Hadi.
5: Spor araba.
6: Cık, az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
17: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
18: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing.
19: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.

0: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şaka mati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
8: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Döneri gördüğün an
8: bir Sütaş Ayran.
7: Gelsin Sütaş Ayran.
9: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
13: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
14: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
22: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
23: Şimdi Mücahit Bey'in anlatacakları var ama biraz önce mahkemede Aleyna Kalaycıoğlu çığlıklar atmış ve fenalaşmış. Neden böyle bir durum oldu? Çünkü annesi aslında ifade veriyordu. Aleyna da kötü oldu diyenler arasında fenalaştı diyorlar. Ne oldu Seçil?
24: Esra Hanım, evet, biraz önce duruşmadaydım ben de. Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesi alındı. Zuhal Kalaycıoğlu olay öncesinde ya da sonrasında hiçbir şekilde Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile alakalı irtibata geçmediğini, azmettirmediğini ve beraatini talep etti. Bunun ardından Kaan Kundakçı'nın babası, ben hepsinden şikayetçiyim, azmettirdiler, benim gencecik çocuğumu öldürdüler dedi. O sırada Aleyna ise fenalaştı, çığlıklar attı, kabul etmiyorum dedi ve fenalık geçirdi mahkeme salonunda.
23: Yani aslında Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası hepsi azmettirici deyince Aleyna kabul etmiyorum diyerek çığlık attı. Nasıl fenalaştı, ne oldu yani Aleyna'ya?
24: Zaten konferans salonunda görülüyor mahkeme. Oturuyor, yanında polis memurları var. Ön sırada bir anda başını yana doğru yatırdı, fenalaştı, elini yüzüne kapattı ve ağlamaya başladı, çığlık attı. Bunun ardından da tekrar Zuhal Kalaycıoğlu söz almak istedi. Ben çocuklarımı çok düzgün yetiştirdim, asla böyle bir şey yapmazlar, çocuklarımın hepsinden razıyım, kefilim dedi. Ayrıca beraatini istedi Zuhal Kalaycıoğlu.
23: Peki Aleyna Kalaycıoğlu'nu nasıl gördün Seçil? Yani şimdi cezaevi sürecinde bazıları çok sürekli fenalaştığını, revire gittiğini söylüyor. Nasıldı gördüğünde Aleyna?
24: Esra Hanım, aslında gördüğümüz kadarıyla bayağı zayıflamıştı, beti benzi atmıştı, saçları normal böyle salaş toplamış at kuyruğu. Yine eşofman vardı üstünde ama gerçekten oldukça kötü görünüyordu. Özellikle savunmasında Kubilay Kağan Kundakçı'yı çok sevdiğini, Kağan'ım diye bahsettiğini özellikle duyduk.
23: Yani Kubilay Kağan Kundakçı'dan...
24: Bunun ardından da...
23: Kubilay Kağan Kundakçı'dan Kağan'ım, Kağan'ım diye bahsediyor. Ama oysa ifadesinde ayakçı demişti Can Bay'ın. Ayakçısı demişti. Şimdi
24: evet.
23: Kağan'ım oldu.
24: Evet. Bunu baba Cemil Kundakçı da sordu. Sen benim oğlumla o kadar yakındın. Madem kardeş gibiydiniz, neden benim oğluma ayakçı dedin dedi. Aleyna Kalaycıoğlu ise ben o sırada ifade veriyorken Can Bay'ın getir götürünü yapardı. Ona yardımcı olurdu ve hiçbir para karşılığı istemezdi. Sadece sevdiği için yapardı dedim. O sırada ifadeyi alan kişi bana ayakçı yani dedi ve o şekilde yazdı. Ben bunu sonradan duyduğumda kahroldum, yıkıldım. Böyle bir şey söylemem mümkün değil dedim.
23: Yani ifadeyi alan kişi mi ayakçı yazmış, o dememiş? Öyle oluyor mu hocam?
24: Evet, aynen öyle söyledi Esra Hanım.
0: Şimdi şöyle, ifadeyi yazan polis ayakçı yani demiş. Desene hayır efendim, ne ayakçısı? Kardeşimiz o bizim. İfadeyi lütfen öyle yazma dese polis yazmayacak mı şimdi?
23: Evet. Şimdi aslında burada hani karakolda demek ki orada doğruları söyledi. Sonra burada düşününce belki değiştirdi. Kaan'ım oldu. Ben Kaan'ımı çok severdim dedi. Peki o zaman neden hani...
24: Evet, Kaan'ım dedim.
23: Peki soruldu mu hiç mahkemede çok sevdiğin Kaan'ın vurulup direksiyondan yani ön koltuktan çıkıp dışarı yerlere düştüğünde neden eve gittin, uyudun da dışarı çıkıp bir bakmadın Kaan'ına ne olmuş diye?
24: Soruldu Esra Hanım. Ona da şu şekilde cevap verdi. Ben silah sesini duydum. Kimin vurulduğunu bilmiyordum. Araçtan çıktım. Olay yerine doğru yürüdüm. O sırada Alaaddin Kadayıfçıoğlu bana doğru geldi ve beni arabaya bindirdi. Beni arabaya bindiren Alaaddin Kadayıfçıoğlu'dur. Ben kendi rızamla binmedim. Bana kalsa ben onların yanında durmak isterdim dedim.
23: Ha, zorla bindirilmiş arabaya. Vay, ben hayatımda bu kadar da bakın 15 günlük sevgilisini nasıl defetti Alaaddin'i. Diyor ki beni zorla bindirdiler arabaya. Ben yoksa onun yanına mı gitmek istiyordum dedi.
24: Evet Esra Hanım, kimin vurulduğunu da bilmiyordum ama silah sesini duyunca oraya gitmek istedim. Bana Alaaddin engel oldu. Ben onların yanında durmak çok isterdim ama o an şokuyla Alaaddin de bana müdahale edince onunla beraber oradan ayrıldım dedim.
23: Yani kimin vurulduğu önemli miymiş? Can Bay olsa gidermiş, Kaan olunca gitmeyecek miymiş? Sonuçta biri orada çığlık çığlığa bağırıyor ah ah diye. Birinin vurulduğu belli. Hani sormaz mı mahkeme heyeti? Biri orada bağırıyor, vurulmuş. Önemli mi kimin vurulduğu? Kurtulup çocuğun elinden gidebilirdi. Biz de hiç o kadar öne adım attığını görmedik. Seçil, lütfen davayı takip et. İnsanları gözlemle. Bu da çok önemli. Nasıl oldukları şu an. Yarın devam edeceğiz. Eşinize de Mücahit Bey. Eşinize de ulaşmaya çalışıyoruz. Yok, program bitti. Yarın devam edeceğiz. Tamam. Yarın bakalım Can Bay neler söyleyeceğiz. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
22: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: gibi değil. O sizi çok sevecek.
1: Onun gibi değil. O hep koruyacak seni.
2: Sen de onun ailesisin. Affetme. Ama sev.
1: Seveceğim.

0: İnci? Hayır. Hayır. İnci! İnci!
1: İnci geldim.
0: Geldim buradayım. Geldim bak buradayım.
2: Yardım edin, yardım et. Doktor çağırın. Ambulans!
0: İyileşeceksin. İyileşeceksin güzelim. Bak buradayım ben. Bir şey söyle İnci. İnci, gitmedin değil mi? Bir şey söyle ne olur hadi. Lütfen bir şey söyle.
1: Sana geliyordum. Çok iyi bakacaksın ona. Çok. Çok iyi baba.
2: Nerede bu? Ambulans çağırın. Nerede?
3: Yolda geliyor.
1: Bir şey olmamıştır değil mi? Abi bebeğimize bir şey olmamıştır değil mi? Buradadır değil mi?

0: da güzelim. Hiçbir şey olmadı. Nerede bu ambulans?
1: Başka bir yerde büyüteceğiz onu. Bizimkine benzemeyecek. Söz. Değil mi?
0: Söz. Söz veriyorum. Benzemeyecek. Söz veriyorum. İnce. İnce. İnce. Benimle kal. Benimle kal.
1: Mutlu. Hasarsız. Mutlu bir çocuk olacak. Aile olacağız biz. Aile olmak bu demek. Bu demek. Değil mi?

0: Ama onları görüyor musun? Her yerde.
1: İnce. Hayır. İnce hayır.

Bizim çocuğumuz o. Birlikte büyüteceğiz onu. Birlikte büyüteceğiz. İnce gitme. Gitme. Hayır.

0: Keşke daha önce gelseydik. Hadi artık. Gidelim.
1: İnci.
0: Daha önce hiç bu kadar güzel bir yer görmemiştim.
2: O da çok sevecek.
0: Hadi.

Çok mutluyum. Artık korkmuyorum. Peki sen? Korkuyor musun?

0: Sonsuza kadar burada uyuyabilirim. Gitme, kal. Kal. Tamam mı?
1: Gitmem.

0: O nasıl?
1: Aynı, bir değişiklik yok.
0: Safiye bak sen bu hal...
1: Naci, ben iyiyim. İyi olacağım. Burada her şeyi, herkesi çekip çevireceğim ben. Sen merak etme sakın. Tamam mı? Otelden saksını da alacağım. Ben ona çok güzel bakacağım. Sulayacağım, boyu uzayacak. Hiç merak etme. Kitapların, günlüklerin hepsi geldiğinde burada olacak. Ben de burada olacağım. Seni bekliyor olacağım. Sen merak etme bizi. Hem böylesi bak ikimiz için de daha iyi olacak. Ben kardeşlerimle ilgileneceğim. Sen kızınla vakit geçireceksin. Aramızda saat farkı olacak. Sen gökyüzüne baktığında aydınlıkken benim baktığım gökyüzü karanlık olacak ama senin iyi olduğunu bileceğim ben. İyi olacaksın değil mi Naci? Hı? Bana bir sürpriz yapmazsın değil mi?
0: Sürpriz yok Safiye. Turgut'un dediği gibi bütün mümkünlerin kıyısındayım.
1: Naci. İyi olacaksın değil mi? Çünkü öbür türlüsü çok zor. Benim için. Çok zor. Döneceksin.
0: Safiye. Seninle aynı

Göğe bakmak için döneceğim. Bir de ölsem de kalsam da benim cennetim sensin.

Dik tutarak gövdemizi umutla. Bazen de yıkılarak kendiliğimizden ya da bir kurşunla. Ve bu hızlı akışa yaşayıp ölmek deriz. Yaşayıp ölmek deriz. Ne denir daha başka? Denir. Çok şey denir biliyorum. Geçecektir hayatımıza mutlaka çok inandığımız bir şeyin çocukluğu, sonra gençliği.

sonra oturmuşluğu, sonra hayat hayat gibi olacaktır. Bakmasa, kuşlar bir uçumluktur ne de olsa. Denizler bir fırtınalık görkem mi? Bizse kendimizi insan olarak bir tohum gibi dikmişiz sonsuzluğa.

0: Keşke hiç ayrılmak zorunda kalmasalardı.
1: Biz hiç kalmayalım ama. Olur mu Gülben?
0: Nasıl olacak ki o? Hayat böyleyken. Bu kadar severlerken. Herkesi uzağa düşürüyor. Bize de yapacak Esat.
1: Yapamaz. Yapamasın. İzin vermeyelim. Evlen benimle Gülben.
0: Ne?
1: Evlenelim. Yan yana olalım artık. Baksana zaman geçiyor. Hayat kayıp gidiyor. Ben seni bundan daha çok sevemem Gülben. Sen de beni bundan daha çok isteyemezsin. Neyi bekliyoruz? Evlenelim. Birlikte yaşlanalım. Sen benim yanımda ol.
0: Yapamam Esat. Yapamam.
1: Neden peki?
0: Ben burada, bu evde kalmak zorundayım. Onları yalnız bırakamam. Çok, çok üzgünüm.
1: Beklerim. Beklerim. Ne zamana kadar bırakamazsın? Söyle yeter, beklerim.
0: Belki yarına kadar. Belki de hiçbir zaman.

0: Yuh, artık kaç keredir aynı şeyi yapıyorsun ya. Özür dile arkadaşım.
1: Evet. Tamam. Özür dilerim. Görmemişim.
0: Sorun değil. O da bizden diyor.

0: Babamın piyanosu. Ben çalmıyorum. Klarnet mi? Yok, ben çalmıyorum onu. Karıştırdın yine.
1: Han, bak kimler geldi.

Perihan, evet. Perihan. Babamın piyanosu o tuşluyor hep. Ben sevmiyorum. Ömer'e o şarkı. Benimki başka. Kurşun asker benimki. Söyleyeyim mi?

0: Ya annem görürsen bize çok kızar.
1: Görmez.
0: İlle içireceksin değil mi bu gazozu bize ha?
1: Sana söz vermiştim ama. Sevdin mi?

0: Anneme söylemek yok, tamam mı?
1: Ama ya anlarsa?
2: Anlarsa üçümüz birlikte çekeriz cezasını.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
14: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: Olmaz ki öyle şey canım.
1: Bir biskrem versem.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Sütaş ayran, sütaş ayran.
13: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Çiğ köfteyi gördüğün an...
7: Sütaş hayran?
6: Gelsin Sütaş hayran. Geçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir bisküven varsa?
16: Beyaz giymeye bayılırım.
17: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
18: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Profilo'dan X large veya XX large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye. Oh be.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Bir. Çabuk çabuk çabuk çabuk. İki.
1: Gülden!
0: Geldim!
1: Gülden!
0: Abla geldim, tamam. Tamam ya. Dört. Hadi çabuk çabuk. Çabuk. Tamam işte oldu. Şimdi şu sabunu koyayım da böyle sileyim.

0: Şurayı da al, al, al. Çabuk, çabuk, çabuk. Oldu. Tamam.
1: Hey! Neriman ya, ödüm koptu, yakalandım sandım. Ne yapıyorsun ya?
2: Abla, ben şimdi Ezra ablaya gidip bir duş alacağım. Sen ablamı oyalarsın değil mi?
1: Yine mi gideceksin? Hayır, içeride kadın olmaz.
2: Ya ama abla, bugün kayıt günü. Ben şimdi okula leş gibi mi gideyim?
1: Neriman ya.
2: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Tamam, tamam. Bana bak, sessizce git gel hemen. 10 dakika. 10 dakika oyalayabilirim ben onu, tamam,
2: tamam
1: mı?
2: Tamam, süpersin. Ha.
1: Şişt, bana bak Neriman. Babaya ekmek verdin mi?
2: Verdim yani, bastırdı açlığını.
1: İyi, tamam, halledeceğim ben. Hadi git, 10 dakika.

0: Gülben, bana cinnet geçirteceksin Gülben.
1: 3.
0: Kız gelsene, 40 tane kolum yok, canım çıktı.
1: Geldim abla. Geldim, tamam.
0: Dikkat et.
1: Tamam, dikkat edeceğim abla da. Baba acıkmış olabilir diye birazcık ekmek verdim de. Karnı yazık bastırsın diye.
0: 2 saattir burada canım çıktı ya. 40 tane elim yok ki. Gel de su dök.
1: Hemen geliyorum. Saçımı yapayım da şey olmasın. Geliyorum.
0: Dikkat et, değme bir yere.
1: Yok yok.
0: Bak, yıkadım onu. İyice karıştırmadan giy.
1: Tamam abla. Hemen geldim, hemen. Şunu takayım, takmadan gelemem. Eldiven alayım mı?
0: Herhalde eldiven alacaksın. Hayret bir şey.
1: Tamam, alacağım. Alacağım şimdi.
0: Köpürmüyor eldiven. Su dökmen lazım.
1: Şunları kenara alayım mı ben?
0: Dokunma! Dokunma sakın onlara.
1: Ama kenara...
0: Dokunma Gülben! Her tarafını sildim ben onun. Sakın dokunma onlara. Gel buraya, su dök.
1: İyi, tamam. Geldim.
0: Kaçtı bu? Kaçtı? 3'te mi kaldım? Kaçtı?
1: Yok, 2. 2 abla. 2'de kaldın. 2 vallahi 2.
0: Değme oraya.
1: Tamam.
0: Yavaş yavaş.
1: Abla. Diyorum ki ben. Acaba Sebil mi alsak? Çünkü böyle çok zor oluyor. Ya yani o daha kolay olacak bence.
0: Gülben. O damacanalar bakteri yuvasıdır hep. Mikrop kaparız. Onları eve bile sokamayız. Bize olmaz.
1: Dökeyim mi?
0: Dök.
1: Döküyorum.
0: Yavaş.
1: Abla, diyorum ki acaba musluğa arıtma mı taktırsak? Hayır, neden biliyor musun? O mikrobu her şeyi falan alıyormuş. Filtresi falan temizliyormuş her şeyi.
0: Gülben, doğru düzgün dök şunu. Her tarafa su sıçratıyorsun, israf ettin hep suları, boca ediyorsun. Boş boş konuşup duruyorsun. Hayret bir şeysin ya. Dök biraz daha. Dök. Yavaş dök, israf ediyorsun hep, günahtır. Allah'ım, bir bu eksikti ya.
1: Ben bakayım mı?
0: Bekle sen. Ben bakarım. Dur. At şunu çöpe. Hiçbir şeye dokunma, orada bekle.
2: Günaydın. Bir ihtiyaç var mı? Dışarı çıkacağım da.
0: Yok. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Sağ olun. Bayram da yine kaytarıyor işten. Almamış, götürmemiş onları.
2: Ben giderken atarım. Diyecektim. Hikmet Bey ilacını aldın mı bu sabah?
0: Aldı tabii ki. Yani her gün sormazsanız sevinirim. Gayet iyi. Ben düzenli olarak bakıyorum. İlacını veriyorum babaya.
2: Bir merhaba deseydim uygunsa.
0: Ama aşk olsun yani. Yalan mı söyleyeceğim? İyi dedim. Baba odasında dinleniyor. Merak etmeyin. Gayet iyi. Bizim her şeyimiz tam.
2: Tamam. Pekala. Telefonum açık. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.
0: Siz kendinize dikkat edin. Başka bir şey istemeyiz biz.
2: Ben ederim de. Handa yok. Neriman'da nereye kadar koştursun kızcağız? Onun için söyledim, kusura bakmayın.
0: Ben varım. Ben idare ediyorum. Merak etmeyin siz bizi. Turşu yapmıştım ben, size de ayırmıştım.
2: Zahmet etmeseydiniz.
0: Yok, olur mu? Mikrobunuzu kırar. O Okşan denilen kadın hep yağlı yağlı yapıyor yemeklerini, damarlarını tıkıyor. Alıyorum çünkü apartman leş gibi kokuyor. Göz hatlarınız da hep ondan morarıyor belli ki. Getireyim de.

0: Hep dua ediyorum sizin için.
1: Sağ olun. Bir haber var mı?
0: Yok. Doktor kendi haline bırakın dedi. Biz de öyle yapıyoruz. Ama Han hazır hissettiğinde dönecek, ben biliyorum. Afiyet olsun, bol bol yiyin.

0: Abla, nasılmış Memduh amca, iyi miymiş?
1: Hiç iyi değil Gülben.
0: Aa, eyvah.
1: Yazık. Vallahi bitmiş adam. Çökmüş hep. Al şunları, at çöpe. O Okşan denilen kadın. Kesin yemekleri musluk suyuyla yapıyor. Adam mikrop kapmıştır, leş gibi olmuştur.
0: Ay, ne diyorsun? Çok fena bir şey o.
1: Turşu verdim. Dedim en azından midesini temizler, mikrobunu kırar.
0: Çok iyi bir fikir, iyi yapmışsın. Yazık ya.
1: Kız, bana bak. Babanın ilaç saati geçti. Aç şu dolabı da salatalık çıkar. İlacını götürelim.
0: Tamam. Abla, niye açılmıyor bu 4444 değil mi şifre?
1: Baba çözmüş onun şifresini. 4488 yaptım.
0: Ay ne ara çözdü ya? Hayır, iyi yapmışsın da. 4448.
1: 4488. Neriman'ın da karnı acıkmıştır. Kıza bir elma çıkart da götürüp vereyim bari, yazık.
0: Ben hallederim abla. Sen hiç bozma, devam et. Halledeceğim şimdi ben. Sen devam et, ben hemen götürürüm.
1: Kes! Yeter! Yeter artık!
0: Verdim ben elmayı. Merak etme, giyiniyor zaten. Şimdi kayıt için okula gidecekmiş. Girme, girme.
1: İyi, tamam. Baba! Baba neredesin? Baba!
0: Nerede?
1: Baba!
0: Buradaydı canım.
1: Suç isim o. Tut şunu.
0: Abla.
2: Daha işim bitmedi.
1: Gülben kapat.
0: Baba.
1: Gel.
0: Tamam.
1: Sen ne yaptın baba ya? Kes artık sesini. Kes artık sesini, kes. Dayanamıyorum, kes. Kes. Yeter. Ne yaptın sen baba? Ha? Temizlememiz lazım. Zehirlenir yoksa, çabuk.
2: Ben temizim. Elimi yüzümü yıkadım. Karışmayın bana.
1: Baba, ben sana açılmayacak o musluklar demedim mi? Apartmanın suyu pis, zehirli demedim mi sana? Hastalıklı demedim mi? Hasta olsan biz ne yapacağız? Hastaneye düşsen ne yapacağız? Kim duracak başında? Han da yok.
2: Han burada olmadığı için bize eziyet edebiliyorsun zaten. Önce karısını kaçırttın evden, sonra da Han'ı. Çok yakında hiç kimse kalmayacak burada. Sen kalacaksın bir başına o su şişeleriyle.
0: Baba, ne olur deme öyle şeyler, sus.
2: Akıl hastanesine asıl senin yatman lazım.

0: Abla, abla üzülme ne olur. O ne dediğini bilmiyor zaten. Hastalığı çok ilerledi ya. Sen hiç düşünme onu, üzülme.
1: Su kaynatmamız lazım. Önce babayı temizlememiz lazım. Lavaboyu bırak şimdi, uğraşma sakın.

0: Hayır baba, ne olur. Ne olur, vallahi bu şekilde giremezsin odaya baba. Bekle, temizleyelim seni. Sonra ne istiyorsan yap ya. Of, ne oldu yine? Baba yüzünü yıkamış ya. Of.
1: Beni de götür Neriman. Bıktım artık. Kaç gündür leş gibiyim.
0: Baba bak, ne olur sessiz ol, duymasın.
1: Yıkanmak istiyorum ben, yeter artık ya. Kokuyorum, anlamıyor musunuz?
0: Aa, sen mis gibi kokuyorsun baba, ne demek kokuyorum ben? Neriman, kokla bak babamı, mis gibi kokmuyor mu? Bir kokla.
2: Öyle, öyle baba.
0: Aa, zaten bak, sen yıkanmak istediğinde bize söyle. Biz sana su hazırlarız ya baba.
1: Hiç mi acımıyorsunuz bana? Yoruldum artık, görmüyor musunuz?
3: Su kaynamak üzere, birazdan temizleneceksin.
1: Ben akan suda yıkanmak istiyorum. Neriman gibi el alemin evinde mi yıkanayım istiyorsun? Düş artık yakamdan.
3: Ne diyor baba? Nerede yıkanıyormuşsun?
2: Doğru değil abla, biliyorsun işte.
3: Yaklaş bakayım.
2: Aa, abla yani.
3: Yaklaş dedim buraya, yaklaş. Yaklaş. Ne yaptın, o sıra mı gittin? Ha? Oraya mı gittin, orada mı yıkandın, ne yaptın?
0: Hayır abla, hayır. Ben odada gördüm, kuru şampuan sıkıyordu saçına. Zaten Neriman öyle şeyler yapmaz. Yapmazsın değil mi Neriman?
2: Bir dakika abla ya. Bir dakika. Ne zamana kadar gidecek bu böyle? Söyle, ne zamana kadar gidecek? Ne zaman bu su temiz akacak? Söyle abla. Söyle. Bak ev leş gibi. Hepimiz leş gibiyiz. Hasta olacağız. Görmüyor musun? Söyle artık ya. Bir şey söyle, söyle.
0: Neriman tamam.
2: Ya ben bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum, bilmek istiyorum. Ölene kadar böyle mi yaşayacağız? Yoksa bu durum düzelecek mi? Bilmek istiyorum. Ne zaman abla? Naci dönünce mi? Ha? O zaman temiz akacak mı bu su? Abim dönünce mi? Ne zaman? Abla, abim dönemez artık. Dönse de burada kalamaz. Hatırlamak istemiyor, sen anlamıyor musun?

0: Son gündü bugün. Sabaha çıkmamız lazım.
1: Sebep?
0: Bir hastalığına kapattık ya mekanı. Zebra'nı alırız ama üzülme.
2: Nasıl? Satın almadık mı?
0: Zebra'nı mı?
2: Oteli.
0: Aa yok.
2: Neden?
0: Şimdi yani hesap sorun çıkarıyor ya. İşte paraya mı tapıyor o?
1: Yok.
0: Ne o zaman niye o kadar sorun çıkarıyor ki yani sonuçta? Ona ne ya? Hani dünyanın en büyük elması onda, daha neyin hesabını yapıyor?
1: Ne elması?
0: Yani benim kalbi onda parlıyor. Bak yap. Yarayla alay edermiş, yaralanmamış olan. Yarasız mısın sen? Yarasa mısın?
1: Yok, alay etmiyorum sadece. Şöyle gülüyorum.
0: Ne?
1: Sen dedin ya, dünyanın en büyük elması diye. Ben diyorum, ne elması bu? Amasya elması mı? Yara elması mı?
0: Ya...
1: Araya satı söyle. Halledin bu işi. Uğraştırmayayım beni.
0: Ya o Esat Cemre, Cemre.
1: Para benim param. Esat karışamaz ki bana.
0: Naim, sen delirdiğin için karışabilir. Yok dur. Öyle demek yok. Tamam, yağmur da söylüyor. Deli demek yok. Tamam.
1: Tamam sus hadi. Sus. Hadi tamam.
0: Tamam sus.
1: O zaman yeni bir otel bul bari. Havuzu biraz daha büyük olabilir ama tabii.
0: Tamam.
1: Ne yaptın sen peki? Akşam çağırdın mı? Geliyorlar mı? Kaç kişi geliyor? Ne oluyor?
0: 50 düz. 50 de Esmer. Eşittir 50. 3 de bizimkiler var.
1: Ha. Bizimkiler kim?
0: Taburcu olanlar.
1: Ya çağırma şunları, gelip olay çıkarıp duruyorlar burada. Ondan sonra polisle uğraşıyoruz ya. Yok mu hiç aklı başında birileri burada eğlenebileceğimiz?
0: Yok, ben onlarla anlaşamıyorum ya. Gazoz mu içeceksiniz diyorlar. Alga iç, alay ediyorlar bizimle.
1: Gazoz sevmeyeniz sakın içeri alma.
0: Almam tabii, alayım mı? Bir şey diyeceğim. Kumral alayım mı?
1: Koyu kumral olur.
0: Ha.
1: Koyu kumral ama.
0: Tamam. Görevli! Ya, görevli!
3: Buyurun efendim.
0: Ya muzlu sütüm bitti, bu şey, bu laktozsuz olacak. Olur mu? Ya şu boşuna şu beni bir...
1: Tut beni.
0: Tut beni. Şunu alır mısın?
3: Alayım.
0: Ah. Sağ ol.
3: Afiyet olsun.
1: Benim tabancam nerede?
0: Ha? Ya yok, hayır.
1: Ha?
0: Hayır, hayır.
1: Al bakayım seninle.
0: Yok. Ya bak. Bak. Yok. Bak, çok uygunsuz hareketler bunlar.
1: Ya seninle biraz bir kendine
0: ya,
1: gel.
0: Ya
1: seninle biraz ya. Kendine gel. Kurşunum bitti.
0: Evet. Şimdi bak sen. Bak şimdi bak. Sen şimdi bak. Sen şimdi bak. Daha
1: serinle bakalım.
0: Ya.
1: Yapma şunu ya. Ya iğrençsin.
0: Öf, iğrençsin be. İğrençsin ya.
1: Büyü artık biraz. Büyü.

0: Büyüğümü kıvırcıksın kıvırcıklar.
1: Daha kıvırcık. Dur git be.
0: Nasıl? Yüzüp gideyim.
1: Olur git.

0: Çok sıcak değil, değil mi baba?
1: Yok. Akşama ne yiyeceğiz?
0: Makarna.
1: Yine mi makarna ya? Doktor yapmayın dedi size. Şekerim var dedim.
0: Yarın kabak yapacağız. Bugün idare et, olur mu?
1: Dünürüme gideceğim ben. Okşan'ın yemekleri çok güzel. Sen ablanı oyalarsın.
0: Ya baba ya, deme öyle. Vallahi duyarsa kıyameti koparacak yine. Lütfen ya.
1: O zaman Okşan'a söyle bana etli bamya getirsin.
0: Olmaz baba. Bütün ev kokar. Sokamayız onu eve. Hayır.
1: Öyleyse dündürüme gideceğim.
0: Baba. Tamam git. Ama lütfen konuyu açma. Yani İnci'den bahsetme diyorum baba. Üzülüyor insanlar ya.
1: İnci'nin yerini öğreneceğim ben. Dünürüm söyleyecek bana. O zaman han da dönecek evine.
0: Baba kapat gözünü de yüzünü sabunlayayım. Acımıyor değil mi?

0: Şahmat.
1: Ya saçmalama daha ilk hamlem bu.
0: İhmet, amaç ne? Kazanmak değil mi amaç? İşte kazandım. Niyet ettim. Oldu.
2: Ya şu oyunu öğren artık. Hadi doğru düzgün oynayalım ya. Ha? Hadi.
0: Körebe daha zevkli ya. Esat yine buldu bizi ya. Ebeledi bizi.
3: Selam. Kolay gelsin. Nasılsın diye bir bakmaya geldim.
2: İyiyim, çok iyiyim. Bomba gibiyim.
3: Çok iyi.
0: Çok iyi. Güneş kremini de sürdü. UV filtreli. Sen filtresizsin ama.
3: Güzel. İyi. Madem iyisin. Şirkete ne zaman dönmeyi düşünüyorsun?
2: Yani ne bileyim şimdi takım elbise falan. Ha? Zorlar beni gibi geliyor. Sen çok iyi gidiyorsun. Çok iyi hallediyorsun bence. Devam et sen.
0: Para göz bu diyorum sana.
3: Ya sen bir araya girmezsen.
0: Bir elması karartmazsan.
3: Ne?
2: Esat ben gelmeyeceğim şirkete. Sen halledersin tamam mı?
3: Bize bir izin verebilir misin?
0: Hangi konuda?
3: Yani yalnız bırakır mısın bizi?
0: Sizi yalnız nasıl bırakamam ki? Sizi yalnız...

0: yalnızlık sonuçta tek kişilik bir şeydir yani. Paylaşılmaz, yaşanır.
1: Biz paylaşırız, sen merak etme.
0: Peki abi. İşte. Aslan anlamaz ki, kömürden anlar.
1: Sana bir şey danışmak istiyorum. Yani sana sormadan hareket etmek istemedim.
2: Şart değilse sorma Esat, hiç gerek yok. Gerçekten bilmeyeyim daha iyi.
1: Şart abi. Şart. Üç aydır bekliyorum lan. Hastanenle çıktın. İyisin. İyisin değil mi? Gerçekten iyi misin lan?
2: Ya. Ben bu soruyu duymamak için acaba sizden daha ne kadar uzaklaşabilirim Esat? Ha? Bu arada New York'u da düşünmüyor değilim hani.
1: Yapamazsın sen. Aileni bırakamazsın çünkü. Sana ihtiyaçları var han. Gülben belli etmemeye çalışıyor ama Bayram'la konuştum geçen gün. Ablanın durumu pek iyi değil yani, takıntıları falan iyice artmış.
2: Bak yılbaşında böyle ışıl ışıl oluyor ya her yer. En çok New York'un o zamanını seviyorum. Çok güzel abi. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Men men men, ra ra ra pa pa ra ra pa pa pa pa.

0: şanslar. Bu mu Han?
1: Bu kadar mı? Başka bir şey demeyecek misin gerçekten?
0: Kır düğünü sever Gülben. Hı hı. Yazı bekle bence. Ya

0: Abla, şu bana çok iyi gibi geldi. Bakmak ister misin? Bak.
1: Çevir bakayım onu bir. Çevir iyice.
0: Çevireyim mi ya? Bak, bak.
1: Tamam, al onu, al. At.
0: Tamam, dur. Bir dakika.
2: Tamam mı Gülben Hanım? Pertim mi?
0: Allah Allah ya. Allah Allah, bir saniye abla. Çatladın sen de ama. Ben daha.
1: Domatesi sonra alacağım ben.
3: Bana bak, sabunlu suyu sıktın ona iyice değil mi? Kafanı karıştırıyor senin, dinleme onu.
1: İşte zaten çürük çarık mal satıyor.
0: Sıktım sıktım abla, tamam merak etme.
1: Tamam.
3: Geç soğanlara geç.
0: Soğanlara geçtim de bu soğan.
1: Bak, hepsinde toprak var ya bunların. Ne yapayım?
3: Ay, dokunma sakın ha.
1: Ya Gülben bırak, tamam soğansız olsun yemek. Koymayız soğan, tamam.
0: Tamam.
2: Ne yapayım, tertin mi Gülben Hanım?
0: Bir saniye ablacığım. İyi. İyi, al sart. Yedin başımı, tartayım mı tartayım mı? Al. Ellerin temiz mi senin ya?
2: Temiz, temiz.
0: Bakayım, bakayım. Uzat. Kapkara. Kapkara ellerin. Elin şöyle kapkara. Ellerin kapkara. Bir saniye abla.
4: Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ağaç olduk burada.

0: Liman alıp gideceğim alt tarafı ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. Hanımefendi, öncelikle mesafenizi koruyun rica ediyorum. Sonra da sıranızı bekleyin. Azıcık medeni olun ya. Ne kadar ayıp bir şey. Arkamdan benim böyle dürtüp. Hayır, hastalık var biliyor musun? Aa, vermem ben sana bunu. Ben sana bunu vermem. İçeri gir de bez koy altına hadi. Bez koy oraya, bunu ben öyle koyamam. O toz ellerine de veremem.
1: Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah.
2: Geç.

0: 36 lira. Al üstü.
1: Verme bana ya. Git banyoda sabunlu su var, onun içine koy. Bozuklukları 100 derecede ayrıca bir kapta kaynatıp suyu. Ona tamam, göre.
0: Tamam abla, tamam. Ay. Sildim diyorum ben onu. Abla niye şey yapmıyorsun?
1: Sus be. Yapmışmış, dışarıda yaptığın leş gibi toz içinde. O toz içinde, onu silmedin mi sen?
0: Hayır abla, bunu silmedim. Elim pislenecek diye dezenfektan sıktım sadece.
1: Ay.
0: Ne yapayım abla bunu?
1: Bekle 2 dakika, siliyorum.
0: Allah.
1: Ver tamam. Ah. Git. Gülben.
0: Hı.
1: Posta kutusuna baktın mı?
0: Baktım. Boştu.

Vallahi bunları da yıkadım. Mis gibi oldu. Mis. Hah. Gel bakalım güzelce kuruyun. Tamam. Size de sıra gelecek. Hiç üzülmeyin. Atmayacağım sizi. Vallahi bak atmayacağım.

0: Kim değiştirdi bu müziği? Düz. Müzik çok düz, çok.
1: Abi sıkılıyor insanlar, gidiyorlar. Dalgalı seviyorlar insanlar. Ne yapayım?
0: Açayım mı şarkını? Senin şarkını açayım mı?
2: Boş ver, bırak kalsın, bırak. Zıplasınlar biraz. Belki beyinlerine kan gider.
0: Zaten 8 karışlar yani. İlerlen çok uzak.
3: Bu geceyi de sen ısmarla, yarın ödeşiriz.
4: Aa, ne oldu? El mi koydular yine?
3: Yo, limitim bitti. Nakite çekmemişim. Parayı taksiye verdim zaten.
0: Ne ya? Bunlar nereden çıktı şimdi ya?
1: Kıvırcık istilası mı?
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geri

0: Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
15: Her anın Double Shot Ice Break.
16: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
17: Dondurma gibi değil dondurma.
18: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
7: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir bisküven versem.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot Ice Break.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar. Obseso.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
17: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Kim değiştirdi bu müziği? Ya. Düz. Müzik çok düz, çok.
1: Abi sıkılıyor insanlar, gidiyorlar. Dalgalı seviyorlar insanlar, ne yapayım?
0: Açayım mı şarkını? Senin şarkını açayım mı?
2: Boş ver, bırak kalsın, bırak. Zıplasınlar biraz. Belki beyinlerine kan gider.
0: Şimdi zaten 8 karışlar yani. İlerlen çok uzak.
3: Bu geceyi de sen ısmarla, yarın ödeşiriz.
4: Aa, ne oldu? El mi koydular yine?
3: Yo, limitim bitti. Nakit de çekmemişim. Parayı taksiye verdim zaten.
0: Ne ya? Bunlar nereden çıktı şimdi ya?
1: Kıvırcık istilası mı?
5: Abla, biz gidiyoruz. Bir şey diyor musun?
6: Yok, demiyorum.
5: Tamam.
6: Galoş almayı unutmayın.
5: Aa, tamam, iyi hatırlattın. Merak etme, takarız şimdi.
6: Şart mıymış bu gece yürüyüşleri?
5: Yani vallahi haftada en az 4 gün, akşam yemeğinden 1 saat sonra dedi doktor. Şekeri anca öyle düzenleniyormuş, tansiyonu da birebirmiş onunla. Hah, hadi baba.
6: Bayram geliyor sizinle değil mi?
5: Geliyor geliyor, merak etme, beraber gideceğiz.
6: İyi tamam, hadi dikkat edin. Hah. Bana bak, babayı öyle koştur koştur yürütme. Sonra terleyip eve gelip duş alacağım diye tutturuyor.
5: Tamam tamam, merak etme, haklısın. Tamam.
6: Görüşürüz abla.
7: Kuzey Kutup Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerden. Sıcaklığın artmasıyla hava durumu kalıpları ve mevsim geçişlerinin artık istikrarsız olduğunu görüyoruz.
8: Mis gibi kuru fasulye pilav yaptım ha. Bol tereyağlı. Hadi kıvırcığım, acıkmadın mı sen?
9: Geleceğim, siz yiyin.
10: Gel işte oğlum, yiyelim hep beraber. Nasıl geçti kayıt? Seçtin mi derslerini?
9: Yok, yarın halledeceğim.
10: Allah Allah. Niye son güne bırakıyorsun oğlum?
9: Üf dede, yarın halledeceğim dedim.
8: Halleder o dedesi. Ver tabağını, uzat.
9: Heh. O mu gene?
10: Ayıp oğlum. Tamam.
8: Ay deme öyle. Aç adam, ne yapsın?
9: Abuk subuk konuşacak yine.
10: Buyurun Hikmet Bey.
11: Oo, çok güzel kokuyor.
8: Hoş geldin Hikmet amcam.
11: Hoş bulduk Okşan.
8: Ver ver ver. Oh çıkar, rahatla be.
10: Buyurun.
11: Oo, Perihan'ın en sevdiği yemek.
9: Hepsi için aynı şeyi söylüyor.
10: Safiye Hanım sizi yürüyüşte diye mi biliyor gene?
11: Evet. Doktor şart koştu. Yoksa ölürsün dedi.
8: Ay Allah korusun, öyle deme Hikmet amcam ya.
11: Merak etme Okşan. Sen oldukça bana hiçbir şey olmaz. Mis gibi kokuyor. Aynı Perihan'ınki gibi.
10: Ver kızım tabağını.
12: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi sundu.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Efendim, annemiz ilk ameliyattan çıktı.
1: Nerede şimdi?
0: Yoğun bakımda.
1: Çok şükür.
0: Şükür tabii, hayatı kurtulduğu için. Ah. Ama bir sorunumuz var.
2: Nedir Tuncay? Geveleme.
0: İkinci ameliyata girmesi gerekiyor. Bu ameliyat çok riskli bir ameliyat.
3: Hayati tehlikeyi atlattı dedin ya.
0: Bu ameliyata girmezse annemiz bir ömür boyu felç kalacak. Ameliyata girerse masadan kalkamayabilir. Ve ayrıca ameliyat başarılı geçmezse aynı durum tekrar hasıl olabilir.
1: Polat nerede?

0: Annen ilk ameliyattan çıkmış.
1: Çok şükür.
2: Gel baba. İkincisinde mi olacakmış Ömer baba?
0: İkincisi tehlikeli bir ameliyatmış. Eğer bu ameliyat olmazsa bir daha yürüyemeyecekmiş.
1: Neyini soruyorlar baba? Tabii ki ameliyat olacak.
0: Tehlikeliymiş dedim ya evladım. Anneni kaybetme riski yüksekmiş.

0: These are the remains of an Israeli rocket. A week ago, it slammed into the front yard of the Egdeir family. Half the family is now dead or injured. Muhammad lost his mother and his
1: Kaşif oğlu. Sen yaşıyor musun?
2: Müsaade ederseniz daha çok yaşayacağım.
1: Yaşa, yaşa. Seninle işimiz var. Ersoy Ulu Bey'in sana ihtiyacı var.
2: Ben onunla çalışmam.
1: Niye?
2: Psikopatın önde gideni. Ne yapacağı belli değil.
1: Bana ne yapacağını bilen adam lazım değil. Benden izinsiz bir şey yapmayacak adam lazım.
2: Devlet bizim üzerimizi çizdi. Aaron Feller'in sayesinde. Siz de sesinizi çıkarmadınız.
1: 28 Şubat'ta size o kadar destek verdik. Ve o kadar yüzünüze gözünüze bulaştırdınız ki... biraz kaybetmeniz gerekiyordu.
2: Ersoy, sizinle olan hukukumu biliyor musun?
1: Hayır.
2: Ersoy'a fazla güvenmeyin. Sizin sözünüzü de dinlemez.
1: Seni boşuna mı yoluna koyuyorum? Git, onu dengele.

0: Efendim, affınıza sığınarak bir husus arz etmek istiyorum.
1: Söyle Oğuz.
0: Biz bu eylemleri başarıyla gerçekleştirmek için zayıf durumdayız. Çok kayıp verdik. Yetişmiş elemanlarımızı sokak eylemlerinde kullanmayalım.
1: Aklımda bir isim var ama...
0: Kazım Kaşifoğlu, değil mi efendim?
1: Onunla uğraşılmaz Oğuz.
0: Siz bilirsiniz efendim.
1: Ona kalsa Türkiye'deki bütün eylemleri kendisi yaptırdı. Herkes onun emrinde. Ondan daha büyük istihbaratçı yok.
0: Mezhep çatışmalarında da hakkını inkar edemeyiz efendim.
1: Sivas'ta o yoktu. Havasını atıp gezdi ben yaptırdım diye.

0: Ne diyorsun baba?
1: Bilmiyorum evladım.
0: Tuncay hemen karar vermek zorunda olmadığımızı söyledi.
1: Uyanıp kararının kendisinin vermesini beklemek geç mi olur?
0: Annem ölme riskini alır baba. Yatakta kalacağıma ölürüm der.
1: Annenin hakkı mı?
0: Sen istiyor musun baba?
1: Anneni kaybetmek de istemiyorum. Bir ihtimal bile olsa... Bu ameliyatı değerlendirmediğimiz için... Felç kalmasını da istemiyorum.
0: Baba... Annemi kaybedersek... Bir ömür bu kararı verdiğimiz için kendimizi affetmeyeceğiz. Ameliyat için izin vermezsek, felç kaldığı için annem bizi affetmeyecek.

0: Ameliyata girdi diyelim ki. Başarılı da geçti. Ayağa kalkması %100 mü?
1: Kimse böyle bir garanti veremez savcan.
0: O zaman bu risk nasıl alınacak ki?
2: Yaşlı kadın genç değil ki, fizik tedavi. O, bu bir umuttur diyelim.
3: Tuncay, buyurun efendim. Kararı annem verecek. Uyanmasını bekleyeceğiz.

0: Ne yapıyorsun lan burada?
1: Bekçilik yapıyorum, ne yapacağım? Çaycılıktan terfi ettim.
0: Oğlum sen kafayı mı yedin lan? Ne zaman vazgeçeceksin bu işlerden?
1: Ne zaman baba olursam.
2: Sen Yaşar'ın oğlu musun?
1: Evet.
2: Git babana de ki, Haşim ağa selam söyledi. Polat Alemdar'ın misafiriymiş. Misafirlikten sıkılmış. Haberi olsun.
1: Sakın böyle bir şey söyleme.
0: Akıllı ol. Bu işten kârlı çıkacaksın.
1: Ben buradan bırakmam bu adamı.
0: Ulan gel son kişi ne yapacaksın? Ha? İt gibi öleceksin burada.
1: Gerekirse evet. Bilsem seni tanıdığımı çağırmazdım seni buraya.
0: Tamam işte. Ulan telefondan yeni tespit etmişler, gelip almışlar adamı. Zaten Polat Alemdar'ın ne seninle ne de Haşim'le uğraşacak hali yok.
1: Niye?
0: Annesini vurmuşlar.
3: Şimdi uyandıramayacağız. Dinlenmesi gerekiyor. Lütfen uzun kalmayın abi.

0: Toplamışsın yanına itirafçıları, korucuları. Bunlarla bu işler olmaz.
1: Yine her şeyi sen biliyorsun. Değil mi Kaşifoğlu?
0: Yapıyor olsaydın beni çağırmazdın.
1: Duydum ki sığınacak yerin kalmamış. Çağırıp sahip çıkayım dedim.
0: Bizim kimsenin gölgesine sığınmaya ihtiyacımız yok. Ama yardıma ihtiyacın varsa edeyim.
1: Hayatım palavra. Yeter estingürledin. Biraz daha yaşamak istiyorsan... dediğimi yap.
0: Elemanların nerede?
1: Ulan önce ne iş yapacağını sor be.
0: Beni çağırdığına göre ortalığı karıştırmak istiyorsun. Soracak bir şey yok.

0: Ne var, niye geldin?
1: Baba, Haşim Ağa'nın nerede olduğunu biliyorum.
0: Sen ne tanırsın Haşim Ağa'yı?
1: Polat Alemdar bir yerde tutuyormuş. Başına da pusatı koymuş.
0: Nerede?
1: Pusata bir şey yapmayacaksınız ama. Yoksa söylemem.
0: Senin o pusatın da bir kere burnunu pis bir şeye sokmasın.
1: Ya çocuk iyilik yapacak diye kabahatli mi oldu?
0: Tamam uzatma. Neredeyse söyle.
1: Baba.
0: Yapmayacağız pusatına bir şey dedim.

0: Ustayla konuşacağım.
1: Sen bilirsin abi.
0: Gel benimle.
1: Siz konuşun abi.
0: Kalk lan.

0: O ne usta?
1: Ersoy ile bizim halimiz. İhtiyarlar bizi yer altına inmeye ittiğinde dedim ki, ben bunların hepsini çökerteceğim. Ersoy'u uyuduğu yerden uyandırana kadar çok da doğru bir iş yaptık. Böyle. Adamın bu kadar psikopat çıkacağını hesaplamadık. Gerçi hesaplasaydık da yapacak bir şey yok. İhtiyarlar bize büyük bir oyun oynadı. Kendilerinin girmediği bir alana bizi soktular. Unuttukları ya da unutmak istedikleri bir alana bizi ittiler. Ne ileri ne geri gidebildik. Aynen bunun gibi. On sene önce bir laf çıktı. Domuz bağcılar operasyonuyla. Devlet bağırsaklarını temizliyor diye. Şimdi devlet kanını temizliyor. Bu kanı değiştirmek için dinlendirmek lazım normalde. Ama devletin buna vakti yok. Bulunduğumuz zamanda, bölgede, dünya şartlarında bu dinlenmeye vakit yok. O yüzden bizim gibi bir ekiple kanı canlı canlı değiştirmeye karar verdiler. Kanı dışarı döksen içindeki pislik görünecek. Kanı dökmesen bu pislik temizlenmeyecek.
0: Usta, onlar hastayı hacamat edeceklerine bizi hacamat ettiler.
1: Ettiler. Bunun aşağı inmesi için bir akıl lazım. Yoksa ittirerek bu olmaz. Ersoy da o yüzden geldi, annemi vurdu. Aklımızı başımızdan almak için. O yüzden mama şakıydı. Aklını başından almak için. Aldı da.
0: Usta, hayatımız kan dökmekle geçti. Biz kan temizlemekten ne anlarız?

0: Anlarız, anlarız. Öyle bir anlarız ki.
1: Abi, Ünsal bize Ersoy'u vaat etti. Onunla çalışmamız karşılığında.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Can'cığım?
1: İyiyim İnce. Hayırdır? Ben seni aradığımda her zaman yoğunsun. Şimdi bu daveti neye borçluyuz?
0: Keşke iyi bir şey için davet etmiş olsaydım.
1: Ne o, evleniyor musun? Yeni birini mi buldun?
0: Bizim ailede artık babam evleniyor.
1: Baban yüzünden annem babama o kadar iyi davranıyor ki bu sıra. Ödü kopuyor o da genç biriyle evlenecek diye.
0: Senin baban annenden asla vazgeçmez.
1: Evet İnce'cim, seni dinliyorum.
0: Siz yine kimin ayağına bastınız Can?
1: Bu sıra kimsenin gizli kaseti yok bende. Koleksiyonuma bir şey katmadım.
0: Bu Mehmet Fikret işinden sonra gazeteye bir sürü istihbarat geliyor. Bunlardan birinde de hedef sensin. Senin evinden çıkış saatlerin, korumalarının sayısı, arabaların, çocuklarının okul saatleri, belgeler ve planlarla birlikte bir ekip ele geçirilmiş. Bu ekipten birinin ifadesini almışlar. Ölüm emri verilmiş.
1: Kim vermiş?
0: Ersoy Ulubey.
1: Allah Allah. Bu nereden çıktı şimdi? Onun yakın bir arkadaşı bizim uzun zamandır çalıştığımız bir emniyet müdürü. Neyse sorun, ben onunla konuşur hallederim.
0: Sen bilirsin nasıl halledeceğini. Ama benim duyduğum Ulu Bey'in paraya ihtiyacı var. Büyük paraya. Para için emniyet müdürüyle birlikte seni paket edebilir. Ben senin yerinde olsam anlaşma yoluna giderim. Tabii konu ne bilmiyorum.
1: Hükümet her şeyime el koydu. Param mı var?
0: Can'cığım, sendeki para kimde var?
2: Burcinciğim, İbrahim'dir gelen, kapıyı aç.
3: Fikret Bey, hiç centilmen değilsiniz.
2: Şekerim, kadın yüzümü gördüm. Unuttum centilmenliği.
3: Aşk olsun. Ben neyim?
2: Sen benim sağlık danışmanımsın. Panda şimdi sabırsızlanır.
4: Nerede Fikret Bey?
3: İçeride.
2: Demek hiç sevmemişsin beni İbrahim. Üzüntümden ölmemişsin bile. Yavaş yavaş kıracaksın kemiklerimi.
4: Hak ettiniz efendim. Bir daha benden gizli iş çevirirseniz ben sizi öldürürüm demedi demeyin ha.
2: Burada biraz daha kadınsız kalırsam zaten beni diri diri gömersin.
4: Var işte hanımefendi.
2: İbrahim seni çok beğenir demedin mi Burçin?
3: Dediniz Fikret Bey.
4: Ben istemem kimseyi. Kadın madın yok.
2: Ben isterim. Hadi çağır kızları.
5: Thank you.

0: Kardeşim, sabahtan beri 1000 kere aradım. Niye cevap vermiyorsun?
1: Verdik ya işte.
0: Nasılmış Polat'ın annesinin durumu?
1: Ağır.
0: Ersoy. Bilerek öldürmemiş değil mi?
1: İkinciyi sıkmadığına göre öyle. Biz Lale Saray'a gitmeden önce Ersoy'un işini bitirelim.
0: Kardeşim, ameli misin, iş seçiyorsun. Sana ne vazife verdiysek onu yapacaksın.
1: Sen bize Ersoy'u verecek misin, vermeyecek misin?
0: Sözünüzü tutunca ben de sözümü tutacağım.
1: Yani Ersoy nerede biliyorsun.
0: Memati, oyun oynamaya zamanım yok.
2: Benim de hiç zamanım yok Ünsal. Ersoy nerede? Sağdan soldan medet umma Ünsal. Soruma cevap ver. Ersoy nerede?
0: Bilmiyorum. İnan çok üzüldüm annene yaptıklarına. Sizin kadar ben de nefret ediyorum bu adamlara.
2: Etme Ünsal. Ölecek adamdan nefret etme. Yerini söyle, gidip öldüreyim.
0: Bilsem niye söylemeyeyim ki?
2: Memati, sizi affetmemi istiyordunuz ya. Ünsal'ı öldürün, sizi affedeyim.
3: Bindir! Bindir!
0: İçin birbirimizi kırmamıza gerek yok. Ama bir şeyler karıştırmaya hazırlandığını biliyorum.
2: Ne karıştırıyor?

0: Nedir durumunuz?
1: Gençlerden bazıları dediklerimize ikna oldu. Ama dede bu işlere karşı.
0: Bu gece ibadet var mı?
1: Var.
0: Gece siz ikiniz hariç bizden kimse içeride olmasın. Tamam mı koçum?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Eyvallah, sağ ol. Büyük geçmiş olsun Can Polat. Valide hanım iyiymiş diye duydum.
1: İyi değil Zülfikar ağa.
0: Yapma ya.
1: Zülfikar ağa. Ersoy sizinkilerle ilgili bir şeyler hazırlıyor olabilir mi?
0: Öyle mi? Biliyorsun Can Polat. Kaç gün sonra ilk defa evden çıktım. Dünyadan haberim yok. Sen bir şey mi duydun?
1: Tam olarak değil ama Cem evleriyle ilgili bir sıkıntı varmış diye bir şey söylediler.
0: Ben gidip bakayım bu işe. Bu Yezid'in girmediği mahrem yerimiz kalmayacak mı?
2: O Yezid'in ben.
1: Abdüley. Gidin Lalezara ile bir görüşün bakalım. Ünsal onu niye öldürtmek istiyormuş?

0: Dışarıda bir sesler var yeğenim. Yeğenim. Bırak o silahı. Ola ki seni tanımazlar, zarar verirler.
1: Şşş, sesini çıkarma.
0: Peki, sen bilirsin.

0: Yeğenim, biz Yaşar Ağa'ya selam yolladık. O da seni mi yolladı?
1: Eve buyursun. Biraz da bize şeref versin dedi.

0: obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar.
13: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
12: sen de Akbank Mobil'den Akbank'lı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Yaşanacaksa
17: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
1: Sayılır.
2: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
3: Balık biz yemeyiz ki.
2: Pis bir şey kokar bir de o.
3: Turuncu Japon balığı.
4: Ne yapacakmış peki?
3: Izgarası iyi olur dedi.
4: Bu nedir?
3: Köpek bayram. Beni

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Twix sat.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?

0: sadece dırladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece dırla.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vaa! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Fori dip sosunla sende twist'le. Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Bu salı BİM'de Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira. BİM,
4: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Söz tutmayan adamı sevmem.
8: Haşim Ağa, Yaşar Ağa gelinini sever. Kardeşinin canını bağışlayacağına dair söz verdi.
9: Buyurun.
10: Destur Erenler.
9: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
9: Buyurun.

0: O kadar taziyeye gelmek istedik. Zeynel odasından çıkmıyor dedi.
1: Dünya başıma yıkıldı dedem. Yoksa başım gözüm üstüne.
0: Eyvallah.
1: Gelirken elimiz boş gelmeyelim dedik.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ ol.
1: Yazmışlar ki Kerbela'yı aşk olsun. Böyle mi yazılır? Çok güzel.
0: Kıyamete kadar daha çok ciğer yakar o zulüm. Çok ağıtlar yakılacak. Değişler değilecek.
1: Aminna.
0: Zülfikar Ağa, sen buraya elin de gönlün de boş gelmezsin. Hayırdır?
1: Dede, geçenlerde bir huzursuzluk duydum buralarda.
0: Gençlerin arasında bir iki tanesi var. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Ama insanlarımız onlara eyvallah etmiyor.
1: Niye karıştırıyorlar?
0: Devir hüyü çekip semah dönme zamanı değil. Eylem yapma zamanı diye birilerini galeyana getirmeye çalışıyorlar.
1: Eylem de güzel bir şey. Haksızlığı, yanlışlığı dile getirmek güzel. Ama bunlar kimin adamı?
0: Orasını ben bilmem. Ama bunlar Ali'nin adamı değil. Hasan'ın değil, Hüseyin'in değil. Ehli Beyt'in adamları değiller. Çünkü biz ateistiz derler. Ali'yi şah bilen, Muhammed'i padişah bilen Allah'ı tanımaz olur mu?
1: Yezidler yine her zamanki Yezid diyorsun. Nifak tohumunu ekecekler diyorsun. Ektirmeyiz evvelallah. Ektirmeyiz.
2: Olmuş mu abi? Niye bela tarafın kaşını?
3: Dayı teze kan koyduk o yüzden. Alışmasına vakit var.
2: Kimin kanını verdiniz?
3: Halis molis zaza kanı bulduk sana.
2: Ulan kanın zazası Türk'ü Kürt'ü lazım olur. Herif kan olsa adı yeter.
4: Herif ki ne herif dayı.
2: Uşşş. O zaman niye kaşını yahu?
3: Dayı yaran iyileşti ya. O yüzden ha.
2: Millet nerede? Niye kimse ziyaretime gelmiyor? Hani çiçek, kolonya, bisküvi, portakal.
5: Hiç bir dostumuz kalmamış.
3: Kimi istesin? Söyle götüreyim dayı.
2: Söyle getirem dayı. Kendileri gelmedikten sonra neden zorla gelene?
4: Dayı, Polat Alemdar'ın anasını vurdu Ersoy. Ondan herkesin kafası 1 milyon.
6: Vay seni çenene.
3: Ula hasta adama söylenir mi böyle şey?
6: Ne kağıt dönemi oğlum?
4: Ne kağıt kim dayı?
2: Ölmüş mü kadıncağız ya?
3: Yok dayı. Ama diler ki yatalak kalır. Daha da ayağa kalkamaz.
2: Elhamdan durumu nasıl?
3: Anasından daha kötü. El ayağı hiçbir yere tutmuyor.
2: Gözü atı mı gözü? Gözü atıysa... Vay vay soyun halına.
7: Nasıl söyleyeceğiz Polat Bey'e?
8: Abi gireceğin içeri söyleyeceğim.
7: Sen söyle kardeşim.
8: Ben söylüyorum.
7: Hüsnü Bey.
9: Ben söylerim efendim. Siz beni yetkilendirin yeter ki.
7: Ya berbat edersin her şeyi. Çekil. Çekil.

0: Ne oldu Tunca?
1: Efendim, maalesef elim bir haberle karşınızdayım.

0: Bir dostum daha gitti. Kalan dostlarınıza Allah uzun ömürler versin efendim. Allah siz büyüklerimizi de başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Tuncay.
1: Sizin Ünsal'la ne işiniz var?
2: Sana ne işimiz var? Adam sana kafayı takmış. İndirecek.
1: Sen takmamış mıydın? Ne yapabildin? Öldürebildin mi?
2: İnsanı sıkmadığına pişman etme. Sen kimsin ben seni öldürmek isteyip de öldüremeyeyim?
1: Memati Baş. Yaşlandıkça bütün feodaller gibi bunuyorsun.
2: Siz örgütçüler de çok yaşamıyorsunuz. Ölüyorsunuz. Ondan bunu yemiyorsunuz.
3: Abi, biz bunu mu konuşmaya geldik?
2: Adam gibi söylüyoruz, bir kamyon laf ediyor.
1: 1000 senedir konuşamıyoruz. Kusura bakma başını ağrıttıysam Memati Baş.
2: Abdüley, şu kadına tercüme et. Ünsal seni niye vurmak istiyor? Ne zanın?
1: Zanın.
2: Heh.
1: Bazı arkadaşlarımızın milletvekili olmasını istemiyor. Biz de kabul etmiyoruz onun dediklerini.
2: 10 milyar maaş alacaksınız diye mi size sıkacak? Geç onu.
1: O zaman provokasyon yapma derdinde. Ne diyeyim Memati Baş? Git o ajana sor. Niye vurmak istiyorsun Lale Zara'yı diye. İmralı bir taraftan, Derinciler bir taraftan, Kandil'dekiler ayrı taraftan, Brüksel'dekiler ayrı, Amerika'dakiler ayrı taraftan bastırıyor. Ama Lale Zara'nın bir türlü sırtı yere gelmiyor.
2: Demek ki kimse doğru yerden bastırmıyor. Elbet bir ara elime geçersin. Bak bakalım o zaman sırtın yerden kalkıyor mu?
3: Abi sen bu kadınla niye bu kadar konuşuyorsun?
2: Hastayım, ondan konuşuyorum.
3: Var, sende bir şey var.

0: Nasıl olur anlamıyorum bu kadar küstahlık. Bu adamın kimseden korkusu yok mu?
1: Her yaptığı yanına kar kalan bir adam. Niye bir şeyden korksun ki?
0: Doğru söylüyorsun. Biz üstüne gitmedikçe, siz üstüne gitmedikçe adam onu da vurur, bunu da öldürür.
1: Nasılsa bitecek.

0: Medyanın içindekiler de, yargının içindekiler de. Kızın Naran nasıl?
1: Çok iyiyiz.
0: Çok kurnaz bir kadın. Dikkat et kendine.
2: Ne yapıyorsunuz?
1: Ne yapalım? Oturuyoruz. Gelsene.
2: Polat nerede? Ona bir geçmiş olsun diyeyim.
0: Müsait değil şimdi. Sonra görürsün.

0: Çok üzüldüm. Eminim ki iyileşip ayağa kalkacaktır.
1: Gelsene Yüce, seninle konuşalım.
0: Bunların arasında bir şey mi var?
2: İnci kim ki Polat'la arasında bir şey olsun?

0: Ersoy nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Ne biliyorsun?
1: Beni takip ettirdiğin için Ersoy benimle görüşmüyor.
0: İnci. Sen benim annemle olan hukukumu bilmiyorsun. Beni ben yapan babamla birlikte annem. Beni yetimhaneden aldılar. Büyüttüler. Sevgiyle büyüttüler. O kadar çok beni sevdiler ki hiçbir sevgiye ihtiyaç duymadım. Gün geldi gerçek annemin kim olduğunu öğrendim. O an bile kafamda bir tereddüt yaşamadım. Benim annem Nazife Hanedir. Annem benim yüzümden ölümle pençeleşiyor. Bilmem sana içimdekileri anlatabiliyor muyum?
1: Gayet iyi anlıyorum. Ersoy Ulubey ile ilgili bir şey öğrenir öğrenmez seni arayacağım.

0: Abi kimse yok etrafta.
1: Hazırız.

0: misin teyze?
1: Sakin olun.
2: Can Pola, Can Pola, Allah senden razı olsun. Sen olmazsan bu Yezidler masumlara daha çok kıyacaktı. Allah senden razı olsun.
3: Yeter bu örgütçülerin yaptığı. Kaç kere daha cemevine saldıracaklar. Biz burada sabah dönerken onlar bize saldırıyorlar. Biz de onlara saldıracağız.
4: Bu bir oyun. Biz hiçbir zaman bu oyunlara gelmedik. Şimdi de gelmeyeceğiz. Bizden kimse silah eline almayacak. Alan da bizden olmayacak.
1: Abdülay, ambulans çağır.

0: Bu saatte geldiğine göre iyi haberler getirdin İnce Hanım.
1: Yalvarırım bir süre İstanbul'dan gidin.
0: Belli ki sen Polat Alemdar'a ziyarete gitmişsin.
1: Adam delirmiş. Size zarar verecek.
0: Tam istediğim adam olmuş desene. Boş ver Polat'ı. Sen Can Tozan'ı ne yaptın onu söyle.
1: Ulu Bey, anlamıyor musunuz? Adam sizi arıyor.
0: Çıkacağım. Çıkacağım karşısına. Sen rahat ol.
1: Peki.
0: Ne oldu paralar?
1: Ortak arkadaşınız varmış. Emniyet müdürü.
0: Bizim müdüre gidecek olursa iki katını alırız.

0: Ersoy gelmediyse asıl eylemi bu değil demektir.
1: Cem evinden sonra ne yapacak ki abi? Biraz geri çekilmez mi?
0: Çekilmez. Yarın günlerden ne?
2: Cuma.
0: Cem evinden sonra camiye saldıracak demek ki.
1: İstanbul'da binlerce cami var abi.
0: Lale Zara'nın ekibi Cuma'yı nerede kılacakmış bir öğrenin bakalım.
2: Onların Cuma'yla ne alakası var?
1: Sokakta kılıyorlar ya abi.

0: Abi ben içlerine gireyim.
1: Olay çıkarırlar şimdi Abdüley.
0: Çıkarsa çıksın abi. Ya içeriden bir şey olursa?
1: Dediğin gibi ya içeriden bir şey olursa bir de senin peşine mi koşalım?
0: Beni görürlerse kolay kolay bir şey yapamazlar. Yazık değil mi insanlara, ölecekler.
2: Onlar da yolun ortasında kalmasınlar, girsinler camiye.
0: Allah Allah, mevzumuz o mu?

0: Seninkiler yine burada. İşi erteleyelim, netice alamayasın.
1: Erteleme merteleme yok. Onları da beraberinde gömeceğim. Ayak altından çekil. İş nasıl yapılıyormuş gör. Oğuz, yine biz vuracağız. Bu Kazım havasını atacak.
0: Ben sana yapamayız demedim. Yaptıktan sonra kaçamayız. Kuş olup uçacak değiliz ya.
1: Kuş olur uçarız.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Namaz kılacağım.
0: Git caminde kıl namazını. Burada ajanlar kılamaz.
1: Hayırdır? Fetva vermeye mi başladın?
2: Müdahale edelim mi?
0: Halkımızın dini hassasiyeti var. Ters teper. Karışmayın.

buralarda dolan

0: Cevap vermiyor mu Abdüley?
1: Abi önce çalıyor, cevap vermiyordu. Şimdi komple kapalı.
0: Bir ara bakalım Alper'i. Ustaya verdiği adres neymiş?

0: Ne diyorsun Abdüley?
1: Abi hiçbir şey anlamadım.
0: Ersoy mu ustayı götürdü?
1: Niye götürsün ki? Kafasına sıkar bırakır. Hiç değilse arabasını burada bırakır.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin.

0: Koçak.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum.
9: Anne bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
11: Hasan uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
14: güzelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: A101'de şampuan ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
11: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
19: Sayılır.
11: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
20: Balık biz yemeyiz ki.
11: Pis bir şey kokar bir de o.
20: Turuncu Japon balığı.
19: Ne yapacakmış peki?
20: Izgarası iyi olur dedi.
19: Bu nedir?
20: Köpek bayrağı.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. İki öde, biri iade.
7: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade.

0: kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsın?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde ha.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydu.
10: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
14: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Neden ikisini de orada öldürmediniz efendim?
2: Her ikisi de sence birer şans verilmeyi hak etmiyor mu Ünsal'cığım?
1: Efendim, bunlar tehlikeli adamlar. Bunlarla anlaşma sağlanılmaz.
2: Ben akıllı her adamla anlaşırım. Daha önce düşmanım olup olmamaları önemli değil. Ayrıca elimde değiller mi? Anlaşmazlarsa öldürürüm.
1: Ben bu işten zarar göreceğim efendim. Özellikle Polat Alemdar bir şekilde buradan kurtulursa beni yaşatmaz.
2: Buradan benim isteğim dışında kimse çıkamaz. Seni cehennemden kurtulan birini duydun mu?
3: Ersoy Ulu Bey'i ben destekledim eylemleri konusunda.
4: Ben kaç yıldır mezhep işini planlıyorum Şamir. Beni satmayacaksınız değil mi? Beni satarsanız bu işten istediğiniz sonucu alamayacağınızı garanti ederim.
3: Bu iş her ikimizin işi. Avrupa'da mezhep işinde ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Endişe edecek bir şey yok.
4: Feller'le bu konuyu görüştünüz mü?
3: Feller seçimlere kadar herhangi bir şey olmamasını istiyor. Ama açıkçası onu dinleyecek değilim. O Orta Doğu ile ilgilensin. Ona yeterince uğraşacak konu verdik. Sadece Suriye'nin ne olacağıyla ilgilenmesi bile bize bir yıl süre kazandırır.
4: Türk ordusunu Suriye'ye sokacağını duydum.
3: Feller bizim iznimiz olmadan böyle bir şey yapamaz.
4: Türk ordusu girmezse İran sizinle komşu olur. Suriye'deki etkisini biliyorsun. Bir tarafında Lübnan'daki Şiiler, diğer tarafında Suriye'dekiler.
3: Türk askeri Suriye topraklarına adımını attığı anda Türkiye'yi kan gölüne çeviririm. Ben İran'a komşu da olurum, kavga da ederim. Ama Türkler Halep'e Şam'a girdikleri anda gözlerini Kudüs'e çevirecektir. Suriye, Orta Doğu'nun fitili.

0: akabinde bu birleşmeye katılacaktır.
1: Siz buna izin verir misiniz?
0: İsrail'le oyun oynanmaz. Eğer istediklerimiz bölgede olmazsa, bizim yarattığımız cehennemden herkes payına düşeni alacaktır.
2: Efendim, Aron Feller ve ekibi Ersoy Ulubey ile Polat Alemdar'ı aynı anda ele geçirmiş.
1: Oyuna karşı oyun. Feller asla oyunlarından vazgeçmeyecek. Bu Feller'le sizin aranızdaki bir oyun. Kolaylıklar dilerim.
0: Neredeler öğrenin. Oradan Ersoy canlı, Polat Alemdar tabuta çıkacak. Hadi. İncirlikle Filistin'in bedelini ödeme zamanı.
3: Polat nerede? Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Nazife anne uyandı.
4: Biz de arıyoruz savcanım da yok.
3: Nasıl yok?
5: Seni aradı mı Cahit?
4: Aramadı. Yok işte. Ersoy'u bir yerde sıkıştırdı. Ersoy da yok, usta da yok.
3: Yeter bu Ersoy artık. Ben nereden bulacağımı biliyorum bu adamı.
4: Nereden bulacaksan söyle de beraber bulalım savcanım.
3: Abinizin kız arkadaşından. Nereden olacak?
4: Ustanın kız arkadaşı kim lan?
5: İnci Tataroğlu'nu söylüyor.
6: Bak, sözümü tuttum bey.
7: Benim canım.
6: Oğlum nerede? Gelsin onu da göreyim.
7: Kızım, Polat'a haber verin.
8: Efendim?
7: Sen bir bak kızım. Belki gelmiştir.
8: Peki Ömer baba.
6: O yılanın peşine gitti değil mi?
7: Bilmiyorum hanım.
6: Gelsin de kendisine soralım. Sen şimdi perişan olmuşsundur. Benim pişirmediğim yemeği bile yemezsin.
7: Şimdi benim düşünme zamanı değil. Kendime bakarım.
6: 50 senedir bir başıma bir yere gidemedim. Seni bırakırsam aklım kalır diye. Ben düşünmeyeyim de seni kim düşünsün?
7: Haklısın hanım. Haklısın.
6: Ne zaman çıkacakmışsın buradan?
7: Bir ameliyata daha girmen lazımmış.
6: Niçin?
7: Sağlıkla ayağa kalkabilmen için.
6: Yapmadılar mı ameliyat? Ne edeceklerse etselerdi ya.
7: Önce hayati tehlikeyi atlatman için uğraştı doktorlar, sağ olsunlar.
6: Neyim var bey?
7: Kurşun olmadık bir yere isabet etmiş. İkinci ameliyat onun için şartmış.
6: Açık konuş Ömer bey. Ameliyat olmazsam ne olur?
7: Ayağa kalkman sıkıntıya girebilirmiş.
6: E yapsınlar o zaman.
7: Ameliyat riskli dedim ya. Hayatın tehlikeye girebilirmiş.
6: Ya felç kalacağım ya da öleceğim, öyle mi?

0: Ne olacağını Allah bilir hanım. Ama doktorların söylediği bu.
1: Sen ne diyorsun?
0: Sen ne diyorsan ben onu diyorum.
1: Polat ne diyor?
0: O da aynısını.
1: Oğlum gelsin. Ne karar veriyorsa ben kaderime razıyım.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlı.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'daydı. Teşkilat buluşmasında çarpıcı mesajlar verdi. Muhalefetin koltuk kavgası verdiğini söyledi. Programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a da rozet takıldı. Sevdaya
2: kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız devam etmektedir. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
3: Muhalefetin yürüttüğü kaos siyasetini işte böyle özetledi.
2: Rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda verdi. Salonda coşku yüksekti.
4: Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere.
3: Programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz. Yazılıyor.
1: CHP'de kürsü krizi yeni haftaya da taşındı efendim. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi başvuru yaptı. Grup kürsüsü üzerindeki tasarruf yetkisi genel başkanda dedi. Özgür Özel ise kararlı, kürsüye çıkacak. Herkes yarını beklerken CHP İzmir kanadından akıl almaz görüntüler de geldi. İzmir'de görevden alınan il başkanıyla atanan il başkanı il binası için birbirine girdi.
6: Görevden alınan il başkanı binadan çıkmam dedi.
7: Yuvamıza, baba ocağımıza girmek istedik. Fakat bu sıralarda engellemelerle karşılaştık.
6: Yeni görevlendirilen başkan çıkartmaya geldi.
7: Buradan girerken videolarda da var. Önümüze bir bariyer kurdular. Ben aynı bu kıyafetimdeyim. Elinde çiçek vardı. Çiçeğin üstüne yatsın otursun demiş.
6: CHP'de son dönemde yaşananların özeti İzmir'de işte böyle sergilendi. Görevden alınmasına tepki göstererek binada nöbet tutan eski il başkanı Çağatay Güç'le göreve yeni atanan Utku Gümrükçü'nün destekçileri arasında gece saatlerinde gerginlik yaşandı.
7: Dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşadım.
6: Yeni başkan bakım odasına geçti. Olaylı gecenin ardından bugün il binasına gelen Utku Gümrükçü gazetecilere binayı gezdirdi.
7: Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yatılıyormuş. Buyurun.
8: İzmir İl Başkanlığımızda dün akşam çok kötü görüntüler gördük.
6: Haftalardır süren gerginlik iyice çıkmaza girdi.
9: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele edeceğiz.
10: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
6: Bir yandan da grup kürsüsü savaşı bitmedi. O kürsüye kim çıkacak kavgası yine alevlendi.
11: Efendim mahkeme kararı var.
12: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
6: Kılıçdaroğlu bu kez erken davrandı. Kürsü yetkisi için milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: başkanlığına da resmi dilekçe verdi. Dilekçede kürsü üzerinde tasarruf yetkisinin genel başkana ait olduğunu söyledi.
1: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette.
3: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
0: Hatta salı günü için hem MYK hem de parti meclisi çağrısı yaptı.
4: Mutlak mutlak kararıyla göreve gelenler bir parti meclisi toplantısı yapacaklarını ilan etmişlerdi.
0: O toplantılarda yeni ihraç kararları ve özel cephesinin genel merkeze ilettiği olağanüstü kurulta imzaları masada olacak. Ayrıca Kılıçdaroğlu grup başkanı da genel başkana bağlı diyerek Özel'e resmen ben ne dersem o olur mesajı yolladı.
5: Haydi arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Ama Özgür Özel cephesi de geri adım atmadı. Özel de bugün mecliste yakın çalışma ekibiyle bir araya geldi. Özel ve ekibi meclis çoğunluğu da grup yönetimi de bizde dedi. Grup toplantısını yapma kararı aldı.
4: Yarın haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
0: Genel başkanlığa döndüğü günden bu yana arınma vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de Özgür Özel döneminde ortaya çıkan rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlüklere geçit vermeyeceği, bunun için de bir komisyon kuracağı ortaya çıktı.
6: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
7: Kullandık.
8: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
7: Hayır.
0: Ve bir gelişme daha. Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında Demirtaş konusunda pişman olmadığını söylemişti.
9: Yaptığı açıklamayı da yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyim.
0: Ve Kılıçdaroğlu kanadından bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek dedi.
10: Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Paketin detaylarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu anlattı. İşte 12. yargı paketinde öne çıkanlar.
11: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
12: Uzayan davalar, yüksek enflasyon nedeniyle değersizleşen alacaklar. İşte meclise sunulan 12. yargı paketinin şifreleri.
13: Bu paket bir af paketi değil, herhangi bir ceza indirimi veya geniş kapsamlı bir infaz düzenlemesi de bulunmuyor. Daha çok yargı sisteminin işleyişini hızlandırmak amaçlanıyor. 12. yargı paketi özellikle son yıllarda vatandaşların şikayet ettiği dosya gidip geliyor, dava bitmiyor eleştirilerine cevap verecek.
12: 12. yargı paketiyle enflasyon karşısında alacaklar erimeyecek.
13: Sabit yasal faiz sistemi terk edilerek faiz oranı Merkez Bankası reskont oranına bağlanıyor. Bu sayede alacakların enflasyon karşısında korunması ve alacaklı borçlu dengesinin yeniden kurulması hedefleniyor.
12: 12. yargı paketi miras başlığında da yeni dönemi başlatacak.
13: Miras kalan taşınmazların satışında ilk açık arttırma sadece mirasçılar arasında yapılacak. Dışarıdan yatırımcıların düşük fiyatla taşınmaz topladığı yönündeki şikayetlerin önüne geçilecek. Bu düzenleme özellikle Anadolu'da sık yaşanan hisseli tarla ve arsa anlaşmazlıklarında etkili olacak.
12: Ve noter işlemleri. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi artık zahmetli olmayacak.
11: Onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz.
12: Bu işlemlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. 12. yargı paketiyle yargı süreçlerinde her dosyanın bilirkişiye gönderilmesine de frenleme geliyor.
11: Hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilirkişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz.
10: Piyasalarda ABD-İran arasındaki barış iyimserliği etkisini gösterdi. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar ve petrol fiyatları gerileyince güvenli liman altına talep arttı. İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki hareketlilik.
14: Yukarı doğru trend olmaya başladı. Şu an altının gramı da 6400 lirayı buldu.
15: Altın fiyatlarındaki düşüş trendi haftalardır devam ediyordu. Ancak bugün haftanın ilk işlem gününde altın kendini toparlamaya başladı. Yani rakamlar tırmanıyor.
14: Hürmüz Boğazı açıldı. Petrol varil fiyatlarının aşağı doğru gelmeye başladı. Bununla beraber metallerde de altın, gümüş ve borsada da bir yükseliş oldu.
15: Peki altın fiyatlarındaki son durum bakın ne?
14: Cuma günü 6100 liradan kapattı. Bugün pazartesi 6400 lira. Çeyrek altın bugün itibariyle 10.800 lira.
15: Gram altın.

0: Altın 300 lira artışla güne başladı. Peki bu süreçte yatırımcı, düğüncü ne yapmalı? Altın fiyatları daha da tırmanışa geçer mi? İşte uzmanı yanıtladı.
1: Telaşa kapıldılar. Bence hiç acele etmesinler. Altın tekrardan yükselecektir. Uzun vadede altın her zaman alınır.
2: Milyonlarca öğrencinin hayallerinin kritik basamaklarından YKS geride kaldı efendim. YKS maratonunun en tatsız görüntüsü ise Osmaniye'den geldi. Sınava saniyeler kala yetişmeye çalışan bir öğrenci kapının dışında kaldı. Görüntüler tepki çekti. ÖSYM de inceleme başlattı.
3: Hayallerine doğru koşuyordu. Saniyelerle yarıştı ama kapı yüzüne kapandı. Çevredeki velilerin sesleri yükseldi. Ama olmadı. Bir yıllık emeği 10 saniye geç kaldığı için yok oldu. YKS maratonunun en tatsız görüntüsü Osmaniye'den geldi. YKS'ye girmek için son dakikada okula gelen bir aday, kapılar kapanmadan içeri girebilmek için koştu. Kapıdaki görevli genç kızı gördü. O çabasına ortak olmak yerine güvenliği bile uyararak hızla içeri çekti. Ve kapıyı kapattı. Velilerin sloganları yükseldi. Ama kapı açılmadı. Görüntülerdeki görevliye tepki yağdı. ÖSYM'de harekete geçti. Soruşturma başlattı. Herhangi bir suistimal tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı.
2: Şimdi de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına bakacağız. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın test sonucu negatif çıkmıştı. Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. 2018 yılında uyuşturucu kullandığını söyledi.
4: Kötü bir süreç geçirdim. Hiç yaşamak istemediğim şeyleri yaşadım.
3: Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Test sonucu negatif çıktı ama itirafı şoke etti. 2018'de uyuşturucu kullandığını söyledi.
4: Çok ayıp. Çok da yapmışımdır bu arada ama ayıp yani, hoş değil.
3: Geçtiğimiz günlerde ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlenmişti. Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Ve Kerimcan Durmaz'ın test sonucu negatif çıktı.
4: İnsan her şeyi yaşayabiliyor hayatta, bunu görmüş oldum bir kez daha.
3: Durmaz'ın ifadesi ise dikkat çekiciydi. 2018 yılında uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
5: Ne mana?
3: Uyuşturucu kullanan kişilerden uzak kalmaya çalıştığını söyledi.
4: Korkmayın, sinek kovdum.
3: Evinde bir kez parti düzenlediğini ama uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.
5: Hayat, Allah belanı vermesin. Aklımı aldın, kedi gibi beni sıçrattın.
2: Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sahibi olduğu restorana yüksek hesap baskını düzenlendi.

0: Tayyip hayranları beni öldürmek... Siz kimi neyi nerede öldürüyorsunuz? Hayır, elinizden geleni ardınıza koymayın.
1: Çok temiyeli müşterilerimiz var.
2: Yeni açtıkları mekanı böyle anlatmışlardı. Ferdi Tayfur'un damadının restoranına yüksek hesap operasyonu yapıldı. Kadınların getirdiği müşterilere yüksek hesap ödettirildiği ortaya çıktı. Ferdi Tayfur hayatını kaybettikten sonra krizler patlak vermiş. Miras konusu aileyi bölmüştü. Kızı Tuğçe ve damadı Muhammed Aydın kavgaların fitilini ateşlemişti.
3: Miras konusunda ikiye bölündünüz. Mevlütleri de ayrı yaptınız. Hayranları, sevenleri ikiye bölündü.
2: Aydın'ın Etiler'deki restoranı ekiplerin yakın takibindeydi.
0: Nasıl olsa önümüzdeki hikaye Etiler'de bir yer daha inşallah.
3: İşte çetenin kirli planı bu şekildeydi. Kadın işbirlikçiler arkadaşlık uygulaması üzerinde tanıştıkları adamlarla Aydın'ın lüks restoranının yanındaki bir kafede onlarla kahve içiyorlardı.
2: Ardından ağlarına düşürdükleri adamlarla yürüyerek lüks restorana götürüyorlardı.
3: Planları tıkır tıkır işliyordu. İşbirlikçileri olan kadınların getirdiği müşterilerden daha fazla hesap alınıyordu. Yani menüde yazan rakamlardan daha fazla tutarla karşı karşıya

0: geliyorlardı.
1: Oyunun farkına varan 6 müşteri soluğu karakolda aldı. Ekipler restorana baskın yaptı. 5 kadının 4 işletme çalışanıyla anlaşmalı hareket ettiği ortaya çıktı. 9'u da gözaltına alındı. Planı organize eden 38 yaşındaki şüpheliyle Muhammed Aydın da yakalandı. Hatta restorandaki güvenlik kamerası kayıtları da yok olmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı.
2: Ve aşk üçgenine kurban giden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti. Cinayetin sanıkları için bugün hesap vaktiydi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı, suçlamaları reddetti. Duruşma öncesi adliye koridorlarında da tansiyon yükseldi.
3: Benim kardeşim ölmüş.
4: Her dakika Kubilay aklımda, her dakika.
5: Bu adam zengin olabilir. Trilyonları olsa benim evladımı geri verebilecek mi bana?
1: Kanlı bir pusuya kurban gitmişti. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinin ilk duruşması görüldü. Adliye koridorlarında sesler yükseldi.
6: Şu karşı tarafa Allah korusun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne yüzdüsün?
1: 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için gittiği adreste Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü.
7: Bir kadının aşk üçgeninin yüzünden öldü çocuğum.
5: Ben çocuğumu toprağına gidiyorum. Bir suç işlemişim gibi.
1: Haklarında müebbet istenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu için bugün hesap vaktiydi. İlk kez hakim karşısına çıkan iki isim suçlamaları reddetti. Kadayıfçıoğlu mahkemede, boğuşma oldu ama tetiği ben çekmedim. Keşke bana bir şey olsaydı, ona olmasaydı dedi.
5: Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin?
4: Ben onlara baktığım zaman sizin vicdanınızda hiç sızlama yok mu demek istiyorum.
1: Aleyna Kalaycıoğlu'nun savunması ise kan dondurdu. Olay anında ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Araca binince Alaaddin sen ne yaptın dedim. O da bilmiyorum cevabını verdi dedi.
5: Sadece Aleyna Hanım'ın egoları, zenginlik düşkünlüğü, kızda yok yani.
1: Anne Zuhal Kadayıfçıoğlu'na da söz verildi. O da Alaaddin Kadayıfçıoğlu'ndan para almadığını savundu.
5: Size ev alırlar, davadan vazgeçersiniz diyor. Benim paraya falan ihtiyacım yok ki ya.
1: Mahkeme tanık rapçi Canbay'ı da dinledi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun aksine boğuşma olmadı. Kendimi korumak için elimi kaldırdım. O sırada silah patladı dedi.
6: Şu karşı tarafa Allah korusun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne yüzdüsün? Sahneye
1: Bu iddialar üzerine rapçi Canbay'ın yanındaki arkadaşı öfke nöbeti geçirdi. İşini yapan gazetecilere saldırdı.
8: Bırak mısın? Hadi! Bırak hadi sen gayrı soruyu sormakla hadi! Yol al hadi!
9: Dokunma!
8: İşine bak! Sen de işine bak! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
2: Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturmadaysa kritik detaylara ulaşıldı. İşte Aysel Yıldırım soruşturmasındaki tüm bilinenler.
10: Biz bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek acı haberi aldık dedi. 94 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 4 kişi gözaltına alındı.
4: Cesetin bu bölgede olduğu kamera kayıtlarına bakarsan buradan olduğu söyleniyor.
1: Takvim yaprakları 19 Mart'ı gösteriyordu. Aysel Yıldırım evden çıktı, bir daha geri dönemedi. 22 Mart'ta ailesi kayıp başvurusu yaptı. Genç kadının öldürüldüğü anlaşınca soruşturma derinleşti. Aysel Yıldırım'ın kullandığı telefon kaybolduğu gün saat 15 sıralarında sustu. Telefonun verdiği son sinyal Yakınca bölgesinden geldi. Aysel Yıldırım'ı oraya bir taksi götürmüştü. Taksi onu Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir apartmana bıraktı. Daire Aykut Aslan'a aitti. Aykut Aslan'la Aysel Yıldırım'ın daha önce birlikte kaldıkları ve uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.
4: Bizim buradan bir çay mezrası var. Oradan bu Aykut Aslan dediğimiz şahısın orada kendi evleri var.
1: Güvenlik kameraları kritik öneme sahipti. Kayıtlara göre Aysel Yıldırım saat 13.30

0: 30 sıralarında apartmana girdi. Ama o binadan çıktığına dair tek bir görüntü bulunamadı. Ve gece saatleri. Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmana geldiği görüldü. Aracını binanın önüne geri geri yanaştırdı. Daha sonra apartmandan bazı eşyaları araca yükledi ve bölgeden ayrıldı. Olay günü Aysel Yıldırım'la Aykut Aslan arasında para transferi olduğu da tespit edildi. Bir başka iddia ise kan dondurucu. Aykut Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı öne sürüldü.
1: Mahallemizin alt tarafından büyük dere yatağı var, oradan çalışma yapıyor.
0: Dosyada yer alan bilgilere göre Aslan'ın olay günü Aysel Yıldırım'a "Gel gömü ver, seni taşa boğacağım" dediği de iddialar arasında. Soruşturmada Aykut Aslan dahil 4 kişi gözaltında. Şimdi cinayete kurban giden Aysel Yıldırım için arama çalışmaları devrede.
1: Çalışmalar da halen de devam ediyor. Herhangi bir cesede de rastlandığı görülmedi.
2: Ülkede yine bir dansöz tartışması. Sünnet düğününe dansöz çağrılır mı? Sanal medyada paylaşılan bir görüntü herkesin tepkisini topladı. Dansözün çocukla bir yetişkin gibi dans etmesi herkesi şaşkına çevirdi.
3: Sünnet çocuğunu salonun ortasına oturttular, önünde dansöz oynattılar. Tepki çeken görüntüler Edirne'den. Düğün salonunda yapılan sünnet düğününde küçük çocuğa takım elbise giydirildi. Salonun ortasına koyulan sandalyeye oturtuldu. Çocuk değil sanki yetişkindi. Dansöz çocuğun önünde dakikalarca dans etti. Hatta sünnet çocuğu dansöze para bile taktı. Görüntüler kısa sürede sanal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar dansözün bir yetişkin gibi çocuğun karşısında dans etmesini çocuk istismarı olarak değerlendirdi.
2: Şimdi de akıl almaz görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul'da bir anaokulunda çalışan kadın iddiaya göre sopayla çocukları dövdü. O kadın yakalandı. İşte o dehşet anları.
3: Hiçbir suçları yoktu. Sopayla aralarında gezdi. Anaokulundaki öğrencileri böyle dövdü. Burası bir anaokul. Bir çocuk eve gidince ailesi vücudundaki morlukları fark etti. Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Gerçek kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. AB isimli çalışan bir değil, iki değil, defalarca çocukları dövmüştü. Öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocukların arasında gezmiş, elindeki sopayla uyumayanları işte böyle dövmüştü. O vicdansız çalışan hakkında soruşturma başlatıldı. Kısa sürede gözaltına alındı.
2: Trabzon'da 5 katlı bir sitenin hemen yanındaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. O anlarda mahalleli deprem oluyor sandı. Turan ailesi 10 saniyeyle hayatta kaldı.
4: Büyük gürültüsü zannettik. Başta anlayamadık ne olduğunu.
5: Sabah 7 sularında büyük bir gürültüyle uykudan uyandık.
0: Çöken istinat duvarını deprem sandılar. 10 saniyeyle hayatta kaldılar.
5: Balkona çıktığımızda malum görüntüyü, toprak kaymasının olduğunu gördük.
4: Çocuğu uyandırmasın diye odaya gidecekken tüm istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı.
0: Trabzon'da bu istinat duvarı yağışlara dayanamadı. 5 katlı binaya doğru çöktü. O anlarda 1. kattaki aile son anda odadan çıktı.
4: Şikayetçi olacağız. Yaşadığımız bu maddi manevi bütün zararla alakalı.
0: 1. ve 2. kattaki 5 oda taşlarla doldu.
5: Biz zaten bunu öngörüyorduk. Bu konuda da gerekli uyarılara, gerekli mercilere başvuru yapmıştık.
0: Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı.
5: En büyük tesellimiz can kaybı olmaması.
2: Taksicilerin kredi kartından komisyon alma kurnazlığı yasa dışı çıktı. Taksimetre dışında alınan komisyon ve bahşişleri geri almanın yoluysa belli oldu.
6: Ben bir çıldıra verdim. Para üstüm var. 288 TL'ydi. Para üstümü ver.
7: Bazen müşteri havalimanına gidiyor. 1800 lira yazıyor. Yaklaşık 2000 liraya yakın çekiyor.
8: Post cihazlarındaki komisyonlara dur denilmeli.
9: Ödemek istemedik de.

0: için ister istemez bizimle tartışmaya giriyorlar.
1: Taksicilerin kredi kartı komisyon kurnazlığı yasa dışı çıktı. Komisyon ve bahşişleri geri almanın püf noktaları deşifre oldu.
2: Haksız bir ticari uygulamadır.
3: Bu aracı kuruluşlar taksilerde %5 ila %12 arasında komisyon alıp hizmet sağlıyorlar.
4: Ödeme alıyor, ödeme alıyoruz. Gittiğiniz yol 250 TL yazdı, 280 lira çıktı. Yani bu bizlik değil.
5: Kredi kartları büyük kolaylık sağlıyor ancak bazı taksi şoförleri ek komisyon adı altında fazladan tutar çekiyor. İşte fazla ödediğiniz o rakamı geri almanız mümkün.
2: Komisyon, hizmet bedeli, vergi veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmeler aldıkları parayı derhal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekir.
5: Kart komisyonu ve bahşiş aslında yasal değil. Peki taksi şoförünün post cihazına yazdığı tutarı ödemek zorunda olan müşteriler ne yapmalı?
2: Ödeme belgeleri fişleriyle tüketici hakem heyetine başvuru yaparak komisyon adı altında ödediği bedeli ticari faiziyle birlikte iadesini talep edebilirler.
6: Kuryelerin haklarını koruyan yeni sözleşme kabul edildi. Sözleşme anında iş bırakma hakkı ve haksız yere işten çıkarılmalara karşı koruma sağlıyor.
7: Altımızdaki motorumu alırlar, yemeğimize mail koyarlar, parasını mı ödemezler bilmiyoruz.
1: Kuryelere müjde, haklarını koruyan sözleşme onaylandı. Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Çalışma Konferansı, kuryeler için ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti.
7: Bilmediğimiz yerlere gittiğimiz zaman her zaman tedirginlik üzerimizde oluyor.
5: Yeni sözleşmeye göre kuryeler iş başındayken herhangi bir tedirginlik yaşadıklarında kendilerini tehlikede hissettiklerinde hiçbir şekilde haksızlıkla karşılaşma korkusu olmadan işi sonlandırabilecek.
1: Sözleşmenin Türkiye tarafından da onaylanması halinde mevzuat buna göre düzenlenecek.
5: Üstelik işçilerin hakkını gözeten bu sözleşme sadece kuryeleri değil aynı zamanda dijital platform çalışanlarını da kapsıyor.
1: Konulan maddeler hem Türkiye hem de küresel düzeyde çalışma yaşamının geleceği açısından büyük önem taşıyor.
7: Bizim iş güvenliğimiz açısından daha önemli olur, daha güzel olur.
6: Dünya Kupası'na gitmek için biletiniz olabilir, pasaportunuz da olabilir ama tek bir borç yüzünden stadyum kapısından geri çevrilebilirsiniz. Arjantin hükümeti nafaka borcu ödemeyenleri stada alınmasını engellemek için çalışma başlattı.
8: Lionel Messi gol!
1: Çocuğuna bakmayana Dünya Kupası yok. Dikkat çeken karar Arjantin imzalı. Hükümet Dünya Kupası heyecanı sürerken çocuk hakları için kolları sıvadı. Arjantin'de çocuk nafakası borcunu ödemeyenlerin listesi ABD'ye gönderildi. Talep net, stadyuma almayın. Bilet var, pasaport var ama nafaka borcu varsa maç yok. Yetkililer amaçlarının çocukların hakkını korumak olduğunu söylüyor. Şimdi gözler ABD'de. 13 bin kişilik kara listenin Dünya Kupası organizasyonunda işe yarayıp yaramayacağı merak konusu.
6: En mutlu günlerinde kabusu yaşadılar. Düğün sonrası yapılan konvoyla çıkan tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Gelin ve damadın kavgayı ayırma çabası kameralara bakın nasıl yansıdı.
9: En mutlu günleri mahvoldu, düğün konvoyu karıştı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Düğün bitmişti. Son bir konvoy yapılmak istendi. Başlangıçta her şey normaldi. Konvoy bir süre sonra trafiğin ortasında durdu, gerginlik vardı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine işte böyle saldırdı. Kavgaya sopalar da dahil oldu. Gelin ve damat kavganın arasına daldı. Tarafları sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Devreye polis girdi, kavga sonlandı. Çiftin en mutlu günleri mahvoldu.
6: İzmir Konak'ta kaldırımda uyuyan evsiz adam korkunç bir kazanın kurbanı oldu. Sürücü adamı fark etmedi, üzerinden geçti.
1: Kaldırımda uyuyan adamı görmedi. Araçla üzerinden geçti. Mucize

0: Seri kurtuluş kameraya da yansıdı. İzmir'in Konak ilçesinde bir adam kaldırımda uyuyordu. Üzerine de yeşil bir battaniye örtmüştü. Tam anlamıyla kamufle olmuştu. Aracına binen adam önce geri geldi, sonra böyle ilerledi. Kaldırımda uyuyan adamı görmedi, arabayla üzerinden geçmeye çalıştı. Neyse ki çevredeki bir kişi olanı biteni fark etti. El birliğiyle kaldırımda uyuyan adam arabanın altından kurtarıldı. Şans eseri adam ölümden döndü. Herkes de rahat bir nefes aldı.
1: Bülent Ersoy'un Ankara ziyareti çok konuşuldu. Milyonluk altın kaplama lüks aracıyla Ankara sokaklarını gezen Ersoy aracından hiç inmedi. Yemeklerde Diva'ya özel arabaya servis edildi.
2: Sakın!
3: Tam nasıl yiyeceğim ya?
2: Ay öleceğim şimdi buralarda.
4: Altın kaplama lüks aracıyla geldi, arabasından hiç inmedi. Diva Ankara sokaklarında lezzet turuna çıktı.
5: Ağzıma ver beni.
6: Hemen.
7: Çok teşekkür ederiz efendim.
4: Kebap, antrikot. Bülent Ersoy lezzete doydu.
6: Biz sizi gördük, çok mutlu olduk. Hemen hazırladık, getirtelim.
4: Ustalar elleriyle Diva'ya yemek yedirdi.
6: Köfte değil, antrikot bu. Sırada köfte. Tuz çok fazla yok, az tuzak.
4: Ersoy yemekleri o kadar beğendi ki aklına arkadaşı Safiye Soyman geldi.
8: Safiye'yi seçerdim.
6: Evet, Safiye abla da geliyor. Dualarınızı eksik etmeyin.
4: Diva lüks aracıyla, Diva'yı ise yemekler büyüledi.
3: Hatta şöyle limon da sıkalım sizin için.
2: Sakın! Sakın!
4: Milyonluk aracıyla Ankara sokaklarını gezen Diva'dan Ankara yemekleri tam not aldı.
3: Ben bunu nasıl yiyeceğim ya?
1: Ve Gana-Panama arasında oynanan maçta tribünde büyü yapan Ganalı Şaman'dan yeni bir çıkış geldi. Ganalı Şaman, İngiltere maçı öncesi gol makinesi Harry Kane'e büyü yaptığını açıkladı.
9: Enigma.
10: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
9: Kale Japon kale o.
0: Maçtan önce yaptığı büyüyle gündem olmuştu. Yıldız futbolcu Harry Kane'e büyü yaptığını açıkladı. Ganalı Şaman Bonsam, Gana-Panama maçı öncesi tribünde büyü yapmış. Gana o maçı 90+5'te atılan golle 1-0 kazanmıştı.
9: Enigma.
0: Bonsam'ın hareketleri dünya gündemine otururken Ganalı Şaman'dan yeni bir çıkış geldi. 2014'teki Cristiano Ronaldo'nun diz sakatlığından sorumlu olduğu iddia edilen Bonsam, şimdi de İngiltere'nin gol makinesi Harry Kane'e hedef aldı. Yarın oynanacak İngiltere-Gana maçında Harry Kane'e büyü yaptığını söyledi.
10: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
9: Kale Japon kale o.
0: Onu tamamen sakatlamak istemiyorum. Sadece ülkeme karşı oynanamayacak hale getireceğim dedi.
1: Kocaeli'de 6 ay önce denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Rumen dalgıcın geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşinde olduğu ortaya çıktı.
4: Denizde dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu. Rumen dalgıcın sırrı çözüldü. Uyuşturucu bulmak isterken vurgun yediği ortaya çıktı. 24 Ocak'ta balıkçıların ağına balık değil, dalgıç kıyafetli bir ceset takılmıştı. Üstünde kimliği yoktu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten bu yana kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoce'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Üç arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan gelen Rumen dalgıcın sırrı çözüldü. İddiaya göre Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçları ise geminin altına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almaktı. Ancak Stoçya'nın Derince'deki dalış sırasında vurgun yediği için öldüğü ortaya çıktı.
1: Artvin'de baraj yüzeyinde ceset olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri bakın neyle karşılaştı.

0: Ceset sanmışlardı, cansız manken çıktı. Baraj gölündeki görüntü ekipleri harekete geçirdi. Suyun yüzeyinde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. AFAD ekipleri ve deniz polisi bölgeye sevk edildi. Göl yüzeyinde ayakları görünen bir cisim endişeye neden oldu. Dalgıç ekipleri gerçeği ortaya çıkarmak için suya daldı. Yapılan incelemede cismin cansız manken olduğu anlaşıldı. Yürekleri ağza getiren ihbar, mankenin sudan çıkarılmasıyla son buldu. Cansız manken bölgeden kaldırıldı.
1: Adana'da bir esnaf, yıkamak için aldığı battaniyenin içinde servet buldu. Örnek bir davranışa imza atarak parayı sahibine teslim etti. İşte sonrasında yaşananlar.
2: Yani belki içindedir de bilmiyorum ya. Güle güle kullan, görüşmek üzere.
3: Şu paralara bakın. Vay arkadaş ya.
0: Battaniyenin içinden servet çıktı. Sahibi ise parasını değil poşetini sordu.
4: Hani poşeti?
2: Poşet abla vallahi böyleydi yani.
0: Mehmet Emin Evşin halı yıkamacılığı yapıyor. Bir yaşlı kadından yıkanması için battaniye aldı.
2: Vallahi böyleydi yani. Şeyin içinde böyle çıktı. Belki içindedir de bilmiyorum yani.
0: Battaniyenin içinde 300'dan fark etti.
2: Battaniyenin içinden çıkan bak paralara bak.
3: Bunda da altın var sanki oğlum. Bundan da euro 50 euro varmış.
0: Para dolu cüzdanları hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Yaşlı kadının verdiği tepki ise görenleri şaşkına çevirdi. Teşekkür etmek yerine poşetini sordu.
2: Müşteriye teslim edeceğiz inşallah. Güle güle kullan.
4: Hani poşeti?
2: Poşet abla vallahi böyleydi yani. Şeyin içinde böyle çıktı. Belki içinde.
1: Sanal medyada paylaştığı videoda başörtülü kadınlara yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Önce sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
5: Bildiğin artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken...
0: İşte bu sözleri sanal medyada gündem oldu. Tepki üstüne tepki yağdı.
5: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var. Bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin. Çok basit. Kural neyse uyacaksın. Kapalılar imha edilsin.
0: Başörtülü bir kadın hakkında kullandığı ifadeler tepki çekti.
5: Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Kapalılar imha edilsin.
0: Metroda yaşadığı tartışmayı anlatan kadının nefreti bununla da sınırlı değildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kadın hakkında soruşturma başlattı.
5: Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Ben de camiye kapalı giriyorum. Kural neyse uyacaksın.
0: Tutuklanan Hatice Öncel'in ilk ifadesi de ortaya çıktı. Öncel sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
5: Bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
1: Dolandırıcıların yeni hedefinde ev hanımları var. İBAN yöntemiyle bu kez ev hanımlarını ek gelir vaadiyle tuzağa düşürüyorlar. Dolandırıcıların yöntemi tanıdık ancak mağdur sayısı her geçen gün artıyor.
6: Evde ek iş vaadiyle kandırıyorlar, banka hesapları üzerinden suç işliyorlar.
7: İBAN mağdurları listesine ev hanımları da girdi.
6: Özellikle internet ortamına sponsorlu reklamlar veriyorlar. Evde boncuk dizme işi gerçekleştirilecek gibi türlü vaatlerle özellikle ev kadınlarını tuzağa düşürmeye çalışıyorlar.
8: Dolandırıcılar artık ev hanımlarını da dolandırıyor. Hem ev işlerini yaparken hem de ek gelir elde etmek isteyen kadınlar dolandırıcıların ağına düşüyor.
6: İşte tehlike bundan sonra başlıyor. Zira kadınlara hesaplarda bloke var. Bir banka hesabı açmanız lazım. Biz parayı buraya yatıracağız diyorlar.
8: Yöntem aynı. Hesabınızda bloke var yalanıyla IBAN'larını aldıkları kadınları tuzağa düşürüyorlar. Kadınlar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar.
6: Bu hesaplar üzerinden kara para transferi gerçekleştiriyorlar. Daha sonraki süreçte bir MASAK incelemesi söz konusu olduğunda otomatik olarak hesap sahibi olan en kadınları bu durumda mağdur oluyor.
7: Ek gelir elde etmek için hapis cezasıyla karşılaşmayın.
6: Unutmayın, banka hesapları kişisel kimlikler gibidir. Hiçbir şekilde başkalarına kullandırılmamalıdır.
1: Erzurum'da dili boğazına kaçan kardeşini kurtarmak isteyen abi o korkuyu kaldıramamış.

0: hayatını kaybetmişti. Abinin ardından kardeşi de 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.
1: Kız kardeşi dili boğazına kaçıyor. Ömer kardeşimiz de müdahale edip dilini çıkartıyor.
2: Kardeşini kurtaran abinin yüreği bu korkuyu kaldıramamıştı. Kurtardığı kardeşi de 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.
3: Hacı amca. Rahmanın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.
4: Duygularım parmak karıştı. Bu mal olduk, yıkıldı yani.
2: 23 yaşındaki Şeyma Tutaş'ın yemek sofrasında dili boğazına kaçtı. Abisi Ömer Tutaş hemen koştu, kardeşine müdahale edip kurtardı.
1: Kız kardeşini ambulans hastaneye yolluyorlar. Yukarı çıktıktan sonra Ömer kardeşimiz eve geri döndüğünde kardeşimiz Ömer rahatsızlanıyor.
2: Kalbi o korkuyu kaldıramadı. Ömer Tutaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
1: Biz bu durumu hissetmiştik. Kız kardeşin durumu da şu anda yoğun bakımda.
2: 23 yaşındaki Şeyma da 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tutaş ailesi ikinci bir evlat acısıyla sarsıldı.
5: Bugün de babalar günü. Bütün evlatlar babalarına sarılırken Hüseyin kardeşimiz de bugün maalesef bu acı gününde çocuklarının tabutuna sarılıyor.
2: Şeyma Tutaş abisinin yanına defnedildi. Acılı baba Hüseyin Tutaş da evlatlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına boğuldu.
4: Benim en acılı babalar günüm oldu bu.
0: Antalya'da geçirdiği motosiklet kazasından sonra doktorlar yürüyemezsin dedi ama o asla pes etmedi. Halter şampiyonu olan genç ölümden döndüğü motosiklete 5 yıl sonra yeniden bindi.
6: Evime giderken bir motosiklet kazası geçirdim. Doktorlar bir daha yürüyemezsin dedi.
2: Ama pes etmedi. İyileşme azmi ve inancıyla eski hayatına geri döndü. Halter şampiyonu olan genç ölümden döndüğü motosiklete 5 yıl sonra yeniden bindi.
6: Bu sefer daha sağlam bir şekilde, daha kontrollü. 5 sene sonra büyük motora geri döndüm.
2: Tarık Akat motosiklet tutkunuydu. Evine gittiği sırada geçirdiği kaza hayatını alt üst etti.
6: Kalçam ve bacağım kırılmıştı. Bacağımda çok fazla kırık vardı. Doktorlar dedi ki hani iyileşmesi çok zor ama
2: çok fazla ameliyat geçirdi. Ampute olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ama pes etmedi.
6: Bardağın dolu taraflarını görmeye çalıştım. Bacağımı kurtardılar. Genç olduğum için kurtarılabileceğine inandılar. Kesip hayatımı ampute olarak da devam edebilirdim.
2: Fizik tedavilerin ardından yeniden ayağa kalktı. Hatta halterde Türkiye şampiyonu oldu.
6: 2024'te de Türkiye şampiyonu oldum. Biraz koşamıyorum, zıplayamıyorum ama yine de yürüdüğüme şükrediyorum.
2: Motosikleti yeniden kullanmaya başladı.
6: Eklemim açılmıyordu. Vites atarak bacak eklemimi açtım. Aslında bir yandan da fizik tedavi olmuş oldu bana.
2: Akat sanal medyada yaşadığı zorlukları paylaşıyor.
6: İnsanlara hayat hikayemin ilham olabileceğini düşündüm.
0: Teknik direktör Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında gerilim gittikçe yükseliyor. TFF Başkanı Terim'in sözlerine sert tepki gösterdi. Dünya Kupası'ndan elenmişiz. Fatih Terim'le kavganız kaldı çünkü. İşte ikili arasında tüm yaşananlar.
7: Hesap her zaman sorulur.
8: Kimden hesap soracaksınız?
9: Kendimi açıklayacak halim yok. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tümümüz doğru anlamış.
8: Akba basitlandık yapmaya gerek yok ya.
10: Her şey Fatih Terim'in sözleriyle başlamıştı. Kılıçlar çekildi. Teknik direktör Fatih Terim'le Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki gerilim tırmandı.
9: Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim.
8: İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim.
10: Karşılıklı salvolar geldi. İkili birbirine sert sözlerle tepki gösterdi.
9: Buralarda kalmayalım. Geçelim buraya.
8: Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı.
0: Ankara'nın tam da merkezinden bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. Şehrin en işlek noktası Abdi İpekçi Parkı. Park adeta çürümeye terk edildi. Bakımsız havuzun dibi yosun tuttu, içi pislikle doldu. Kızılay'a yürürken içler acısı manzarayla karşılaşan Ankaralılar bakın nasıl isyan etti.
11: Ben her gün buradan geçiyorum. Ankara'nın göbeği rezil bir durum.
12: Rezillik. Melih Gökçe'nin mirası bitti. 7-7 bitirdi. Ankara'ya ne yaptı ki?
13: Burası binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Ankara'nın tam da merkezi Abdi İpekçi Parkı. Mansur Yavaş ve ekibi çevre felaketine imza atmaya devam ediyor. İşte o

0: tablolardan bir tanesi daha. Kızılay heykeli sadece 10 metre uzaklıkta olan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuzların içi yosun bağladığı kirle doldu.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine böyle bir manzara yakışmıyor.
2: Biraz önce onu konuştum. Gerçekten Ankara'nın merkezindeyiz. Kızılay çok önemli bir yer. Ama şuna bak, şu hale bak yani. Ankara'mıza yakışmıyor.
3: Kızılay'a gitmek için bu güzergahı kullanan binlerce vatandaşı bu içler acısı manzara karşılıyor.
4: Kalkıyor Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Cumhurbaşkanı adayı olman için Ankara'yı bir yönet.
5: Beş para etmez işte. Böyle bir manzara olmaz. Yazık yani, buralar böyle Ankara'nın göbeğinde böyle bir şey hoş değil.
0: Ankara'nın tam da merkezinde olan bu park eskiden ailelerin uğrak noktasıydı. Çocuklar yeşilliklerin arasında oyunlar oynardı. Ancak o eski manzaradan eser kalmadı. İçi pislikle dolmuş havuz yüzünden parkı burun direklerini sızlatan ağır bir koku sardı. Çocuklarının hastalık kapmasından endişe duyan Ankaralılarsa parka uğramaz oldu.
2: Sağlık bir kere bozulacak şu hale bak. Çocuklarımız, onların gözünde bunların olmaması lazım.
5: Mikrop yuvası bunlar.
3: Sadece Ankaralılar değil, başkente il dışından gelen vatandaşlar da gözlerine inanamadı.
6: Geçmişte çok güzeldi, şu an çok kötü.
7: Vallahi üzüldük Ankara için. Daha önce böyle görmemiştik, gerçekten ilk defa görüyoruz bu şekilde.
3: Vatandaş isyanda, ağızlardaysa tek bir cümle.
4: Hemen istifa etsin. Ankara'nın bu kadar çektiği çile, iki tane direk bilmem neyin. Ben olsam Mansur Yavaş'ın yerinde derhal istifa ederim.
8: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Hadi.
11: Spor araba.
12: Az kaçar.
11: Elektrikli araba.
12: Çok yakar. Park etmesi zor.
13: Yok artık.
14: Hiçbirini beğenmedin mi?
12: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
14: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
15: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
17: Hadi hadi, hızlı olun.
18: Herkes hazır mı?
19: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
20: Benim bankam İş Bankası.
21: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
22: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
23: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
24: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
25: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
26: Bir de böyle Otobit'te.
27: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.
28: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
29: Ne?

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş
1: geldin. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira. Bulunmaz, ben
7: bilirim, ben bilirim. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: tutar seni. Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.

0: tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
4: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
5: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
4: 10.000?
5: Evet.
4: Okey. Maksimum oldu. Okey.
5: O zaman...
4: Gelsin müzik.
6: 25 yıldır sana maksimum.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Türkiye'nin gündemini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi sırada dünyadan ilginç görüntüler var.
9: ABD ordusu bir tekneyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını tespit etti. Saldırılarına bir yenisini ekledi. Tekne işte böyle vuruldu. En az 2 kişi öldü. Freni tutmayan bir araç dehşet saçtı. Hızla ilerlediği bir camiye daldı. Can pazarı yaşandı. Faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı. Ejderha Teknesi Festivali düzenlendi. Festival Çin'in geleneksel kutlamalar arasında yer alıyor. 2000 yılı aşkın süredir devam ediyor. Festival kapsamında tekneler suya indirildi. Kürekler de bu kez insanlarla birlikte robotlar da yerini aldı. Genç kürekçilerle birlikte kürek çektiler. Robotlara 2 hafta

0: boyunca adaptasyon eğitimi verildi. Eğitimle kürekçilerin hareketlerine senkronize oldular. Robotlar kürek çekmekle kalmadı, festivaldeki birçok etkinliğe de katıldı. Bir hastaneye giren şüpheli hastanedeki iki kişiye ateş açtı. Kurşun yağmurunda bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli ardından kayıplara karıştı. Polis teyakkuza geçti. Hastanede güvenlik önlemi alındı. Hastanedeki herkes işte böyle çıkarıldı. Polis şüphelinin peşine düştü. Teksas'ta 6 kişiyi taşıyan bir uçak otoyola düştü. Kazanın ardından uçakta yangın çıktı. Çevredekiler yardıma koştu. Uçaktakiler tahliye edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bir kişi yürüyen merdivenlere binmek istedi. Boşluğu fark etmedi. İşte böyle adım attı. Ayağı boşlukta sıkıştı. Kendini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredekiler yardımına koştu. Yürüyen merdiveni durdurdu. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir motosikletli otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Aracı yumrukladı. Aynasını kırdı. Otomobil sürücüsü bir anda sirenlerini yaktı. Motosikletle neye uğradığını şaşırdı. Motosikletinden inip teslim oldu. Birkaç genç parkta eğlenmek istedi. Dönen mekanizmaya içlerinden biri bindi. Arkadaşları hızla döndürmeye başladı. Ancak eğlenceleri yarım kaldı. Mekanizmadan kopan tahta parçası bir gence işte böyle çarptı. Genç yere yığıldı. Polis bir suçlunun peşindeydi. Kaldığı adres tespit edildi. Operasyon düzenlendi. Get out! Get out! Ancak şüpheli hiçbir yerde yoktu. Sonra polislerden biri klima boşluğuna bakmak istedi. Kapağı açtığında suçluyla göz göze geldi. Let me see your hands. Suçluyu işte böyle yakaladı. Keep your hands up. Get out. Bir genç ağaçtan suya atlamak istedi. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Bir anda dengesini kaybetti. İşte böyle aşağı düştü. Kayaya çarptı. Ardından suya düştü. Korku dolu anlar yaşandı. Hem korkutucu hem de sevimli. Dev şirekle ebedi dostu eşek yine bir maceraya atılıyor. Animasyon filmi Şirek'in 5. filmi duyuruldu. İlk fragmanı yayımlandı. Birçok macera yaşayan iki dostun aileleri de artık o maceraya ortak olacak. Film Şirek'in çocuklarını da konu alacak. Filmin 2027'nin yazında çıkması bekleniyor.
1: Efendim biz bu haberimizle ana haberi tamamladık. Bizden hemen sonra Sürmanşet programı başlıyor. İyi seyirler.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında Sürmanşet'te karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Osman Gökçek her hafta olduğu gibi stüdyomuzda. Sayın Gökçek, Sürmanşet'e hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler, nasılsınız?
1: Hamdolsun, siz değilsiniz inşallah.
0: Çok teşekkürler. Yoğunluk devam ediyor. Evet. Zannediyorum bir taraftan yine sokaktasınız ve vatandaşla bir araya geliyorsunuz. Nasıl sahada hava?
1: Yani özellikle şunu da söylemek istiyorum. Hakikaten bugün AK Parti Ankara İl Başkanlığımızın yapmış olduğu çok coşkulu bir program vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı. Hakikaten emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz düzenli olarak zaten sokaktayız. İnsanların içindeyiz, vatandaşımızla birlikteyiz. Onların sorunlarını dinleyip çözüm yollarını bulabilmek açısından, köprü vazifesi görebilmek açısından hakikaten her gün onlarla birlikte olmaya devam ediyoruz.
0: Vatandaşların derdine de, sıkıntılarına da bir anlamda aslında çözüm bulmaya da çalışıyorsunuz evet. diyelim ve isterseniz başlayalım.
1: Tabii.
0: Şimdi CHP'de sular durulmuyor bir taraftan. Parti içi bir kavga var. O parti içindeki kavganın yansıması da aslında İzmir'de görüldü.

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti.
1: Evet.
0: Neler söylersiniz bunun için?
1: Efendim, Cemil Tugay zaten biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine çok ters olan bir kişiydi. Hı hı. Bu zaten uzun süredir de bilinen bir şey. Özellikle hatırlarsınız ki Tunç Soyer dönemine karşı da bu noktada çok ciddi soruşturmaların açılması noktasında da onu şikayet edilmesi, müfettiş raporlarının sunulması noktasında da birçok hamle yapmıştı.
0: Evet, Tunç Soyer de kendisini işaret etmişti.
1: Evet, yani aynen bu şekilde olmuştu ama şöyle söyleyebilirim. Bence çok aşırı sürpriz bir durum değil. Yani çünkü Cemil Bey şöyle bir yol da izliyor olabilir. Ya zaten beni atacaklar. Hı hı. Benim burada kalmamın bir anlamı yok. Çünkü yazdığı kadarıyla tweetini okudum. Tweetinde hemen hemen öyle söylüyor.
0: Ya diyor ki yani yarın gelecek süreçlerin
1: ne olacağı da belli. Evet. İşte burası bizim aslında çatımız. Mutlak butan buranın çatısı olamaz şeklinde falan beyanatları var. Hı hı. Tabii bunları yaptıktan sonra Cemil Tugay'a ben şunu göstermek isterim. Şimdi işte insan geçmişte her söylediğini aslında bu noktada unutmamalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi bugün diyor ki bırakın da diyor hizmet edelim İzmir'e diyor.
1: Bırakın diyor
0: partiyle
1: hizmet edelim.
0: Partiyle ilgisi yok artık diyor.
1: Şimdi o zaman Sayın Saygı Öztürk'ün yazdığı bir yazı var. Orada Cemil Tugay ne diyor kendisine? Partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir diyor. Bunu ben demiyorum. Hı hı. Bunu kim söylüyor? Cemil Tugay söylüyor.
0: Geçmişte böyle
1: peki
0: düşünüyor.
1: Cemil Bey şu anda niye sadece partinizden istifa ettiniz? Topyekun bıraksaydım. Yani sen Cumhuriyet Halk Partileri'nin oyuyla seçildin. Hı hı. Bir nevi öyle değil mi? E yine ben diyorsun burada tekrar CHP'ye de dönmek isteyen insanlardan biriyim diyorsun. E o zaman belediye başkanlığı görevinden de bu mantık çerçevesi içerisinde istifa etmen gerekirdi diye düşünüyorum.
0: Şimdi yazdığı yazıdan anlıyoruz ki aslında millet iradesi sekteye uğradı diyor. Artık burada demokratik bir ortam yok şu anda. O yüzden burada siyaset yapmayı düşünmediğini ifade
1: Duygu
0: ediyor
1: Hanım,
0: bir taraftan.
1: Nasıl bu ortam demokratik ortam sekteye uğradı? Allah aşkına birisi bana şunu açıklasın. Ben şunu anlatıyorum. Dilimde tüy bitti. Ya oyları parayla satan CHP'liler, parayla alanlar CHP'liler, bunları görüp şikayet eden CHP'liler, mahkemeden çıkan kararla ilgili kalkıyorlar, demokrasiye sekte vuruldu. Ya arkadaş birbirinizi şikayet etmeyin o zaman. Oyları parayla satmayın o zaman. Yani bir siyasi parti kendi içindeki bu tür hadiseleri kaldırıp da Allah aşkına bir yere suç atarak bu işlerden yırtamaz. Sizin şu andaki mevcut genel başkanınız Kılıçdaroğlu ne diyor? Partiye ahlakı getireceğim diyor. Evet. Bu ne demek? Demek ki geçmiş sürecin içerisinde ahlaksızlıklar yapıldı demek. E şimdi paranızı satacaksınız. Parayla oyunuzu satacaksınız, özür diliyorum. Hı hı. Ondan sonra da kalkacaksınız, geleceksiniz. Bu işin işte demokratik sekteye uğratıldı. Uğradı. Veya bu hukuksuz veya bu siyasal bir davadır vesaire gibi açıklamalarla bu işin içinden çıkmaya çalışacaksınız. Böyle demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki biz parti olarak oylarını satan, oyları satın alan, belediye başkan adaylıklarını yüzsüz veli gibi parayla belirlenmesini sağlayan kişilikleriz. O yüzden biz önce bunları terk edeceğiz diyeceksiniz. Ondan sonra bu tür tabirleri kullanacaksınız.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunlara ilişkin açıklamaları var. Programımızın evet. devamında onları da gündeme getireceğiz. Şimdi Özgür Özel bir röportaj verdi ve aslında orada çok enteresan bir cümle sarf etti. Dedi ki biz dedi ne olursa olsun uyuruz dedi önce. Yani mutlak karar çıkacak dedi. Biz yine gittik uyuduk. İşte daha sonra bizi ihraç edeceklerini söylediler. Biz uyuduk. Biz ne olursa olsun bir uyuruz diyor. Ne demek istedi bilmiyorum. Size soracağım bir gelsin.
2: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, yattım uyudum.
0: Evet. Şimdi buyurun, yattım uyudum diyor. Yani önemsemediğini mi ifade ediyor? Yoksa hani bir nefes alıp düşüneyim mi demiş de uyumuş. Neden uyumuş?
1: Aklıma
0: yani
1: ne geldi biliyor musunuz? Külliyede saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bir konuşması. Günde 5-6 saat, 4-5 saat anca uyurum. Geriye kalan vakitlerimde de sürekli olarak bu aziz millete çalışarak geçiririm diye.
0: Evet.
1: Siz de anca yatarsınız uyursunuz. İşte aradaki fark bu. Neymiş? Parti elden gidiyor. Adam uyuyor. Hayatınız uyumakla geçmiş zaten. Zaten sen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı olarak bu kadar uyumasaydın, senin partinde bu kadar yolsuzluk, bu kadar rüşvet vurgunu alıp başını gitmezdi. Belli ayakta uyuyorsunuz zaten. Yani düşünebiliyor musunuz? Senin belediye başkanların vurgunlar yapıyor.

0: Gerçi bu vurgunların bir kısmının da yapılmasında bana göre Özgür Özel'in de vesilesi var. Neye göre İddia. Diyeceksiniz? Uşak Neyim? Belediyesi'nin arabasını kalkıp kendi arabasının içini dizayn ettirirken bu paranın buraya verildiğini bilmesine rağmen bu konulara göz yumuyorsa ne oluyor demektir efendim? Demek ki bu işin içerisinde kendisi de var demektir. Niye diyeceksiniz? Ya bir belediye başkanı birinden rüşvet almadan buraları nasıl yapacak? Ya adam çok zengindir de gönlünden yapar diyeceğiz ki zaten belediye kasasından yapmış. Peki belediye kasasından bu işleri yapıyorsa bu parayı nereden kimlerden buldu? Alacak? Ya vatandaştan alacak, onun vergilerini işte böyle yerlere aktarmaya kalkacaklar. Hı-hı. Veya rüşvetle yapacak bu işleri, doğru mu?
1: Doğru. Şişt. Peki. Şimdi devam edelim. Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bir yayına katıldı. Aslında mutlak butlan kararından sonra ilk defa bir canlı yayına katıldı. Ve orada CHP'li belediyelere yönelik aslında
0: siz izlediniz mi yayını?
1: Operasyonları evet izledim.
0: Peki Duygu Hanım, siz oradaki gazetecilerin tavrını nasıl buldunuz? Yani biz de yıllardır televizyonculuk yapıyoruz. Can siperhane kendilerini parçalarcasına bir insana bu kadar saldırılmasına kadar doğrudur yayın açısından?
1: Değil. Çok objektif bir bakış açısıyla hazırlanmamıştı sanki sorular. Özellikle sanki sıkıştırma vardı, amaçlı mi? Soruluyor gibiydi ama Kılıçdaroğlu da gayet rahat cevapladı
0: cevap
1: bunları kendi
0: açısından. Bakın ben şundan yanayım. Yani ben 15 yıldır televizyonculukla uğraşan bir kişiyim. Ve bakın ben size söyleyeyim. 10 yılı aşkındır sürmanşet programını yapıyoruz. Duygu Hanım, her şeyin bir üslubu vardır. Doğru şekli vardır. Yani şimdi orada kalkıyor Barış Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soruyor. Diyor ki ya diyor siz zamanında şu FETÖ'cüyü aldınız. Bu FETÖ'cüyü yanınıza danışman aldınız diye soruyor ya. Biz de bunları zamanında dile getirmiştik o eski dönemlerde. O zaman bizi eleştiriyordu bu tipler. Halbuki Sayın Kılıçdaroğlu orada ona dönüp sadece şu kelimeyi dese acaba Barış ne diyecekti? Sen FETÖ'nün kapatılan Karşı gazetesinde orada 60 güne yakın yazı yazdın. Senin de işin vardı ya orada diye söylese lal olacaklar. Ama adamlarda hiç bu noktada da şey yok. Her türlü sanki bu işlerin içinde değilmişler gibi de anlatmaya devam ediyorlardı. Ben şu açıdan söyleyeyim. Televizyonculuk açısından önemli bir yayındı. Üslup açısından bir rezaletti. Bunu açık olarak söyleyeyim.
1: Takdir izleyicinin diyelim evet. Aslında sert soru oldukça sormak eleştirildi.
0: Başka, bakın sert soru sormak tabii ki var. Dünyanın her yerinde hard talk dediğimiz takır takır sorunuzu sorarsınız. Ama bir kişiyi resmen sanki hakaret etmek vari bir hareketin içine girerseniz ben bunu çok doğru buldum.
1: Bir taraf adına hakaret eder gibi soru sorarsanız evet. Bir anlamda orada gerçekten bir soru işareti oluşur diyelim ve devam edelim. Şimdi dedi ki tam operasyonlarla ilgili aslında Özgür Özel'i ben uyarmıştım. Listelere bu belediye başkanlarını almayın ama bizi dinlemediler. O yüzden şu anda belediye başkanları içeride gelsin.
2: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
1: Şimdi işte yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili bazı belediye başkanlarının kesinlikle almamaları gerektiğini ifade ettiğini söylüyor. Fakat dinlemediler ve içerideler diyor.
0: Evet.
1: Yani biliyordum diyor bir
0: yani
1: anlamda kiminle
0: olduğunu. Yani demek ki
1: kiminle olduğunu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivinde de bu kişilerle alakalı suç işleme potansiyelinin olduğu varmış. Biz buradan bunu anlıyoruz. Peki Kılıçdaroğlu bu arşivlerin içerisinde bunların olduğunu söylüyor. Peki ben de bir soru daha sormak isterim o zaman. Ekrem İmamoğlu'nun sizin döneminizde oldu belediye başkanı. Bu kadar yolsuzluk yaptı. Bu kadar vurgun yaptı. Onları da söylemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi buradaki durum şu. Evet bazı kişilerin suçlu olduğu potansiyelini biliyordunuz da Ekrem İmamoğlu ve onun gibilerin suçlu olduğunu bilmiyor muydunuz? Özkan Yalım dediğiniz kişi kaç dönem milletvekili yaptı Duygu Hanım? Kimin döneminde yaptı? Bunları da konuşmak lazım. Yani şimdi bazı şeyler konuşuluyor ama bazı şeylerin de karşılıklı olarak sorusunun sorulması gerekiyor.
1: Özkan Yalın'ın da CHP'li bazı isimler tarafından aslında tenkit edildiği ve istenmediği konuşuluyor ama o dönemde anladığımız kadarıyla ona da göz yumulmuş. Şimdi Özkan Yalın'ın dizayn ettirdiği araç Sayın Özgür evet. Özel'le ilgili çok konuşuluyordu. Buna ilişkin de çarpıcı bir açıklama var Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelsin.
2: Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cepi. Ne demek bu ya? Hazineden gelen

0: Parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu ya? Ama bu ifade ediliyor. Ama hiçbir gazeteci çıkıp Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz.
1: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu oradaki gazetecilere hiçbiriniz bu yanlıştır demiyorsunuz. Hukuksuz bir şey var ortada. Ya hazine yardım başkadır. Belediyenin bir siyasi partiye yardım yapma yasağı var zaten. Hukukken de doğru değil. Bu onu ifade ediyor.
2: Kılıçdaroğlu'nun Uşak Belediyesi'nden yapılan bu vurgunla ilgili, bu kıyakla ilgili söyledikleri bence de doğru.
1: Aynı noktada birleştiniz.
2: Aynı noktada. Çünkü şöyle bir durum var Duygu Hanım. Doğru söylüyor. Belediyeden gelen kıyak demeyelim de vurgun diyelim. Milletin parasını çatır çatır yemeye kalkmasını diyelim. Bu bir kıyak değil. Bu parayı çatır çatır Özgür Özel'in milletin parasını göz göre göre utanmadan kendi arabasına kullanması. Bu başka bir şey. Ama Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu noktada zaten Türkiye'nin %99'u bence bu fikirde birleşiyordur. Sağcısı olsun, solcusu olsun. Elbette. Bu kadar basit.
1: Belediyeden peki gerçekten bir siyasi partiye yardım yapamaz.
2: Şimdi buradaki bulunan kişiler bu soruyu niye soramıyorlar Özgür Özel'e? Ya da soruyorsa niye çok yumuşak soruyorlar? O zaman Özgür Özel diyor ki bir cepten aldık bir cebe koyduk diyor. Bir tane gazeteci de Kılıçdaroğlu'na sorduğu sertlikle kalkıp ya kardeşim
1: hukuken bu
2: siz
1: doğru
2: bundan
1: değil.
2: Utanmıyor ya musunuz diye dün soruyordunuz ya utanmıyor musun diye kalkıp Özgür Özel'e sorabilirler mi? Soramazlar. Niye soramazlar
1: Duygu
2: Hanım? Şu ortamda
1: öyle görünmüyor.
2: Niye soramazlar? Şimdi bakıyoruz konuşmalara. Bazı troll hesapları adı altında anlaşılan gazetecilere ciddi paralar verilmiş. Yani. Şimdi ben burada şuradan şunu sormak istiyorum. Zamanında Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyordu. Paralı tetikçiler diyordu bunlara. Hatırlayın. O dönem bunun üstüne Fatih Portakal vesaire kişiler üstüne aldı ve bununla ilgili çok ciddi tepkiler gösterdi.
1: Yani CHP eliyle medyanın dizayn edilmeye
2: efendim,
1: çalışıldığı
2: tabii,
1: şöyle, ifade ediliyor
2: efendim,
1: bir taraftan.
2: Şöyle bir camiadan bahsediyoruz. Buyurun. Oyunu parayla satan kalemini de satar. Öyle düşünün.
1: Ya hiçbir gazeteci efendim, için aslında bu tabiri kullanmak istemeyiz ama
2: bu sol medyanın içerisinde parayla var. Kendini satan bir sürü adam var. Şimdi var.
1: Bunları
2: bu
1: da
2: adamlar
1: konuşacağız.
2: Kimse,
1: İddialar o yönde. Evet.
2: Evet, bu adamları birileri çıkıp demesi lazım ki şunu aldım, bunu aldım, bu parayı verdim demeleri lazım. Bunu ortaya koyulabilmesi için. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı parayla bazı tetikçi kalemler var dediği zaman geçtiğimiz dönemin içerisinde görev yaparken ya Allah aşkına o sürecin içerisinde kimse bu isimlerin kim olduğu konusunda açıklama yapmasını neden istemedi sol medyada? Demeleri lazımdı ya açıkla bizim içimizdeki bu isimleri diye. Demek ki birçok isim bu işin içerisindeydi diye düşünüyorum.
1: Ya dönem dönem tabii, listeler düşüyor elbette ama onlara pek itibar da edilmiyor.
2: Şöyle şeyler de yaptı.
1: Bakın
2: mesela
1: şu anda.
2: İmamoğlu ne yaptı? İşte biliyorsunuz 180 kişilik uçak aldı.
1: Konuşmuştuk evet.
2: İçine 55-60 tane gazeteciyi bindirdi. Götürdü Fransa'ya. Akşamleyin oh güzel güzel yemekler yenildi. İçildi, yenildi ve buraya gelindi. Böyle bu tür kıyaklar da yapıyorlar.
1: Organizasyonlar yapıyorlar.
2: Tabii bunların böyle organizasyonları var.
1: Peki.
2: Ama mesela bilir misiniz?
1: Yılmaz Özdil de açıklayacağını ifade etti bu gazetecileri evet. Bir taraftan onu da konuşacağız.
2: Ama Duygu Hanım biliyor musunuz? Mesela Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahatleri var ya.
1: Elbette.
2: Oraya giden bütün basın mensupları kendi otellerini, yediklerini, içtiklerini
1: kendileri
2: kendi kurumlarından aldıkları harcakla yaparlar.
1: Evet. Evet öyle biliyorum ben de katıldım evet. Öyle ama onunla ilgili de çeşitli iddialar atılır sürekli ortaya ama gerçeği de yansıtmıyor.
2: Otel parasına kadar oraya giden gazeteci arkadaşları hepsi televizyoncu arkadaşları kendileri öder.
1: Evet, evet karşılanıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aslında partiden belediyelere yönelik para talebi olmalı mı olmamalı mı olur mu açısından bir açıklama yaptı gelsin.
0: Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size?
1: Şimdi belediyeden para isteyemez. Nereden verecek bu belediye parayı size diyor. Resmi
2: Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz vermez. Çoğu fikrine karşı olan bir kişi
1: ama
2: olarak.
1: Ama yani bu konuda tamamen örtüştü fikirleriniz.
2: Haksız diyemem burada. Niye diyemem? Ya haklı. Şimdi adamdan para istedi. Belediye başkanlığı maaşı belli. Oraya gelmiş. E dedi ki şu kadar lira para getir dedi. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. 1 milyon euro para verdiği söyleniyor değil mi Gökhan Böceğin Veli Ağbaba'ya? Bu parayı yani nereden buldu aldı verdi?
1: Kaynağını
2: bunun da araştırılması biz. Lazım. Araştırılması lazım. Peki şunu sormak istiyorum. Gerçekten bir belediye başkanı siyasi bir parti getir bana şu parayı ver derse bu parayı kimden alacak? Birisinden isteyecek değil mi? Böyle işler karşımıza gelecek. Ve zaten şunlarla da karşı karşıya gelmiyor.

0: gelmedik mi Duygan? Murat Ongun'un aldığı maaş belliydi, oturduğu ev belliydi. Allah aşkına.
1: Masak raporlarıyla.
0: Masak raporlarıyla ortadaydı. Evet. Şimdi bunlar hepsi ortaya çıktı. E şimdi bu trollere bir sürü paralar dağıtılıyormuş. Kılıçdaroğlu tam çıkartıp gösterecekti belgelerini, orada nedense gösterttirmediler dün akşam. Onu da ben anlayamadım. Neden böyle olduğunu anlayamadım iki gün önce akşam. Hı hı. Ama bu konuyla ilgili evet belediye başkanları bence de gidip partilere
1: veriyorsa bir para nereden geldi
0: verme
1: bu
0: noktası
1: para?
0: Hakikaten bu tür işlerin önünü açar
1: diye
0: ben de düşünüyorum.
1: Kaynağı araştırılmalı. Şimdi CHP'ye yönelik davalar ve operasyonlar siyasi mi değil mi? Yani sıkça konuşuluyor. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu buna yönelik de açıklamalarda bulundu. Buyurun lütfen.
2: Bu dava siyasi dava değil. İtirafçılar var. Adam diyor verdim. Benden para istedi verdim diyor. İtirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Olay çıkıyor. İtiraf ediyor. Banka havalesi geliyor. Bir kişinin hesabına yatıyor. Seferihisar'daki olay. Ve hepsi tespit ediliyor. Ne diyeceğiz buna şimdi? Siyasi mi diyeceğiz buna?
1: Şimdi bu davalar siyasi değil. Aslında bir anlamda muhalefet partisi lideri şu anda bu davaların siyasi olmadığını itiraf ediyor. Böyle anlıyoruz. Evet.
0: Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyor ki bu partiler siyasi bir dava.
1: Bu davalar.
0: Bu davalar özür diliyorum. Siyasi davalar değildir diyor. Şimdi buradan sormak istiyorum.
1: Özgür Özel de tam tersi.
0: Ben burada aslında aradaki önemli bir kelimeyi almak isterim. Kim bu adamlar diyor para verdiğini söyleyenler? İş yaptıkları adamlar. Peki bunlar nerede iş yapıyordu Duygu Hanım? Belediyelerde iş yapıyordu değil mi? O belediyelerdeki iş yapan o büyük isimlerin burada itirafçı olduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi ben bunu burada şunu sormak isterim. Bu adamlar bu paraları niye bu delegelere dağıttılar? Kimin adına dağıttılar? Başta Ekrem İmamoğlu o zaman bu işte sorumlu.
1: Hı hı.
0: İkinci olarak kim sorumlu diyeceksiniz? Özgür Özel sorumlu. Ya Allah kimseyi böyle bir siyasi
1: Seferi
0: parti haline
1: Hisar'dan da bahsediyor.
0: Düşürmesin yani bu hale. Amin. Çünkü oylarını satıyorlar.
1: Orada Veli Ağababa'yı da kastediyor olabilir mi? Seferihisar'dan bahsediyor evet. Çünkü orada da paralar
0: verilmiş. Şimdi geleceğiz o konuya.
1: Masak raporlarıyla evet. Belli diyor. Onu da konuşacağız. Şimdi diyor ki bir kurultayın parayla alınıp satılması aynı zamanda milli güvenlik sorunudur.
0: Ben de aynı kanattayım. Doğru.
1: Bir kulak verelim.
2: Sadece CHP için değil, siyasal tarihimiz açısından da ciddi bir olay olarak görüyorum. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur.
1: Şimdi diyor ki bir kurultayda oyunuzu satıyorsanız parayla bu bir milli güvenlik sorunudur. Sadece CHP'nin sorunu değildir ya da partilerle ilgili
0: zaten
1: bir sorun
0: Duygu
1: değildir.
0: Zaten Duygu
1: Hanım
0: bakın ben hatırlarsanız geçtiğimiz yayınlarda ne dedim? Yüzsüz Veli Ağbaba gibi tipler düşünsenize iktidardalar. Devletin çok önemli gizli bilgi ve belgeleri var. Yani bugün adaylığı sattıysa yarın bu bilgileri belgeleri de satar bana göre dedim. Öyle değil mi?
1: Evet söyledim.
0: Şimdi buradaki milli güvenlik problemi dediğin noktada şunu düşünmek lazım. Düşünün ki yurt dışından bir devlet gelip ciddi bir finans sağlıyor ve bu sağladığı finansla birlikte senin siyasi partini tamamen kontrol altına alıyor. E bu tabii ki bir milli güvenlik problemi haline gelir. Çünkü şöyle düşünün, bu satın aldığı siyasi partiyi sokakları karıştırmak için kullanabilir. Ekonomiye çok ciddi darbeler vermek için sokaklardaki yapacağı organizasyonlarla ekonomiye darbe indirmek için kullanabilir. Veya buna benzer organizasyonlarda bir maşa olarak kullanılabilir. Şimdi buradaki milli güvenlik problemi denilen yerde tam burasıdır. Yani ben hep söylüyorum. Türkiye'de hiçbir siyasi parti başkaları tarafından para verilerek satın alınamamalı. Ama maalesef bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri kendilerini satmıştır efendim. Hepsini
1: sadece,
0: kastetmiyorum.
1: Elbette satanlar için satmış. Söz ediyorsunuz. Evet. İddialar gerçekten de çok çarpıcı. Sayın Kılıçdaroğlu da bunları vurgulayınca aslında CHP'den nasıl bir ses gelecek tabandan? Bunu da merak ederiz.
0: Bugün parayla satan yarın iktidar olursa her şeyi satar. Bak ben bunu açık söylüyorum. Bu devletin arsalarını satar, bu devletin bilgilerini satar. Bu devletin en stratejik yerlerindeki önemli noktadaki bütün bilgi ve belgeleri satar.
1: Elbette satar durum efendim. Buysa yani adam bir soru satmış. İşareti oluşuyor.
0: Yani adam şuna bakmamış.
1: Nasıl organize edilecek?
0: Düşünebiliyor musunuz? Adam şuna bakmamış. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni
1: dinamikleriyle oynuyorum.
0: İktidara getirip bu iktidara getirecek olan adamı seçiyorum dememiş. Ver parayı demiş al oyumu demiş. Böyle bir zihniyet her şey yapar. Bunların bakanlıklarda olduğunu düşünsenize ya. Rüşvet gırla gider. Olmayan pislik olmaz bunların oldukları yerde. Niye? Adam oyunu satmış.

0: Yani hizmet için olması beklenen siyaset neredeyse koltuklar için, değil mi? Kendi istikballeri için yapılıyor ve vatandaşın da bunu görmesi gerçekten üzücü ve vatandaşta da ciddi bir güvensizlik yaratıyor.
1: Tabii belki biz göremeyeceğiz ama bundan 100 yıl sonra da olsa bu oy satılma işi konuşulacak.
0: Yani unutulacak gibi değil, değil gerçekten. Yani
1: CHP öyle bir dönem gördü ki diyecekler. Hani mesela tarihte bazı şeyleri konuşuyoruz hep, yapılan yanlışları vesaire, bazı yanlışlarla ilgili. Bugün de yarın dönecekler, diyecekler ki ileride Türkiye'deki doğacak, büyüyecek gençlik. Ya bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı ki, öyle delegeleri vardı ki parayla oylarını satmışlardı diyecekler. Bugünleri yaşayacaklar.
0: Evet. Şimdi aslında Sayın Gökçe'nin de ifade ettiği gibi gerçekten siyasi tarihimiz anlamında çok da eşine benzerine rastlamadığımız günlerden geçiyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz.
1: CHP neyi doğru yapmış ki bunu doğru yapsın Duygu Hanım? Kendi partisini yönetemeyenler Türkiye'yi yöneteceğiz diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Bakalım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aslında yine rüşvet operasyonlarına ilişkin konuştu ve dedi ki ya rüşvet veren diyor ki ben genel başkan yardımcısına rüşvet verdim. Aldığını ifade ettikleri kişi de gidip dava açmıyor. Neden diye soruyor. Gelsin lütfen.
2: Geldim şuna parayı verdim diyor, değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Bu adam sana diyor ki ben gittim rüşvet verdim. Şurada verdim. Şu saatte verdim. Telefonlar uyuştu. Her şey tamam. Niye takip etmiyorsunuz?
0: Aslında herkesin sorduğu soruyu soruyor. Rüşvet veren ben verdim diyor. Genel başkan yardımcısına verdim diyor. Genel başkan yardımcısına neden dava açmıyor?
1: Efendim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de biliyorsunuz geçmişten bu yana bir kültürü var. Mesela bugün Ekrem İmamoğlu'nda da aynısını yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu'na hakim diyor ki şunla şunla ilgili kişiden rüşvet alındı mı, şu işler verildi mi diyor. Şiir okuyor adam. Konuyla alakası
0: cevap
1: yok.
0: Vermiyor.
1: Cevap vermiyor. Veya işte sigara kaçakçılığından yakalanıyor. Ne diyorlar efendim? İlk diyorlar sizin yaptığınız iş diyorlar. Hatırlarsanız
0: Atatürk'ün
1: bu
0: Edirne'den.
1: Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız diyor. Ankara'da konser vurgunu oldu. Konserlerin o fahiş fiyatları ortaya çıktı. Mansur Yavaş ne diye savundu? Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Orman Çiftliği'ni gezerdi. Burayı çok severdi. Biz o yüzden konserleri burada yapıyoruz dedi. Kimse aslında bu soruların cevabını alamadı. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun dediğini biz de aynısını diyoruz. Ben hep yıllardır ne diyorum? Benimle alakalı bütün iddiaları ben mahkemeye veriyorum. Ya CHP'liler ben sizin hakkınızda bu kadar iddiada bulunuyorum. Siz bizi niye vermiyorsunuz? Çünkü bir insanın suçu varsa o işle ilgili sizi mahkemeye vermez. Bakın Gökhan Günaydın bir erkeklik yapıp geldi dava etmeye kalktı. O davaların üçünü de kaybetti bana karşı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabalarını kendine peşkeş çektiği için benim açtığım dava devam ediyor. Allah nasip eder de davayı kazanırsam, inşallah bir de tazminatı kazanırsam, o tazminat parasını ne yapacağım? Gerçekten çok ilginç bir şey düşündüm Gökhan Günaydın'la ilgili.
0: Ne düşündünüz? Ne yapacaksınız?
1: O gün yapacağız ki
0: söylemiyorsunuz.
1: Bu hakikaten bütün vatandaşımızın da takdirini elde edecek, diyorsunuz. Gülecekler. Hem de bununla birlikte de Gökhan Günaydın'a da bir daha milletin vergileriyle toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanan arabaları kendine peşkeş çekmemeyi öğretmiş olacağız.
0: Evet, şimdi o size açtığı davaları kaybetti anladığım kadarıyla. Siz ona bir dava açtınız. Evet. Şu an onun sonucunu bekliyorsunuz. Evet. Süreci bekleyeceğiz.
1: Ya adam hakkında iddialarda bulunmuyor. Dava açtı, hepsi gitti.
0: Kaybetti. Peki, şimdi devam edelim. Mutlak butlan kararından sonra aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na ilk defa kendisine gösterilen tepkilere ilişkin soru da soruldu. Bundan rahatsız olup olmaması noktasında gelsin lütfen.
3: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu proje. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi. Bu tepkiler karşısında bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım, mutlak butlan kararının gereğini yaparım diyor musunuz?
2: Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Mutlak butlanda sadece ben gelmiyorum. Sadece ben gelmiyorum. Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide her türlü eleştiri yapılır. Ama hiçbir zaman bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hain, işbirlikçi,

0: İşte sarayın kayyumu olarak adlandırılıyordu ve bu soru soruldu kendisine. Bundan rahatsız mısınız, kendinizi sorguladınız mı deniyor. Ben gelmesem kim gelecekti, ne olacaktı diyor.
1: Ya aslında Kılıçdaroğlu'na işte hain veya buna benzer kelimeler kullandıkları zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürü bütün vatandaşlarımızın gözünün önüne serilmiş oluyor.
0: Kendi gerçeğini
1: bakın,
0: inkar etmek
1: burada,
0: değil mi bir taraf?
1: Bakın şöyle bir durum var, buna inanın. Bu hadiseler cereyan etmeseydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında kendilerini çoğu kişiyi milletvekili yapan, çoğu kişiyi belediye başkanı yapan kişiye şu lafları edeceğini hiçbirimiz görmezdik. Doğru mu?
0: Elbette.
1: Şimdi öyle bir kültürleri var ki kendisinden sonra kim gelmiş, kim gitmiş bunların hiç umurunda değil. Yani kalkmış benim partimi şu kadar yıl yönetmiş, bizi buralara getirmiş, etmiş gibi zaten bir vefa kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'de söz konusu dahi değil. Hı hı. Ha bu arada kendi iç meseleleri. Kılıçdaroğlu kabul eder etmez. Bizi de hiç ilgilendirmez. İster etsin ister etmesin. Partinin almış baştan aşağı rüşvet, skandal. Her şey başına almış gitmiş. Veli Ağbaba gibi bir adam 1 milyon euro. Belediye başkanı Muhittin Böcek diyor ki para verdik diyor. Böyle bir rezili partide tutmaya devam eden kimdi? Özgür Özel değil miydi Allah aşkına ya? Özgür Özel Veli Ağbaba'yı eğer yanından göndersin. Veli Ağbaba Özgür Özel'e Özkan Yalım'ın 100 katı daha kötülük yapmasın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bakın 100 katı diyorum.
0: O kadar yakın hiçbir ki ama benim yol arkadaşım.
1: Dokunamaz dahi ona. Niye biliyor musunuz? Siz bakmayın Veli Ağbaba'nın böyle olduğunu. Veli Ağbaba kendisiyle ilgili bu noktada bir dokunulsun. Bak ne hale getiriyor Özgür Özel'i. Hep birlikte izleyelim. Hiçbir şey olmuyor. Ya şu anda normalde Veli Ağbaba'nın gidip şunu demesi gerekmiyor mu ya? Ya 1 milyon euro aldı diyor benim için. Ben bu konudan aklanana kadar lütfen ben buradan istifa edeyim. Gideyim ayrılayım. Elbette. Bir temizleneyim geleyim arkadaşlar. Demesi gerekirken. Şimdi biz günler boyunca Özkan Yalım'ın istifa etmesini bekledik değil mi burada?
0: Evet.
1: Peki Veli Ağbaba'nın Özkan Yalım'dan farkı ne? Bir otelde kızla yakalanmamış olması mı? Yani o belediyeye yerleştirdiği bir kızla otel odasında yakalandığı için partiden ayrıldığını söylüyorlar. Peki rüşvet almak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak için iyi bir neden
0: değil mi?
1: Gerekçe değil mi? Ya bunu sormadan geçemeyeceğim Allah aşkına. Özgür Özel çağırıp da ya Veli, yüzsüz Veli, bu arabanın içerisindeki paraları senin şoförün sayıyor. Bu neyin parası? Kirli sakallı uzun boylu esmer adamdan aldığınız bu para kimin parası diye sormadı mı? Bunların hepsi olabilir. Ama siz kalkıp da Özkan Yalım'la ilgili böyle bir durum olunca yok Özkan Yalım gitsin. E senin Özkan Yalım'dan ne farkın var burada? Duygu Hanım sormak isterim. Boğaziçi öngörülümlerden rüşvet isteyen Ekrem İmamoğlu ile ilgili Allah aşkına bu parti içi bir ahlaksızlık olarak kabul edilmiyor mu? Harfiyat paralarını yurt dışına kaçırması ile ilgili iddiaların olduğu Ekrem İmamoğlu için bu bir ahlaksızlık kabul edilmiyor mu? Ankara'da tabut vurgunları, kefen vurgunları, konser vurgunları, işte en son bu İsmail Mert Fırat'la ilgili biliyorsunuz geçen haftaki yayınımız inanılmaz bir etkisi oldu. Ve sosyal medyada da muhteşem izlendi.
0: Kentsel
1: Allah aşkına böyle bir vurgunun Cumhuriyet Halk Partisi için bir değeri yok mu? Yani illaha bir otel odasında belinizle havluyla mı yakalanmak zorundasınız CHP'den atılmak için? Ya sormak istiyorum. Yoksa bunun dışında siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden kovulamıyor musunuz mesela? Rüşvet kovulma nedeni değil mi? Sormak isterim.
0: Olmaz mı elbette?
1: Ya birisi gelsin bir Allah aşkına bizi bunu anlatsın. Biz kimsenin özel hayatına karışmadığımızı önceden de söyledik. Ama belediyede çalıştırdığı bir kızı hem de kalkıp ilişki yaşadığından dolayı bunun olmayacağını söyledik. Çünkü niye milletin paralarını
0: kamu
1: sen böyle işlerine harcayamazsın
0: dedi.
1: Peki
0: elbette.
1: Birisi kamu kaynaklarını sevgilisine harcamış. Değil mi? Öteki de partisinde birini aday edebilmek için rüşvet almış. Allah aşkına biz bunları bu atılmama nedeni mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Yükselme nedeni mi? Ya
0: öyle
1: Özgür Karabat dediğiniz adamı siz getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan yardımcısı yaptınız. Özgür Karabat İstanbul Belediyesi'nin en büyük vurgunlarının olduğundan bir tanesi olan İstanbul'daki otobüs bakım ihalesini alan firmanın mali müşavirliğini yapan firma biliyorsunuz kendisinin firmasıydı.
0: Evet, evet.
1: E peki bunlar Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam tersine yok olma değil, yükselme nedeni olmuş Duygu Hanım. Ne kadar götürürsen o kadar iyi bir yere gelmişsin. E şimdi baksanıza Veli Ağbaba'ya. Partinin sözcüsü gibi olmuş. En önemli adam figürü haline gelmiş. Bu nasıl olmuş?
0: Neden?
1: Paralar onda toplanıyor.

0: gözüken o.
1: Kulislerde de konuşulan, yani Özgür Özel de partiyle ilgili bir sorun olduğunda Veli Ağbaba'ya sorun, evet, dermiş gibi bir iddia var. Yani efendim, her şeyi kendisi el altından yönetiyor.
0: Ben gözümle gördüğümü söylerim. Mecliste diğer milletvekilleri yanında mum gibi. Gıkını çıkaramaz. Size açık söyleyeyim. Yani o partinin içerisindeki en önemli gizli güçlerden bir tanesi de Veli Ağbaba.
1: Ciddi söz sahibi olduğunu.
0: Efendim, yoksa ediyorsun. Neden Gökhan Böcek gidip de belediye başkan adaylığının belirlenmesi için 1 milyon euroyu bu adama versin?
1: İddiası o yönde.
0: Gider Özgür Özel'e verirdi. Gidip buna veriyor. Ya Özgür Özel bunun üstünden parayı topluyor ya da bu adam bu paraları alıp tek başına istediği gibi hüküm sürüyor. Arada bir...
1: Gökhan Böcek'in zaten Özgür Özel'in talimatıyla, evet, biliyorsunuz Veli Ağbaba'ya verdiğini ifade ediyor.
0: Veli Ağbaba'ya yani, o zaman Özgür Özel güvenmiyorsa niye paraları söylüyor, toplatıyor? Nasıl toplarsınız?
1: Ya güveniyordur elbette de, hani ne adı altında toplamışlar. O da bir iddia boyutunda şu anda. Evet. Önümüzdeki günlerde de bunları da konuşacağız netleştiği zaman. Şimdi aslında yine yeni bir karar daha vardı biliyorsunuz. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı ve görevden alınma tebliğini yırttı. Gelsin.
2: Bizler Bursa'nın iradesini ve sarayın aparatlarına, ne onların işbirlikçilerine ne de Kutlan Çetesi'ne teslim etmeyeceğiz. Biz buradayız, burada kalacağız.
1: Şimdi Nihat Yeşiltaş, biz buradayız, burada kalacağız. Butlan Çetesi'ne teslim etmeyeceğiz diyor burayı.
0: Valla medyadan okuduğumuz kadarıyla oğlunu kurultaydan 10 gün önce işe başlatmış bu.
1: Evet, öyle bir iddia var.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunun oğlunu başka bir yerde demek ki işe koysaydı, yaşa Kılıçdaroğlu diye bağıracaktı. E CHP bu. Normal.
1: Yani siyaset şimdi artık soruyorum, bir seviyede mi yapılıyor, kurultaydan, anlamak imkansız.
0: Kurultaydan 10 gün önce oğlu nasıl işe başlamıştır? Ben medyadan okudum, bilmiyorum. SGK dökümü bende bir, yok. Evet, ama okuduğumuz boyutunda kadarıyla bu. Soruyorum.
1: Soralım, kendisine de cevap.
0: Oğlun için arkada bu kadar adamı alıp mı alkışlattın? Ya bu arkadakilerde de Allah akıl fikir versin ya. Böyle neydi? Nihat Yeşiltaş'ın oğlu için basın alkışı.
1: Bursa İl Başkanı.
0: Oğlunu koysun siz basın alkışı. Ya bu Cumhuriyet Halk Partileri hakikaten enteresan ya.
1: Ya yargı kararını aslında siyasi buluyorlar bir taraftan. Bir taraftan yargı da itibarsızlaşıyor.
0: Ama oğlunu da yerleştiriyor. Oh.
1: Ama orada da oğlunu işe yerleştirdiği ya iddiası var. Kendisinin cevap hakkı da var ama iddialar o yönde diyelim ve devam edelim. Şimdi İzmir Seferihisar Belediyesi'ne biliyorsunuz, evet, rüşvet operasyonu yapıldı.
0: Biraz önce söylemiştiniz.
1: Evet, ikinci dalgada yapıldı. Orada aslında göze çarpan bir isim var. Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz.
0: Evet.
1: Siz bu isim için neler söyleyeceksiniz? Biliyorsunuz gazeteci Engin Balım da bir fotoğraf yayınladı. Buyurun bu lütfen, tam da o. Evet.
0: Evet. Şimdi şöyle bir olay oluyor. Seferihisar ilçesi Düzce Mahallesi'nde.
1: Evet.
0: İodya Konakları adıyla verilen bir villa, hı-hı, projesi yapılıyor. Buranın iskanı için Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan müteahhite 6 milyon TL müteahhitten rüşvet istiyor. 6 milyon TL rüşvet istiyor. Bu rüşvetin bir parçasını da Rıdvan Korkmaz Burak Evrim Ataman'ın Vakıf Bankı'ndaki hesabına 500 bin TL olarak gönderiyor. Daha sonra bu kişi de bu 500 bin TL'yi Özlem Akyılmaz'a gönderiyor. Kimin adamına? Veli Ağbaba'nın adamına.
1: Danışman oldu.
0: Peki Veli Ağbaba'nın efendim cep telefonu kullandığı, kadının kullandığı cep telefonu Veli Ağbaba üstüne kayıtlı. Kadına para geliyor mu 500 bin lira? Hı hı. O parayı kime gönderiyor?
1: Kime gönderiyor?
0: Veli Ağbaba'ya.
1: Masak raporlarında var,
0: evet,
1: mı?
0: Aleni olarak alıyor ve parayı da Veli Ağbaba'nın hesabına gönderiyor. Artık bunlar işi resmiyete dökmüş.
1: Ne adı altında gönderiyor bunu Veli Ağbaba'ya?
0: Ben de yani bunu
1: neden
0: soruyorum.
1: Neden böyle bir ilişki
0: şimdi,
1: ağı var?
0: Müteahhitten rüşvet isteniyor. Bu para Özlem dediğinden kadının, evet, hesabına gidiyor. Kadın da parayı Veli Ağbaba'ya gönderiyor. Ya Veli, ne yüzsüzmüşsün sen ya. Ya şu ahlaki mi Veli Ağbaba? Her tarafından pislik akıyor ya.
1: Geçen hafta
0: Cumhuriyet Halk Partililerin il ilçe örgütlerinde çay parasını düşünsünler, kumanya parasını düşünsünler. Sen bir 500 götür, bir 1 milyon euro götür. Bir arabada 200 bin dolar mıydı neydi işte bir para çıksın. Efendim söyle bir 200 bin TL daha almıştı. Ya her yerden millet diyor ki şu parayı verdik, bu parayı aldık.
1: Ya para kendi var, neden bu

0: başkanın diyor.
1: Veriliyor.
0: Antalya Belediye Başkanı sana para verdiğini söylüyor aday olabilmek için. Ya sende hiç yüz yok mu ya Veli Ağbaba? Hakikaten bir Cumhuriyet Halk Partili olarak seni sokakta görsem midem bulanırdı herhalde benim. Bu kadar pisliğe bulaşmış bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor olması herhalde bir CHP'li seçmen için utanç vesilesidir. Dışarıda milleti kapının önünde birbiriyle kavga etmeye göndersin. Gelsin grup toplantı salonunda elinde elektronik sigarayla sigara içip keyif etsin.
1: Ya Veli Ağbaba'nın çıkıp bu iddialara cevap vermesi lazım.
0: Veremez.
1: Gerçekten iddialar
0: veremez.
1: O kadar çarpıcı.
0: Niye
1: yani
0: vermez,
1: belli bir sınırı aşmış
0: yüzsüz
1: durumda.
0: Yüzsüz adam vermez. Suratı keçe gibi olmuş efendim. İstediğiniz lafı söyleyin adama işlemiyor. Keçe. Geçmez biliyorsunuz.
1: Siz ağır ithamlarda bulunuyorsunuz yayınlarda.
0: Efendim,
1: kendisinin buna bir cevabı
0: bak,
1: oluyor mu?
0: Size bir, şey
1: size bir
0: efendim,
1: cevap verdi.
0: İnsanda yüz olacak, yüz. Utanma olacak insanda. Şimdi benim şu söylediklerimi bana biri televizyonda söylesin. Anında yayına bağlanırım.
1: Evet, ben biz Halk yayında TV'de cevap hakkı da veriyoruz.
0: Kaç defa yayına bağlanmak istedim. Benim hakkımda konuşurken bağlayamıyorlar. Niye? Yürekleri yetmiyor çünkü yalan atıyorlar. Hadi bağlansın bakalım şimdi. Veli Ağbaba'ya şunu sormak lazım. Allah aşkına. Yüzsüz bu 500 bin lirayı nasıl açıklıyorsun mesela sana gelen? Bir de resmi hesaptan gelmiş.
1: Yani.
0: Bu da tatile gitmeden önce zarfın içerisinde arabadaki paralardan bir tanesi mi? Şimdi sorsanız ne diyecektir biliyor musunuz? Kirli sakallı, uzun boylu, esmer adam hani yol kenarında vermiş ya parayı şoförüne. Aynı onun gibi bir yalan atacak. Ya
1: burada şey sarı evet. Saçlı işte burada bir hanımefendi var. Özlem Akyılmaz kendisi.
0: Evet, burada da bu kişi vermiş.
1: Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda
0: efendim,
1: yakalanmış.
0: Bakın, Allah insanı yüzünü almasın. Aldı mı böyle oluyorsun işte. Halim
1: vallahi
0: budur.
1: Gerçekten iddialar çok çarpıcı. Evet. Bir parti açısından
0: her
1: da
0: her hafta Veli Ağbaba ile ilgili bir rüşvet iddiası konuşuyor.
1: Üzücü.
0: Bir de bir değil, iki değil, üç değil, beş değil.
1: Bu paralar neden veriliyor? Neden Veli Ağbaba'da toplanıyor? Veli Ağbaba'dan sonra bu paralar nereye gidiyor? Aslında bunların hepsi ardı ardına sorulması gereken
0: vallahi
1: sorular.
0: Bilmiyorum. Yani ben bugüne kadar Veli Bey'i keyif ederken birkaç kere sadece işte bir tekne görüntülerini falan filan gördük. O da bizi ilgilendirmez. Ama ben Veli Ağbaba'ya şunu soruyorum. Belediye başkanının bütçesinden Özgür Özel'e araba yaptıracak kadar düştülerse bu paralar Veli bir yere mi saklıyor? Bunlara vermiyor mu? Ne yapıyor bilmiyorum ben. Bayağı da para var çünkü baksanıza. Her gün bir para gelmiş.
1: Ya eminim yani Özgür Özel de bunlara bir cevap verecektir herhalde.
0: Vermezler efendim.
1: Günlerde çünkü
0: Veli Ağbaba perişan eder Özgür Özel'i. Bak açık söyleyeyim.
1: Peki. Devam edeyim bir taraftan. CHP milletvekili biliyorsunuz Hasan Öztürkmen bir iddia attı ortaya ve dedi ki 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplarına 755 milyon TL ödenmiş. Bu da sadece tespit edebildiğimiz diye ifade ediyor. İsterseniz izleyelim.
2: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
1: Şimdi bazı gazetelere, televizyonlara ve troll hesaplara 755 milyon TL ödendiği söyleniyor. İnanılmaz bir rakam. Kimlere ödendi, neden ödendi, kim eliyle ödendi
0: efendim,
1: bunlar? Aslında
0: benim burada
1: bunu da sormak
0: kime
1: gerek.
0: Ne para ödendiğinden ziyade en çok merak ettiğim ne biliyor musun? Demek ki bu utanmaz camia. Biz ve bizim gibi birçok insana bu para vererek operasyon çektiriyor. Bakın ben buradan buna bakarım.
1: Bir linç kültürü de var ya.
0: Evet.
1: Yani.
0: Demek ki bu tip yerlere parayı veriyorlar. Bir algı operasyonu oluşturuyorlar. Tıpkı Sayın Berat Albayrak hakkında 128 milyar nerede yalanını atan o ahlaksızlar gibi. Bugün de başka türlü operasyonlarda kullanmak üzere demek ki bu troll çetelerine para akıyor. Bu şudur Duygan. Bir kere burada şunu tespit edilmesi gerekiyor. Bu troll hesaplarının kimler olduğu değil. Bu paralar vesilesiyle neleri yaptığı önemli. Parti propagandası mı yaptı? Yoksa bir milletvekilinin bir bakana buradan bir iftira kampanyası başlatarak organize bir suç örgütü gibi hareket mi edildi?
1: İtibar
0: bakın,
1: suikastı
0: ben bunu
1: yapılıyor
0: soruyorum.
1: Oralardan evet.
0: Bunu soruyorum. Herkesin şerefi var, haysiyeti var, bir ailesi var. Şimdi eğer böyle bir durum söz konusuysa bu durumla alakalı mutlaka savcılıkların harekete geçmesi lazım.
1: Geçmiştir
0: şunu
1: bile.
0: Sormaları lazım. Tek soru şu. Tamam aldın parayı. Sen partinin reklamını mı yaptın?

0: Yoksa Osman Gökçe'ye, filanca kişiye, şuna, buna, bu isimlere siyasi olarak bu hesaplardan operasyon çektin mi? Bakın bu çok önemli bir hadise. Eğer böyle bir durum varsa bu bir suç örgütü demektir.
1: Elbette birlikte suç hareket ediyorlar demektir. Ve birden fazla kişiler.
0: Ve bu işlere de mutlaka detaylı bakılması gerekir. 755 milyon TL direkt olay bunlar efendim.
1: Az değil ki oradan evet. Aslında bu rakamlarla anladığımız kadarıyla istedikleri her şeyi oradan yönetmeye çalışıyorlar. Bir
0: peki,
1: ara zaten
0: o zaman
1: konuşalım sosyal medya hesaplarından
0: bakın,
1: aslında toplum bile dizayn edilmeye
0: tabii
1: çalışılıyor.
0: Tabii ki kesinlikle çok haklısınız.
1: Yani,
0: aynen
1: çok
0: böyle toplumu dizayn
1: rakamlar.
0: Etmek istiyorlar. Peki Hasan Öztürkmen eğer böyle bir durumu biliyorsan ya şunu bir listelerini yayınlayın bir görelim artık. Basın mensubu varsa basın mensubu. Televizyon varsa televizyon. Efendim gazetecisi varsa gazetecisi, trollü varsa trollü. Bunların hepsinin listesini bir dökün bakalım ortaya ya.
1: Ben döküleceğini düşünüyorum çünkü CHP'de bir iç karışıklık var ya, yani oradaki kriz büyüdükçe biz aslında arka planda neler döndüğünü de öğreneceğiz sanki önümüzdeki günlerde. Belki dediğiniz çağrının da cevabı
0: çıksın
1: gelecek.
0: Çıksın da biz de şu isimleri görelim.
1: Bir görelim.
0: Bir de satılık
1: evet.
0: Basın mensuplarıyla trollleri görelim kimlermiş.
1: Merak ediyorum ben. Delegeleri gerçekten hesabına her ay para giden gazetecileri. Şimdi CHP'deki işte butlan krizi ve iç hesaplaşma büyürken Yılmaz Özdil aslında Özgür Özel'e gerçekten sert bir çıkış yaptı gelsin.
2: Özgür Özel yönetiminin Burhanettin Bulut marifetiyle medyayı nasıl devşirdi? Kimlerin hangi gazetecilerin kiralandığını, hangi televizyonların nasıl hangi yönüne para verildiğini, sosyal medyada kiralık troll ağıyla nasıl faaliyet gösterildi anlatacağız. Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini. Yarına kalır ama yanına kalmaz.
1: Şu anladığım kadarıyla Yılmaz Özdil çok sinirlenmiş. Özgür Özel'in kendisini WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini söylüyor.
0: Efendim?
1: Dahası CHP'nin aslında medyayı dizayn etmeye çalıştığını söylüyor para vererek.
0: Evet yani trolleri alarak sadece bu itibar suikastlerini iktidara karşı yapmamış. Anladığım kadarıyla muhalif medyadaki isimlere de istediği gibi konuşmayanlara da yapmış bu tehditleri. Benim anladığım kadarıyla böyle. Peki size şunu sormak istiyorum. Yılmaz Özdil bu satılık gazetecileri söylediyse bir kere bu satılık gazetecileri bir isimlerini bir açıklasın bakalım. Kim bu satılıklar? Biz de öğrenelim. Merakla bekliyoruz zaten. Yani Kılıçdaroğlu'nun tetikçi medya dediği ve daha sonra işte Hasan Bey'in anlattığı,
1: Hasan Öztürk,
0: bugün de Yılmaz Özdil'in söylediği bu isimler kim? Mesela ben merak ediyorum. Bu satılık isimlerin içerisinde Barış Terkoğlu var mı? Ben merak ediyorum, var diyemem.
1: Bazı isimler zikrediliyor.
0: Barış Pehlivan ya, var mı mesela? Bu satılık istemem. İsimlerin evet. İçinde midir, değil midir? O bir tane Timur Soykan diye bir tane kişi var. Bu satılık isimlerin içinde midir, değil midir? Ben merak ediyorum. Varsa mutlaka bu kişilerle ilgili de mutlaka bilgilendirme yapılması gerekiyor. Şimdi ben mesela merak ediyorum efendim, bu isimler satılık kadro içerisinde midir? Ve de bu isimleri nasıl satın alıyorsunuz eğer aldıysanız? Soruyorum. Mesela örnek veriyorum. Timur Soykan'ı ihaleye mi çıkıyorsunuz? Yani aldı demiyorum. Eğer adam para aldıysa nasıl alıyor? Örnek veriyorum, isminin üstünden gidiyorum. Sen yanlış anlamasın Timur Bey de. Ben bu konuda diyorum ki mesela örnek veriyorum. Bu isimle ilgili bir para verilecekse nasıl veriyorsunuz? Açık ihale mi yapıyorsunuz? Yolda yürürken cebine mi sıkıştırıyorsunuz? Nasıl veriyorsunuz bu paraları bunları? Ben bunu sormak istiyorum. Eğer verildiyse mesela benim en çok merak ettiğim Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Timur Soykan'ın satılık olup olmadığını ben çok merak ediyorum.
1: Yayınımızda adı geçen gazetecilerin de
0: tabii,
1: cevap hakkı da oldu.
0: Eğer
1: alınıp cevap
0: bakın efendim,
1: verebilirler
0: şimdi, bu insanların
1: bir taraftan,
0: da bir aileleri
1: çünkü
0: var. Ben bu insanlara
1: bu
0: satılık diyemem. Satılık dersek bu suç olur. Ben diyorum ki bunlar satılık listenin içinde mi değil mi?
1: Kanıtlanmış bir
0: hani
1: şey
0: karşı
1: yok.
0: Medyada ya.
1: Evet.
0: Orada biraz bu konularda konuşuyorlar. Bir insan babasını böyle savunmaz Özgür Özel'i savunduğu gibi. O yüzden diyorum ki acaba bu konuda bu ekibin içinde mi değil mi? Çok merak ediyorum.
1: Evet. Evet. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Yılmaz Özdil de yarına kalır ama yanına kalmaz. Ben bunları açıklayacağım diyor. CHP'nin medyayı nasıl dizayn ettiğini anlatacağını ifade ediyor. Bakalım önümüzdeki evet. Günlerde neler olacak diyelim. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek aslında Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı. Gelsin lütfen.
3: Ekrem İmamoğlu ile ilgili şunu sorayım. Şu an CHP'nin hala resmi Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi?
4: Hayır değil. Şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir.
1: Şimdi gazete

0: Gece Ahmet Hakan soruyor, Ekrem İmamoğlu sizin Cumhurbaşkanı adayınız mı değil mi diyor. Hayır değil diyor. Temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etsin diyor. Yani bir istifa çağrısı da var ve adayımız da değil gibi bir açıklama yaptı. Tabii daha sonra Müslüm Sarı bunu yumuşattı biraz. Siz nasıl okudunuz? Buyurun.
1: Şimdi efendim ben burada şunu sormak istiyorum. Şimdi Berhan Bey'in açıklamasına bakıyoruz. Hayır diyor, bizim adayımız değildir. Önce kendisini temizlemesi lazım diyor. Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu izledim. Aday adayı olabilir. Bunda en ufak bir mahsur yok diyor. Müslüm Sarı da diyor ki aday adayıdır. Bu konuyla ilgili girişim yapabilir diyor. Şimdi burada da bir karmaşıklık söz konusu. Yani biz burada Berhan Bey'in dediğini mi esas alacağız? Kılıçdaroğlu'nun dediğini mi? Müslüm Bey'in dediğini mi? Bir kere burada da bir karışıklık oldu.
0: Orada da bir karışıklık var.
1: Aslında ben açık olarak söyleyeyim. Bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Müslüm Bey'in de söyleyemediğini Berhan Şimşek söylüyor. Ben bu kanaatteyim. Yani bana sorsanız kanaatimi. Berhan Şimşek kalkıyor diyor ki arkadaş ahlaklı olması gerekiyor diyor. Kendilerini temizleyip gelmeleri lazım diyor. Aslında partinin bu anlamdaki özgürce konuşarak söylemek istedikleri sanki Berhan Bey'in üstünden söyleniyor gibi bana geliyor.
0: Net bir şekilde ama ifade ediyor.
1: Ama bu işin sonucunu tabii ki ancak seçim sürecine girdiğimiz zaman görürüz. O zaman Berhan Bey'in dediği mi doğru yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da Müslüm Bey'in dediği mi doğru? O dönem çıkacak.
0: Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi de kapatıldı. Dolayısıyla bizim adayımız değil diyor ama bakalım evet. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Şimdi Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'da yine ciddi bir çöp sorunu var. İsterseniz oraya gidelim.
1: Gidelim.
0: Orada maaş alan aslında personelin yarısının işe gelmediği ifade ediliyor. Buyurun.
2: Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi veya işe gelmeyen bu arkadaşlarımız, diğer belediyelerde çalışan arkadaşlarımız göreve çağrıldı.
0: Şimdi gerçekten çok ciddi bir çöp sorunu var Seyhan'da anladığımız kadarıyla ama ciddi de bir bütçesi var. Buna rağmen neden çöp sorunu yaşanıyor? Halk sağlığını da ciddi anlamda tehlikeye atıyor.
1: Duygu Hanım 700 tane temizlik personelinin 400 tanesi maaş aldığı halde işe gelmiyor.
0: Ne demek bu ya? Vatandaşa yazık değil mi?
1: Adana'daki bütün orada vergi veren ve buradan devlet bütçesinden buraya giden paranın nasıl bir çarçur edildiğini görüyor musun? 700 kişinin 400'ü işe gelmiyor. Yani. Hı hı. Kim bu yandaşlar kardeşim? Bu aziz milleti paralarını size çarçur edilsin diye mi size emanet edildi? Bakın ben şunda hiç karşı çıkmam. Evet, liyakat çok önemlidir. İşi bilmek çok önemlidir. Ama liyakatı vardır. Kendi siyasi partisinin içerisinde bu konuyu da çok iyi yapacaklarına inandıkları arkadaşları vardır. Bunlara iş imkanları sağlamışlardır. Ben buna çok karşı olan bir kişi değilim. Hı hı. Ama çünkü bu tür yerlerde özel alım yaptıkları için bunlar bir sınavla vesaire değil. Temizlik işçisi vesaire. Şimdi bu tür konularda 400 tane adamı buraya bankamatik memuru olarak eğer bu konularda aldıysanız ya bu parayı onlara vermeniz de büyük günah. Bu millete de büyük bir ihanettir.
0: Elbette.
1: Bir belediyede bir adam maaş aldığı halde nasıl işe gitmez ya? Yani sen milletin parasını siyasi parti veya başka bir şeyler için birilerine peşkeş çekiyorsun demektir. Bunun başka bir anlamı yok ki.
0: Aynı zamanda da
1: bunlardan
0: suç işliyorsun.
1: Tabii ki suç.
0: Yani işe gelmeyen
1: şimdi,
0: personele ne gibi bir yaptırım uygulandı? Bunun cevabı var mı? Yok.
1: Duygu Hanım buradaki önemli olan olaylardan birisi de şu. Bu 700 tane işçinin 400 tanesi işe gelmemiş ya. Bunların bir amiri var. Bir müdürleri var değil mi? Bu müdür de demek ki bunlara göz yummuş. Kesinlikle o kişi de mahkemeye verilmesi lazım.
0: Bu 400 kişi kimin yakını? O zaman da
1: göz yumdu. 400 tane adam işe gelmiyormuş
0: evet,
1: ya.
0: Evet ya bu dilek 700 olay.
1: 700 kişinin 400'ün işe gelmemesi ne demek ya?
0: Çok ciddi bir rakamdan söz ediyoruz.
1: Ya Allah aşkına bir şirkette yarıdan fazla adam işe gelmezse şirket batar değil mi normalde?
0: Çöker. Burası da çökmüş. Çöp yığınları çöp. Zaten pislik almış içerisinde. Başını gitmiş pislik içinde.
1: Maalesef.
0: Ciddi de bir bütçesi var. Bakalım orada neler olacak. Tabii orada da aslında mecliste ses çıkaranlar olmuş. Neden bunlara bir yaptırım uygulanmıyor ve ne olacak bundan
1: Duygu
0: sonra diye.
1: Bu kişileri mahkemeye günler verip mutlaka mahkum olmalarını sağlamak için mutlaka bunları takip etmek lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü milletin parasını siz sağda solda geçsin diye millete dağıtıp buna göz yumuyorsanız bakın oranın yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcılarının hepsinin bu konuda sorumluluğu var.

0: Bu Erdoğan bir
1: bu
0: kamu
1: konuda
0: görevi.
1: mutlaka ceza alması lazım. Personel müdürü kimse bu konuda ceza alması lazım. Bir personel müdürü, çok affedersiniz, adama sorarlar. Ya arkadaş, sen ahmak mısın 700 tane insan varken bunun 400 tanesi işe gelmemiş ve görmemişsin diye, öyle değil mi?
0: Aynı zamanda belediyenin, evet, işleri de bu nedenle aksamış ve hiç kimse sesini çıkarmamış, evet, bugüne

0: Neden korunmuş bu insanlar? Ona da bakmak lazım. Aynı zamanda kamu görevini de kötüye kullanmış oluyorlar diyelim ve devam edelim. Yine Özgür Özel'e döneceğiz. Özgür Özel aslında CHP'de yaşananların bir anlamda parti içi kavga olduğunu ifade ettiği anlar gelsin.
1: Genel merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Parti içindeki darbeye teslim olmadık olmayacağız. Genel merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Parti içindeki darbeye teslim olmadık olmayacağız.
0: Şimdi genel merkez olarak dayanışmayı koruyacağız diyor. Biz parti içindeki darbeye teslim olmadık olmayacağız.
2: Yani artık demek ki dava siyasi değilmiş. Demek ki AK Parti ile alakası yokmuş. Niye? Özgür Özel de artık bunu itiraf etmeye başlamış. Hep beraber dinledik. Parti içi darbe diyor. Kendi içinizde ne yapıyorsanız yapın. Bu zaten bizi ilgilendirmiyor ki. Kılıçdaroğlu mu sizle uğraşıyor? Siz mi Kılıçdaroğlu'yla uğraşıyorsunuz? Parti içindeki delegeleriniz satılık mı değil mi? Bunların hepsi sizin bileceğiniz işler. Yeter ki bu işi üstünüzden atmak için iktidara bu konuda kalkıp da parmak sallamaya kalkmayın. O zaman ne deriz? Gereken cevabı alırsınız. İşte parti içerisindeki bir mesele olduğunu da Özgür Özel kendi itiraf etmiş.
0: İfade etmiş.
2: Bence parti içi darbe demesine karşı şunları da demesi lazım. Yani yüzsüz ve veli ağababa ve bunun gibi arkadaşlar yüzünden de parti çok leke aldı. Ben bir daha seçilirsem bunları da temizleyeceğim diye bir beyanat artık versin diyoruz Özgür Özel. Niye? Temiz siyaset.
0: Kabul etmiyor ki. Evet,
2: efendim?
0: Bu iddiaları kabul etmiyor
2: ki. O zaman şöyle
0: ki.
2: Yani mesela bunlar yeni bir parti kurdular Duygu Hanım.
0: Aynı ekiple.
2: Sizin de cebinizde 1 milyon euro paranız var. Antalya'da yaşıyorsunuz. Götüreceksiniz Veli Ağbaba'yı, parayı basacaksınız. Adaysınız. Hayırlı olsun. Yeni partide işler böyle yürüyecek. Niye? Eskisinde adam düzeni bozmuş böyle bir sisteme getirmiş. Gökhan Böceği'nin iddialarına göre böyle. Şimdi ben soruyorum. Yeni parti kuruldu binaya.
0: Trajikomik yani. Gülüyoruz
2: herhalde
0: ama.
2: Herhalde Veli Ağbaba kendine şöyle küçük bir oda yapacak. Üzücü. Ya da büyük bir oda yapar o. Geniş bir oda.
0: Para sayma makinesi
2: o yaptığı geniş
0: lazım.
2: Odada şoförü kapıya koyar. Önüne de bir para sayma makinesi. Belediye başkanı adayı mı olmak istiyorsunuz? Ey yeni partiye hangisiyse işte girecek olan Cumhuriyet Halk Partililer. Doldurun cebinize paraları. Gidin Veli Ağbaba'nın kapısına. Verin şoförüne parayı, tıkır tıkır sayıyor zaten adam. Paraları saysın, adaylığı versin.
0: Belki de çekinirler artık yani.
2: Niye?
0: İddialar
2: efendim,
0: doğruysa hani belki bir daha
2: Mustafa
0: tekrar edilmez.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partide bu tür ahlaksızlığa gidip de tamah edenler yeni kuracak partide neler yapmaz ya.
0: Vallahi.
2: Düşünebiliyor musunuz? Veli Ağbaba bir tane güzel oda, kapının önünde para sayma makinesi. Ver parayı adaya. Şimdi önümüzde mesela milletvekili seçimleri var. İlk önce biliyorsunuz değil mi? Bütün Özgür Özel'in partisinden milletvekili olmak isteyen adaylara buradan sesleniyorum. Yolunu bulursanız kardeşim görüyoruz sistemi. Verin Veli Ağbaba'ya parayı, alın adaylığı ya. Ne olacak ki?
0: İddialar o yönde.
2: Efendim siz şimdi siz delege olsanız, satılık delegelerden birisi olsanız. Yani para almışsınız ya. Şimdi gider adam oraya der ki abi geçen gün aldık bugün de veriyoruz bizi vekil yap dedi. Veli Ağbaba'da utanma yok ki yüz yok ki yapabilir mi yapabilir. Yapamaz diyemem çünkü geçmişe yönelik baktığım zaman hareketlerine bu tür bir meyil olduğunu görüyoruz. Evet.
0: Bilmiyoruz artık bakacağız takdirde vatandaşın diyelim. Evet. Şimdi Özgür Özel bir açıklama yaptı. Tabii Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin. Ben aslında 10 yaşımdan beri hayatımda hiç kimseyi satmadım diyor. Orada aklı tabii Kılıçdaroğlu ile yaşadıkları geliyor. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu da satmayacağını ifade ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Satar
2: aslında
0: mı?
2: Siz soruyu sorarken cevabını Duygu Hanım içinde verdiniz.
0: Dayanamadım
2: ben de buradan diyorum. Şunu görüyorum. Ben hayatımda çocukluktan beri kimseyi satmadım demişsin. İlk hüngür hüngür ağladığın, gidiyor diye üzüldüğün Kılıçdaroğlu'nu sattın. Özkan Yalım. Çok iyi arkadaştınız ya. Beddualar ediyorsun arkasından şimdi. Nasıl olacak bu iş? Geçtiğimiz dönemde halkın umudu dediğin adama
0: haram zıkkım olsun,
2: haram zıkkım olsun sana yaptıklarım dedin. Ya hiç satmıyormuş. Allah demek ki bunların satma mantığı ne acaba Duygu Hanım? Acaba para anlamında mı?
0: Anlayamadım.
2: Bilmiyorum. Yani parayla satmak anlamında söylüyorsunuz herhalde. Yoksa normal kişisel anlamda manevi açıdan satmaksa bu çok rahatlıkla yani sattığımız
0: manevi
2: gözüküyor.
0: Manevi açıdan ifade ediyor gibi geldi ama hani böyle yaşananlara baktığınızda tabii bu söylemlerle pek örtüşmüyor. Elbette yine takdir izleyicinin evet. Diyelim biz devam edelim.

0: Şimdi Özgür Özel aslında herkesin merak ettiği ve düşündüğü bir şeyi de dile getiriyor bir taraftan. Ya Allah muhafaza diyor, partiyi böyle yönetenler ülkeyi nasıl yönetir? Bu sizin her programda neredeyse spot cümleniz değil mi?
1: Evet.
0: Ve manşetiniz sizin.
1: Sonunda Özgür Özel de
0: Özgür
1: bu noktaya
0: Özel
1: geldi.
0: Özgür Özel de almış
1: Duygu
0: onu. Evet. Gelsin bakalım.
1: O da bu noktaya geldi. Evet.
2: Allah muhafaza. İşte bu görüntü millete şey der. Partiyi böyle yöneten Türkiye'yi nasıl yönetecek der. Allah muhafaza biz varız. Allah muhafaza biz varız.
0: Gerçekten. Allah muhafaza diyor. Partiyi böyle yönetenler ülkeyi nasıl yönetecek? Aynı noktada buluşmuşsunuz.
1: Arkadaş 3 sene önce seçimlerde bunu diyorduk zaten biz.
0: Evet.
1: Şimdi de aynısını diyoruz. Ama senin için de farklı düşünmüyoruz. Biz senin için de aynısını söylüyoruz. Allah muhafaza kendi partisinde bu kadar karışıklık ortaya çıkaran, delegeleri parayla alacak bir sistemin oluşmasına neden olduğu iddia edilen bir kişi yarın bu ülkeyi yönetmeye kalksa Allah aşkına hangi rezillikler ortaya çıkar? Ya Duygu Hanım, düşünebiliyor musunuz? Bunlar 3 sene önce kendilerini parçaladılar. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. %100 seçim aldık diye bakıyorlardı bir ara. İnanın.
0: %60 öyle hareketler geliyor yapıyorlardı. Gibi anketler paylaşmaya
1: başlamışlar. Şunu sormak
0: başlamış
1: istiyorum. Tek bir soru. Utanmadınız mı milleti kandırmaya? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkenin umudu olduğunu bu aziz millete aşılamak için bizim camiamıza da atmadığınız iftira kalmadı ve her türlü onun yanında oldunuz. Peki bugün Kılıçdaroğlu olsaydı iktidarda bu milletin hali nice olacaktı?
0: Yani bugün
1: zaten biz bunu başından beri söylüyorduk, Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetemez diye. Recep Tayyip Erdoğan gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bu kadar kuvvetli bir liderin olduğu yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeyi yönetemeyeceğini defalarca kez söyledik. Hı hı. Şimdi size bir soru soruyorum. Şimdi gittin sen yarın seçmene. Yeni parti kurdun ya da kendi partinde devam ediyorsun. Bilmiyorum ne gelecek başınıza. Bunu kendi içinizde çözün. Şimdi yarın geldiği zaman ne diyeceksin bu millete? Dedin ki halkın umudu Özgür Özel dedin. Aradan 3 sene geçti.
0: Biri de çıktı Özgür Özel.
1: Yüzsüz veli çıktı, dedi ki genel başkan benim artık. Bunları ölçemeye emanet edilir dedi. Diyebilirler mi? Diyebilirler. Bir kişiyi satan herkesi satar. Bunu unutmayın. Bakın bu gerçekten satma meselesi. Ne açıdan söylüyorum? Farklı yerlerde siyaset yapmak bir haktır. İnsan satmak diyemeyebiliriz buna. Hı hı. Nedir? Adam kendisi bugün bu partidedir. Yarın başka bir siyasi parti devam eder. İşte Milli Görüş'ten daha sonrasında AK Parti kuruldu ve yola devam edildi. Rahmetli Erbakan hocam için bir kişi olumsuz konuşmadı.
0: Evet.
1: Hala da konuşmaz. Hala da saygı duyar.
0: Vefa.
1: Ölüm yıl dönümlerinde mutlaka anılır ve hocama karşı hürmet devam eder.
0: Hı hı.
1: Ya insan hiçbir şeyin altı yoksa bir siyasi partinin yıllardır bu ülkede bir şekilde olsa hayatını devam ettiren siyasi partinin hattına dönüp liderine bu kadar hakaret etmez ya. Ya siz nasıl insansınız? Ve bakın şunu unutmayın. Ne ekersen onu biçersin.
0: Evet.
1: Bugün kime ne yaptıysan bir gün döner dolaşır onu da yaşarsın. Bunu görürüz. Bugün seni alkışlayan o siyasi partidekiler, hain Kemal deyip fotoğraflarını ezenler, bundan 5 yıl sonra senin fotoğrafını ezmeyeceğinin garantisi yok. Çünkü adamda bu şekilde bir kültür gelişmemiş.
0: Peki CHP seçmeni aslında buna son kertede nasıl cevap verecek? Yani değişecek mi bir şeyler? Özgür Özel'den yana olduğunu söylüyor Sayın Özgür Özel
1: ben
0: CHP seçmeni
1: şöyle
0: ama
1: düşünüyorum.
0: Siz nasıl görüyorsunuz? Yani son anda dönüş
1: efendim,
0: yapılır mı Kılıçdaroğlu'na?
1: Ben hiçbir zaman bir CHP'li olsam diyemem çünkü ben CHP'liler gibi düşünemiyorum.
0: Evet.
1: Yani dünyaya bakışımız farklı. Ama şunu söyleyeyim. Düşünülmesi gereken tek konu bu. Ya bugün ne yapıyorlar? Yarın ne yaparlar? Yarın halkın umuduydu dün Kılıçdaroğlu. Bugün hain Kemal.
0: Ya Ali Mahir Başarır biliyorsunuz yani hayatımda gördüğüm en yalancı insan dedim diyor. O zaman da hani yere göğe sığdıramıyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi Özgür Özel kendisi için ağlıyordu. Şimdi demediğini bırakmıyor. Şimdi vatandaş hangisine inanacak bilmiyoruz. Göreceğiz onu.
1: Seçim döneminde
0: günlerde
1: hangisine inandığını gösterecektir.
0: Peki Sayın Gökçek, isterseniz yavaş yavaş sürmanşeti sonlandıralım mı? Ne dersiniz?
1: Peki daha konumuz vardı ama kaldık.
0: İsterseniz devam
1: hakikaten
0: edelim.
1: Sağ olun. Çok isterim. Gerçekten sürmanşetin tadı bir başka. İnsan her program yaptığında biraz daha uzun sürsün istiyor. Bir de özellikle ertesi günleri sabahları sizinle biliyorsunuz genelde
0: evet,
1: saat 10'dan sonra reytingler
0: gelince
1: birbirimize bu konuda mesaj atıp bu mutluluğu paylaşıyoruz.
0: Sağ olsun izleyicilerimiz. Evet, gerçekten bizi yalnız bırakmıyorlar.
1: İnanılmaz bir izleyici kitlemizin olmasından ötürü de hakikaten çok mutluyum. Hepsine bu akşam tekrar

0: Bizi izledikleri için teşekkür ediyor. Saygı ve hürmetlerimi
1: sunuyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Efendim biz bu akşam sürmanşeti sonlandırıyoruz. Haftaya inşallah biz yine bu ekranlarda olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyoruz efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: maksimum yağmuru gibi düşüyor.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
0: 10.000.
1: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman
2: gelsin müzik. 25
3: yıldır sana maksimum. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
7: Çekiyorum.
8: Evet.
9: Harika.
8: Nasıl oldu?
9: Bakalım.
8: Hemen.
10: Hadi bakalım.
11: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Bu salı BİM'de Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.
13: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
14: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
15: Oh be, Profilo yapmış.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizliği.

0: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: Bussalı Bim'de bonfilet dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
8: Sayılır.
7: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
9: Balık biz yemeyiz ki.
7: Pis bir şey kokar bir de o.
9: Turuncu, Japon balığı.
8: Ne yapacakmış peki?
9: Izgarası iyi olur dedi.
8: Bu nedir?
9: Köpek bayrağı. Beni
7: geçirme. Abla aramayın dedi, gidiyor. Kardeşim.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Her şeyi kalkama.
5: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de.
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı tekne işte. Umutsuzca iç çekişte.
7: İstemiyorum.
6: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
2: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
1: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Hadi hadi hızlı olun.
4: Herkes hazır mı?
5: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Aramızda bazı insanlar var. Geçmiş yaşamlarını kusursuz şekilde hatırlama yeteneğine sahipler. Kendilerine sonsuzlar diyor. Sonsuzlar arasındaki iki grup güç için çatışmaya girdi. Bir tarafta bilgilerini insanlığı korumaya ve geliştirmeye adamış insanlar var. Karşılarındaysa bu gücü bir lanet olarak gören nihilistler duruyor tabii. Yeni teknolojiler nihilistlere dünyadaki bütün yaşamı sona erdirmek için bir fırsat verdi. Ve gücün kontrolü için yarış başlamış oldu.
1: Meksiko,

0: Evet. Evet aldım. Aldım evet. Biraz gecikebilirim. Seninle buluşmaya geliyorum.
1: Anlaşıldı.

0: kalmasına izin veremeyiz.
1: Bathurst'ün bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum.
2: O bizim tanıdığımız kişi değil.
0: Kestirmeden geleceğim. Benimle otoyolda bulun.

0: engel kurmuşlar. Vincin dibine gir.
1: Tretweet'in de beni. Sakın o köprüye çıkma.
0: Abel, beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Nasıl bir mucize gerçekleştireceksin bilmiyorum ama önünde 45 metrelik bir boşluk var. Ne planlıyor bu?

0: Daha önce bir anıymış gibi hissettirecek kadar gerçek bir rüya gördünüz mü? Aynada kendinizi gördüğünüz ve şaşırdığınız oldu mu hiç? Sanki bir başkasının yüzünün size baktığını görmeyi bekliyormuşsunuz gibi. Bütün bu insanlar hepsi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor? Belki cevabı bilseydim bütün o küçük şeyler bir araya gelebilir, bir şey ifade edebilirler. Hey!
1: Evan!
0: Merhaba!
1: Tam zamanında.
0: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
1: Burayı bulmak zor
0: hayır,
1: oldu mu?
0: Hayır, hayır, hiç olmadı.
1: Tamam.
0: Bu haftaki üçüncü görüşme.
2: Geldi işte.
0: Merhaba, merhaba beyler. Nasılsın? Memnun oldum.
2: Evan, tanıştığımıza
0: memnun oldum. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.
2: Güzel.
0: Harika bir yeriniz var.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sakıncası yoksa birkaç sorum olacak size.
0: Evet, elbette.
2: Geçmişinizde bazı soru işaretleri var.
0: Ben bunun farkındayım.
2: İnsanlar restorana girdiğinde görecekleri ilk yüz senin yüzün olacak.
0: Ve o yüz onları gülümseyerek karşılayacak. Geçmişte bazı sorunlarım oldu tabii.
2: Geçmişinizi evet. Detaylı bir şekilde araştırdım Bay McCauley. Eski işverenlerinizden bazılarıyla konuştum. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söyledi.
0: Ne söylediklerini merak ediyorum aslında.
2: Harika biri olduğunu. Zeki bir adam olduğunu, evet. Harika bir adam, ya, doğru.
0: Şey,
2: evet.
0: İyiymiş o zaman. İşte böyle, sanırım işi kaptım. Ne zaman başlıyorum peki?
2: Peki bana saldırdığın müşteriden bahseder misin?
0: Bir garsonu taciz etmişti.
2: Sen de onun kolunu kırdın.
0: Kırdım. Bilerek yapmadım. Yani gerçekten kadını zor durumda bıraktı. Kibarca gitmesini istedim. Ama o bana saldırdı. Bir suçlamada bulunmadı ve dava düştü işte.
2: Yani restorandaki vardiyandan öylece çıktım ve bir daha dönmedim mi?
0: Kişisel bir sorunum vardı. Bu olay 6 yıl önceydi.
2: Ha, evet. Müdürüm bana hastaneye yatırıldığını söyledi.
0: 2 hafta.
2: 2 hafta mı? Melanie 2 haftacıkmış. 2 hafta sadece.
0: Bakın, akıl hastalığı geçmişimin parçası, evet. O zamandan beri gözüm bile seyirmedi diyebilirim. Aksine bu yaşadıklarımın beni daha da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Ve burayı yönetebileceğimden %100 eminim ben, gerçekten.
2: Evan, geldiğin için sağ ol.
0: Lütfen, bakın bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama hastalığım nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Size söz veriyorum.
3: Evan, sana haber vereceğiz.
0: Hayır, vermeyeceksiniz.
2: Anlayamadım.
0: Bakın, baştan savunmanın ne demek olduğunu biliyorum.
2: Bay McCauley, belli ki sorunlarla başa çıkmakta harikasınız.
0: Tahmin bile edemezsiniz.
2: Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve haklısınız, sizi aramayacağız.
0: Sırf geçmişimi kontrol ettiğin ve birkaç telefon ettiğin için hikayemi bildiğini mi sanıyorsun? Ben senin hikayeni elini sıktığım anda bildim. Yine de vakit ayırdın.

için sağ ol. Anlıyorum, gerçekten. Dışarıda tertemiz geçmişleri olan bir düzine aday varken şiddet geçmişi olan tescilli bir şizofreni kim işe alır? Ama beni asıl düşündüren, eğer iş bulamazsam bu ay kiramı ödeyemeyeceğim. Bu takımı kuru temizlemeye vermek bedava değildi. Ama hepsinden önemlisi, bir an önce bir iş bulmalıyım çünkü ilaçlar bitmek üzere ve bittikleri zaman işler ciddiye binecektir.

Nasıl yapılabileceğini öylece bildiğiniz şeyler var mı? Kimsenin size öğretmediği şeyler. Bir şekilde her adımın mantıklı geldiği,

0: Dostum, onu gerçekten kendin mi yaptın?
1: Öyle.
0: Vay canına. Hey Ronnie. Hey Ronnie. Evan geldi.
1: Merhaba. İstediğin gibi. İki Mosiki tarzında çelik el yapımı. Türünün tek örneği.
2: Aa, vay canına. Evet. Hattori Hanzo öyle mi?
3: Vay be. Dostum.
4: Evliymiş.
2: Evet. Kalk üstümden. Tamam, şimdi adamın ödemesini yapalım.
3: Bunun da kafayı mı buluyorsun?
1: Antidepresan. Bu bir antipsikotik.
5: Ödemeni bu şekilde mi alıyorsun?
2: Evan, Ronnie bakım programına dahil.
0: Evet, Doktor Ronnie.
5: Niye onları eczaneden almıyorsun peki?
2: Sürekli deli doktorlarıyla konuşmak istemiyordu ondan, öyle
1: değil mi? Evet. Evan bir reçeteye ayda 400 dolar veremez.
3: Hey. Burkina Faso'nun başkenti neresidir ha?
4: Adamım.
1: Burkina Faso diye okunur. Ogadugun. Haplarımı alabilir miyim?
3: Lanet olsun. Kaçta kaldığımı unuttum.
5: Bunu sen uydurdun.
4: Vay be dostum.
3: Hayır. Adam her şeyi biliyor. Tam bir ucube.
5: Nasıl bu kadar şey biliyorsun?
1: Doğrusu bunu ben de bilmek isterdim. Beni deli ediyor. Haplarımı alabilir miyim lütfen?
2: Kızım, çocuğa yiyecekmiş gibi bakıyorsun.
3: Hey. Barut neyden yapılır ha?
1: %74 potasyum nitrat, %13 kömür.
0: Tamam. Vay canına.
4: Etkileyici adamım.
2: Bana bakacaksın dedim.
5: Ah, Ronnie lütfen ama.
3: Al bakalım. 60'lık paket.
1: Sadece 55 tane var.
3: Gerçekten mi? Yaklaştın.
1: Lanet olsun. Ben onlarla yaşıyorum. 60. Hey, hey, hey. Orijinalini istiyordun değil mi? Bu orijinal. Bu 70 kez inceltilmiş, karbonla işlenmiş çelik.
2: Lanet ellerini üzerimden çekemez.
1: Hayır, adamının saymasını öğrenmesini söyle. Anlaşma 60'lık paket için.
2: Öyle mi? Maalesef elimizde bu var. Beğenmediysen tımarhaneye geri git. Şuna göz kulak ol. Bu kılıcı bir deneyelim bakalım.
3: Hey, barut neyden yapılır ha?
2: Kolunu uzat.
4: Gösteri zamanı.
2: Kolunu uzat. Kalk hadi. Kolunu şuraya koy. Bebeğim ya boynun ya da kolun. Sen seç.
1: Hey Ronnie, kardeşim o oyuncak
2: Evan,
1: değil.
2: Evan, kendi işine bak sen.
5: Ronnie, bu hiç komik değil.
3: Lanet olsun.
1: Sanırım işe yarıyor Ronnie.
3: Lanet, parmaklarımı kestin. Lanet olsun.
1: İyileşirsin. Tatlım, niye eve gitmiyorsun?
2: Sen bittin tamam mı? Sen öldün.
1: Bilemiyorum. Senden antipsikotik ilaç alan bir adamla konuşuyorsun.

0: öyle değil mi? Şu an
1: sen çıldırmışsın kardeşim.
0: Belki de kafamdaki sesleri susturmanın en iyi yolu senin kafanı kesmektir dostum, öyle değil mi? Söyle bakalım.
1: Hayır, hayır, hayır. Bırak, bırak. Ateş etme. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Her şey yolunda. Sakin.
0: Hey, bana bak. Haplarımı ver. Hayır,
1: sakiniz.
0: Hemen.
1: Tamam. Hadi. Sen delirmişsin dostum.
0: Deli olsaydım seni çok daha önce küçük parçalara ayırmış olurdum. Haplarımı ver. Ronnie, şimdi beni iyi dinle. Ben deli değilim, tamam mı? Ben sadece yanlış anlaşılırım. Anladın mı?

0: NYPD McCall adında birini yakaladı. Ters giden bir anlaşması. Polisler üzerinde bir kılıç bulmuş. Kılıç Edo Japonya'sından. Kullanılmayan bir teknikle yapılmış.
1: Yani?
0: Onu kendisinin yaptığını iddia ediyor.
1: Komisyoncudan Özenti Demirci'ye dönen biri daha...
0: Sizi gidi inançsızlar. Nora, bunu görüyor musun?
1: Treadway?
0: Kesinlikle.
1: Biz biliyorsak, Bathurst de biliyordur.
0: Dikkatli ol. Efendim, işiniz bitince haber verin.
2: Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Telefon hakkım olmalı değil mi? Bir dedektif olamayacak kadar iyi giyimlisin. Öyleyse sen bir doktor olmalısın.
3: Hiç mi? Hiç mi tanıdık gelmiyorum? Sanırım biraz incindim. Siracusa'yı hatırlıyor musun?
2: Siracusa...
3: Kuşatma. İkinci Kartaca Savaşı. İlk karşılaştığımız yer.
2: Oh, birinci Kartaca Savaşı kadar heyecan verici değil ama yine de devam savaşları zordu.
3: Beni hayal kırıklığına uğrattı.
2: Aa, öyleyse kulübe katıl.
3: Fark ettim ki... imzalamamışsın. Sonra tekrar... Düşününce böyle bir işçilikte... imzaya gerek yok. Öyle değil mi?
2: Bir kılıç yaptım. Bu bir suç mu?
3: Evan McCauley... maket bıçağıyla göğsüne... İçine bak. Kelimelerini oyduktan sonra 14 yaşında şizofreni teşhisi kondu. Elektroşoksa işe yaramadı. Ama bunlar, evet bunlar, fena değil. Öyle değil mi? Hiç fena değil.
2: Bak doktor,
3: lütfen çekinme. 16 yaşında arabayla intihara teşebbüs ettin. Ve kafana çelik leva konuldu, öyle değil mi? Gençlik yıllarının geri kalanını akıl hastaneleri, koruyucu aileler...

0: Dişler arasında mekik dokuyarak geçirdin.
1: O tarafı birkaç parmağını kestim o kadar. Bunun için delilikle suçlanacağımı sanmıyorum. Değil mi doktor?
0: Merak ediyorum. İçine bak. Neden bu kelimeler?
1: Neden olmasın?

0: Bunlardan hangisi sana ait?
1: Bak, bu her neyse es geçebilir çünkü bunların hiçbiri benim değil ki. Onunla buraya girmemeliydin. Burada tam olarak ne oluyor?
2: Memur bey,

0: Al onu. Paris, 1794. Contanjon'un son yemeği.
1: Son bir yemek için kötü bir seçim değil.
0: Senin miydi?
1: Keşke neden bahsettiğini bilseydim ama ne söyleyeceğini
2: şimdi,
1: bilmiyorum.
2: Aman tanrım.
0: Her bilmiyorum dediğinde bu tetiği çekeceğim, tamam mı? Bu sana mı ait?
2: Bilmiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Şu an karakoldayız.
0: Bu
2: memur
0: oda
2: bey,
0: ses
2: memur
0: geçirmez.
2: Bey.
0: Kafana bu şarjörü boşalttığımda bile sesini duyamazlar. Anladın mı beni? Bu sana mı ait?
2: Evet. Pekala. Evet, bana ait. Mutlu musun? Tanrım!
0: Yalan söylemen seni kurtarmaz.
2: Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamım, o kadar, tamam mı? Hepsi bu işte.
0: Son şansın. Bu sana mı
2: ait?

İşte tanıdığım Treadway. Küçük bir numara. Senden öğrendim. Merhaba eski dostum.

0: Devam, devam.
1: Sıkı tutun.
0: Lanet olsun. Ne bekliyorsun? Gitmeyelim mi? Diğer tarafa git.
1: Direksiyona geç.
0: Ne? Tabii ya, toparlanır direksiyon. Sorun değil. Bu gayet normal.
1: Geri.
0: Vur şu pisliği hemen.
2: Hadi caddeyi boşaltın.
1: Rahat ol, kurşun geçirmez.

0: bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: Sen de kimsin?
1: Ben Nora Brightman.
0: Tamam. Peki o adam kimdi?
1: Bathurst. Onu tanımadın mı?
0: Hayır, tanımadım. Belli ki sen tanıyorsun.
1: Onu uzun zamandır tanıyorsun.
0: O adamı daha önce hiç görmemiştim. Öyle birini sanırım hatırlardım, değil mi? Söyle.
1: Bu hayatta değil belki.
0: Yo, belki 2. Kartaca Savaşı sırasında karşılaştım. Ya da belki Fransız devrimiydi, tarihlerle aram
1: kötüdür.
0: Bunu
1: hatırlıyor musun?
0: Hayır, Fransız devrimini hatırlamıyorum ben. Olayı çözdüm, şimdi anlıyorum, anladım.
1: Öyle mi?
0: Bunların hiçbiri gerçek değil. Psikotik bir kriz geçiriyorum. Ağzımdan salyalar akıyor. Lityuma bağlı şekilde hastanede uyanacağım.
1: Buna inanmak kaderinin senin için daha büyük planları olduğuna inanmaktan daha mı kolay?
0: Kader mi? Geldiğim yerde ödenecek faturalar ve kiralar var. Kimsenin kadere ayıracak
1: ne
0: zamanı
1: kadar
0: yok.
1: Ne kadar üzücü.

0: Evan cevaplar aradığını biliyorum. Sen deli değilsin. Hiç olmadın.
1: Yo, ben deli değilim. Sadece hayal dünyasında yaşıyorum.
0: Daha önce
1: yaşıyorum.
0: Gitmediğin bir yere hatırlıyormuş gibi oluyor musun? Bir yerin fotoğrafını görüp orada daha önce bulunduğunu bildiğin, bilmemen gereken şeyleri biliyor musun? Bir şeyleri öğreniyor değil de hatırlıyor gibi kavradığın oluyor mu?
1: Bunu bir düzine terapiste anlattım. Beni yüzlerce kez incelediler. Bu dediklerinin anlamı yok, inan bana.
0: Yani bu dediklerimin bir anlamı yok, öyle mi? Peki başka dillerde rüya görüyor musun hiç?
1: Şizofreni de bu ya. Farklı insanlar, aynı kafalar.
0: Peki ya aynı kişi ama farklı hayatlarsa?
1: Reenkarnasyon diyorsun yani.
0: Evet. Daha önce bir demirci olduğun için kılıç dövebiliyorsun. Rus olduğun için Rusça konuşuyorsun.
1: Bak, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu güzel bir fikir, evet, ruhların bir bedenden diğerine geçmesi. Ama bu sadece bir dahaki sefere iyi şansların ruhani karşılığı, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
0: Bu alaycılığın içinde kendini güvende hissediyor musun?
1: Evet, hissediyorum.
0: İşe yarıyor mu?
1: Büyük planda mı? Büyük resim saçmalığı mı? Pek işe yaramıyor. Ama ben iyiyim, idare ediyorum.
0: Evan, hayatın boyunca gördüğün görüntüler halüsinasyon değil. Onlar anıların.
1: Yüzlerce doktorun yanıldığını mı söylüyorsun? Aslında reenkarne bir Rus demirciyim diye mi 50 çeşit ilaç işe yaramadı, öyle mi?
0: Bu gerçek. Ve ben gerçeğim.
1: Gerçek. Daha önce böyle bir reenkarnasyon duymadım. Budist, Hindu, Sih. Onlar her hayatın temiz sayfayla başladığına inanır.
0: Hayatın boyunca aradığın bütün cevaplar için yapman gereken tek şey o uçağa binmek.

Kendime asıl sorduğum şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu şimdiye dek duyduğum en çılgınca şey. Peki ya bu anlattıkların en mantıklı gelen şeyse? Gidip mama vermem gereken bir kedim yok. Hadi gidelim.

0: Tüm acılarını unutacaksın ve bunu önemsiz bir anı olarak hatırlayacaksın. Şimdi benzin zamanı.
1: Devam et. Senin bildiğini ben de biliyorum. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Evet.
2: Özel bir havaalanından uçtular. Kayıt dışı bir uçuştu.
1: Oraya çok hızlı geldi. Çok hızlı. Kılıç sisteme gireli birkaç saatten fazla olmamıştı.
2: Demek ki New York'ta üsleri var.
1: Bulunmasını istiyorum. O bizi Evan McCauley'e götürecek. Evan da bizi yumurtaya götürecek. Tekrar. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet.
3: Kendimize sonsuzlar diyoruz. Dünyanın her yerinden 500'den az ruh, hepsi geçmiş yaşamlarını ve her birinde öğrendiği becerileri hatırlama yeteneğiyle doğdu. Sonsuzlar içinde iki grup var. Bathurst ve dünyanın sonunun gelmesini isteyen nihilistler ve bazı inananlar.
4: Peki inandığımız şey nedir?
3: Yeteneğimizin bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İnsanlığı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
4: Evet. Galiba bunlara ihtiyacım olacak.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Arthur Bulvarı'ndan bayağı uzaktayız.
0: Her seferinde aklımı başımdan alıyor. Buraya aktarma diyoruz. Burası anılarını tam olarak geri alacağın yer. Birazdan ineceğiz.

0: Tanıdık gelen bir şey var mı?
1: Daha önce görsem mutlaka hatırlardım.
0: Bilimsel araştırmalar için kullanılıyordu. Antropoloji ve dil bilim. Hepimiz bütün yaşamlarımız boyunca öğrendiklerimizi insanlığın ilerlemesi için kullanıyoruz.
1: Şimdi ne için kullanılıyor?
0: Savaşı kaybeden tarafın karargahı.
2: Bathurst dövüş ustasıdır. Yüzlerce hayat. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. O bizim dünyamızın en büyüğü. Tekrar. Dikkat! Eğilin.
1: Neden eğildiler?
0: Senin Heinrich Treadway'in reenkarnesi
2: tekrar
0: olduğunu umuyorlar.
1: Heinrich mi?
0: 50'lerde popüler bir isimdi.
1: 50'lerde. Rock'n'roll için harika, isimler için berbat bir zamanmış.
0: 1750'ler.
1: Bu kadar çok ihtiyacınız olan ne bilmiyorum ki?
0: Bu yüzden buradasın. Bunu öğrenmek için.

0: Burası Treadway'in odası.
1: Soruyor musun yoksa söylüyor musun?
0: Son reenkarnasyonumu berbat etmiş olmalıyım.
1: Neden böyle söyledin?

0: Daya günlüğü. Bu bendim. Leona Warwick olduğum zaman. Ve o da Treadway. Fotoğrafı çektirdikten 2 gün sonra Treadway hayatımı kurtarmıştı. Senin o kitabı seçmenin bir nedeni var.
1: Bütün bunlar bana onun ne yaptığını söylüyor. Hiçbiri onun kim olduğunu söylemiyor ama.
0: Burada her şeyi inceleyebiliyoruz. Uzay, zaman, ölçek, hepsi birbirleriyle alakalı.
1: Pek bir şey yok gibi.
2: Sanal çalışma alanıma hoş geldiniz. Ben Gerik.
1: Merhaba.
0: Gerik bizim teknoloji ve araştırma başkanımız.
3: Pek bir şeye benzemiyor.
2: Vay canına, seni yeniden görmek güzel.
1: Tanıştığımıza sevindim.
2: Endişelenme, bütün bu saçmalık daha da tuhaflaşacak.
1: Tamam.
2: Pekala. Hadi başlayalım.
0: Beni takip et. Şurada dur, lütfen.

0: Bu polis merkezindeki adam.
1: Bathurst. O ve Treadway bir zamanlar arkadaştı. Birçok yaşam, savaşlar ve barışlar boyunca insanlık tarihinin en önemli anlarından bazılarına birlikte tanık oldular. Sonra Bathurst inancını kaybetti. 300 yıldır bir çıkış yolu arıyor.
2: Reenkarnasyonu durdurmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Her şeyin sona ermesini istiyor.
1: O yüzden bunu yaptı.

0: Yumurta. Dünyadaki her canlıyı öldürmek için tasarlandı.
1: İşte bu biraz fazla.
2: Canlı hiçbir şey kalmazsa, reenkarne olacak da hiçbir şey kalmayacak.
0: Yaşamın kaynağına saldırıyor. DNA. Varoluşun temel dokusunu çözüyor. Her bitki, her hayvan, her insan.
3: Anne! Jordan! Geliyorum!
2: Bir program takıldığında bilgisayarın fişini çekmek gibi.
0: Aradaki fark, o bu fişi çektiğinde 7 milyar insan onunla birlikte yok olacak. Öldürdüğü her şey süreci hızlandırıyor.
1: Tanrım! Neredeyse gerçek gibiydi.
2: Sen olmasaydın hiçbirimiz şu an burada olamazdık.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Son döngüde Bathurst'un laboratuvarını bastın. Yumurtayı çaldın ve onu yeniden yapmasını engellemek için bilim insanlarını ve yardım edenleri öldürdün. Yumurtanın yerini, bu sırrı mezarına götürdün.
0: Bathurst bu hayatının tümünü onu arayarak geçirdi. Ve onu bulmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden seni New York'ta takip etti.
1: Yani ben uçağa biniyorum. Sen anılarımı hatırlamama yardım ediyorsun ve ben de dünyayı kurtarıyorum. Teknik olarak bu kadarcık değil
0: mi?
1: Sana
0: daha da tuhaflaşacak demiştim.
1: Peki şimdi ne olacak?
4: Nora, bana iyi haber ver.
5: Brian Porter. Treadway içerik konusunda çok yetenekliydi. Değil mi? New York Polis Teşkilatı'ndaki dostlarım bundan cidden etkilendiler. Ne yazık ki şifreleme becerileri pek mükemmel değilmiş. Bizi doğruca sana yönlendirdi.
6: Bunu yapmanın daha kolay yolları olduğunu biliyorsun, değil mi?
7: Yeni her zaman daha iyi anlamına gelmez. Evan McCall'ın yerini bulacağız. Kurduğun engelleri kaba kuvvetle aşacağız. Ama işleri hızlandırman bence çok nazik bir davranış olur. Bize onun yerini söyle şimdi.

0: Tamam. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Ben sadece... Ben... Bazen hatırlamakta sorun yaşıyorum. Hafızamla ilgili problemlerim var.
1: Hafıza. Maratonun çayırlarında bal topladığın zamanları hatırlıyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hatırlatan bir şey daha, tamam mı? Biraz ister misin? Gerçek işkenceyi biliyor musun bakalım?
0: Seni dinlemek.
1: Gerçek işkence fiziksel acı değildir. İnsanın onun tarafından kuşatılmak, onun içinde kaybolmak. Bir ömürden diğerine, bir ömürden diğerine. Sırıtışlı insanlar, onların sinir bozucu sohbetleri, onaylanma ihtiyaçları. Sevilmek ve onaylanmak için yapmacık çabaları. Yürüyorlar ve bir teyzenin kirli oturmasının bir köşesinde duran gazetenin arka sayfasındaki ölüm ilanlarını konuşuyorlar. Bizse, evet bizse sonsuza kadar onların arasında yaşamak zorunda kalıyoruz maalesef. İşte gerçek. İşkence bu. Anlıyor musun? Gerçek işkence. Bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Hiçbir
0: asla.
1: Zaman. Gerçek işkence
0: İnanç
1: işte
0: nedir?
1: Bu. Gerçek
0: hala
1: işkence.
0: Hala bilmiyorsun.
1: Gerçek işkence.
0: Asla. İnanç. Bla bla bla. İnanç.
1: İnanç. İnanmaktan yoruldum artık. Tanrı bana yüzünü göstermek zorunda.

0: onun bedenini mi sakladınız yoksa?
1: Yakışıklıymış değil mi?
0: Hayır, o suda yüzen ölü bir adam o kadar. Benim en kötü kabusum.
1: Bu bir krotonik asit matrisidir. Hücreleri canlı tutar.
0: Aa, öyleyse iyiymiş, teşekkür
1: ederim.
0: Ne
1: olduğumuzun arkasındaki gerçeği anlamaya çalışıyoruz.
2: Treadway, insanların bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyordu.
0: Ne ima ediyorsun? Potansiyelimi ortaya koymuyor muyum? Bu konuşmayı daha önce duymuştum.
1: Treadway, başkalarının paranormal, insanüstü diyebileceği sınırların ötesine geçti. Etrafındaki dünyanın enerjisini değiştirebiliyordu.
0: Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.
1: Şimdiye kadar hayal ettiğin her şeyin ötesinde yeteneklere sahip olacaksın.
2: Bu yetenekler çok derinde. Bilinç altında.
0: Bana uyar. Onları nasıl geri alacağız?
2: Burada hafızanı yeniden eğitiyoruz. Yeni sinir yolları geliştirmek için beden ve zihni birleştiriyoruz. Hatıralar vücudundaki her organda, her hücrede tutulur. Geçmiş anılara dönme yıllar süren bir konsantrasyon gerektirir. Bu bir kısa yol. Sistemle senkronize olması için zihnini şokluyoruz.
1: İşe yarıyor. Hafıza merkezlerinin tümünde artan aktivite tespit ediyorum.

0: Hadi.
1: O Treadway değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü. Oh.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Peki şu eve ne dersin?
5: Çok yüksek. Bu çok alçak.
4: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
5: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
8: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
9: Claire Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikballe.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ekoçay sadece Atasay mağazalarında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
4: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
6: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Clair Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Clair Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
8: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
9: Oo, mükemmel.
8: Olaysın Gemini.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: hadi.
1: O Treadway değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü. Oh.
2: Vay be. Savaşta olmakla ilgili şaka yapmıyormuş değil mi?
1: İnsanlığı korumak için bazen bir şapel tavanına bayarsın.
2: Bazen de onları uzaktan indirerek tabii.
1: Ona dokunma sakın.
2: Peki, peki. Daha önce böyle bir silah görmemiştim.
1: Bathurst'un indirenini kopyalıyoruz.
2: İndiren mi? Dostum, bu isimleri kim buluyor be?
1: Dinle. Bir sonsuzu öldüremezsin ama bedeni ölür.
2: Yani reenkarne mi olurlar?
1: Evet. Bu kafana yerleşir. Bilincini ve ruhunu alarak dijital bir çipe kopyalar, anladın mı?
2: Ruhun bir diski hapsolur ve döngü bozulur.
1: 200'den fazla kardeşimiz bu dijital arafta kayboldu. Eğer bununla karşılaşırsan tavsiyem, eski yöntemde ölmenin yolunu bul.
0: İçeri gel.
2: Etrafa göz atabilir miyim?
0: Tabii ki.

0: Bunların hepsi sensin, öyle değil mi?
1: Bir zamanlar olduğum insanlar. Hepsi.
0: Vay be. Bu güzelmiş. Mutlu görünüyorsun.
1: Mutluydum.
0: Bu adam kim?
1: O fotoğraftaki Abel'dı. Ondan önce başka isimler, başka yüzler. Ama ruh... Ruh her zaman ona aitti.
0: Ne yani, birbirinizi birçok yaşam boyunca sevdiniz mi? Bunların hepsi aynı yer.
1: Enkorvat. Başlangıç dediğimiz şey.
2: Başlangıçta seni bulacağım.
3: Seni seviyorum.
1: Birbirimizi yeni hayatta bulduğumuzda da Abel'la gideceğimiz yer işte burası.
0: Reenkarnesiniz. Nereye gideceğinizi nereden bileceksiniz?
1: Çoğumuz genç yaşta başlayan...

0: Bir uyanış yaşarız. Küçük şeylerle başlar anılar, bir yerle ilgili hisler. Ergenlik çağına ulaştığında birçok sonsuz her şeyi hatırlamış olur.
1: Yani tam da bana şizofren teşhisi konuldu o zaman. Peki genç yaşta ölüp ayrılırsanız ne olur?
0: Bir sonsuz için ölüm bir son değildir. Sanki bir kitabın sayfasını çevirmek gibi. Sonraki bölüm aynı hikaye.
1: Bu bayağı çılgınca. Yeni hayatlar, yeni bedenler, hep aynı yerde buluşuyorsunuz. O indirildi. Bir yerde bir bilgisayarda kapana kasılmış durumda.
0: Son hayatımda anılarım geri gelmişti. Onun artık olmadığını hatırladım. Önemli olan benim anılarım değil. Seninkiler. Son hayatın Meksika'da. Yumurtayı nereye sakladın?

0: Yumurta nerede?
1: Değerleri yükseliyor.
2: Kapatın. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Nefes al, tamam mı? Nefes
3: al. Kalkmam gerekiyor.
1: Kovic hayati değerlerini kontrol et.
2: İçeride ne oldu? Ne gördün?
1: Sinir ağı havai fişek gösterisine döndü.
4: Bunlar hayatım boyunca gördüğüm şeyler, hala bir şey ifade
2: ediyor. Neden hiçbir şey hatırlamıyor?
1: Araba kazası, elektroşok ve kafasındaki çelik plaka yüzünden zihni parçalara ayrılmış durumda. Orada bir şey anıların akışını engelliyor. Onları ortaya çıkaramıyorum. Korkarım ustadan başka seçeneğimiz yok.
0: Yakında hatırlayabilecek. Henüz hatırlamadıysa tabii. Yüzlerce yaşam. Ama asıl önemli olan sadece o birkaç saat. Eğer hatırlamadan önce onu bulamazsak eğer, yumurtayı kaybederiz. Sonsuza kadar. Çarklar dönmeye devam eder ve bu dünyayı kaybederiz ve biz asla kaçamayız. Kaçamayız. Şafakta yola çıkıyoruz.

0: Uzun zaman oldu Otto.
1: Bunca yaşam boyunca kimse bana bu isimle seslenmedi. Merhaba canım.
0: Sana ne oldu? Sen çok güzeldin.
1: Sen de öyle. Özlemiyor musun? Çevikliği, canlılığı, buna bağımlı olmak.
0: Beni zayıf olarak görüyorsun ama ben öyle görmüyorum. Sakat olan sensin Otto. Korkaklığın yüzünden sakat
1: kaldım. Korkaklık? Hayır. Hafızam yüzünden sakat kaldım. Siz anılarınızı yıllar içinde hatırlıyorsunuz. Bense hepsini anne karnında henüz beynim şekillenirken hatırlıyorum. Bitmeyen saatler, günler, haftalar, aylar, evet aylar. Hareket edecek bir yer olmadan, beynimi yemekten başka yapacak hiçbir şeyim olmadan. Evet, hayır.
0: Bütün bu yaşamlar, bu yeteneğin yüceliğine rağmen sen hiçbir şey öğrenmedin.
1: Çıkmak zorundayım. Bunu durdurmak zorundayım.
2: Bunu yapma. Ona hiçbir şey söyleme.
1: Treadway nerede?
3: Normandiya sahiline çıkartma mı yapıyorsunuz?
4: Ustayı asla bilemezsin. Hazırlanmalıyız.

0: Pekala, usta bir kumarbaz mı?
1: Hayır, o sadece keyif düşkünü.
2: Sonsuz yalanlar, hovardalık için sonsuz fırsatlar.
0: Aa, desene benim kafadan.
3: Hoş geldiniz.

0: Ay.
1: Kapat şu müziği. Temizle onu, götür buradan hadi.
2: Şimdi de öyle adamlarla mı uğraşıyorsun?
1: Da Vinci insan formunu daha iyi anlayabilmek için kadavraları keserdi, biliyor musunuz? Ve benim olayım böyle işte bebeğim. Ama sen bunu zaten iyi biliyorsun. Aa, bu seferki kafatası kemiğin ne güzelmiş öyle. Kafanı boynundan ayırabilseydim çok daha iyi inceleyebilirdim. Son karşılaşmamızda Treadwee'in bana yaptığı gibi.
2: Denesene.
1: Oo,
3: Bathurst aktarmayı ele geçirdi.
1: Yumurta onda mı?
3: Hayır. Olsaydı burada olabilir miydik? Her neredeyse hala onun kafasında bir yerde.
1: Treadwee?
0: Öyle diyorlar.
1: Bir saniye. Hatırlamıyor mu geçmişi? Vay vay vay. Şuna bakın hele. Demek sabit diskim bozuldu. Yani hafızanı sıfırlamamız lazım. Heinrich söylemeliyim. Gerçekten çok hoşuma gidecek bu. Şuna bir bakar mısınız? Ölürken hayatınızın gözlerinizin önünden film şeridi gibi aktığını duydunuz değil mi? Bu makine bu deneyimi geliştirerek zaman algınızı uzatıyor ve içerideki her şeyi yeniden yüklemenize veya düzenlemenize fırsat veriyor. Zihinsel sıfırlamaya en yakın olacağınız şeyden bahsediyoruz burada.
4: Beni boğmayı mı planlıyorsun? Boğulmakla ilgili bir derdim var.
1: Neymiş?
4: Hoşuma gitmiyor. Her neyse, bu adamın başarı oranı nedir ki?
1: Bana güvenebilirsin, Treadwee.
4: Kesinlikle çok güven veriyorsun.
1: Gördün mü bak? Seni sevmeye başladım. Sen komiksin gerçekten. Yani yanlış anlama da genelde pisliğin teki oluyorsun maalesef.
3: Bu doğru.
1: Evet, beni anladın.
4: Yani bu adama güvenmeli miyim ben?
2: Ben güvenmezdim.
1: Birincisi, cinsiyet etiketlemesine kırıldım. İkincisi, amacımız aynı. Bundan emin ol.
4: Sahi mi? Neymiş o?
1: Bathurst dünyadaki her canlıyı yok etmek istiyor, doğru mu? Öyleyse benim burada sahip olduğum muhteşem şeyleri de mahvedecek.
4: Bu adam kafayı yemiş.

0: Beni buraya daha önce getirmemenin sebebi var. Orada ölebilirim.
1: Evet.
0: İşe yarar mı?
1: Yarayabilir. Ama bir seçeneğin var, Evan.
0: Yok, seçeneğim yok, hayır. Ben kafamdakiler yüzünden başkalarının zarar görmesine izin veremem. Tamam, gözü karartma vakti. Fikrimi değiştirmeden önce yapalım şunu hadi. Hadi bakalım, çalıştır makinen.
2: Ooo, hazır mısın yüzmeye? Evet, çok eğlenceli olacak.
0: Kapa bu çeneni ve çalıştır. Ne olursa olsun her şey bitene kadar durmasına izin verme.

0: Aman tanrım, boğuluyor. Olması gereken bu.
1: Belki de onu çıkarmalıyız.
2: Daha değil, 2 dakika var.
3: Abel, beni dinle. Başarısız olursan...
0: Hadi. Nora.
1: Ölüyor.
2: Yaklaştık. Çok yaklaştık.
4: Onun kalbi durdu.
0: Çıkarın.
4: Hadi. Hadi.
1: Tamam.
0: Kenara çekil. Hayır.
2: Öldü.
1: Onu öldürdük.

0: Ben trezveyim. Ben trezveyim.
1: Hey, yavaş ol.
0: Ben trezveyim.
2: Sen şuna cevap ver Treadway. Yumurtanın nerede olduğunu biliyor musun?

0: mı?
1: Evet. İçine bak. İçine bak. Bedenleri önemsiz olarak düşmek için eğitildi.
0: Evet.
1: İşi bitince atılacak kabuklar. Treadway kimsenin bakmayacağı tek yeri biliyordu.

0: Abel! Abel beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Onun vücudunda, aktarmada. Bütün bu zaman boyunca oradaydı. Hadi.
2: Bunun işe yaramasına çok şaşırdım.
3: Baştan beri sen olduğunu biliyordum. Kazanmana o yüzden izin verdim.
1: İzin verdin öyle mi?
2: Sizi bilmiyorum ama ben bir güzel içerim.
4: Hadi buna zamanımız yok. Oh!
2: Ah! Güvenlik teşriti.
4: Vuruldum.
1: Vuruldum.
4: İyi misin?
2: Hadi. Takip edin beni.
1: Hadi gitmeliyiz hadi.
2: Acil durum asansörünü aç.
1: Hadi.
2: Hemen gitmeliyiz.
1: Bekle.
2: Deli misin? İçeri girmek üzereler.
1: Kaçmayacağız, tamam mı? Kaçmaktan yoruldum. Onlarla savaşacağım.
4: Dayan Trace. O öldü.
3: Ya net olsun.
2: Arkadaşlar, artık gitmeliyiz.
3: Ben kalıyorum.
4: Ne?
1: Burada kalıp onlarla savaşacağız.
3: Titanik gibi sızdırıyorsun.
1: Ben iyiyim.
3: Burada ölürsen Bathurst'u kim durduracak?
4: Haklı.
3: Dinle. Buna değmeli. Anlıyor musun?
1: Bana biraz zaman kazandır.
2: Silah odasının kapısını aç. Kolay gelsin.

0: Treadway'in vücudunu İskoçya'ya götürüyoruz.
1: Güzel.
2: Onu hayatta tut.
1: Elimden geleni yapacağım ama çok kan kaybetti maalesef. Anahtarlar arabada.
3: Bathurst Malikanesi, İskoçya. Heinrich, bize katılman ne güzel. Keşke bunu görmek için burada olsaydın. Bu işteki rolünü anlamak için. Bütün tartışmalarımızın sonu.

0: her şeyin sonu. Temizleyin ve test ettirin. Bunun gerçek olduğundan emin olun.
1: Gerçekten bitti mi?
0: Henüz değil.

0: uyanmışsın.
1: Neredeyim ben?
0: Nora'ya sen kendine gelinceye kadar yanında duracağımı söyledim. Şu an benim güvenli evimdesin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sana morfin veriyorum tabii ki.
1: Ne? Nora nerede? Ha?
0: Şey, Bathurst'un peşinden gitti.
1: Aa, lanet olsun. Bunu yalnız yapamaz. Hayatta olmaz.
0: Yo dostum, hayır. Bu halde çıkarsan eğer aktarmaya ulaşmadan, kanamadan gidersin.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz.
0: Dur. Hey. Adamın pansumanını daha yeni yaptı.
1: Sana güncel durum hakkında bilgi vereyim. Bathurst istediğini alırsa hepimizin işi biter. İkinci şans diye bir şey yok. Yumurtayı alıp onu öldüreceğim. Nora senin bizden biri olduğunu söyledi. Sen sadece bir çöp torbasısın.
2: Yumurta gerçek. Bomba yumurta için hazır.
3: Onu uçağa yüklet.
4: Gel buraya seni aşağılık.
3: Sence o bunu yapmamıza izin verir mi? Hayır mı? Ve her şeyin sonu. Git.

0: Nora, sen iyi misin? Evet, Nora. Tamam, hadi. Tuttum seni. Hadi. Hadi. Buraya gel, hadi. Hadi, lanet olsun. İyi misin?
1: İyi misin?
0: Lanet olsun. Hey, seni buradan çıkaracağım.
1: Halledebilir misin?
2: Evet, idare ederim.
1: Tamam, hadi.

0: Bathurst kaçıyor.
1: Sabit diskleri burada. Onları yok edip herkesi serbest bırakacağım.
0: Tekrar görüşeceğiz.

0: 16 dakika içinde Glasgow'a ineceğiz efendim.
1: Alçaktan git. TF arı kullan.
2: Eyvah.
3: Hadi. Hadi.
4: Hepsi burada.
3: Bütün ruhlar.
4: Hepsini serbest bırakmalıyız.
2: Hey. Nora, Nora. Bak, benimle kal. Lütfen benimle kal. Çünkü çok yaklaştık, tamam mı? Hadi bir şeyleri havaya uçuralım. Ne dersin?

Lanet olsun. Efendim, 3 numaralı motoru kaybettim. Uçağı indirmemiz gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Efendim? Lütfen uçağı düşüreceksiniz efendim.

0: patlamaya hazır.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın. Hiç mi tanıdık gelmiyor ha? Sanırım biraz incindim. Araba kazası, çelik levha hatırladın mı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
2: Hadi.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize

0: bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Bu salı 700 gram tar süt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: İşte bu Google Gemini.
9: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
8: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster.
8: Ay tam benlik.
9: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
2: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi kartı.

0: Japan Dilegno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harika.
2: Nasıl oldu?
3: Bakalım.
4: Hemen.
3: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
11: Aile gibi olduk artık.
10: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
11: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
10: Bu otel her birimizin sigortası.
12: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
13: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
14: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
15: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: Koçakla Festival.

0: Başlar yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Hayır! Devre dışı.

0: Ölüm bir son değildir, bizim için değil. Belki hiçbirimiz için. Yeni bölüm aynı hikaye.
1: Seni dışarı çıkarabilirim.
2: Olmaz, hayır. Onları serbest bırakacağım.
1: Al bunu. Görüşürüz.

0: Her yeni yaşam eskisinin üzerine bir şey eklemek için, olabileceklerin en iyisine doğru ilerlemek için bir şans olsa... Neden bazılarımız kılıcı alıp yeniden savaşmak zorunda kalacak?
1: Tamam, sakin olun. Bir şey olmayacak. Hepimiz iyi olacağız.
0: Üstelik ötekiler yeni bir başlangıç keşfederken...

0: Nora.
1: Umut. Bu hayattan bunu öğrendim. Evet düşeriz. Evet başarısız oluruz. Evet bazen elimize attığımız her şeyi mahvederiz. Ama yaşadığımız her an yaptığımız eylemlerin ertesi gün, gelecek hafta, sonraki yaşamda kendimizden daha büyük bir şeye ekleneceği inancıyla bağlantılıdır. İnandığım bu işte.

0: Ve sonra sonra olasılıklar sonsuzdur.
1: Jakarta, Endonezya.

0: Ne haber? Oğlun geçmişi hakkında sorular sormaya başlarsa ara beni.
1: Onu sadece bir çocuk olduğunu söylüyor. Kılıcını unuttun.
0: O kılıç benim değil, onun kılıcı.
2: Usta, gelmen neden uzun sürdü?
0: Yakında görüşürüz Treadway.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Feodal Japonya'da bir ninja casusluk ve suikast üzerine savaş tanahları eğitimi almış paralı bir askerdir. 16. yüzyılda yasaklanmış olmasına rağmen gelenekler gizli olarak yaşatıldı. Ve bu ölümcül sanat nesilden nesile aktarıldı.

0: Zihnini boşalt. Dikkatini dağıtma. Duygularını kontrol et. Sadece dinginlik ve duruluk.
1: Peki efendim.
0: Yoroi Bits. En kutsal sandığımız. Son Koga ninjasından geriye kalan tek eşya. Asırlar boyu süren ninja savaşçılarının silahlarını misafir eden son yer. Sahip oldukları güçler efsaneviydi. Her parçanın kendi hikayesi vardır. Bin yıl boyunca nesilden nesile aktarıldı. Tek bir amaç uğruna yaratılmışlardı. Ani ve şiddetli ölüm. Ninja bu silahlarla sıradan bir savaşçıdan fazlası olur. En ölümcül disiplinin ustası haline gelirdi ve bunu savaşmak için kullanırdı. Ninjalık acımasız ve saf bir sanattır. Zaman içinde ninjalar ölümcül bir zehir yaptı. Ve tek bir panzehir vardı. Yaşamın ve ölümün gücü ellerindeydi.
2: Panzehiri ver lütfen. Yalvarırım ver. Yalvarırım ver onu bana. Ver lütfen.
0: Geleneklere göre Shinobi Katana kılıcı yaşam alma gücüne sahiptir. Ama gerçek bir Koga ninjasının elinde yaşamsal ruhu geri verme gücüne de sahip. Yoroi Bits'in gizemi savaş alanından hayal dünyasına doğru yol aldı. Ama gözlerden uzak eski bir okulda son bir Yoroi Bits kaldı. Ve ninjanın sırları ölümcül bir disiplinden budoya, aydınlatıcı bir dövüş sanatına dönüştü. Bir gün içinizden biri buranın yeni ustası olacak. Bunun için de sizinle bildiğim her şeyi paylaşacağım. Hepiniz çok çalışacaksınız. Anladınız mı?
3: Evet.
0: Masazuka.
4: Evet.
0: Sen çok güçlü ve dengeli bir kaplan gibisin. Masazuka'dan öğrenecekleriniz...

0: Casey.
1: Evet.
0: Casey buraya sahipsiz biri olarak geldi. Kendini adadı ve çok çalışarak güçlendi. Ve birçok şey öğrendi. Casey'den öğrenecekleriniz var. Hepiniz anladınız mı?
2: Evet.
0: Ama henüz ikisi de bir diğerinin ustalık seviyesine ulaşamadı. Daha çalışmaları gerek.

0: Kesi-san, su.
1: Sağ ol Kiko.
0: Sen her zaman diğer herkesten daha geç saatlere kadar çalışıyorsun.
1: Sanırım boş oturmakta pek iyi sayılmam.
2: Ve bu hastada

0: Baban bende potansiyel olduğunu düşünüyormuş gibi.
1: Aynı fikirde olan başkaları da var.
0: Çalışma salonunda böyle şeyler için vaktimiz yok.
1: Evet. Yok. Geri dönsem iyi olur.

0: Ne var Masazuka?
1: Senin için çok üzücü olmalı. Öyle değil mi?
0: Geçmişte kaldı.
1: Geçmiş. Bir insanı var eden gelenekleri ve mirasıdır. Ailesidir. Anlayabiliyor musun?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bizim geleneklerimiz var, Kesi. Peki senin neyin var? Bir fotoğraf ve bir mektup, öyle mi? Tek çocuğunu terk eden bir anneden, kendini öldüren sarhoş bir babanın hatırası.
2: Masasuka,

0: Casey.
1: Evet.
0: Masazuka.
1: Evet.
0: Başlayın.

Haydi.

0: sen?
1: Masazuka! Sen kuralları çiğnedin. Öfkene yenik düştün. Gerçek kılıçta onu öldürmek istedin. Bu okulda işim bitti. Derhal burayı terk et.
0: Sen, Sensei.
1: Buraya layık değilsin. Ve burada istenmiyorsun.
0: Sensei.
1: Derhal buradan git.
0: Doğduğumdan beri burada yaşadım ben. Başka bir yer bilmiyorum efendim. Şimdi ne yapacağım ben?
1: Kendi yoluna gideceksin. Git ve asla geri dönme. Sakın bir daha buraya geri gelme.
0: Sensei. Sensei.
2: New York. Bir süre sonra. Temple Sanayi Tesisleri.
3: Hoş geldiniz. Kardeşler. Başka bir kabul töreni için bir araya geldik. Topluluğumuz ve gücümüz büyümeye devam ediyor. Zaman boyunca toplum rehberlik etmesi için seçkin insanlar aramıştır. Onlara liderler diyoruz. İleriyi görebilen başarılı insanlar. Bağlılığı isteyerek kabul ediyor musunuz?

0: Vladivostok, Rusya.
1: Bu tarihi anlaşmayla boru hattı Bering Boğazı'na kadar her noktaya ulaşacak. Uzmanlara göre bu iki Rus şirketin birleşmesi, projenin ihtiyacı olan maddi kaynağı sağlayacak. Kontrat imzalandığındaysa Bay Klimitov detaylı bir açıklama yapacak.
2: Bravo. Bir tutum yapabilir misiniz? Birkaç fotoğraf alabilir misiniz? Bir tarafa bakabilir misiniz?
3: Merhaba.

Tiyatro sahnesinde hepimiz oyuncuyuz. Anlaşmayı imzala. Ve böylece en iyi oyunumuzu oynayalım.

0: Lütfen. Ne isterseniz vermeye hazırım. Lütfen yap.
1: Saygıdeğer basın mensupları, sabrınız için teşekkür ederim. Birkaç dakika içinde Bay Kilimitov bir açıklama yapacak. Teşekkür ederim.
2: Temple Sanayi Merkezi, New York.
3: Bana iyi haberler ver.
2: İzlemeye devam et.
4: Bay Kilimitov her an tiyatrodan dışarı çıkabilir. Kısa bir süre içinde açıklama yapacağız. Bir saniye, bir şey oluyor.
5: Ne oldu?
4: Boynunda kanama görünüyor.
5: Hadi hemen gidelim buradan.
4: Şu anda burada tam bir karga şarkı.
6: Ambulans çağırın.
4: Petrol kralı ciddi şekilde yaralanmış görünüyor.
3: Söz verdiğimiz gibi birleşme olmayacak.
2: Şerefe.
7: Herkese günaydın. Yurt dışından gelen değerli misafirlerimize ve arkadaşlarımıza selamlar. Bugün ninja atalarımızın gizli hazinesi Yoroi Bits'e en üstün saygıyı gösterdiğimiz gündür. Ve usta olarak geçen 30 yılımdan sonra yerime alacak kişiyi açıklamam gereken gün.
8: O ben olmalıyım, öyle değil mi?
7: Sen buraya ait değilsin.
8: Yanlış hatırlamıyorsan bana kendi yoluma gitmemi söylemiştin. Dediğini yaptım. Bu yüzden Yoroi Bits'i koruyabilecek tek kişiyim.
7: Sıradan bir tetikçinin tekisin. Yoroi Bits asla senin olmayacak.

0: Hepiniz iyi dinleyin. Buna pişman olacaksınız.
1: Bu sandık bizim geleceğimiz. Onu korumamız gerek. Masazuka sandığı almak için geri gelecektir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Yoroibit dünyanın diğer tarafına götürülmeli. Güvendiğim tek bir adam var. Bir alim ve o emanetin Masazuka'nın eline geçmesine engel olacak güce sahip biridir.

0: Sensei.
1: Neden seni seçtiğimi biliyor musun?
0: Çünkü sandığı hayatın pahasına koruyacağım.
1: Evet.

0: Alo baba. Evet, profesörün yanındayız. Ha? Euroibits de güvende.
1: Namiko, sakın unutma. Ne olursa olsun sen benim biricik kızımsın. Ve her zaman öyle kalacaksın.
2: Tokyo, Japonya.

0: Diboro Üniversitesi, New York.
1: Dekan yakın bir arkadaşımdır. Eğer ihtiyacımız olan güvenliği göz önünde bulundurursak, sandığı üniversite kasasında saklamamız bence daha akıllıca olacaktır.

0: o taraftan. Anlat bakalım kesin. Senin gibi genç bir adam nasıl olur da bir Japon dojosuna düşer?
1: Beyaz birini mi kastediyorsun?
0: Nüfusun genel profiline pek uymuyorsun, biliyorsun değil mi?
1: Pekala. Tamam. Babam bir askerdi. Okinawa'ya tayin edilmişti. O yüzden annem ve ben de onunla birlikte taşındık. Ama pek de iyi geçinemediler. Sonunda babamdan ayrıldı. Sorun şu ki beni yanında götürmedi.
0: Ha, bunu duyduğuma üzüldüm.
1: Babam da alkolün tekiydi. Sanırım annem ona daha fazla katlanamadı. Ben 12 yaşımdayken sarhoş halde kendini arabayla uçuruma sürmüş. Neyse, bir aile dostumuz beni bir yetimhaneye göndermek yerine senseye götürdü. Ve orada kaldım. O zamandan beri arkama hiç bakmadım.

Kaldırın!

0: Masazuka. Masazuka, sana bildiğin her şeyi ben öğreteceğim.
1: Ama bana hakkım olanı vermedin, Sensei. Şimdi onu kendim alacağım.
0: Asla senin olmayacağım. Sonraki usta sen olmayacaksın.

0: Sadece bir tane pan zehir var. Zehir kalbine doğru ilerliyor. Sadece birkaç dakikan var. Yoroyu bitse bana ver.
1: Seni eğitmekle... en büyük hatayı yapmışım.
0: Neden?
1: Fudoshin, sarsılmaz zihin. Bunu asla öğrenemedin.
2: Lütfen, beni kabul et. Beni kabul et.
1: Ben ölmeliyim ki. Sen anlayabilirsin.

0: Gelseydi başka bir şey bulabilirdim. Aslında.
1: Japonya'da Takada ustayla tanıştığım gün hatırlıyorum. Teknik kabiliyeti harikaydı.

0: Umarım anlaşmayı yaparız. Basın çoktan gelmiş. Seni sonra ararım.
1: Bay Temple, Rusya'daki boru hattı cinayetiyle ilgili düşünceniz nedir?
0: Tam bir trajedi.
1: Anlaşma iptal olduktan sonra Temple petrol hisselerinin %20 arttığı doğru mu?
0: Borsada tabii ki. Aralarında bir bağlantı var mı?
1: Ama onlar rakiplerinizdi.
0: Hepsi saygıdeğer kişilerdi. Ve ölümleri hepimiz için tehdit oluşturmaktadır. O katilleri getirene $10 milyon ödül vaat ediyorum.
1: Polis kaynaklarının dediğine göre Yüzük isimli çetenin karıştığı başka bir zincirleme cinayeti olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamayacağım.
1: Şirketinizin her seferinde çıkar sağladığı doğru değil mi?
0: İzninizle. Cevap vermeliyim. Dostum, sesini duymayı beklemiyordum.
2: Namiko, babana ulaşmayı tekrar denedin mi?
3: Hala cevap yok. Orada olmalı. Ben anlayamıyorum.

0: Rebecca'yı mı arıyorsun?
1: Evet.
0: Arkadaşı mısın?
1: Öyle de denebilir şey. Ailemi tanıyordum.
0: Bir kriz geçirdi. Birkaç ay önce öldü. Üzgünüm. Çok çok üzgünüm.
2: Ha, Casey döndüğünü görmek çok güzel. Şey, ben yatmaya gidiyorum. Namiko hala uyanık. Sabah görüşürüz.
1: Peki, iyi geceler profesör.
2: İyi geceler.
3: Onu buldun mu?
1: Sanırım uzun süredir hastaymış.

0: Narita Havaalanı, Tokyo.
1: Üzgünüm bayım. New York uçağı tamamen dolu. Ama isterseniz sizi yedek listesine alabilirim.
2: Bütün yolcuların dikkatini. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları önemli rica olunur. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları önemli rica olunur. Sayın yolcuların dikkatini. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları rica olunur. Son çağrı. New York'a gidecek yolcuların...

0: Bize bir oda ver.
1: Zaman doldu.
2: 5 dakika daha.
1: Zaman doldu dedim. Anladın mı?
2: Ne?
1: Hadi.
2: Tamam.
1: Buyurun.
0: Hadi, seni ısıtalım.

0: Profesör.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Ne istediklerini duydun, Masazuka.
1: Evet.
0: Nerede olduğumuzu biliyorsa eğer, bu demek oluyor ki babam...
1: Hayır, hayır, henüz bilmiyoruz. Beni dinle, henüz bilmiyoruz.
2: Bekleme yapmayın, bekleme yapmayın, tamam.
3: Şu an...
4: Kurban Dr. Paul Garrison. Profesör, yazar, öğretmen ve uzak doğu uzmanıymış.
5: Şüpheli kimse var mı?
4: Var. Namiko Takada ve Casey Bowman.
6: Şimdi haberler.
0: Hala cevap yok.
6: Resmi açıklama olmamasına rağmen kaynaklarımız bize edelim. Şehir çetesi tarzında bir saldırı olduğunu söylüyor. Şahitlere göre profesörle birlikte birkaç kurban daha var. Polis olay yerinden kaçarken görülen iki şüpheliyi arıyor. Beyaz
0: Polise
6: bir erkek
0: miyiz?
6: Ve Asyalı bir kadın. 20'li yaşlardaki bu kişilerin silahlı oldukları düşünülüyor ve çok tehlikeliler. Bu konuyla alakalı ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Polise Masazuka'yı anlatmalıyız.
1: Olay yerinde bile değildi. İnsanlar öldü. Polis olmaz. Bizi uzun süre içeride tutabilirler. Gerisini duydun, dekan kasanın içine bir şey koyduğumuzu biliyor. Birileri kısa bir sürede bağlantıyı kurar.
0: Yani?
1: Yoroi Bits'i taşımalıyız. Yarın. Tamam. Bunu atlatacağız.

0: Namiko? Namiko! Benimle gelen kızı gördünüz mü?
1: İki kahve ve iki sandviç lütfen.
2: Tamam.
0: Hey, ne yapıyorsun?
1: Bize yiyecek bir şeyler alıyorum.
2: Sandviçler geliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben şeker getireyim.

ateş etmeyin!

0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.

0: şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Beko'da yıl.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: favori dip sosunla sende twist'le.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1,5 litre Pepsi ve seçili cipsler %25 indirimli. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le

0: kullanmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1,5 litre Pepsi ve seçili cipsler %25 indirimli. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
4: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
7: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
6: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
8: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Gün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Gel hadi. Unutmayın, kız bize canlı lazım.

0: Metro.
1: Metro.
2: Taksi.
1: Affedersiniz.

0: lanet olsun. Lanet olsun.
1: Masazuka.
2: Onun için çalışıyor olabilir.

0: Polis, eller yukarı. Ellerinizi başınızın üzerine koyun. Hadi, eller yukarı. Hadi, çabuk. Çabuk. Ellerini başının üzerine koy.
1: Masazuka.
2: Aradığım şey sende mi yoksa değil mi?
1: Dostumuza neler olduğunu anlatın.
3: Onları bulduk ama sandık onlarda değildi.
2: Peki neredeler?
3: Polis onları tutukladı.
2: Sana neredeler dedim. Söyle.
3: Batı bölgesi 54. Ama onlara ulaşmamızın bir yolu yok.

0: Umarım onları bulurum. Yoksa sırada siz varsınız.
1: Bu ülkede ne işin var?
2: Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim.
1: Ölen profesörüm.
2: Evet.
1: Adamı niye öldürdün?
2: Ben öldürmedim.
1: Peki neden kaçtın?
2: Mecburduk çünkü o adamlar bizi öldürmek istiyordu.
1: Öyle mi?
2: Hı hı.
3: Neyle uğraştığınız hakkında fikriniz yok.
4: Seni dinliyorum.

0: Tamam. Çekiştirip durma. Yürüyorum
1: sabah
0: işte.
1: Sabah 8'de duruşması var.
2: Benim tamam, önümde bunlar. Ben gerekirse çekeceğim adamları ama.
0: Çekmek olur mu?
1: Tamam.
3: Yardımcı olabilir miyim bayım?
4: Namiko Takeda için geldim. Bugün erken saatlerde tutuklanmış. Onun avukatıyım.
5: İçeri gönderin. Onunla ofisimde görüşeceğim. Avukatın geldi.
0: Ne? Avukatın mı?
6: Bilmedim zaten.
7: Hikayen ilginç Casey. Yani bu kimsenin görmediği veya duymadığı Masasuka denen adam sandığı geri almak için peşinizde, öyle mi?

0: Yorayı Bits.
1: Tabii. Peki sandık nerede?
0: Bunu sana söyleyemem.
1: Neden?

0: Olamaz. Masasuka, o burada.
1: Selam söylediğini iletirim.
2: Hey, beni burada böyle bırakma.
3: Hey, neler oluyor? Kimse binayı terk etmesin.
4: Kimse binadan ayrılmasın. Tekrar ediyorum, kimse binadan ayrılmasın.

0: Yüce Tanrım, bayan, sadece seni buradan çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Tanrım,
0: hadi
1: gidelim.
0: Tut. Gidelim.

0: Namiko nerede?
1: Sana yere yat dedim.
0: Burada ne olduğunu sanıyorsun?
1: Yere yat yoksa ben seni yatıracağım.

0: Hadi karılar, çabuk alın.
1: Acele edin.
2: Dağılsın, hadi koşun.

0: Hoş geldin.
1: Babam... Babam öldü mü?
0: Babanı sevdiğimi biliyorsun. Ama beni sırtımdan vurdu. Beni kimsesiz bir köpek gibi kovdu. O hak ettiğim her şeyi elimden aldı.
1: Babama ne yaptın?
0: Yoruibit nerede?
1: Bilmiyorum.

her şeyi geri alacağım. Sana bir saat veriyorum. Çok iyi düşün. Çok iyi.

0: Kız nerede? Kimi aradın? Patronunu mu?
1: Hiç kimseyi.
0: Kimi aradın?
1: Sıradan bir numara sadece. Telefonu açanın kim olduğunu bilmiyorum bile. Lütfen dur. Onu nasıl bulabileceğini anlatabilirim.
0: Evet, dinliyorum.
2: Temple Sanayi Tesisleri.
3: Hoş geldiniz kardeşlerim.

0: Bu gezegenin hayatı ve kanı bizim kontrolümüzde. Kendimizi kardeşlerin yüzüğüne...
1: Öldürün!

0: Asazuka, Casey, nerede o?
1: Çok yakında.
0: Ona zarar verdiysen yemin ederim.
1: Beni dinle. Yoro'yu bitse istiyorum.
0: Tamam mı? Ama karşılığında Namiko'yu vereceksin. 49. inşaat bölgesindeki kilisede saat 3'te.

0: Kaç kişi daha var?
1: Lanet olsun.
0: Üzgünüm çocuklar.
2: Kıpırdama! Sandık bu mu?
0: Artık bana inanmalısın.
2: Şehir merkezine giderim.
0: Hayır. Sana istediğin şeyi vereceğim. Yapmam gerekeni yapmak için bana izin ver.

0: Masazuka, kızı bırak.
1: Yoroyu Bitsy alana kadar olmaz.
2: Yapma Casey.
1: Kes sesini.
0: Artık senin. Onu bırak.

0: 49. bölge, Masazuka ve Casey. İkisini de ölü istiyorum.
1: Sendeki şey bana ait.
2: Öyleyse gel de al.

0: Hayatta kalmasını sağlamak için buna ihtiyacın var.
1: Hıh!

0: Ne öfke ama.
1: Polis! Silahlarınızı bırakın. Ellerinizi kaldırıp yere uzanın.

0: Namiko. Namiko. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Seni kurtaramıyorum. Seni seviyorum. Seni hep sevdim.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.

0: Çekiyorum. Evet.
1: Harikasınız ya.
2: Nasıl oldu?
3: Bakalım.
1: Hemen.
0: Hadi bakalım.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1,5 litre Pepsi ve seçili cipsler %25 indirimli. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri Pepsi'siz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece durula.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba. Nasılsınız?
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Baloncuklu Lipton mu?
0: Çok lezzetli.
19: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
18: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Kuçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1,5 litre Pepsi ve seçili cipsler %25 indirimli. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
12: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break her

0: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?

olan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1,5 litre Pepsi ve seçili cipsler %25 indirimli. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
16: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
17: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
18: Yarın zor. Bir kere onu geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
19: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
20: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
19: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
21: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
22: Gün burada uyuyamayacağız.
19: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
23: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
24: Koçak'la festival

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Geleneklere göre Shinobi Katana kılıcı yaşamı alma ve verme gücüne sahiptir.
2: Hayat verme gücü.

Burası çok karışmış Cassie. Bu pisliği temizlemek bütün günümüzü, belki de bütün haftamızı alacak. Aslında pek önemi yok, öyle değil mi? Önemli olan yüzük grubunun işi bitti. Temple gözaltına alındı. Bunlar ikiniz için. Uçağınıza geç kalıyorsunuz. Şimdi hemen gidin. Bir daha dönmemek üzere.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Aramızda bazı insanlar var. Geçmiş yaşamlarını kusursuz şekilde hatırlama yeteneğine sahipler. Kendilerine sonsuzlar diyor. Sonsuzlar arasındaki iki grup güç için çatışmaya girdi. Bir tarafta bilgilerini insanlığı korumaya ve geliştirmeye adamış insanlar var. Karşılarındaysa bu gücü bir lanet olarak gören nihilistler duruyor tabii. Yeni teknolojiler nihilistlere dünyadaki bütün yaşamı sona erdirmek için bir fırsat verdi. Ve gücün kontrolü için yarış başlamış oldu.
1: Meksiko,

0: veremeyiz. Yumurtayı almasına izin veremeyiz.
1: Bathurst'ün bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum.
2: O bizim tanıdığımız kişi değil.
3: Nothing come between the boy and his freedom. What good are rights when you're

Abel, kestirmeden geleceğim. Benimle otoyolda buluşalım.

0: engel kurmuşlar. Vincin dibine gir.
1: Treadfeet'in de beni. Sakın o köprüye çıkma.
0: Able, beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Nasıl bir mucize gerçekleştireceksin bilmiyorum ama önünde 45 metrelik bir boşluk var. Ne planlıyor bu?

0: daha önce bir anıymış gibi hissettirecek kadar gerçek bir rüya gördünüz mü? Aynada kendinizi gördüğünüz ve şaşırdığınız oldu mu hiç? Sanki bir başkasının yüzünün size baktığını görmeyi bekliyormuşsunuz gibi. Bütün bu insanlar hepsi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor? Belki cevabı bilseydim bütün o küçük şeyler bir araya gelebilir, bir şey ifade edebilirler. Hey!
1: Evan!
0: Merhaba!
1: Tam zamanında.
0: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
1: Burayı bulmak zor
0: hayır,
1: oldu mu?
0: Hayır, hayır, hiç olmadı.
1: Tamam.
0: Bu haftaki üçüncü görüşme.
2: Geldi işte.
0: Merhaba beyler. Nasılsın? Memnun oldum.
2: Evan, tanıştığımıza
0: memnun oldum. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.
2: Güzel.
0: Harika bir yeriniz var.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sakıncası yoksa birkaç sorum olacak size.
0: Evet, elbette.
2: Geçmişinizde bazı soru işaretleri var.
0: Ben bunun farkındayım.
2: İnsanlar restorana girdiğinde görecekleri ilk yüz senin yüzün olacak.
0: Ve o yüz onları gülümseyerek karşılayacak. Geçmişte bazı sorunlarım oldu tabii.
2: Geçmişinizi detaylı bir şekilde araştırdım Bay McCauley. Eski işverenlerinizden bazılarıyla konuştum. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söyledi.
0: Ne söylediklerini merak ediyorum aslında.
2: Harika biri olduğunu. Zeki bir adam olduğunu, evet. Harika bir adam, ya, doğru.
0: Şey,
2: evet.
0: İyiymiş o zaman. İşte sanırım işi kaptım. Ne zaman başlıyorum peki?
2: Peki bana saldırdığın müşteriden bahseder misin?
0: Bir garsonu taciz etmişti.
2: Sen de onun kolunu kırdın.
0: Kırdım. Bilerek yapmadım. Yani gerçekten kadını zor durumda bıraktı. Kibarca gitmesini istedim. Ama o bana saldırdı. Bir suçlamada bulunmadı ve dava düştü işte.
2: Yani restorandaki vardiyandan öylece çıktım ve bir daha dönmedim mi?
0: Kişisel bir sorunum vardı. Bu olay 6 yıl önceydi.
2: Ha, evet. Müdürüm bana hastaneye yatırıldığını söyledi.
0: 2 hafta.
2: 2 hafta mı? Melanie 2 haftacıkmış. 2 hafta sadece.
0: Bakın, akıl hastalığı geçmişimin parçası, evet. O zamandan beri gözüm bile seyirmedi diyebilirim. Aksine bu yaşadıklarımın beni daha da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Ve burayı yönetebileceğimden %100 eminim ben, gerçekten.
2: Evan, geldiğin için sağ ol.
0: Lütfen, bakın bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama hastalığım nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Size söz veriyorum.
3: Evan, sana haber vereceğiz.
0: Hayır, vermeyeceksiniz.
2: Anlayamadım.
0: Bakın, baştan savunmanın ne demek olduğunu biliyorum.
2: Bay McCauley, belli ki sorunlarla başa çıkmakta harikasınız.
0: Tahmin bile edemezsiniz.
2: Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve haklısınız, sizi aramayacağız.
0: Sırf geçmişimi kontrol ettiğin ve birkaç telefon ettiğin için hikayemi bildiğini mi sanıyorsun? Ben senin hikayeni elini sıktığım anda bildim. Yine de vakit ayırdığın için sağ ol. Anlıyorum, gerçekten. Dışarıda tertemiz geçmişleri olan bir düzine aday varken şiddet geçmişi olan tescilli bir şizofreni kim işe alır? Ama beni asıl düşündüren, eğer iş bulamazsam bu ay kiramı ödeyemeyeceğim. Bu takımı kuru temizlemeye vermek bedava değildi. Ama hepsinden önemlisi, bir an önce bir iş bulmalıyım çünkü ilaçlar bitmek üzere ve bittikleri zaman işler ciddiye binecektir.

Nasıl yapılabileceğini öylece bildiğiniz şeyler var mı? Kimsenin size öğretmediği şeyler. Bir şekilde her adımın mantıklı geldiği,

0: Dostum, onu gerçekten kendin mi yaptın?
1: Öyle.
0: Vay canına. Hey Ronnie. Evan geldi.
1: Merhaba. İstediğin gibi. İki Mosiki tarzında çelik el yapımı. Türünün tek örneği.
2: Vay canına. Evet. Hattori Hanzo öyle mi?
3: Vay be. Dostum.
4: İyiymiş.
2: Evet. Kalk üstümden. Tamam, şimdi adamın ödemesini yapalım.
3: Bunun da kafayı mı buluyorsun?
1: Antidepresan. Bu bir antipsikotik.
5: Ödemeni bu şekilde mi alıyorsun?
2: Evan, Ronnie bakın programına dahil.
0: Evet, Doktor Ronnie.
5: Niye onları eczaneden almıyorsun peki?
2: Sürekli deli doktorlarıyla konuşmak istemiyordu ondan, öyle değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet. Evan bir reçeteyi ayda 400 dolar veremez.
3: Hey. Burkina Faso'nun başkenti neresidir ha?
4: Adamım.
1: Burkina Faso diye okunur. Ogadugun. Haplarımı alabilir miyim?
3: Lanet olsun. Kaçta kaldığımı unuttum.
5: Bunu sen uydurdun.
4: Vay be dostum.
3: Hayır. Adam her şeyi biliyor. Tam bir ucube.
5: Nasıl bu kadar şey biliyorsun?
1: Doğrusu bunu ben de bilmek isterdim. Beni deli ediyor. Haplarımı alabilir miyim lütfen?
2: Kızım, çocuğa yiyecekmiş gibi bakıyorsun.
3: Hey. Barut neyden yapılır ha?
1: %74 potasyum nitrat, %13 kömür.
0: Tamam. Vay canına.
4: Etkileyici adamım.
2: Bana bakacaksın dedim.
5: Ronnie lütfen ama.
3: Al bakalım. 60'lık paket.
1: Sadece 55 tane var.
3: Gerçekten mi? Yaklaştın.
1: Lanet olsun. Ben onlarla yaşıyorum. 60. Hey. Orijinalini istiyordun değil mi? Bu orijinal. Bu 70 kez inceltilmiş, karbonla işlenmiş çelik.
2: Lanet ellerini üzerimden çekemez.
1: Hayır, adamının saymasını öğrenmesini söyle. Anlaşma 60'lık paket için.
2: Öyle mi? Maalesef elimizde bu var. Beğenmediysen tımarhaneye geri git. Şuna göz kulak ol. Bu kılıcı bir deneyelim bakalım.
3: Hey, barut neyden yapılır ha?
2: Kolunu uzat.
4: Gösteri zamanı.
2: Kolunu uzat. Kalk hadi. Kolunu şuraya koy. Bebeğim ya boynun ya da kolun. Sen seç.
1: Hey Ronnie, kardeşim o oyuncak
2: Evan,
1: değil.
2: Evan kendi işine bak sen.
5: Ronnie, bu hiç komik değil.
3: Lanet olsun.
1: Sanırım işe yarıyor Ronnie.
3: Lanet, parmaklarımı kestin, lanet olsun.
1: İyileşirsin. Tatlım, niye eve gitmiyorsun?
2: Sen bittin tamam mı? Sen öldün.
1: Bilemiyorum Ronnie. Senden antipsikotik ilaç alan bir adamla konuşuyorsun, öyle değil mi? Şu an
2: sen çıldırmışsın engelsin kardeşim.
1: Belki de kafamdaki sesleri susturmanın en iyi yolu senin kafanı kesmektir dostum, öyle değil mi? Söyle bakalım.
2: Hayır. Bırak. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Her şey yolunda. Sakin.
1: Hey,
2: tamam.
1: Bana bak. Haplarımı ver.
2: Hayır, sakiniz.
1: Hemen.
2: Tamam. Hadi. Sen delirmişsin dostum.
1: Deli olsaydım seni çok daha önce küçük parçalara ayırmış olurdum. Haplarımı ver. Ronnie, şimdi beni iyi dinle. Ben deli değilim, tamam mı? Ben sadece yanlış anlaşılırım. Anladın mı?

0: NYPD McCall adında birini yakaladı. Ters giden bir anlaşması. Polisler üzerinde bir kılıç bulmuş. Kılıç Edo Japonya'sından. Kullanılmayan bir teknikle yapılmış.
1: Yani?
0: Onu kendisinin yaptığını iddia ediyor.
1: Komisyoncudan özenti demirciye dönen biri daha...
0: Sizi gidi inançsızlar. Nora, bunu görüyor musun?
1: Treadway?
0: Kesinlikle.
1: Biz biliyorsak, Bathurst de biliyordur.
0: Dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Efendim, işiniz bitince haber verin.
2: Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Telefon hakkım olmalı değil mi? Bir dedektif olamayacak kadar iyi giyimlisin. Öyleyse sen bir doktor olmalısın.
3: Hiç mi? Hiç mi tanıdık gelmiyorum? Sanırım biraz incindim. Syracuse'yı hatırlıyor musun?
2: Syracuse.
3: Kuşatma. İkinci Kartaca Savaşı. İlk karşılaştığımız yer.
2: Oh, birinci Kartaca Savaşı kadar heyecan verici değil ama yine de devam savaşları zordu.
3: Beni hayal kırıklığına uğrat.
2: Aa, öyleyse kulübe katıl.
3: Fark ettim ki imzalamamışsın. Sonra tekrar. Düşününce böyle bir işçilikte imzaya gerek yok. Öyle değil mi?
2: Bir kılıç yaptım. Bu bir suç mu?
3: Evan McCauley. Maket bıçağıyla göğsüne... İçine bak. Kelimelerini oyduktan sonra 14 yaşında şizofreni teşhisi kondu. Elektroşoksa işe yaramadı. Ama bunlar, evet bunlar, fena değil. Öyle değil mi? Hiç fena değil.
2: Bak doktor,
3: lütfen
2: ben...
3: Lütfen çekinme. 16 yaşında arabayla intihara teşebbüs ettin. Ve kafana çelik leva konuldu, öyle değil mi? Gençlik yıllarının geri kalanını akıl hastaneleri koruyucu aileler arasında mekik dokuyarak geçirdin.
2: O tarafı birkaç parmağını kestim, o kadar. Bunun için delilikle suçlanacağımı sanmıyorum. Değil mi doktor?
3: Merak ediyorum. İçine bak. Neden bu kelimeler?
2: Neden olmasın?

0: Bunlardan hangisi sana ait?
1: Bak, bu her neyse es geçebilir çünkü bunların hiçbiri benim değil ki. Onunla buraya girmemeliydin. Burada tam olarak ne oluyor?
2: Memur bey,

0: Al onu. Paris, 1794. Contanjon'un son yemeği.
1: Son bir yemek için kötü bir seçim değil.
0: Senin miydi?
1: Keşke neden bahsettiğini bilseydim ama ne söyleyeceğini
2: şimdi,
1: bilmiyorum.
2: Aman tanrım.
3: Her bilmiyorum dediğinde
0: bu tetiği çekeceğim, tamam mı? Bu sana mı ait?
2: Bilmiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Şu an karakoldayız.
3: Bu
2: memur
3: oda ses
2: bey,
3: geçirmez.
2: Bey.
3: Kafana bu şarjörü boşalttığımda bile sesini duyamazlar. Anladın mı beni? Bu sana mı ait?
2: Evet. Pekala. Evet, bana ait. Mutlu musun? Tanrım!
3: Yalan söylemen seni kurtarmaz.
2: Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamım, o kadar, tamam mı? Hepsi bu işte.
3: Son şansın. Bu sana mı
2: ait?

0: mu?
1: İşte tanıdığım Treadway. Küçük bir numara. Senden öğrendim. Merhaba eski dostum.

0: devam, devam.
1: Sıkı tutun.
0: Lanet olsun. Ne bekliyorsun? Gitmeyelim mi? Diğer tarafa git.
1: Direksiyona geç.
0: Ne? Tabii ya, toparlanır direksiyon. Sorun değil. Bu gayet normal.
1: Geri.
0: Vur şu pisliği hemen.
2: Hadi caddeyi boşaltın.
1: Rahat ol, kurşun geçirmez.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: Sen de kimsin?
1: Ben Nora Brightman.
0: Tamam. Peki o adam kimdi?
1: Bathurst. Onu tanımadın mı?
0: Hayır, tanımadım. Belli ki sen tanıyorsun.
1: Onu uzun zamandır tanıyorsun.
0: O adamı daha önce hiç görmemiştim. Öyle birini sanırım hatırlardım, değil mi? Söyle.
1: Bu hayatta değil belki.
0: Yo, belki 2. Kartaca Savaşı sırasında karşılaştım. Ya da belki Fransız devrimiydi, tarihlerle aram
1: bunu
0: kötüdür.
1: Bunu hatırlıyor musun?
0: Hayır, Fransız devrimini hatırlamıyorum ben. Olayı çözdüm. Şimdi anlıyorum, anladım.
1: Öyle mi?
0: Bunların hiçbiri gerçek değil. Psikotik bir kriz geçiriyorum. Ağzımdan salyalar akıyor. Lityuma bağlı şekilde hastanede uyanacağım.
1: Buna inanmak kaderinin senin için daha büyük planları olduğuna inanmaktan daha mı kolay?
0: Kader mi? Geldiğim yerde ödenecek faturalar ve kiralar var. Kimsenin kadere ayıracak
1: ne
0: zamanı
1: kadar
0: yok.
1: Ne kadar üzücü.

0: Evan cevaplar aradığını biliyorum. Sen deli değilsin. Hiç olmadın.
1: Yo, ben deli değilim. Sadece hayal dünyasında yaşıyorum.
0: Daha önce gitmediğin bir yeri hatırlıyormuş gibi oluyor musun? Bir yerin fotoğrafını görüp orada daha önce bulunduğunu bildiğin. Bilmemen gereken şeyleri biliyor musun? Bir şeyleri öğreniyor değil de hatırlıyor gibi kavradığın oluyor mu?
1: Bunu bir düzine terapiste anlattım. Beni yüzlerce kez incelediler. Bu dediklerinin anlamı yok, inan bana.
0: Yani bu dediklerimin bir anlamı yok, öyle mi? Peki başka dillerde rüya görüyor musun hiç?
1: Şizofreni de bu ya. Farklı insanlar, aynı kafalar.
0: Peki ya aynı kişi ama farklı hayatlarsa?
1: Reenkarnasyon diyorsun yani.
0: Evet. Daha önce bir demirci olduğun için kılıç dövebiliyorsun. Rus olduğun için Rusça konuşuyorsun.
1: Bak, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu güzel bir fikir, evet, ruhların bir bedenden diğerine geçmesi. Ama bu sadece bir dahaki sefere iyi şansların ruhani karşılığı, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
0: Bu alaycılığın içinde kendini güvende hissediyor
1: musun?
0: Evet,
1: hissediyorum.
0: İşe yarıyor mu?
1: Büyük planda mı? Büyük resim saçmalığı mı? Pek işe yaramıyor. Ama ben iyiyim, idare ediyorum.
0: Evan, hayatın boyunca gördüğün görüntüler halüsinasyon değil. Onlar anıların.
1: Yüzlerce doktorun yanıldığını mı söylüyorsun? Aslında reenkarne bir Rus demirciyim diye mi 50 çeşit ilaç işe yaramadı, öyle mi?
0: Bu gerçek. Ve ben gerçeğim.
1: Gerçek. Daha önce böyle bir reenkarnasyon duymadım. Budist, Hindu, Sih. Onlar her hayatın temiz sayfayla başladığına inanır.
0: Hayatın boyunca aradığın bütün cevaplar için yapman gereken tek şey o uçağa binmek.
1: Kendime asıl sorduğum şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu şimdiye dek duyduğum en çılgınca şey. Peki ya bu anlattıkların en mantıklı gelen şeyse? Gidip mama vermem gereken bir kedim yok. Hadi gidelim.

0: Tüm acılarını unutacaksın ve bunu önemsiz bir anı olarak hatırlayacaksın. Şimdi benzin zamanı.
1: Devam et. Senin bildiğini ben de biliyorum. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim.
2: Evet.
3: Özel bir havaalanından uçtular. Kayıt dışı bir uçuştu.
2: Oraya çok hızlı geldi. Çok hızlı. Kılıç sisteme gireli birkaç saatten fazla olmamıştı.
3: Demek ki New York'ta üsleri var.
2: Bulunmasını istiyorum. O bizi Evan McCauley'e götürecek. Evan da bizi yumurtaya götürecek. Tekrar.

0: Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet.
1: Kendimize sonsuzlar diyoruz. Dünyanın her yerinden 500'den az ruh, hepsi geçmiş yaşamlarını ve her birinde öğrendiği becerileri hatırlama yeteneğiyle doğdu. Sonsuzlar içinde iki grup var. Bathurst ve dünyanın sonunun gelmesini isteyen nihilistler ve bazı inananlar.
2: Peki inandığımız şey nedir?
1: Yeteneğimizin bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İnsanlığı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
2: Evet. Galiba bunlara ihtiyacım olacak.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Arthur Bulvarı'ndan bayağı uzaktayız.
0: Her seferinde aklımı başımdan alıyor. Buraya aktarma diyoruz. Burası anılarını tam olarak geri alacağın yer. Birazdan ineceğiz.

0: Tanıdık gelen bir şey var mı?
1: Daha önce görsem mutlaka hatırlardım.
0: Bilimsel araştırmalar için kullanılıyordu. Antropoloji ve dil bilim. Hepimiz bütün yaşamlarımız boyunca öğrendiklerimizi insanlığın ilerlemesi için kullanıyoruz.
1: Şimdi ne için kullanılıyor?
0: Savaşı kaybeden tarafın karargahı.
2: Bathurst dövüş ustasıdır. Yüzlerce hayat. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. O bizim dünyamızın en büyüğü. Tekrar. Dikkat! Eğilin.
1: Neden eğildiler?
0: Senin Heinrich Treadway'in reenkarnesi olduğunu umuyorlar.
1: Heinrich mi?
0: 50'lerde popüler bir isimdi.
1: 50'lerde. Rock'n'roll için harika, isimler için berbat bir zamanmış.
0: 1750'ler.
1: Bu kadar çok ihtiyacınız olan ne bilmiyorum ki?
0: Bu yüzden buradasın. Bunu öğrenmek için.

0: Burası Treadway'in odası.
1: Soruyor musun yoksa söylüyor musun?
0: Son reenkarnasyonumu berbat etmiş olmalıyım.
1: Neden böyle söyledin?
0: Sen benim nerede yaşadığımı gördün mü hiç?
1: O Treadway'in Himalaya günü. Bu bendim. Leona Warwick olduğum zaman. Ve o da Treadway. Fotoğrafı çektirdikten 2 gün sonra Treadway hayatımı kurtarmıştı. Senin o kitabı seçmenin bir nedeni var.
0: Bütün bunlar bana onun ne yaptığını söylüyor. Hiçbiri onun kim olduğunu söylemiyor ama.
1: Burada her şeyi inceleyebiliyoruz. Uzay, zaman, ölçek, hepsi birbirleriyle alakalı.
0: Pek bir şey yok gibi.
2: Sanal çalışma alanıma hoş geldiniz. Ben Gerik.
0: Merhaba.
1: Gerik bizim tek...

0: Teknoloji ve Araştırma Başkanımız.
1: Pek bir şeye benzemiyor.
2: Vay canına, seni yeniden görmek güzel.
3: Tanıştığımıza sevindim.
2: Endişelenme, bütün bu saçmalık daha da tuhaflaşacak.
3: Tamam.
2: Pekala. Hadi başlayalım.
0: Beni takip et. Şurada dur, lütfen.

0: Bu polis merkezindeki adam.
1: Bathurst. O ve Treadway bir zamanlar arkadaştı. Birçok yaşam, savaşlar ve barışlar boyunca insanlık tarihinin en önemli anlarından bazılarına birlikte tanık oldular. Sonra Bathurst inancını kaybetti. 300 yıldır bir çıkış yolu arıyor.
2: Reenkarnasyonu durdurmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Her şeyin sona ermesini istiyor.
1: O yüzden bunu yaptı.

0: Yumurta. Dünyadaki her canlıyı öldürmek için tasarlandı.
1: İşte bu biraz fazla.
2: Canlı hiçbir şey kalmazsa, reenkarne olacak da hiçbir şey kalmayacak.
0: Yaşamın kaynağına saldırıyor. DNA. Varoluşun temel dokusunu çözüyor. Her bitki, her hayvan, her insan.
3: Anne! Jordan! Geliyorum!
2: Bir program takıldığında bilgisayarın fişini çekmek gibi.
0: Aradaki fark, o bu fişi çektiğinde 7 milyar insan onunla birlikte yok olacak. Öldürdüğü her şey süreci hızlandırıyor.
1: Tanrım! Neredeyse gerçek gibiydi.
2: Sen olmasaydın hiçbirimiz şu an burada olamazdık.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Son döngüde Bathurst'un laboratuvarını bastın. Yumurtayı çaldın ve onu yeniden yapmasını engellemek için bilim insanlarını ve yardım edenleri öldürdün. Yumurtanın yerini, bu sırrı mezarına götürdün.
0: Bathurst bu hayatının tümünü onu arayarak geçirdi. Ve onu bulmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden seni New York'ta takip etti.
1: Yani ben uçağa biniyorum. Sen anılarımı hatırlamama yardım ediyorsun ve ben de dünyayı kurtarıyorum. Teknik olarak bu kadarcık değil
0: sana
1: mi?
0: Sana daha da tuhaflaşacak demiştim.
1: Peki şimdi ne olacak?
4: Nora, bana iyi haber ver.
5: Brian Porter. Treadway içerik konusunda çok yetenekliydi. Değil mi? New York Polis Teşkilatı'ndaki dostlarım bundan cidden etkilendiler. Ne yazık ki şifreleme becerileri pek mükemmel değilmiş. Bizi doğruca sana yönlendirdi.
6: Bunu yapmanın daha kolay yolları olduğunu biliyorsun, değil mi?
7: Yeni, her zaman daha iyi anlamına gelmez. Evan McCulney'in yerini bulacağız. Kurduğun engelleri kaba kuvvetle aşacağız. Ama işleri hızlandırman bence çok nazik bir davranış olur. Bize onun yerini söyle şimdi.
4: Tamam. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Ben sadece... Ben... Bazen hatırlamakta sorun yaşıyorum. Hafızamla ilgili problemlerim var.
7: Hafıza! Maratonun çayırlarında bal topladığın zamanları hatırlıyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hatırlatan bir şey daha, tamam mı?

0: Biraz ister misin? Gerçek işkenceyi biliyor musun bakalım?
1: Seni dinlemek.
0: Gerçek işkence fiziksel acı değildir. İnsanın onun tarafından kuşatılmak, onun içinde kaybolmak. Bir ömürden diğerine, bir ömürden diğerine. Sırıtışlı insanlar, onların sinir bozucu sohbetleri, onaylanma ihtiyaçları. Sevilmek ve onaylanmak için yapmacık çabaları. Yürüyorlar ve bir teyzenin kirli oturmasının bir köşesinde duran gazetenin arka sayfasındaki ölüm ilanlarını konuşuyorlar. Bizse, evet bizse sonsuza kadar onların arasında yaşamak zorunda kalıyoruz maalesef. İşte gerçek. İşkence bu. Anlıyor musun? Gerçek işkence. Bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Hiçbir zaman. Gerçek işkence işte bu. Gerçek işkence.
2: Hala bilmiyorsun. Gerçek işkence. Asla. İnanç. Bla bla bla. İnanç.
0: İnanç. İnanmaktan yoruldum artık. Tanrı bana yüzünü göstermek zorunda.

0: onun bedenini mi sakladınız yoksa?
1: Yakışıklıymış değil mi?
0: Hayır, o suda yüzen ölü bir adam o kadar. Benim en kötü kabusum.
1: Bu bir krotonik asit matrisidir. Hücreleri canlı tutar.
0: Aa, öyleyse iyiymiş, teşekkür
1: ederim.
0: Ne
1: olduğumuzun arkasındaki gerçeği anlamaya çalışıyoruz.
2: Treadway, insanların bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyordu.
0: Ne ima ediyorsun? Potansiyelimi ortaya koymuyor muyum? Bu konuşmayı daha önce duymuştum.
1: Treadway, başkalarının paranormal, insanüstü diyebileceği sınırların ötesine geçti. Etrafındaki dünyanın enerjisini değiştirebiliyordu.
0: Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.
1: Şimdiye kadar hayal ettiğin her şeyin ötesinde yeteneklere sahip olacaksın.
2: Bu yetenekler çok derinde. Bilinç altında.
0: Bana uyar. Onları nasıl geri alacağız?
2: Burada hafızanı yeniden eğitiyoruz. Yeni sinir yolları geliştirmek için beden ve zihni birleştiriyoruz. Hatıralar vücudundaki her organda, her hücrede tutulur. Geçmiş anılara dönme yıllar süren bir konsantrasyon gerektirir. Bu bir kısa yol. Sistemle senkronize olması için zihnini şokluyoruz.
1: İşe yarıyor. Hafıza merkezlerinin tümünde artan aktivite tespit ediyorum.

0: Hadi.
1: O Treadway değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü.

0: Vay be. Savaşta olmakla ilgili şaka yapmıyormuş, değil mi?
1: İnsanlığı korumak için bazen bir şapel tavanına bayarsın.
0: Bazen de onları uzaktan indirerek tabii.
1: Ona dokunma sakın.
0: Peki, peki. Daha önce böyle bir silah görmemiştim.
1: Bathurst'un indirenini kopyalıyoruz.
0: İndiren mi? Dostum, bu isimleri kim buluyor be?
1: Dinle. Bir sonsuzu öldüremezsin ama bedeni ölür.
0: Yani reenkarne mi olurlar?
1: Evet. Bu kafana yerleşir. Bilincini ve ruhunu alarak dijital bir çipe kopyalar, anladın mı?
0: Ruhun bir diske hapsolur ve döngü bozulur.
1: 200'den fazla kardeşimiz bu dijital arafta kayboldu. Eğer bununla karşılaşırsan tavsiyem, eski yöntemde ölmenin yolunu bul.
2: İçeri gel.
0: Etrafa göz atabilir miyim?
2: Tabii ki.

0: Bunların hepsi sensin, öyle değil mi?
1: Bir zamanlar olduğum insanlar. Hepsi.
0: Vay be. Bu güzelmiş. Mutlu görünüyorsun.
1: Mutluydum.
0: Bu adam kim?
1: O fotoğraftaki Abel'dı. Ondan önce başka isimler, başka yüzler. Ama ruh... Ruh her zaman ona aitti.
0: Ne yani, birbirinizi birçok yaşam boyunca sevdiniz mi? Bunların hepsi aynı yer.
1: Angkor Wat. Başlangıç dediğimiz şey.
2: Başlangıçta seni bulacağım.
3: Seni seviyorum.
1: Birbirimizi yeni hayatta bulduğumuzda da Abel'la gideceğimiz yer işte burası.
0: Reenkarnesiniz. Nereye gideceğinizi nereden bileceksiniz?
1: Çoğumuz genç yaşta başlayan bir uyanış yaşarız. Küçük şeylerle başlar. Anılar, bir yerle ilgili hisler. Ergenlik çağına ulaştığında birçok sonsuz her şeyi hatırlamış olur.
0: Yani tam da bana şizofren teşhisi konuldu o zaman. Peki genç yaşta ölüp ayrılırsanız ne olur?
1: Bir sonsuz için ölüm bir son değildir. Sanki bir kitabın sayfasını çevirmek gibi. Sonraki bölüm aynı hikaye.
0: Bu bayağı çılgınca. Yeni hayatlar, yeni bedenler, hep aynı yerde buluşuyorsunuz. O indirildi. Bir yerde bir bilgisayarda kapana kasılmış durumda.
1: Son hayatımda anılarım geri gelmişti. Onun artık olmadığını hatırladım. Önemli olan benim anılarım değil. Seninkiler. Son hayatın Meksika'da. Yumurtayı nereye sakladın?

0: Yumurta nerede? O nerede?
1: Değerleri yükseliyor. Kapatın.
2: Her şey yolunda. Her şey yolunda. Nefes al, tamam mı? Nefes
3: kalkmam al. Gerekiyor.
1: Kovic hayati değerlerini kontrol et.
2: İçeride ne oldu? Ne gördün?
1: Sinir ağı havai fişek gösterisine döndü.
4: Bunlar hayatım boyunca gördüğüm şeyler, hala bir şey ifade
2: etmiyor. Neden hiçbir şey hatırlamıyor?
1: Araba kazası, elektroşok ve kafasındaki çelik plaka yüzünden zihni parçalara ayrılmış durumda. Orada bir şey anıların akışını engelliyor.

0: onları ortaya çıkaramıyorum. Korkarım ustadan başka seçeneğimiz yok.
1: Yakında hatırlayabilecek. Henüz hatırlamadıysa tabii. Yüzlerce yaşam. Ama asıl önemli olan sadece o birkaç saat. Eğer hatırlamadan önce onu bulamazsak eğer, yumurtayı kaybederiz. Sonsuza kadar. Çarklar dönmeye devam eder ve bu dünyayı kaybederiz ve biz asla kaçamayız. Kaçamayız. Şafakta yola çıkıyoruz.

0: Uzun zaman oldu Otto.
1: Bunca yaşam boyunca kimse bana bu isimle seslenmedi. Merhaba canım.
0: Sana ne oldu? Sen çok güzeldin.
1: Sen de öyle. Özlemiyor musun? Çevikliği, canlılığı, buna bağımlı olmak.
0: Beni zayıf olarak görüyorsun ama ben öyle görmüyorum. Sakat olan sensin Otto. Korkaklığın yüzünden sakat
1: kaldım. Korkaklık! Hayır. Hafızam yüzünden sakat kaldım. Siz anılarınızı yıllar içinde hatırlıyorsunuz. Bense hepsini anne karnında henüz beynim şekillenirken hatırlıyorum. Bitmeyen saatler, günler, haftalar, aylar, evet aylar. Hareket edecek bir yer olmadan, beynimi yemekten başka yapacak hiçbir şeyim olmadan. Evet, hayır.
0: Bütün bu yaşamlar, bu yeteneğin yüceliğine rağmen sen hiçbir şey öğrenmedin.
1: Çıkmak zorundayım. Bunu durdurmak zorundayım.
2: Bunu yapma. Ona hiçbir şey söyleme.
1: Treadway nerede?
3: Normandiya sahiline çıkartma mı yapıyorsunuz?
4: Ustayı asla bilemezsin. Hazırlanmalıyız.

0: Pekala, usta bir kumarbaz mı?
1: Hayır, o sadece keyif düşkünü.
2: Sonsuz yalanlar, hovardalık için sonsuz fırsatlar.
0: Aa, desene benim kafadan.
3: Hoş geldiniz.

0: Ay.
1: Kapat şu müziği. Temizle onu, götür buradan hadi.
2: Şimdi de öyle adamlarla mı uğraşıyorsun?
1: Da Vinci insan formunu daha iyi anlayabilmek için kadavraları keserdi, biliyor musunuz? Ve benim olayım böyle işte bebeğim. Ama sen bunu zaten iyi biliyorsun. Aa, bu seferki kafatası kemiğin ne

0: öyle. Kafanı boynundan ayırabilseydim çok daha iyi inceleyebilirdim.
1: Son karşılaşmamızda Treadwee'in bana yaptığı gibi.
2: Denesene.
0: Oo,
3: Bathurst de, aktarmayı evet. Ele geçirdi.
0: Yumurta onda mı?
3: Hayır. Olsaydı burada olabilir miydik? Her neredeyse hala onun kafasında bir yerde.
0: Treadwee?
2: Öyle diyorlar.
0: Bir saniye. Hatırlamıyor mu geçmişi? Vay vay vay. Şuna bakın hele. Demek sabit diskim bozuldu. Yani hafızanı sıfırlamamız lazım. Heinrich söylemeliyim. Gerçekten çok hoşuma gidecek bu. Şuna bir bakar mısınız? Ölürken hayatınızın gözlerinizin önünden film şeridi gibi aktığını duydunuz değil mi? Bu makine bu deneyimi geliştirerek zaman algınızı uzatıyor ve içerideki her şeyi yeniden yüklemenize veya düzenlemenize fırsat veriyor. Zihinsel sıfırlamaya en yakın olacağınız şeyden bahsediyoruz burada.
2: Beni boğmayı mı planlıyorsun? Boğulmakla ilgili bir derdim var.
0: Neymiş?
2: Hoşuma gitmiyor. Her neyse, bu adamın başarı oranı nedir ki?
0: Bana güvenebilirsin, Treadwee.
2: Kesinlikle çok güven veriyorsun.
0: Gördün mü bak? Seni sevmeye başladım. Sen komiksin gerçekten. Yani yanlış anlama da genelde pisliğin teki oluyorsun maalesef.
3: Bu doğru.
0: Evet, beni anla.
2: Yani bu adama güvenmeli miyim ben?
4: Ben güvenmezdim.
0: Birincisi, cinsiyet etiketlemesine kırıldım. İkincisi, amacımız aynı. Bundan emin ol.
2: Sahi mi? Neymiş o?
0: Bathurst dünyadaki her canlıyı yok etmek istiyor, doğru mu? Öyleyse benim burada sahip olduğum muhteşem şeyleri de mahvedecek.
2: Bu adam kafayı yemiş. Beni buraya daha önce getirmemenin sebebi var. Orada ölebilirim.
3: Evet.
2: İşe yarar mı?
3: Yarayabilir. Ama bir seçeneğin var, Evan.
2: Yok, seçeneğim yok, hayır. Ben kafamdakiler yüzünden başkalarının zarar görmesine izin veremem. Tamam, gözü karartma vakti. Fikrimi değiştirmeden önce yapalım şunu hadi. Hadi bakalım, çalıştır makinen.
0: Oo, hazır mısın yüzmeye? Evet, çok eğlenceli olacak.
2: Kapa bu çeneni ve çalıştır. Ne olursa olsun her şey bitene kadar durmasına izin verme.

0: Aman tanrım, boğuluyor. Olması gereken bu.
1: Belki de onu çıkarmalıyız.
2: Daha değil, 2 dakika var.
3: Abel, beni dinle. Başarısız olmalı.

0: Hadi. Nora.
1: Ölüyor.
2: Yaklaştık. Çok yaklaştık.
1: Onun kalbi durdu.
0: Çıkarın.
1: Hadi. Hadi.
3: Tamam. Tamam. Tamam.
0: Kenara çekil. Hayır.
2: Öldü.
1: Onu öldürdük.

Evan, her şey yolunda. Sadece nefes al. Nefes al.

0: Ben Trezveyim. Ben Trezveyim.
1: Hey, yavaş ol.
0: Ben Trezveyim.
2: Sen şuna cevap ver Trezvey. Yumurtanın... nerede olduğunu biliyor musun?

0: mi?
1: Evet. İçine bak. İçine bak. Bedenleri önemsiz olarak düşmek için eğitildi.
0: Evet.
1: İşi bitince atılacak kabuklar. Treadway kimsenin bakmayacağı tek yeri biliyordu.

0: Abel! Abel beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Onun vücudunda, aktarmada. Bütün bu zaman boyunca oradaydı. Hadi.
2: Bunun işe yaramasına çok şaşırdım.
3: Baştan beri sen olduğunu biliyordum. Kazanmana o yüzden izin verdim.
1: İzin verdin öyle mi?
2: Sizi bilmiyorum ama ben bir güzel içerim.
4: Hadi buna zamanımız...
2: Güvenlik teşriti.
4: Vuruldum.
1: Vuruldum.
4: İyi misin?
2: Hadi. Takip edin Mary.
1: Hadi gitmeliyiz hadi.
2: Acil durum asansörünü aç.
1: Hadi.
2: Hemen gitmeliyiz.
1: Bekle.
2: Deli misin? İçeri girmek üzereler.
1: Kaçmayacağız, tamam mı? Kaçmaktan yoruldum. Onlarla savaşacağım.
4: Dayan Trace. O öldü.
3: Lanet olsun.
2: Arkadaşlar, artık gitmeliyiz.
3: Ben kalıyorum.
4: Ne?
1: Burada kalıp onlarla savaşacağız.

0: Titanik gibi sızdırıyorsun.
1: Ben iyiyim.
0: Burada ölürsen Bathurst'u kim durduracak?
2: Haklı.
0: Dinle. Buna değmeli. Anlıyor musun?
1: Bana biraz zaman kazandır. Silah odasının kapısını aç. Kolay gelsin.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yarınki sınavım çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
5: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
18: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
19: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
10: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Treadway'in vücudunu İskoçya'ya götürüyoruz.
9: Güzel.
10: Onu hayatta tut.
9: Elimden geleni yapacağım ama çok kan kaybetti maalesef. Anahtarlar arabada.
11: Bathurst Malikanesi, İskoçya. Heinrich, bize katılman ne güzel. Keşke bunu görmek için burada olsaydın. Bu işteki rolünü anlamak için. Bütün tartışmalarımızın sonu.

0: Her şeyin sonu. Temizleyin ve test ettirin. Bunun gerçek olduğundan emin olun.
1: Gerçekten bitti mi?
0: Henüz değil.

0: Uyanmışsın.
1: Neredeyim ben?
0: Nora'ya sen kendine gelinceye kadar yanında duracağımı söyledim. Şu an benim güvenli evimdesin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sana morfin veriyorum tabii ki.
1: Ne? Nora nerede? Ha?
0: Şey, Betoşt'un peşinden gitti.
1: Ah, lanet olsun. Bunu yalnız yapamaz. Hayatta olmaz.
0: Yo dostum, hayır. Bu halde çıkarsan eğer aktarmaya ulaşmadan, kanamadan gidersin.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz.
0: Dur. Hey. Adamın pansumanını daha yeni yaptı.
2: Sana güncel durum hakkında bilgi vereyim. Bathurst istediğini alırsa hepimizin işi biter. İkinci şans diye bir şey yok. Yumurtayı alıp onu öldüreceğim. Nora senin bizden biri olduğunu söyledi. Sen sadece bir çöp torbasısın.
3: Yumurta gerçek. Bomba yumurta için hazır.
4: Onu uçağa yüklet.
5: Gel buraya seni aşağılık.
4: Sence o bunu yapmamıza izin verir mi? Hayır mı? Ve her şeyin sonu. Git.

Nora, sen iyi misin? Evet, Nora. Tamam, hadi. Tuttum seni. Hadi. Hadi, buraya gel, hadi.

0: İyi misin? İyi misin? Lanet olsun. Hey, seni buradan çıkaracağım. Halledebilir misin?
1: Evet, idare ederim.
0: Tamam, hadi.

0: Bathurst kaçıyor.
1: Sabit diskleri burada. Onları yok edip herkesi serbest bırakacağım.
0: Tekrar görüşeceğiz.

0: 16 dakika içinde Glasgow'a ineceğiz efendim.
1: Alçaktan git. TF arı kullan.
2: Eyvah. Hadi.
3: Hadi.
4: Hepsi burada.
2: Bütün ruhlar.
4: Hepsini serbest bırakmalıyız.
2: Hey. Nora, Nora. Bak, benimle kal. Lütfen benimle kal. Çünkü çok yaklaştık, tamam mı? Hadi bir şeyleri havaya uçuralım. Ne dersin?

Lanet olsun. Efendim, 3 numaralı motoru kaybettim. Uçağı indirmemiz gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Efendim? Lütfen uçağı düşüreceksiniz efendim.

0: Bu mümkün değil.
1: Efendim, lanet üst kapağı açtı.

0: patlamaya hazır.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın. Hiç mi tanıdık gelmiyor ha? Sanırım biraz incindim. Araba kazası, çelik levha hatırladın mı?

0: Ölüm bir son değildir, bizim için değil. Belki hiçbirimiz için. Yeni bölüm aynı hikaye.
1: Seni dışarı çıkarabilirim.
2: Olmaz, hayır. Onları serbest bırakacağım.
1: Al bunu. Görüşürüz.

0: Kendime soruyorum. Evan Macaulay olmak bana ne öğretti? Her yeni yaşam eskisinin üzerine bir şey eklemek için, olabileceklerin en iyisine doğru ilerlemek için bir şans olsa... Neden bazılarımız kılıcı alıp yeniden savaşmak zorunda kalacak?
1: Tamam, sakin olun. Bir şey olmayacak. Hepimiz iyi olacağız.
0: Üstelik ötekiler yeni bir başlangıç keşfederken...

0: Nora.
1: Umut. Bu hayattan bunu öğrendim. Evet düşeriz. Evet başarısız oluruz. Evet bazen elimize attığımız her şeyi mahvederiz. Ama yaşadığımız her an yaptığımız eylemlerin ertesi gün, gelecek hafta, sonraki yaşamda kendimizden daha büyük bir şeye ekleneceği inancıyla bağlantılıdır. İnandığım bu işte.

0: Ve sonra sonra olasılıklar sonsuzdur.
1: Jakarta, Endonezya.

0: Ne haber? Oğlun geçmişi hakkında sorular sormaya başlarsa ara beni.
1: Onun sadece bir çocuk olduğunu söylüyor. Kılıcını unuttun.
0: O kılıç benim değil. Onun kılıcı.
2: Usta, gelmen neden uzun sürdü?
0: Yakında görüşürüz Treadway.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Feodal Japonya'da bir ninja casusluk ve suikast üzerine savaş sanatları eğitimi almış paralı bir askerdir. 16. yüzyılda yasaklanmış olmasına rağmen gelenekler gizli olarak yaşatıldı. Ve bu ölümcül sanat nesilden nesile aktarıldı.

0: Zihnini boşalt. Dikkatini dağıtma. Duygularını kontrol et. Sadece dinginlik ve duruluk.
1: Peki efendim.
0: Yoroi Bits. En kutsal sandığımız. Son Koga ninjasından geriye kalan tek eşya. Asırlar boyu süren ninja savaşçılarının silahlarını misafir eden son yer. Sahip oldukları güçler efsaneviydi. Her parçanın kendi hikayesi vardır. 1000 yıl boyunca nesilden nesile aktarıldı. Tek bir amaç uğruna yaratılmışlardı. Ani ve şiddetli ölüm. Ninja bu silahlarla sıradan bir savaşçıdan fazlası olur. En ölümcül disiplinin ustası haline gelirdi ve bunu savaşmak için kullanırdı. Ninjalık acımasız ve saf bir sanattır. Zaman içinde ninjalar ölümcül bir zehir yaptı. Ve tek bir panzehir vardı. Yaşamın ve ölümün gücü ellerindeydi.
2: Panzehiri ver lütfen. Yalvarırım ver. Yalvarırım ver onu bana. Ver lütfen.
0: Geleneklere göre Shinobi Katana kılıcı yaşam alma gücüne sahiptir. Ama gerçek bir Koga ninjasının elinde yaşamsal ruhu geri verme gücüne de sahip. Yoroi Bits'in gizemi savaş alanından hayal dünyasına doğru yol aldı. Ama gözlerden uzak eski bir okulda son bir Yoroi Bits kaldı. Ve ninjanın sırları ölümcül bir disiplinden budoya, aydınlatıcı bir dövüş sanatına dönüştü. Bir gün içinizden biri buranın yeni ustası olacak. Bunun için de sizinle bildiğim her şeyi paylaşacağım. Hepiniz çok çalışacaksınız. Anladınız mı?
3: Evet.
0: Masazuka.
4: Evet.
0: Sen çok güçlü ve dengeli bir kaplan gibisin.

0: Masazuka'dan öğrenecekleriniz
1: evet.
0: var.
1: Evet.
0: Casey.
2: Evet.
0: Casey buraya sahipsiz biri olarak geldi. Kendini adadı ve çok çalışarak güçlendi. Ve birçok şey öğrendi. Casey'den öğrenecekleriniz var. Hepiniz anladınız mı?
1: Evet.
0: Ama henüz ikisi de bir diğerinin ustalık seviyesine ulaşamadı. Daha çalışmaları gerek.

0: Casey-san, su.
1: Sağ ol Kiko.
0: Sen her zaman diğer herkesten daha geç saatlere kadar çalışıyorsun.
1: Sanırım boş oturmakta pek iyi sayılmam.
2: Ve bu hastada da iyi değilsin.

0: Baban bende potansiyel olduğunu düşünüyormuş gibi.
1: Aynı fikirde olan başkaları da var.
0: Çalışma salonunda böyle şeyler için vaktimiz yok.
1: Evet. Yok. Geri dönsem iyi olur.

0: Ne var Masazuka?
1: Senin için çok üzücü olmalı. Öyle değil mi?
0: Geçmişte kaldı.
1: Geçmiş. Bir insanı var eden gelenekleri ve mirasıdır. Ailesidir. Anlayabiliyor musun?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bizim geleneklerimiz var Kesi. Peki senin neyin var? Bir fotoğraf ve bir mektup, öyle mi? Tek çocuğunu terk eden bir anneden, kendini öldüren sarhoş bir babanın hatırası.
2: Masasuka,

right.

0: yapıyorsun sen?
1: Masazuka! Sen kuralları çiğnedin. Öfkene yenik düştün. Gerçek kılıçta onu öldürmek istedin. Bu okulda işim bitti. Derhal burayı terk et.
2: Sen, Sensei.
1: Buraya layık değilsin. Ve burada istenmiyorsun.
2: Sensei.
1: Derhal buradan git.
2: Doğduğumdan beri burada yaşadım ben. Başka bir yer bilmiyorum efendim. Şimdi ne yapacağım ben?
1: Kendi yoluna gideceksin. Git ve asla geri dönme. Sakın bir daha buraya geri gelme.

0: Bir süre sonra. Temple Sanayi Tesisleri.
1: Hoş geldiniz. Kardeşler. Bu akşam başka bir kabul töreni için bir araya geldik. Topluluğumuz ve gücümüz büyümeye devam ediyor. Zaman boyunca toplum rehberlik etmesi için seçkin insanlar aramıştır. Onlara liderler diyoruz. İleriyi görebilen başarılı insanlar. Bağlılığı isteyerek kabul ediyor musunuz?

0: Vladivostok, Rusya.
1: Bu tarihi anlaşmayla boru hattı Bering Boğazı'na kadar her noktaya ulaşacak. Uzmanlara göre bu iki Rus şirketin birleşmesi, projenin ihtiyacı olan maddi kaynağı sağlayacak. Kontrat imzalandığındaysa Bay Klimitov detaylı bir açıklama yapacak.
2: Bravo. Bir açıklama yapabilir misiniz? Birkaç fotoğraf alabilir misiniz? Bir tarafa bakabilir misiniz?
3: Merhaba.

0: Tiyatro.
1: Tiyatro sahnesinde hepimiz oyuncuyuz. Anlaşmayı imzala. Ve böylece en iyi oyunumuzu oynayalım.

0: Lütfen. Ne isterseniz vermeye hazırım. Lütfen yap.
1: Saygıdeğer basın mensupları, sabrınız için teşekkür ederim. Birkaç dakika içinde Bay Kilimitov bir açıklama yapacak. Teşekkür ederim.
2: Temple Sanayi Merkezi, New York.
3: Bana iyi haberler ver.
2: İzlemeye devam et.
4: Bay Kilimitov her an tiyatrodan dışarı çıkabilir. Kısa bir süre içinde açıklama yapacağız. Bir saniye, bir şey oluyor.
5: Ne oldu?
4: Boynunda kanama görünüyor.
5: Hadi hemen gidelim buradan.
4: Şu anda burada tam bir kargaşa hakim.
6: Ambulans çağırın.
4: Metrokyalı ciddi şekilde yaralanmış görünüyor.
5: Aynen çağırır
3: mısınız? Söz verdiğimiz gibi birleşme olmayacak.
2: Şerefe.
3: Şerefe.
7: Herkese günaydın. Yurt dışından gelen değerli misafirlerimize ve arkadaşlarımıza selamlar. Bugün ninja atalarımızın gizli hazinesi Yoroi Bits'e en üstün saygıyı gösterdiğimiz gündür. Ve usta olarak geçen 30 yılımdan sonra yerime alacak kişiyi açıklamam gereken gün.
8: O ben olmalıyım, öyle değil mi?
7: Sen buraya ait değilsin.
8: Yanlış hatırlamıyorsan bana kendi yoluma gitmemi söylemiştin. Dediğini yaptım. Bu yüzden Yoroi Bits'i koruyabilecek tek kişiyim.
7: Sıradan bir tetikçinin tekisin. Yoroi Bits asla senin olmayacak.

0: Hepiniz iyi dinleyin. Buna pişman olacaksınız.
1: Bu sandık bizim geleceğimiz. Onu korumamız gerek. Masazuka sandığı almak için geri gelecektir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Yoroi Bit dünyanın diğer tarafına götürülmeli. Güvendiğim tek bir adam var. Bir alim ve o emanetin Masazuka'nın eline geçmesine engel olacak güce sahip biridir.

0: Sensei.
1: Neden seni seçtiğimi biliyor musun?
0: Çünkü sandığı hayatın pahasına koruyacağım.
1: Evet.

0: Alo baba. Evet, profesörün yanındayız. Ha? Yoruibit de güvende.
1: Namiko, sakın unutma. Ne olursa olsun sen benim biricik kızımsın. Ve her zaman öyle kalacaksın.

0: Marlboro Üniversitesi, New York.
1: Dekan yakın bir arkadaşımdır. Eğer ihtiyacımız olan güvenliği göz önünde bulundurursak, sandığı üniversite kasasında saklamamız bence daha akıllıca olacaktır.

0: taraftan. Anlat bakalım Kesim. Senin gibi genç bir adam nasıl olur da bir Japon dojosuna düşer?
1: Beyaz birini mi kastediyorsun?
0: Nüfusun genel profiline pek uymuyorsun, biliyorsun değil mi?
1: Pekala. Tamam. Babam bir askerdi. Okinawa'ya tayin edilmişti. O yüzden annem ve ben de onunla birlikte taşındık. Ama pek de iyi geçinemediler. Sonunda babamdan ayrıldı. Sorun şu ki beni yanında götürmedi.
0: Ha, bunu duyduğuma üzüldüm.
1: Babam da alkolün tekiydi. Sanırım annem ona daha fazla katlanamadı. Ben 12 yaşımdayken sarhoş halde kendini arabayla uçuruma sürmüş. Neyse, bir aile dostumuz beni bir yetimhaneye göndermek yerine senseye götürdü. Ve orada kaldım. O zamandan beri arkama hiç bakmadım.

Come on!

Masazuka. Masazuka, sana bildiğin her şeyi ben öğreteceğim.

0: Yapma bana. Hakkım olanı vermedin. Sensei. Şimdi onu kendim alacağım.
1: Asla senin olmayacak. Sonraki usta sen olmayacaksın.

0: Sadece bir tane pan zehir var. Zehir kalbine doğru ilerliyor. Sadece birkaç dakikan var. Yoroyu bitsi bana ver.
1: Seni eğitmekle... en büyük hatayı yapmışım.
0: Neden?
1: Fudoshin, sarsılmaz zihin. Bunu asla öğrenemedin.
2: Lütfen, beni kabul et. Beni kabul et.
1: Ben ölmeliyim ki. Sen anlayabilirsin.

0: Gelseydi başka bir şey bulabilirdim aslında.
1: Japonya'da Takada ustayla tanıştığım gün hatırlıyorum. Teknik kabiliyeti harikaydı.

0: Umarım anlaşmayı yaparız. Basın çoktan gelmiş. Seni sonra ararım.
1: Bay Temple, Rusya'daki boru hattı cinayetiyle ilgili düşünceniz
0: tam
1: nedir?
0: Tam bir trajedi.
1: Anlaşma iptal olduktan sonra Temple petrol hisselerinin %20 arttığı doğru mu?
0: Borsada tabii ki. Aralarında bir bağlantı var mı?
1: Ama onlar rakiplerinizdi.
0: Hepsi saygıdeğer kişilerdi. Ve ölümleri hepimiz için tehdit oluşturmaktadır. O katilleri getirene $10 milyon ödül vaat ediyorum.
1: Polis kaynaklarının dediğine göre Yüzük isimli çetenin karıştığı başka bir zincirleme cinayeti olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamayacağım.
1: Şirketinizin her seferinde çıkar sağladığı doğru değil mi?
0: İzninizle. Cevap vermeliyim. Dostum, sesini duymayı beklemiyordum.
2: Namiko, babana ulaşmayı tekrar denedin mi?
3: Hala cevap yok. Orada olmalı. Ben anlayamıyorum.

0: bilir şey, ailemi tanıyordu.
1: Bir kriz geçirdi. Birkaç ay önce öldü. Üzgünüm. Çok çok üzgünüm.
2: Ha, Casey döndüğünü görmek çok güzel. Şey, ben yatmaya gidiyorum. Namiko hala uyanık. Sabah görüşürüz.
0: Peki, iyi geceler
2: profesör. İyi geceler.
3: Onu buldun mu?
0: Sanırım uzun süredir hastaymış.

İyi misin? Acele et.

0: Narita Havaalanı, Tokyo.
1: Üzgünüm bayım, New York uçağı tamamen dolu. Ama isterseniz sizi yedek listesine alabilirim.
2: Bütün yolcuların dikkatini. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları önemli rica olunur. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları önemli rica olunur. Sayın yolcuların dikkatini. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları rica olunur. Son çağrı. New York'a gidecek yolcuların

0: Bize bir oda ver.
1: Zaman doldu.
2: 5 dakika daha.
1: Zaman doldu dedim. Anladın mı?
2: Ne?
1: Hadi.
2: Tamam.
1: Buyurun.
0: Hadi, seni ısıtalım.

0: Profesör.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Ne istediklerini duydun, Masazuka.
1: Evet.
0: Nerede olduğumuzu biliyorsa eğer, bu demek oluyor ki babam...
1: Hayır, hayır, henüz bilmiyoruz. Beni dinle, henüz bilmiyoruz.
2: Bekleme yapmayın, bekleme yapmayın, tamam.
3: Şu an...
4: Kurban Dr. Paul Garrison. Profesör, yazar, öğretmen ve uzak doğu uzmanıymış.
5: Şüpheli kimse var mı?
4: Var. Namiko Takada ve Casey Bowman.
6: Şimdi haberler.
0: Hala cevap yok.
6: Resmi açıklama olmamasına rağmen kaynaklarımız bize edelim. Şehir çetesi tarzında bir saldırı olduğunu söylüyor. Şahitlere göre profesörle birlikte birkaç kurban daha var. Polis olay yerinden kaçarken görülen iki şüpheliyi arıyor. Beyaz
0: Polise
6: bir erkek
0: miyiz?
6: Ve Asyalı bir kadın. 20'li yaşlardaki bu kişilerin silahlı oldukları düşünülüyor ve çok tehlikeliler. Bu konuyla alakalı ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Polise Masazuka'yı anlatmalıyız.
1: Olay yerinde bile değildi. İnsanlar öldü. Polis olmaz. Bizi uzun süre içeride tutabilirler. Gerisini duydun, dekan kasanın içine bir şey koyduğumuzu biliyor. Birileri kısa bir sürede bağlantıyı kurar.
0: Yani?
1: Yoroi Bits'i taşımalıyız. Yarın. Tamam. Bunu atlatacağız.

0: Namiko? Namiko! Benimle gelen kızı gördünüz mü?
1: İki kahve ve iki sandviç lütfen.
2: Tamam.

0: Hey, ne yapıyorsun?
1: Bize yiyecek bir şeyler alıyorum.
2: Sandviçler geliyor.
1: Teşekkür ederim.
3: Ben şeker getireyim.

ateş etmeyin!

0: Metro.
1: Metro.
2: Taksi.
1: Affedersiniz.

0: lanet olsun. Lanet olsun.
1: Masazuka.
2: Onun için çalışıyor olabilir.